0: sadakati illegal odaklara bağlayan paralel yapıların ülkemize verdiği zararlar bağımsızlığımızın en büyük tehdididir. Üniter devlet yapımızın teminatı ortak kader bilincimiz ve tavizsiz bir demokrasidir. Akılla, liyakatle ve adaletle devletimizi yüceltmek, tek bayrak altında kardeşçe geleceğe yürümek hepimizin asli görevidir. Emperyalizmin emrinde paralel yapıların darbe girişimine karşı demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Peki Can, Kemal Bey'in bu paylaşımı, 15 Temmuz'daki açıklamaları ve bugün. Kemal Bey üzerinde değil, 15 Temmuz neleri değiştirdi?
1: Valla Kemal Bey'i bayağı değiştirmiş. İlk günden baktığımızda Yeni Kapı'ya geldi ama Yeni Kapı'dan sonra da işte kontrollü darbe deyip 15 Temmuz'un bir tiyatro sahnesi ve bunun aslında iktidar tarafından bilindiği ama müdahale edilmediği izlenimi yaratan çokça açıklamalarını gördük. Ve ısrarlı bir şekilde 15 Temmuz'un karşısında olan bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı CHP Genel Başkanı olarak. Ama bugün ikinci mahkeme kararıyla geldiği genel başkanlıkta en azından 15 Temmuz'un neye yapıldığını, işte emperyalizm olduğunu fark etmesi ve bu örgütün FETÖ'nün bir istihbarat örgütü olduğunu anlayabilmesi çok önemli. Tebrik ediyorum beraber çalıştığı danışmanlarını. En azından Sayın Genel Başkan'ı bu noktaya getirebilmişler. Ama bu gerçek, bu açıklama zihnen ve fikren gerçekten böyle düşündüğü için yapıyor. Orada emin değilim. Oraya bir şerh düşüyorum. Çünkü ısrarlı bir şekilde ne yazık ki bu kadar olaya rağmen, yani sadece Fethullahçı yapılanmayı 40 yıldan beri Türkiye'de yaşıyoruz, görüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. KPSS soruları çalındı, işte askeri okullarda yaptılar, polis okullarında yaptılar. Yani devletin her kurumunda işte anayasayı değiştirdiler, referanduma zorladılar, evet. PSYK'nın yapısını evet. değiştirdiler, bütün yargı sistemi içine dahil oldular, sızdılar falan. Bunların her şeyi görürken, ki mesela o dönem grup başkan vekiliydi Deniz Baykal, o zaman CHP'nin genel başkanıydı. Referandumda Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu isterken evet. Sayın Kemal Bey de oranın grup başkan vekiliydi ve o çalışmaların içindeydi. Yani bu kadar sistemli bir örgütü darbe yaptığına inanmamak, Türkiye'de siyaset yapamamak anlamına gelir. Neden kaybettiğinde sonra konuşuruz tabii, CHP kısmında da konuşuruz. Ama ben burada paralel yapıyı özellikle iki yerde kullanmışlar. Paralel yapıyı şunun için kullanıyor Kemal Bey bence. Bugün CHP'nin içindeki bulunduğu duruma da işaret ediyor. Yani aslında
0: Can, tam geçen
1: programda dedi ya, işte Özgür Özel ve arkadaşları aslında FETÖ destekliyor. İlk gün mesela CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada da aynı vurguyu yapmıştı. Paralel lafını bilerek kullanıyor. Kullandırılıyor ya da orada o terkin veriliyor.
0: Yani onu kullanmasıyla CHP'nin içine bir mesaj
1: var. Tabii bu metin paralel, iki yerde paralel lafını kullanarak aslında parti içinde de bir paralel örgütlenme olduğunu, bu örgütlenmenin de Fethullahçılar tarafından desteklendiğini evet. ima ediyor. Yoksa ben Kemal Bey'in hiçbir konu, ben yıllardan beri takip ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Kemal Bey'den böyle paralel yapı falan hiç duyduğumuz şeyler değil. O yüzden Ali Haydar Bey'i tebrik ediyorum. Herhalde bu metni o yazmış.
0: Güzel, ya Ali, güzel, Ali Haydar güzel. Fırat mı yazdı metni? Bir soralım mı?
1: Şey, İletişim koordinatörü şey olduğu için.
2: Bir şey evet.
1: Hayır, ben Ali Haydar Fırat'a geleceğim. Ben espri yapıyorum.
2: Ya, bir şey eklemek istiyorum hemen. Ali Haydar Bey
1: Ali Haydar'a Ali Haydar'a pas atmadım. Ama şöyle, güzel. En azından Kemal Bey açısından geldiği noktada 15 Temmuz'u anlamış bir istihbarat örgütü. Fethullahçı terör örgütü, Amerika tarafından kullanılan, Avrupa Birliği, Avrupa'nın bazı ülkeleri tarafından desteklenen, ki bugün Fethullahçıların çoğu Amerika'da ve Avrupa'nın, o işte Almanya'da, İngiltere'de çok yoğun çalışıyorlar Türkiye'ye karşı ve Sayın Cumhurbaşkanı da dediği çok doğru, hala aktif. Yani ben şuna ilk günden itibaren katılıyorum. Bir toplumsal barış inşa edilmeli.
0: Evet.
1: Toplumsal barış inşa edilirken de bunun işine herkes dahil edilip, ama bu devlet kontrolünde yapılmalı. Bu başka bir şey.
0: Anladım.
1: Ama Fethullahçı terör örgütü hala aktif. Örgüt lideri öldü diye örgüt dağılmaz.

0: ki istihbarat örgütü.
1: Cumhurbaşkanı da onu söylüyor.
0: İşte istihbarat örgütü yani olduğu
1: içeride,
0: için.
1: İçeride dışarıda diyor.
0: Bunu kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri ve bu istihbarat örgütü hala aktif. O yüzden uyanık olacağız.
1: Ya bir şey
0: devletin o kılcal damarlarına bunlar nüfuz edemeyecekler.
1: Can, Amerika dedin de yani mesela bu dönem bizim Amerika'yla biraz daha ilişkilerimiz açık. Yani direkt temaslar kuruluyor. Trump'la Cumhurbaşkanı arasında direkt görüşmeler yapılabiliyor falan. Yani böyle bir dönemde de çözülemiyorsa tam olarak mesela Amerika ve Türkiye arasında FETÖ başlığı, FETÖ krizi, FETÖ terör örgütü yapılanması, eğer bu dönemde de Türkiye lehine istediği gibi çözülemiyorsa orada hangi Amerika'yı da mı sormak gerekiyor?
0: Şöyle, bence Türkiye'deki hukuk sistemiyle alakalı bir durum. Yani biz kendimizi Avrupa'ya ve Amerika'ya anlatamadık. Yani ne FETÖ konusunda anlatabildik ne PKK konusunda anlatabildik. İkisi de terör örgütü, ikisi de katliam yaptı. İlla eline silah almasına gerek yok. En sonunda silah da aldı FETÖ. Ama silah alana kadar da katliamlar yaptı. Soru çaldı. Sonuç olarak katliam yaptı. O yüzden şimdi biz lobi faaliyeti diyor Sayın Cumhurbaşkanı doğru. Biz devlet olarak da bu FETÖ'yü, PKK'yı veya diğer terör örgütlerini anlatamadık. Çünkü Türkiye'deki hukuk sistemi dışarıdan başka türlü algılanıyor ve görülüyor. Diyor ki siz hukuksuz ve haksız yere yargılıyorsunuz iması yapıyor. Ve bunu da belli başlı noktalarda, belli başlı örneklerle önümüze koyuyorlar. Şimdi biz bunu anlatamadığımız zaman da haklı olarak bu istihbarat örgütü orada diri oluyor. Diyor ki biz Türkiye'ye AK Parti karşıtı olduğumuz için biz yargılanıyoruz iddiasıyla gidiyorlar. Ve bunu delillendiriyorlar. O yüzden bizim bunu anlatmamız gerekiyor.
1: Şimdi Ali Haydar Fırat.
2: Aklına gitmeden bir şey ekleyeyim.
1: Bir cümle
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe tiyatroydu söyleminden 2019 yılında vazgeçtiğini de hatırlatmak lazım. Onu zaten söylemeyi bırakmıştı.
1: Tamam. Peki Ali Haydar Fırat, bu metni siz mi yazdınız efendim?
3: Hayır efendim, metni Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi yazdı. Özellikle onun altını çizmek isterim.
1: Tamam. Buyurun. O gün bugün mesele 15 Temmuz. 15 Temmuz'un ülkeye, bu halka, devlete, millete yapıp ettikleri, verdiği zarar. O günden bugüne bir yekün geldi ama işin içinde tabii Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, siyasi partiler aynı zamanda Türkiye siyasetine etkisini de koymak istiyoruz. Bunu da konuşmak istiyoruz. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'dan bugüne fikren FETÖ yapılanması, FETÖ terör örgütüyle ilgili bazı konularda farklı düşünmeye başladığını, fikir değiştirdiğini söyleyebilir misiniz?
3: Aslında bunun tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yapmış olduğu açıklamalar ve bugünkü açıklamalar arasında benzerlikler de bulabilirsiniz, belli farklılıklar da bulabilirsiniz ama meseleye genel çerçeve içerisine baktığında Sayın Kılıçdaroğlu hep şunu ifade etti, onun altını çizmekte fayda var. O da şuydu, bu tür yapılanmaların devlet içerisinde, tırnak içinde devleti ele geçirme mantığının aynı zamanda işte bugün yaptığı açıklamada da işte adliyeye, efendim işte yani yargıya, bir taraftan işte diyanete ya da işte insanların, toplumun dini duygularına, diğer taraftan da askeriyeye, yani çok hassas olması ve hassas yönetilmesi gereken kurumlarda bu tür yapıların önünün açılmaması gerektiğini çok net bir biçimde ifade etmişti. Dolayısıyla aslında en temelde bir farklılık yok ama elbette ki söylemler, kullanılan ifadeler, o ifadelerin de nedeni de şuydu, onu da söyleyelim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ısrar ve inatla söylediği şey şuydu. Bu darbenin mutlak suretle bir siyasi ayağı vardır ve o siyasi ayak açıklanmalıdır. Ama sevgili Faruk Aksoy, 15 Temmuz aslında gerçekten bizim tarihimizin dönüm noktalarından biridir. O da şu.
1: Doğru.
3: 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan tamamen emperyalizm destekli, Amerikan destekli ya da yabancı güçler destekli, yabancı istihbaratlar destekli darbeler ve darbe girişimlerinin bir son halkasıydı. Hı hı. Ama bu darbenin, darbe girişiminin daha doğrusu şöyle bir farklılığı oldu. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir anlayışa

0: yeni bir paradigmaya geçti. Dolayısıyla bu sadece AK Parti açısından ya da siyaset açısından bir kırılma değil ya da başka bir yönelim içerisinde başka bir siyasal alana geçiş değil. Aynı zamanda devletin ve daha da önemlisi devletin bambaşka bir sürece kendisini adapte etmesidir ve biz hala o sürecin içindeyiz. Biz bunu bir tür restorasyon süreci olarak tanımlayabiliriz. Elbette şehit olan 253 vatandaşımızı, gazilerimizi hepsi saygı ve hürmetle ve şükranla analım. Ama Türkiye darbe pratiğinin arkasındaki güçlere bakıldığında 15 Temmuz'da ortaya çıkan bu çıplak gerçek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni bir mevzi almasını sağlamıştır. Restorasyondan kastım da şudur. Devlet temel çelişkiyi çok net bir biçimde emperyalizmle bir ulus devlet arasında görmüştür ve ben bunu devletin geri dönüşü olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında bütün kurumlarıyla, bütün yapılarıyla bir tür kendisini yeniden yapılandırma sürecine tabi tuttuğu bir süreç olarak görüyorum. O günden bugüne kadar izlediğimiz elbette ki olumsuz, yani birçok insan hakları ihlalleri vesaire falan bunlardan söz edilebilir. Ama çok ağır bir sürecin, çok zor bir sürecin de yürütüldüğünü ya da mücadelenin yürütüldüğünde belirtmek gerekiyor.
1: Peki bir şey
0: burada
1: daha soracağım.
0: Şöyle bir gerçeklik
1: Ali Haydar
0: var.
1: Fırat.
0: Birincisi
1: işgal... Ali Haydar Fırat, özür dilerim. Bir şey daha sorayım da ona da bir cevap alayım. Ondan sonra diğer konuklarımla devam edeceğim. Şimdi Kemal Bey TV100'de Erdoğan Aktaş, Başak Şengül'ün sunduğu programa konuk oldular. Konuk oldular ve kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiler. Epey tartışıldı, konuşuldu. Mesela orada ilginç bir şey söyledi. Yani Özgür Özel ve arkadaşlarını, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir diğer kendine göre muhalif yapıyı FETÖ'cülerin desteklediğini söyledi. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak söyledi. Yani bunu bir getirelim, ekrana da getirip görelim. Bu gerçekten çok ilginç. Yani 2016 15 Temmuz'dan bu yana en bariz, en açık, net bir şekilde Kemal Bey'in tam anlamıyla bu konuda fikir değişikliğine gittiği, yapının tam olarak tanımlandığını gösteren bir izahat. Yani şöyle diyor mesela, CHP'de FETÖ kavgası başlığını attı Erdem ve şöyle diyor Kılıçdaroğlu, yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler YouTube yayınlarıyla kime destek veriyor? Benim aleyhime yayın yapıyorlar. FETÖ, Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor. Hepsi destek veriyor. Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışında faaliyet gösteriyorlar dediği noktayı Kemal Bey kendisine karşı da yürütülen bir faaliyet olarak tanımlıyor ve anlatıyor. Peki CHP'de grup başkanı Özgür Özel ne diyor? Özgür Özel de diyor ki, yıllarca Kemal Bey'e bu suçlamayı AK Parti yöneltiyordu. Yıllarca kendisine yapılan bu ithamı dönüp bana mı yapacakmış? Darbe gecesi burada net duran, darbe sonrası süreçte de FETÖ'cülerin hedefi olan, saldırısına uğramış birisine bu attıkları çamur yapışmaz. Üstüne yapışan varsa kendini sorgulayacak diyor Özgür Özel. Ali Haydar Fırat, Kemal Bey burada Özgür Özel ve onun arkadaşlarının Fethullahçı terör yapılanması tarafından mı bugünkü ortamda CHP'nin başına getirilmesi gerektiğini iddia ediyor? Bunu mu söylüyor?
0: Aslında kastettiği bu değil. Şöyle birkaç açıklamasında daha bunu ifade etmişti. O da şu, sıklıkla Özgür Bey ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar, Kemal Bey'e iktidarın destek verdiği, iktidar medyasının destek verdiği vesaire falan bir takım eleştirilerde bulunuyorlar. O da bu eleştiriler karşısında şunu söylüyor. Gerçekten FETÖ'nün FETÖ'cü olarak bilinen, herkesin onların da kendisini öyle bir şekilde kabul ettiği, o Türkiye'deki yayın, yani onların kuruluşlarında da görev yapmış olan bütün YouTube'da şu anda yayın yapan isimlerin hepsinin Kılıçdaroğlu karşıtlığını her gün hemen hemen bütün yayınlarında dile getirdiğini biliyor. Dolayısıyla bunu görüyoruz. O yüzden yani şunu ifade ediyor. Bana böyle bir suçlama, eleştiri getiriyorsunuz. İşte iktidar medyası, iktidar işte

0: sizi destekliyor. Ama dönün bir bakın diyor, Fethullahçık YouTube'lara, onların yaptığı yayınlara, onların çıkardığı yazılar, yayınladığı yazılara bakın. Burada da çok net bir biçimde Özgür Bey ve arkadaş, buradan şöyle bir şey çıkmasın. Yani Sayın Özgür Özel FETÖ'cüdür, Fethullahçıdır diye bir şey söylemiyor. Burada bir onların, bu yapının CHP içerisinde bir şekilde bunları desteklediğini ifade ediyor.
1: Peki,
0: Ama
1: bir şey sorayım.
0: şöyle bir
1: Peki,
0: not, kişisel olarak şey, şöyle bir not
1: Can
0: düşünmeme izin ver.
1: Özçelik, Ali Haydar,
0: O
1: Ali
0: da
1: Haydar,
0: şu.
1: Fırat. Sevgili Ali Haydar, Can Özçelik'in bir sorusu var. Hızlıca soralım, diğer konuklarıma da döneyim.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında da aynı yapı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyordu YouTube yayınlarıyla. Ona ne diyor Sayın Genel Başkan?
0: Mesele şu sevgili Can, mesele şu. Yani birinin size alan açması tırnak içinde ya da size görüş, bu bir eleştiri geldiği için Sayın Kılıçdaroğlu buna bu şekilde cevap verdi. Yani bir tırnak içinde Özgür Bey yönelik olarak bir suçlama değil. Ama şu notu düşmeme izin verin. Kişisel bir not olarak bunu söyleyeyim. Şimdi FETÖ'nün hani zeminini yaratan şey neydi? Aslında hani komünizmle mücadele dernekleri ya da solla mücadeleydi aslında, ya da kendisine bu şekilde bir görev verilmişti.
3: Evet.
0: O görev neticesinde kurumlarda önü açıldı, o açıldı, bu açıldı. Şunu hatırlatmak isterim. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun babası Sözcü Gazetesi'ne bir röportaj verdi ve şunu ifade etti. Dedi ki, bizim hayatımız dedi komünizmle mücadeleyle geçti, keşke etmeseydik dedi. Şimdi hani bir zihniyet ortaklığından bahsedileceksek, belki bu çerçevede sola, komünizme tırnak içinde, aslında komünizmden kastedilen sol, solla mücadele ekseninde bir yapılanmadan bahsedilebilir ya da bir yapıdan bahsedilebilir. Dolayısıyla bu meseleyi son ya diğer arkadaşların zamandan almamak için şöyle söyleyeyim. 15 Temmuz meselesi sadece siyasetin söylemleri üzerinden değil okumak yanlıştır. Gerçekten bir büyük kırılmadır. Devletin geri dönüşüdür. Devletin kurumlarının yeniden ayağa kalkışıdır. Bir taraftan ülkenin işgal edilmesi sürecidir. Diğer
3: Evet.
0: taraftan ülkenin bölünme sürecidir. O zaman hatırlayın, yani darbeden hemen sonra askerlerimiz, ordumuz ilk nereye operasyon yaptı? Irak ve Suriye'ye operasyon yapmak durumunda kaldı. Çünkü oradaki terör yapılanmalarının Türkiye'yi net bir biçimde hedef aldıklarını, onlarla paralel bir biçimde hareket ettiklerini de devlet görüyordu. Peki bütün bunların arka planda ne vardı? Bütün bunların arka planda aslında çok ciddi bir Amerikan desteği vardı. O destekle birlikte başka, elbette ki İsrail, başka güçler, bunların hepsini bunun içine
3: Peki.
0: katabilirsiniz. Ve orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti şöyle bir karar aldı. Ben bundan sonra kendi topraklarım içerisinde bir biçimiyle, sermayesiyle, eğitimiyle, bütün alanlarda gerçekten bir yeni anlayışı,
3: Peki.
0: bir da, hani Cumhurbaşkanı'nın yerli milli dediği, solun yurtseverlik olarak tanımladığı bir anlayışı tahkim etme ya da bütün toplumun bütün alanlarına egemen kılma sürecinin başlangıcı olarak görmek lazım.
3: Peki.
0: Bu açıdan da hani değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi Alişer, özellikle bunun üzerinden biraz yürüyelim.
4: Ama daha önce konuşulanlara bir iki itirazım var. Onları
1: Tamam,
4: söyleyeyim.
1: onları da itirazını edeyim. Bu turda Nasuhi Güngör'e son söz vereceğim. Çünkü bir toparlama da isteyeceğim. Fakat burada bir daha getirin arkadaşlar. Kemal Bey ile Özgür Bey'i yaptığınız o bilgilendirmeyi bir daha görelim. Şimdi bu tamam, Ali Haydar Fırat diyor ki Özgür Özel'e ve onun arkadaşlarına direkt siz FETÖ'cüsünüz demiyor. Ama yani burada şöyle de bir durum var. Yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler YouTube yayınlarıyla kime destek veriyorlar? Benim aleyhime yayın yapıyorlar. FETÖ, yani bu şimdi bunda herhalde hepimiz aynı şeyi anlamıyor muyuz yani şu cümlede? FETÖ Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor. Hepsi destek veriyor. Ya sen ne anlıyorsun tam olarak buradan?
4: Yani bu
1: ne demek bu?
4: Bayramda mıydı? Genel merkezin önünde yaptığı ilk konuşmada
2: evet,
4: da o zaman da böyle FETÖ imasında bulunmuştu.
2: Paralel
4: O zaman da aynı
2: getirmiştim.
4: şeyi söylemiştim. Ben yani çok doğru değil. Siyasette bugünden yarına geri alınacak laflarda bir yıl içerisinde belki tekrar aynı partide buluşacaklar ya da bir kurultayda karşı karşıya gelecekler. Böyle bir şey de işte bu FETÖ'nün bu kadar kolay kullanılması, bu kadar siyasetin içinde böyle günlük işlerde bile kullanılması FETÖ sorununu bence işaret eden bir şey.

0: Michael Dışarıoğlu bence burada doğru yapmıyor. İtirazlarımla beraber neyi anlamaya çalıştığımı anlatayım. Bence şeyi neyi evet. söylemeye çalıştığımı evet. anlatayım. Tam da bu şeyde oturabilir. Mesela şimdi biz 15 Temmuz'un 10. yılı olduğu için evet 15 Temmuz'da yaşananlar üzerinden bir FETÖ tanımlaması yapıyoruz ama ben burada biraz böyle itirazlarım çok fazla. Hatta hayretim de çok fazla. Yani toplumsal barıştan bahsettik, üstüne işte şimdi içerideki bazı mağdurlardan falan bahsettik. Yahut da işte o gün emir komuta zinciri içerisindeki bazı askerlerin durumundan bahsettik. 14 Temmuz'u tekrar hatırlamadan 15 Temmuz'da olanları konuşmak doğru değil. Hrant Dink suikastinde biz FETÖ parmağı var mı yok mu bunu konuşmuyor muyuz? Var. Rus büyükelçisini kim öldürdü ya? Rusya uçağını kim düşürdü? KCK operasyonlarıyla bir önceki süreci kim zehirledi? Malatya katliamı, Ergenekon, Balyoz, bu ülkenin genelkurmay başkanı bunların oyunları yüzünden siyasetinde açtığı yol olabilir. Onu ayrı konuşuruz. Bunların oyunları yüzünden terör örgütü başı diye cezaevine girdi. Bu ülkede hep beraber bunları yaşadık. FETÖ yaptı bunları. FETÖ bugün kendisi bile bir yıldır içine düştüğü kavgada birbirleriyle kavga ederken birbirlerini suçlarken bile bunlardan hiçbirisinden bahsetmiyor. O kadar hala inanıyorlar, hala meşru görüyorlar yaptıklarını. İşte bir aydır, bir buçuk aydır evet, aktifleşmiş bir hesap var. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorlar, kamuoyuna sesleniyorlar. Hala 15 Temmuz'da, neyse şimdi, 15 Temmuz'da yaptıklarını, katlettiklerini bile sadece üstünden şehitleri anıyoruz diye geçiyorlar. Onu bile söylemiyorlar. Ya darbe girişimi bile değil. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör eylemidir 15 Temmuz. Asker kıyafeti giymiş teröristlerin yaptığı işgal girişimleri. Arkasında Amerika vardır, arkasında İsrail vardır. İki yıldır Türkiye'de olan bitene şöyle bir bakalım. Bölgemizde ne oluyor? Suriye iç savaşı bitti. Evet. PYD, Şam helalleşti diyelim hadi.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor. Kuzeyimizde bir tane savaş var. Türkiye bunun içerisinde kendi siyasi meseleleri, en ağır siyasi meselelerini geçiriyor. Ortada bir FETÖ yok. Biz belki de bunlar herhalde bunları unutuyoruz ya. Neleri yaşattılar bu ülkeye? Dolayısıyla bugün toplumsal barış. Adamlar yani bu FETÖ'cüler önce bir kendilerini bir terör örgütü, bak önce bir örgüt olduklarını sonra terör örgütü olduklarını bir söylesinler de sonra devlet bunları affediyor mu affetmiyor mu, toplumsal barış oradan geçiyor mu geçmiyor mu, bence onları konuşmamız lazım.
2: Ama Türkiye açısından söyledim ben onu. Yani
0: ben şeyin farkında yani huzura ermesi için.
2: Türkiye açısından
0: devlet, ama ya daha kendileri bu yaptıkları bir şeyden pişman değil. Şimdi ister istemez kıyaslamasında teröristi Türkiye, PKK'yı bile diyormuş.
2: Şey söylemiyorum yani terör örgütleri açısından Türkiye durumunda toplumsal bir barış, herkesi kucaklayan bir anayasa, herkesi kucaklayan bir düzenlemeyle bu sorunların hepsinden kurtulabiliriz. Yani ona işaret etmek istiyorum.
0: Kıyaslamam, yoksa, şimdi yapacağım kıyaslamada iyisi kötüsü olmaz.
2: Yoksa şey değil ama. Yani bu yurt dışındaki FETÖ'cüler değil tabii ki yani bunları ki 2010 yani ben mesleğe başladığım 2004'ten 2005'ten itibaren hep bunlarla ilgili. Yani 2010'da KPSS soruları evet. FETÖ'cüler çaldı diye başlık atan, manşet atan biliyorum yani.
0: Zaten ya o sorgulamadım diyorum yani. Ben
2: toplumsal barış derken şunu kastediyorum.
0: İhtiyacımız var.
2: İhtiyacımız var.
0: Ama önce yani o örgüt bir örgüt beraber, olduğunu anlasın. Ben de onu söylüyorum.
2: Birlik beraberle ihtiyacımız var yani. Hani nasıl PKK'da diyoruz. Evet değil mi? HDP, DEM Parti, Türkiye Partisi olsun istiyoruz cani gönülden. Ve bu barış sağlansın. Bu barış sağlanırken toplumun her kesimi aynı yere baksın, hizmet etsin. Yoksa onun dışında tabii ki senin söylediğin her şeyin altına imza atıyor.
0: Yoksa evet. Yani benim de zaten örgütleri kıyaslamak doğru değil. Yani, terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz. Yani. Bunu kıyaslamıyorum ama en azından devam eden teröristi Türkiye sürecinde evet. iki yıldır bu ülkede bir insan evladı ölmedi. Bir o noktadayız. İkincisi de örgütün kendi lideri yani. Dedi ki ben bu örgütü artık feshediyorum. Geçmişiyle öz eleştiri veriyor. Bari hani
1: sen de diyorsun ki bir kere bu yapı bunların da kendini bir örgüt olarak tanımlasın. Yapıp
0: sonra bir yaptıklarını terör faaliyet olduğunu bir, söylesin.
1: Ona göre bir görelim ne hiç olduğunu böyle bir tanımı görelim
0: yok.
1: Yani.
0: Hiç böyle bir emare yok. Yani yurt dışındaki anladım. Yaptıkları yayınlarda da yok. Daha pazar iki gün önce 900 küsür kişi bu ülkede gözaltına alındı. Bir aralarında kamu görevlileri de var yani. Hani evet, FETÖ'den. Evet, hala evet. bu mücadele içeride de devam etmiyor gibi değil. Çok rutinleşti.
1: Evet.
0: Biz anlamıyoruz. Diyor ki, evet şeye katılıyorum eski güçleri yok. Ama ben şuna eminim eski motivasyonları hala var. O motivasyonla hala bir şeyler yapmanın peşinde olabilirler.
1: Peki. Doğan Çağlar.
3: Evet.
1: Bütün bu yapı tabii bu karşılıklı CHP'deki atışmalar yani CHP'de gerçekten hani her başlık tartışılıyor ama şimdi gün geliyor mesela bugün 15 Temmuz. Bugün 15 Temmuz konusunda da CHP ikiye bölünüyor. Yani yarın 16 Temmuz. 16 Temmuz takvimde ne yazıyorsa yani velev ki 16 Temmuz Dünya Muz Günü. Yani Dünya Muz Günü'nde de CHP iki farklı başlığa ayrılıyor ve iki tartışma yaşıyor. Yani her konuda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde temel bir görüş ayrılığı var. Birazdan konuşuruz zaten evet. yeni

0: parti tartışmaları vesaire. Bütün bu karşılıklı atışmalar ve 15 Temmuz ve Türk siyasetine etkileri, Kemal Bey'in tabii açıklamaları da manidar. Yani Kemal Bey bugün durumu bambaşka bir yerden kavruyor. Can dedi ki tebrik ederim, durumu iyi anlamış, şimdi bir yere gelmiş dedi. Neler söylersin?
1: Evet. Faruk Bey, ben müsaadenizle bir iki dakika ilk sorduğun sorudan başlayabilir miyim?
0: Evet, lütfen. FETÖ
1: konusundan başlayalım.
0: Buyurun, buyurun, buyurun.
1: Geleyim. Ya şimdi biz tabii 10. yılında FETÖ darbe girişimini anıyoruz. Ama bizim daha öncesine gitmemiz lazım. Şimdi 2012 MİT krizi, hı hı, ardından 17-25 Aralık olayları ve 15 Temmuz darbe girişimine gelene kadar ülkede yaşanan bazı sıkıntılar var. Mesela bu 2012 MİT krizi yaşandıktan sonra ve ardından 17-25 Aralık olayları yaşandıktan sonra en büyük desteği aslında kimden görmek istiyordu kamuoyu? Hükümet çevrelerinden görmek istiyordu. Ben oraya bir dikkat çekmek istiyorum. Darbe girişimi olana kadar hükümet çevrelerinde de orta yolcu insanlar vardı. Orta yolcu insanlar. Mesela bu bürokraside, parti yönetiminde, gazeteci yazar tayfası içerisinde orta yolcu bir kitle vardı. Bu orta yolcu kitle nedir yani? Ne demek orta yolcu kitle? Ya şimdi şu olayları bir görelim. Hani bu 17-25'te geçti ya. Hani bir görelim, bu FETÖ terör örgütü mü galip gelecek? Efendim işte Tayyip Erdoğan mı galip gelecek? Kendimizi ifşa etmeyelim, hedef tahtasına oturtmayalım diye susan, görmezden gelen insanların da işlerin bu noktaya gelmesinde bir katkısı var maalesef. Onu söylemek lazım. Hı hı. Şimdi ne zaman insanlar tam böyle keskin manada işte bu terör örgütüdür, efendim işte darbe girişimidir, devleti yıkmaya yönelik bir eylemdir söylemine ne zaman geldi insanlar? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, öyle değil mi? O ana kadar böyle çekimser davranan, sesi çıkmayan insanlar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meydanlarda kahraman kesildiler. Halbuki ilk günden itibaren, daha o MİT krizi yaşandığı andan itibaren aynı refleksi göstermemiz gerekmiyor mu? Şimdi burada gerekmiyor muydu? Ben Alişer Bey'in söylemlerine sonuna kadar katılıyorum. Daha o MİT krizinden önce bu memlekette Necip Hablemitoğlu şehit edilmedi mi? Necip Hablemitoğlu seküler, laik, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir yazar değil miydi? Allah evet, rahmet eylesin. Şehit evet, edilmedi mi? Edildi. Ondan sonra MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu şehit edilmedi mi? Yine bunlar tarafından edildi. Ergenekon, Balyoz davalarında yine bunların payı yok muydu? Vardı tabii ki. Ondan sonra generallerimizin, komutanlarımızın hapse girmesinden bunların yine ayak oyunları yok muydu? Vardı. Bunların hepsini biliyorsunuz. Ondan sonra günümüze geldiğimiz zaman darbe girişimde somut bir şekilde gördük. Yüzlerce insan şehit oldu. Şimdi baktığımız zaman en çok üzüldüğüm nokta, özellikle muhalefete gönül vermiş bazı insanların buna tiyatro demesi, buna inanması, buna işte kontrol darbe demesi bizi yaralıyor. Kim tiyatro diyor? Şimdi baktığınız zaman...
0: Hayır, kim tiyatro dedi başta, ilk başta?
1: Tabii ki FETÖ'cüler söyledi. FETÖ'cülerin ağzıyla siz konuşamazsınız. Yani burada muhalefete gönül vermiş olan insanlara, yapılara, kişilere sesleniyorum. Yani FETÖ'nün ağzıyla konuşamazsınız. Yani bu tiyatro dediğiniz zaman şunu demek istiyorsunuz aslında. Bak, bunu somutlaştıralım. Mesela bu tiyatrodur. Kontrol darbe dediğiniz zaman şunu diyorsunuz. Tayyip Erdoğan bir canidir. Tayyip Erdoğan işte iktidara gelmek için, iktidarını ayakta tutmak için efendim işte böyle bir olaya yol veriyor. Ondan sonra yüzlerce insanın şehit edilmesine göz yumuyor. Sırf niye efendim işte iktidarda kalsın diye. Siz bunu demek istiyorsunuz açık açık. Değil mi? Yani bunun başka bir açıklaması yok.
0: Bir saniye. Şimdi bu bir tiyatrodur diyenler,
1: evet,
0: bu tarif ettiğiniz şeyi evet, yapmak için
1: aslında açık açık söylemiyor. Direkt söylemek istedikleri bu. Alçakça bir söylemdir. Bakın, alçakça bir söylem. Diyorsunuz ki işte Tayyip Erdoğan bir canidir. Kendi iktidarı için her şeyi yapar. O yüzden işte geldi böyle bir şey uydurdu. İnsanları sokağa döktü ve yüzlerce insanın şehit edilmesine sebep oldu. Siz Tayyip Erdoğan'ı böyle bir canilikle, böyle bir merhametsizlikle itham ediyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Ha, şimdi bunu söyleyene kadar da geçmişi de anlattık. Alişer Bey de anlattı, ben de anlattım değil mi? Daha yaşanan olaylar ortada. Yani FETÖ'nün bu ülkede yaptıkları, yaşattıkları ortadayken ardından da, yani buna kontrollü darbe demenizin açıklaması budur. Bir kere bizim...
0: Peki Türk siyasetine genel olarak bu 10 yılda FETÖ darbe kalkışması nasıl bir zarar verdi? Biz nereden nereye geldik? Ne oldu?
1: Şimdi bu darbe girişimi bir kere ülkenin içerisinde köklere atılmış bir fitneye sebep oldu. Bakın, biz onu kökünden şu anda çıkartıp atamıyoruz. Fitneye sebep oldu. Şimdi sağ kesimde siyaset

0: insanları şöyle baktığınız zaman, hafif bir eleştiri gördüğünüz zaman ya da ne bileyim farklı bir söylem gördüğünüz zaman acaba FETÖ'cü mü yaftası vurmaya çalışıyorsunuz? Bu bir fitnedir yani. Öyle değil mi? Çok biz şu anda bunu siyasetin içerisinden atamıyoruz. Bu ülkeye vurmuş olduğu en büyük darbe fitnedir. İkincisi, en büyük darbe de şu, maalesef bu FETÖ olayı muhalefet olan ama bazı insanların...
1: Sevgili Doğan Çağlar, sen şimdi sağ siyaset diyorsun ama
2: yani
0: muhalefete de geleceğim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde böyle bir duruma evrilmiş
0: muhalefete
1: durumda.
0: De geleceğim.
1: Ali Aydar Fırat daha iyi cevaplar zaten anlattı. Diğer konuklarımız da herkes konuşuyor. Alişer söyledi, Can söyledi. Ya burada şunu söylüyor, işte getirdik ekrana. Yani sizi diyor... FETÖ'cüler destekliyor diyor. Çok açık. Evet. Yani bu başka şekilde şimdi, anlaşılamaz.
0: Şimdi iktidar tarafına onu söyledim. Muhalefet evet. Tarafında da yaşanan en büyük sıkıntıyı söyleyeyim. Ya Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmek ayrı, bir terör örgütünün diliyle konuşmak, onun geçmişte ülkeye vermiş olduğu zararları unutmak bir ihanettir. Onu söyleyeyim yani. Ya bu Tayyip Erdoğan'a muhalefet edene kadar yıllarca FETÖ'nün devletin birimlerine sızdığını, ülkede paralel bir devlet yapılanması meydana geldiğini, ardından bunların gerçek yüzünü anlatan, bunların CIA ile bağlantısını, Amerika ile olan bağlantısını anlatan, eğitim içerisindeki faaliyetlerin aslında sinsi bir faaliyet olduğunu anlatan, bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönlü veren gazeteciler, yazarlar değil miydi yani? Değil miydi? Siz bunların hepsini unuttunuz. Tayyip Erdoğan'a biz muhalefet edeceğiz diye şu anda FETÖ'cü yayınlarda söylenen cümleler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Mesela kontrollü darbe. Az önce dediğimiz gibi kontrollü darbe. Efendim işte tiyatro. Siz bunu söylüyorsunuz yani. Bu geçmişi unutuyorsunuz. Bunları söylüyorsunuz. Niye yapıyorsunuz peki bunu? Tayyip Erdoğan'a muhalefet edeceğiz diye. İşte bu FETÖ'nün Türk peki. Siyasetine yani vermiş olduğu en büyük zararlardan peki. Bir tanesi bu. Peki. Sağ tarafta fitneye sahip oldunuz. Diğer tarafta da FETÖ'nün ağzıyla konuşuyorsunuz.
1: Bir cümle var canım. Çok
3: Doğan
1: teşekkür.
3: Bey doğru söylüyor.
1: Geliyorum Nasuh Güngör bir değerlendirme çok, alacağım. Çok doğru, geliyorum şimdi.
3: Çok doğru yere bir değindi. Aslında muhalif seçmen FETÖ'ye işte dini yapılar yani cemaat tırnak içinde cemaat yapılarına hep karşıydı. Yayınlarda dinler, eleştirir, sokağa çıktığında söyler veya iki kişi yan yana geldiğinde bunu eleştirir ve FETÖ'yü hep bilirdi. Ama 15 Temmuz'dan sonra ki özellikle 17-25 Aralık'tan sonra 15 Temmuz'a gelene kadar 17-25 Aralık'tan sonra özellikle FETÖ ile yani Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve Tayyip Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin siyaseti yapılırken ne yazık ki o muhalif seçmende bu kırıldı. Ve şu oldu. 15 Temmuz'dan sonra da kontrollü darbeyi satın aldı. Dedi ki evet bu aslında iktidar tarafından yapılan bir eylemi benimsedi. O yüzden eleştirdiğin nokta oydu benim de. Çok doğru
0: ve bizim
3: söylüyor.
0: Can Bey, bu,
3: siyaset
0: bu
3: ne yazık ki toplumu da siyaset bu noktaya getirdi. 17-25 Aralık'ta şunu diyebilseydi eğer muhalefet. Hayır bu bir kumpastır. Bu bir operasyondur. Sen Cumhurbaşkanını, sen başbakanı dinleyemezsin. Ses kayıtlarına karşı çıksaydı, tapeleri meclis kürsülerinden yayınlamasaydı ve buna itiraz etseydi...
1: 15 Temmuz gelmezdi.
3: Gelmezdi.
1: Anladım.
0: Şimdi Faruk Bey, sorunuza da cevap vermedim aslında.
3: Bu çok
0: CHP meselesine de
1: çok teşekkürler.
0: CHP meselesine de söyleyeyim birkaç cümle.
1: Bir cümle. Çok bir gideyim Nasuhi'den de dinleyeyim. Hızlıca iki cümle.
0: Ekrem Bey'le ilgili soru Özgür Bey'le ilgili sorunuza cevap vermedim. Evet. Devam edeyim buradan.
1: Ama kısaca olur.
0: Kısaca onu da söyleyeyim. Şimdi Özgür Bey, Kemal Bey işte Özgür Bey'e şunu diyor. Diyor ki efendim FETÖ'cü yayınlar seni destekliyor. Şimdi bunu söylediğin zaman bu Özgür Bey'in FETÖ'cü olduğu anlamına gelmez. Bak bunu net bir şekilde söyleyelim. Yani FETÖ'cü YouTuber'lar orada destekliyor diye bu yani Özgür Özel FETÖ'cü değildir. Yani bu ya, böyle
1: Özgür
0: bir anlam
1: Özel
0: çıkmaz.
1: FETÖ'cü, ha, bu, Özgür elinde... Özel'in bir saniye şimdi. Özgür Özel'in FETÖ'cü olmadığını...
2: Delili 15 Temmuz gecesi.
1: Bir kere biliyoruz. 15 Temmuz'daki meclisteki durumdan biliyoruz. Yani. Şimdi insanları itham etmek çok kolay. Ben anlıyorum. Aynen. Birlikte tartışalım az. Gideceğim Nasuh Güngör'e. Özgür Özel'in FETÖ'cü olmadığını biz Özgür Özel'in hayat tercihinden, yaşam felsefesinden, tercihlerinden, dünyaya bakışından da anlayabiliriz. Fakat mesele şu. Şimdi Kemal Bey eğer... Seni FETÖ'cüler destekliyor diyorsa yani beni niye destekliyor diye sorması şuradan, gerekir.
0: Kemal
1: o zaman
0: Bey,
1: niye destekliyor?
0: Kemal Bey şurada eleştirmek istiyorum ben. Şimdi CHP'nin başına yeni geçmişsin. Özgür Özel ve ekibiyle bir mücadelen var. Ya seni FETÖ'cüler destekliyor dediğin zaman bir kere boşa düşersin. Yani buradan eleştirmek istiyorum. Siz

0: Özgür Özel'i ve yönetimini eleştirmek istiyorsanız siz daha geriye gidin. Ekrem İmamoğlu üzerinden gidin. Yani orada bir belediye başkanını Beylikdüzü'nde alıyor, çıkartıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapıyor. Ondan sonra İstanbul Belediye Başkanı olmasında sizin ciddi bir katkınız var. Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu'nu bulan sizsiniz. Beylikdüzü'nden çıkartan sizsiniz. İstanbul Belediye Başkanı olmasına sebep olan sizsiniz. Özgür Özel'i partide en üst noktaya getiren sizsiniz. Sizin yetiştirdiğiniz, emek verdiğiniz insanlar sizin sırtınızdan hançerliyor. Bunu anlatmak yerine, bunu söylemek yerine kalkıp da işte FETÖ'cüler seni destekliyor dediğin zaman bir kere boşa düşersin. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki. Siyasetini ona göre şekillendirmen lazım.
1: Peki. Çok teşekkürler. Nasuhi Güngör, 15 Temmuz. Tabii çok yönlü tartışma konusu. Ama bir gerçek var, onu kimse tartışmıyor. Zaten durum ortada. FETÖ bir terör yapılanmasıdır. FETÖ terör yapılanması karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halkı 15 Temmuz'da işte görüntüler geliyor. Bunlar canlı görüntüler sayın seyirciler. Türkiye'nin farklı noktalarından vatandaşlar 15 Temmuz akşamı ne yaşandıysa onu bu akşam huzur içinde, güven içinde o geceyi anıyorlar. Yakınlarını kaybedenler, işte o gece birçok felaketi yaşayanlar, çeşitli baskılara muhatap olanlar, bir şekilde darbeyi püskürten, sokağa çıkan, hayır biz irademize sahibiz, siyasi eleştiri başka, darbe başka, biz seçtik, biz götürürüz diyen halkın iradesi, halkın gücü, halk yine aynı halk sokakta yürüyor. O akşamdan kulaklarımda kalan bir şey var. Mesela Cumhurbaşkanı'nın şu sözü çok etkilidir. Belki dünya beşten büyüktür'den daha etkili bir şeydi. Ben halkın iradesinin üstünde bir irade tanımadım. Bu aslında demokrasiye inanan birinin sarf edeceği bir cümledir. Yani halkın iradesinin üstünde bir irade tanımam ben. Bana 15 Temmuz'dan kalan en önemli cümle budur. Şimdi bütün konuşulanlar bu konularda hemfikiriz. Bunun dışında eklemek istedikleriniz bir toparlama. Bir de lütfen CHP içinde mesela Kılıçdaroğlu da bu Özgür Özel grubuna sizi FETÖ'cüler destekliyor derken ne demek istiyor? Nasuhi Güngör. Ya Alişer Dele'ye tam katılıyordun. Yani ben de
2: Ender rastlanacak durumlardan bir tanesiyken iletişim daire başkanlığı araya girdi.
1: Tabii. Yani Nasuhi Güngör Alişer'e tam olarak katıldı.
2: Abi baştan alır mısın cümlelerini?
1: Nurettin Hoca girdi devreye. buyur devam et.
3: Teşekkür ederim. Faruk işini kolaylaştıracağım. 5 dakikada toparlamaya çalışayım. Zamanımız var biliyorum. Bazen neye muhalefet edebileceğimi, bazen de neye destek vereceğimi kendim bile kestiremiyorum. Böyle bir tarafım var benim, onu kabul ediyorum.
1: Alişer için söylüyorsun sanırım bunu.
3: Yok, hayır. Alişer'e hiç kıyamam ama az önceki çıkışı şöyle önemliydi. Tabii. Ya bir şey, sağ olasın. Bir meseleyi doğru dürüst konuşmadan başka alanlara sıçramak. Yani 253 şehit, onun arkasındaki gözü yaşlı insanlar, bu terör örgütünün memleketimize açtığı yaralar, bunları adam gibi doğru dürüst konuşmadan, yani ben de elbette bu insanlar suçlu da olsalar, doğru dürüst yargılanmalarını, hakkaniyetli biçimde yargılanmalarını, o yargılamaların bir an önce bitmesini başından beri söylüyorum. Bugün de bir kez daha söylemiş olayım.
1: Tabii ki.
3: Ama onlara bakarak, onların yarası, hani onların yarası beresi hastalığı üzerinden bir konuşmayı merkeze alamayız. Bu haksızlık. Bu hani burası için kastetmiyorum. Bu çok yapılıyor çünkü kamuoyunda. Bu da bir siyaset malzemesi. Bazı siyasetçiler hala örgütün tabanına tamah ettikleri için, Türkiye'deki tabanından bahsediyorum. Ya bunu söylüyorlar. Ya bir an önce şöyle olsun, bir an önce böyle olsun vesaire gibi. Şimdi işi kolaylaştıran kısmı şurası. 15 Temmuz gecesi, eğer yanlış biliyorsam Ali Haydar düzeltsin. Sayın Özgür Özel'in meclise gitmesini isteyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. İsterseniz böyle bir...
4: Doğru.
3: Evet, yani bu ilginç bir noktadır ve önemlidir de bu. Yani şimdi bugün birbirlerini FETÖ'cü olarak suçlaması vesaire, FETÖ'cülük suçlaması değil. Ben de o konuda hem Ali Haydar Bey hem Doğan Bey'e katılıyorum. Öyle bir suçlama değil bu. Fakat bunun üzerinden hareket etmek siyaseten çok doğru olmayabilir. Ama şunu da anlayalım. Ya FETÖ'cüler CHP'de ne olduğuna ya da muhalefetin nereye gittiğine göre değil, Erdoğan karşıtlığı üzerinden konuşlanıyorlar.
1: Doğru.
3: Yani bu o kadar açıklanamayacak bir şey falan çok değil açık. Yani. Erdoğan'ın karşısında kim varsa onun yanındalar. Doğru. O şekilde hareket ediyorlar.
1: Bu bence çok özel bir tespit. Gerçekten çok doğru. Çok çok doğru bir şey bu. Öyle yani, oluyor yani. Bütün yani paylaşımları çok, öyle hareket yaptıkları işler evet. Bunu gösteriyor. Doğru.
3: İkinci husus, birkaç gündür güvenlik kaynaklarından çok önemli bilgiler geliyor. Onlardan bir tanesinde benim de yıllardır savunduğum bir tezdir bu. Hani ikide bir ya bu örgütün siyasi ayağı nerede, niye tartışılmıyor falan filan diyenlere ben hep şunu söyledim.

15 Temmuz'dan önce de söyledim, sonrasında da söyledim. Bu örgütün bürokraside, sivil alanda, eğitim alanında, işte sanat dünyasında, spor dünyasında olduğu kadar siyasette bir karşılığı hiç olmadı. Net söylüyorum bunu. Çünkü siyasete istedikleri gibi nüfuz edemediler. Siyasetin kendi sivil alanlarında, siyaset yaptıkları alanlarda da ayrıca örgüte tamah ediyor olmaları Türkiye'nin evet. kötü hikayelerinden bir tanesidir. Bu konuda bütün siyasi partiler suçludur Türkiye'de. Çünkü bu örgütün, yani bu katil, bu cani, bu Amerikan ve İsrail tetikçisi örgütün tabanına, oy bilmem nesine, uluslararası ilişkilerine, Amerikalıları çok tanıyor olmalarına, arka planda İsraillerle flört ediyor olmalarına tamah etmesi kabul edilemez bir iştir. Bunun bedelini ödüyoruz işte bir taraftan da. Şimdi bu çok eski. Yani böyle sanki hani bunu söyledi de evet AK Parti döneminde büyüdüler bilmem ne falan. Doğru, AK Parti döneminin ilk yıllarında bunlar sivilleşme, demokratik hayata katkı falan böyle bir sürü yaldızlı laflar ediyorlardı. Ama ellerinin ne kadar kanlı olduğunu zaman içinde herkes anladı. O yüzden Alişer'in söyledikleri, Hablemitoğlu'ndan bu tarafa doğru gelen birçok belki de şu anda belki bir kısmını bilmediğimiz siyasi cinayetlerin, büyük provokasyonların, büyük acıların arkasında ne kadar oldukları hatırlatıyorum iki gün önce yeniden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastini, cinayetini tartışmaya başladık. Bütün bunları bir kenara koyalım. Burada örgütün sicili gayet açık, bu bir. İki, örgütün maalesef tehdit unsurları içeriyor olması sadece uluslararası faaliyetlerinden ibaret bir mesele gibi de tanımlanamaz. Örgüt şu anda parçalandı belli ölçüde. Yine bir irade var mutlaka onları hani Amerika Birleşik Devletleri üzerinden sistemde tutmaya çalışan ama mesela Balkanlar'da Almanya'ya tetikçilik yapıyorlar. Ve gayet net söyleyebilirim size bunu. Yani bir takım adamlarını falan böyle adreslerinden şuradan buradan üstelik bunlar açık bilgiler. Öyle gizli istihbari bilgiler falan değil. Şu anda Balkan coğrafyasında Türkiye karşıtı olarak Almanya'ya mesela hizmet ediyorlar. Çünkü artık taşeronlar. Eskiden de taşerondular ama daha kıymetli bir taşerondular. Şimdi tetikçilikleri pek beş para etmediği için oradan buradan kim kendilerini satın alırsa onlarla hareket ediyorlar. Ancak içeri gelirsek orada bu barış, hani toplumsal barış, ben Can'ı çok seviyorum. Onların bu konuda da çok güzel yayınları oldu geçmişte bulunduğu mecralarda. Hep takdirle karşıladım. Bugün de söylemek isterim. Ama toplumsal barış filan derken bu konuda hani bu yargılanan on binlerce, yüz binlerce işte dosyası açılan, kapanan, hala devam eden insanların maalesef pişman olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı açtıkları savaşın farkında olmak vesaire gibi bir tutumlarını yaygın biçimde göremiyoruz. Ben çok kibarca söylüyorum, neredeyse nadir rastlanır türden. Öyle bir pişmanlık, yani öyle bir yanlış yaptık filan. Sadece neden başarısız olduklarını düşünüyorlar. Büyük bir bölümü öyle maalesef. Yani bunu da net olarak söyleyeyim. Ha bu konuda benden delil isteyen olursa çok güzel tavsiyelerim var, yapabilirler. Dava dosyaları var. Türkiye Adliyesi'nde duruyor onlar. Bir kısmı kapandı, bir kısmı devam ediyor. Orada verilen o sanıkların, o dönem için söylüyorum, verdikleri andaki mahkumiyetten önce ifadeleri okuyun. Yüzünüz kızarır, hepinizin utanç vericidir. Yani bu örgütün ne kadar aşağılık işlere kalkışmış olduğunu, insanları nasıl ifsad etmiş olduğunu ve bu ifsadın da öyle sadece yönetici kadrosuymuş, bilmem nesiymiş, onlarla sınırlı olmadığını, tabandan tabana kadar böyle olduklarında gayet net biçimde görebilirsiniz. Ancak siyasete nüfuz edememiş olmalarının bir avantajı var. Onu değerlendirelim ve şunu yapalım bence. Yani 15 Temmuz'da bugün 10. yılında böyle memlekete yararlı bir şey söyleyeceksek bence şunu yapalım. Bu ekip, çete, şebeke, her neyse şimdiki FETÖ dediğimiz yapı, hizmet, cemaat filan, bu zamanlarında da bir İslami hayatın ya da İslami düşüncenin içinde çok öyle ciddiye alınır bir yapı hiç olmadı. Bunu da açık söylüyorum. Bunu da sonuna kadar tartışabilirim. Kökenleri de öyledir zaten. Onların kökenlerinin de Türkiye'nin İslami hayatında, geçmişinde öyle çok köklü bir etkisi falan yoktur. Organizasyon kabiliyetleriyle öne çıkmışlardır. Arkalarındaki güç nedeniyle öne çıkmışlardır. Kendilerini ellerinden tutup Afrika'nın içlerine kadar, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine kadar, dünyanın dört bir yanına kadar götüren abileri, yani yabancı, ecnebi abileri eliyle olmuştur bunlar. Yoksa onların düşünce hayatında, İslami düşünceye bir katkılarından söz edebilmek mümkün değil. Bu ayrıca uzun bir tartışmanın konusudur. Onların omurgasızlıkları, omurgasız tırnak içinde Müslümanlıkları da bizi filan ilgilendirmiyor. Umarım yaptıkları hatanın farkına varacak bir yerde olurlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği, yani FETÖ'nün faal oluşuyla ilgili dün de Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasının sonunda bunu söyledi. Dolayısıyla burada hani bu insanların hayatları ne olacak? Elbette bu devletin takibinde olması gereken bir konu. Bu takibi de sadece bir güvenlik anlayışıyla söylemiyorum. Bunun sosyolojisine, hayata entegre edilmelerine, yani bu

0: Uzlaşma falan değil elbette ama ne yapıp yapmadıklarına da bakmak gerekiyor. Bu kısmı da burada dursun. Bence şunu yapalım. Türkiye'de bundan sonra siyaset, yöneticiler, bu örgütün çok tamah ettiği bürokrasi alanına bakarken şunu yapsınlar. Herhangi bir cemaat, herhangi bir cemiyet, gizli, açık, şeffaf, dini, mezhebi, seküler, laik, ateist, masonik hiç fark etmez. Bunlardan herhangi birisine Ankara'da bir kapı asla açılmamalı. Hiçbir yerde. Daire başkanlığıymış, şube
1: Peki.
0: müdürlüğüymüş, genel müdürlükmüş vesaire bunları kendilerine avantaja çevirmelerine izin verilmemeli. Bunu yapmadığımız sürece her zaman sistemi zehirleyecek bu tür yapıların önünü kapısını açık tutmuş oluruz. Bence fırsat kollayanlar sadece onlar değil, bunlara da engel olmanın yolu son derece
1: Çok
0: basit.
1: çok teşekkürler.
0: Devlette çifte aidiyet olmaz. Evet, bir cümle, devlete çifte aidiyet olmaz. Ya devlete aidiyetiniz vardır, bürokrasi için söylüyorum. Ya da başka bir yeredir. Başka bir yere ise gidersiniz, orada çalışırsınız ya da orada faaliyet
1: Çok
0: gösterirsiniz.
1: güzel bir final. Çok çok teşekkürler Nasuh Güngör. Yani
0: Ben
1: hastane
0: teşekkür ederim.
1: başhekimi tanıyorum. 5'e kadar epey eski zaman. Saat 5'e kadar hastanede görevi devam ediyor. 5'ten sonra gidip başka bir yere hesap veriyordu. Böyle ilginç işler. Peki Galata değil,
0: Evet.
1: Kız Kulesi. Ama arkadaşımız Dilara nerede? Kız Kulesi, Galata Kulesi'nin önünde değil mi? Bir taraftan da tabii anma programları devam ediyor. Gösteriler var. 15 Temmuz. Peki Dilara Civelek neler oluyor orada?
2: Faruk Aksoy, ben kameraman arkadaşım Mehmet Selman Bektaş'la birlikte Galata Kulesi'nin önündeyim. Şu an burada video mapping uygulaması yapılıyor. Lazerle birlikte video yansılıyor tarihi Galata Kulesi'ne. Biraz önce Galata Kulesi'ne 15 Temmuz'la ilişkili bir video yansıtıldı. Şu anda 15 Temmuz'da kaybettiğimiz 253 şehidimizin görüntüleri ve isimleri yansıtılıyor. Hem hafızalara kazınması hem de çocuklara, gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinliklerden biri. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. Bugün Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok yerde etkinlik yapıldı. 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nden Boğaziçi Köprüsü'ne kadar birçok noktada etkinlikler vardı. Ardından akşam olmasıyla birlikte etkinlikler devam etti. Bizler Fatih'te de bir etkinliği takip ettik. Fatih'te mehter etkinlikleri, ardından Kur'an-ı Kerim tilavetleri uygulandı. Şu anda da İstanbul'un tarihi yapılarından olan Galata Kulesi ve aynı zamanda eş zamanlı olarak İstanbul Kız Kulesi'nde de, İstanbul'un iki önemli yapısında da 15 Temmuz için video mapping uygulaması yapılıyor. Hem şehitlerimizin isimleri bu iki kuleye yansıtılıyor, görselleri yansıtılıp hafızalara kazınması isteniyor. Aynı zamanda da 15 Temmuz'u anlatan yüksek bir sesli bir videoda yansıtıldı. Az önce Galata Kulesi'ne, biz yayına girmeden birkaç dakika önceydi. Buradaki yoğunluğu da aktarmak istiyorum. Burası Galata Kulesi. Her akşam, her gün binlerce turistin ağırlandığı, turistlerin uğrak noktalarından biri. Ama bugün sadece turistler tarihi Galata Kulesi'ni görmek için değil, vatandaşlarımız ve turistler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutlamak, şehitlerimizi anmak, gelecek nesillere aktarmak, hafızalara kazımak için buradaydı. Turistlerle de görüştük, biraz ilgiyle takip ediyorlar bu programı da. Sabah köprüde koştuk, sonrasında da buraya geldik akşam dinlenmek için de diyorlar. Akşam burada da takip edenler var. Şöyle toparlayacak olursak bizler de aktaralım. Sabah başladı 15 Temmuz'u anma etkinlikleri. Akşam da devam ediyor. 253 şehidin anısı, hatırası, kahramanlıkları ve demokrasiye sahip çıktığımız 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz 10. yıl dönümünde unutulmadan, hafızalara kazınacak bir şekilde anlatıldı, hatırlatıldı.
1: Peki. Peki, teşekkürler Dilara Civelek. 15 Temmuz anma programı ülkenin farklı noktalarında, özellikle İstanbul'da, çok başka lokasyonlarda devam ediyor. Biraz önce görüntüler, aynı zamanda Kız Kulesi'nden de görüntüler geldi ekranlarınıza. Galata Kulesi'nin önünde muhabir arkadaşımız oradaki gelişmeleri anlattı. Şimdi biraz sonra araya gideceğim. Aradan dönünce tabii arada ekranın ortasında sürekli olarak 15 Temmuz anma programı her yerden canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Tabii Türkiye'nin önemli başlıkları da var. Çokça tartışılan konular, son dakika gelişmeleri var. Şu ahbap meselesi. Sayın seyirciler, ne oldu biliyor musunuz? Şöyle oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında emniyet ve adliye ifadeleri tamamlanan 25

0: 5 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsimleri söyleyeyim. Haluk Levent, yani bu işlerde baş kahraman gibi görünüyor. Abdülcevat Özkan, Ali Başı, Ali Barış Kaya, Ece Güner, Emrah Gödeniler, Erhan Dökmeci, Gonca Akdemir, Halil Bostancı, İlker Çetin, Kemal Öztünç, Mehmet Ulu, Müge Sözen Küçük, Nurdan Eriş, Recep Sancak, Sevda Kurt, Şehmuz Baştu, Yeliz Kaya, Yusuf Can Ertit, Zafer Yay. Bu isimler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Peki diğer isimler? Onlar da 6 isim. Buse Vurucu, Esin Günay, Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Yasin Meydaneli. Bu isimler de adli kontrol şartıyla sevk edildi. Sevkler böyle yapıldı. Ama Haluk Levent ve Ece Güner isimleri çok ön plana çıkıyor. Bugün akşama kadar Ece Güner Haluk Levent'e hangi yollarla, nasıl, ne şekilde para gönderdi, ifadeler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu konuda Haluk Levent gerçekten, yani tabirimi hoş görün, değme üçkağıtçılara, yani değme üçkağıtçıların yapamayacağı bir yöntem takip etmiş. Önce para istiyor, sonra onu bir geriyor diyor. Bir daha istiyor, bir daha geriyor diyor. Böyle bir acayip gelgitler yaşıyor ve sonra da en sonunda, hani tabiri caizse, bu iddialara göre, ifadelere göre söylüyorum. Yoksa herkesin kendini savunma hakkı kutsaldır. Ama voleyi vuruyor, öyle görünüyor. Ece Güner böyle söylüyor. Şimdi Haluk Levent emniyetteki ifadesinde neler söyledi? Can, seni bir alayım mı böyle? Mod 1 yazarı Can, cebine koyabilirsin mikrofonun alt tarafını. Sorun yok. Şimdi...
1: Ama hepsinden öte adliyeleri bilir.
0: Ya o, Can onun için burada. Yani Can evet çok yani. Tecrübeli bir adliye gazetecisi. Bu işi iyi bilen bir isim. Şimdi sitesini yönetiyor. İyi de iş yapıyor. Şimdi Haluk Levent'in emniyetteki ifadesinde neler söyledi? Bir kere bunlar tatmin edici mi değil mi? Neden bunları söylüyor? Ne oluyor? Ne anlamalıyız? Yardımcı ol bize. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ahbap Derneği'ne yaklaşık 4,3 milyar lira bağış yapıldı ve neredeyse tamamını deprem bölgesinde harcadık. Bu doğru mu sence?
2: Zaten burada MASAK raporunda da buna ilişkin bir şey yok. MASAK raporunda dernek yöneticilerinin kazançlarından aksine hesaplarındaki para trafiğinin fazlalığından bahsediliyor.
0: Yani bu doğru.
2: Bunda bir sıkıntı peki, yok zaten. Peki. MASAK buna işaret etmiyor.
0: İtiraz eden var mı? Doğru mu bu ifade sizce? Tabii hani ya, doğru olup olmadığını,
2: bilmiyorum.
3: TÜRMOP raporu var.
0: Ne?
3: TÜRMOP, Türkiye Serbest Muhasebeciler Yeminli Müşavirler.
0: Ne diyor
2: MASAK raporu? Raporunda bu?
3: Onlar da işte depreme harcandı diyorlar. Yani evet. Asıl mesele, Can daha iyi anlatacak şimdi ama asıl mesele deprem için toplanan paranın depreme harcanması değil de kirli parayla temiz paranın mütemadiyen böyle birbirine karıştırılması,
0: kara para aklama operasyonu.
3: Ve bahis oynaması, siz yardım kuruluşunun başındaysanız nasıl bahis oynarsınız?
2: Bir de toplanan para,
3: böyle şeyler var,
2: kendi rezillikler. Kişisel harcamalar için kullanması,
0: evet.
3: Kefil kullanmışsın.
2: Kefil göstermesi ve hatta şu dün ifadesinde de söylüyor, diyor ki ben yerine koyacaktım aldığım parayı. 80 milyon TL'den bahsediliyor.
0: Evet.
2: Yerine koyacaktım aldığım parayı. Hatta bir taşınmaz satacaktık. 14'ünde bunu yapacaktık. İki gün önce operasyon yaptılar. Sırf bu işleyişi bozmak adına diye bir savunma yapıyor. Yani
0: anladım. Ortada çok büyük rakamlar var. Yani
2: çok büyük.
0: Can, biz 80
2: milyar TL'den bahsediyoruz.
0: Tabii 6,5 milyar paradan bahsediliyor.
2: Yani burada bahsediliyor.
0: Hani milyon 100 milyon evet, dolarlardan evet. Bahsediliyor. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım.
2: Mesele bu zaten.
1: Evet.
2: Mesele bu.
0: Ahbap çeklerini ve senetlerini, yani yardım derneğinin
2: evet.
0: Çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım diyor. Bu bir itiraf, değil
2: evet,
0: mi?
2: İtiraf.
0: Tamam.
2: Evet.
0: Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz.
2: Zaten devlet,
0: ya ben bunu
2: devlet kurumu değilsin zaten şey yolsuzluk yapamazsın
0: böyle
2: zaten.
0: Böyle bir gülesim de geldi yani. Şimdi nasıl yani? Bunun adına diyor usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Yani bunu nasıl ayıracağız? Ne demek bu şimdi?
2: Buna şöyle biliyorum. Ya bakkal

0: Girmişsin, ekmeği çalmışsın. Sonra diyorsun ki ben evden ekmek yapıp getireceğim, aslında yerine koyacaktım. Sen zaten çalmışsın. Bunu itiraf bak, ediyorsun.
1: Ekmek deyince bir içim yumuşadı şimdi. Ya, masum, yani, bir şeye dönüştü.
0: Hayır, masum bir şeye dönüştü.
1: Aç birisi ekmek alabilir.
0: Anlaşılması açısından söylüyorum. Evet, evet. Şimdi parayı almış.

0: kazanıyorsun, kaybediyorsun, bu başka bir şey. Ama diyorsun ki bunu yasal olduğunu düşünüyorsun. Ve bugüne kadar da bunu yasal olduğunu düşünerek yapıyorsun. Şaşırıyor zaten kendisi. Diyor ki aslında ben yerine koyacaktım operasyon olmasaydı. Taşınmaz satacaktım o parayla. Bu borcu kapatacaktım diyor. Yani bunun usulsüz olduğunda... Şimdi şöyle Haluk Levent'in...
1: Hayır, buradaki şeyi, kavramları bir açıklasana bana. Ben bunları anlamadım. Yani usulsüzlükle...
0: Doğru, usulsüzlük.
1: Yolsuzluk
0: doğru,
1: arasında ne fark var?
0: Bugüne kadar yapmış zaten. Şöyle usulsüzlük... Şimdi yolsuzluk alıp iç etmek.
1: Etmiş işte.
0: İç etmiyor burada. Diyor ki etmiyor. Daha önce de yapmış zaten. Çekildi. Diyor ki 2017'den çekildi itibaren yani, sistemli bir şekilde derneğin paralarını alıp kullanmış, yerine iade etmiş.
2: Evet,
0: yerine almış kullanmış, yerine iade etmiş. Evet. Bunu yasal olduğunu kendince kabullenmiş, kabullendirmiş. Ve diyor ki ben zaten aldığım parayı borç olarak aldım dernekten, derneğe verecektim olabilir tekrar diyor. Ama operasyon oldu diyor.
3: Bunu yani burada teminat olarak kullanmasını
4: normalleştiriyor.
0: Evet,
3: kullanmıyor
0: tabii
3: da o parayı teminat gösteriyor.
0: Göstermesini normal.
1: Devam edeceğiz seninle.
2: Şey bak söyleyeyim. Yerine koyamadığın an derneğin, milletin gönlüyle verdiği paraya icra gelecek,
1: ona
2: haciz
1: bir
2: gelecek.
1: Sorum olacak.
3: Şey orada anlatmaya tabii ki... çalıştığı yöntem yani Haluk Levent'in canın da altını çizdiği parayı, şimdi senden aldığı yardım parasını gidip doğrudan kumara yatırmıyor. O parayı teminat gösterip borçlanıyor.
0: Borçlanıyor.
3: Ya borçlandığı kardeşim, parayla oynuyor. Şimdi o hani baktığın zaman evet şey değil
0: evet,
3: yani doğrudan
0: bunu yasallaştırmaya çalışıyor kendisi.
3: Ama bu ayıp.
1: Doğan Çağlar bir şey
4: ben diyor. Şöyle düşün, bu neden yolsuzluk? Hani usulsüzlük diyor ya.
0: Evet.
4: Sen bu çekleri, senetleri kendi inisiyatifinle mi verdin yoksa yönetim kurulunun inisiyatifiyle mi verdin? Bunu sorgulamak lazım. Evet. Yönetim kurulunun
3: imzalar
4: burada
3: var mı?
4: Yani, var mı? İmzası var mı? Onu sorgulamak lazım.
0: Var, şöyle var.
4: Bir de hangi amaçla verdin? Verdiğin amaç da önemli.
0: Şöyle var. Çıkan zaten belgelerde de şu var. Yönetim kurulu şeye kefil olmuş. Haluk Levent'e kefil oluyor. Aldığı borçtan
1: abi, işte
0: $2.750.000 bir borç alıyor.
1: Evet.
0: Bu borcun kefilliğini de dernek
4: i̇şte
0: yapıyor.
4: Derneklerde kefil olmakla değil. Bir yere teminat ve çek verecekseniz yönetim kurulunun imzası olması tabii gerekiyor. Orada yönetim kurulunun imzası yok. Bir de hangi amaçla verdiğinizi açıklamanız tabii lazım.
0: Zaten
4: onu da açıklamıyorsunuz. O yüzden usulsüzlükler yolsuzluğa giriyor.
0: Evet.
1: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yani bu neresinden baksan diye bir şarkı var ya, ona benziyor. Yani bu neresinden baksan tutarsızlık. Ya burada bir kere yönetim kurulu, hadi diyelim Doğan Çağlar'ın söylediğine dikkat kesilelim.
0: Yo, doğru
1: burada
0: söylüyor.
1: Bir teşkilat kurulusu. Yani şöyle bir yapı var.
4: Dernek çünkü orası.
1: Bak tekrar altını çizerek söylüyorum. Asla ve kat'a yargılanma, herkesin kendini savunma hakkı, bir kere suç ispatlanana kadar masumiyet meselesi, hepsi sabittir. Ama
0: burada kendi itiraf ediyor zaten.
1: Bak şimdi olayı şöyle tartışıyoruz. Burada oturmuşuz 3-4 kişi, dernekte yöneticiyiz, şu bu. Ben de dernek başkanıyım. Şimdi diyorum ki bir 80 milyon alıyorum ben diyorum. Siz de tık tık tık imza atıyorsunuz ya da atmıyorsunuz, bilmiyorum tam olarak. Şimdi alıyorum ben bunu, gidiyorum. Ben bununla çeşitli işler yapıyorum. Yani bahis yapıyorum, kumar oynuyorum falan. Sonra kazandım, kaybettim bilemiyorum. Sonra mesela o parayı, aynı parayı eğer buralarda harcadıysam, ben bu parayı tekrar nereden bulup getirip bu derneğin kasasına koyuyorum?
3: Bunu açıklayamıyoruz.
1: Mesela bir dakika şimdi.
2: Bahiste kazanarak.
1: Bir dakika şimdi ben, hani ben de bu konuda kül yutmam yani. Hani bir dakika tamam.
2: Bizim masumsun, savun kendini her şey.
1: Hocam
2: yok.
1: Bu basit bir şey değil. Ben emekli öğretmenim.
0: Hileli satışlar var mesela.
2: Bilirim. Bahis oynuyor yani işte.
1: 5 kuruş önemlidir. Sen buradan 80 milyon para almışsın arkadaşım. 80 milyonu götürmüşsün. Bir yerde harcamışsın, bir şey olmuş ya da ne kadarını harcadıysan. Sonra sen ne iş yapıyorsun
0: zaten
1: da bu 80 milyon olduğu gibi şöyle, bu derneğin kasasına koyuyorsun.
0: Zaten
1: bu parayı nerede buluyorsun?
0: Şimdi biz konserler veriyor. Bu konserleri verirken de...
1: Ya Can Allah aşkına.
0: Ama bir dakika şöyle bir evet şey var.
2: Konserleri
0: hileli satışlar yapılıyor zaten.
1: Ha, hileli şimdi satışlar 20, yapılıyor.
0: 20 milyon liralık evi 80 milyon liraya almış gibi gösteriyor. Zaten orada bir kara para olayı var. Yani o kara parayı sisteme dahil etme olayı var. O sistemle beraber o paralar ödeniyor. Yani orada boşluk kalan... Diyorsun ya 80 milyon borçlanıyorsun ama o 80 milyonu nereden getiriyorsun? O hileli satıştan getirip oraya dahil ediyor ve sisteme sokmuş oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi mesele zaten burada evet masumiyet karinesi var.
1: Hiç itirazım yok buna.
0: Ama kendisi itiraf ediyor zaten.
2: Ya ben temizim demiyorum. Bu açıklamanın

0: Devam
1: en önemli
0: edelim.
1: Tarafı Deprem, bu. Ben pardon. Temiz bir adamım demiyor.
2: Demiyor.
1: Bu tamam. Açıklamanın ilk önce hayır, görülmesi gereken tarafı.
0: Hayır, onu anladım da şu mesela hani burada şuraya takıldım arkadaşlar yani siz de bunu anlıyorsun. Bu yolsuzluk değil usulsüzlük. E değil. Peki niye usulsüzlük? Şöyle ben bunu aldım eğer bu parayı hiç geri getirmeyecek olsaydım hiç geri getirmeyecek olsaydım.
1: O zaman hırsızlık olacaktı, zaten.
0: Olacaktı. Evet. Ama geri getirip koyduğum için bu usulsüzlük. Peki biz de gazeteciyiz bir şeyler düşünüyoruz değil mi sorarız. Hocam 80, 90, 100 koca koca rakamlar. Şimdi bu parayı sen buraya tekrar koymak için başka bir iş çeviriyor olman lazım. Yani başka evet. Bu parayı nerede buluyorsun?
2: Söylüyor zaten.
0: Yani nerede bulacaksın? İşte onun için bu cümlelere takılıp kalıyoruz. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Ne gibi mesela?
2: Burada şunu da söylüyor. Maddi olarak bir fazla kaynak yaratıldı. Bu paranın yüksekliği beni cezbetti. Buradan o anlam çıkıyor. Beni cezbetti. Beni bu yola sürükledi. Zaten borsa oynamayı seviyorum. Zaten kumar oynamayı seviyorum. Elimde de yüksek miktarda bir para geçti. Ve buradan da bunu yaptım. Şimdi bu bir döngü. Ya bu işin içine bir kere girdiğinde ki ben yıllardan beri tanıyorum Haluk Levent'i. Yani kişisel bir arkadaşlığım yok ama adliyelerde biz Haluk Levent'i hep tanıdık, hep gördük.
0: Karşılıksız çek
2: için geldi. Evet. Tefecilerle işte davalık oldu geldi. Hep parasal ve maddi konularda davalık oldu. Ve biz de adliyede çalışırken Haluk Levent ayda bir defa basın odasına gelirdi. Davasıyla ilgili işte belge verirdi, karar verirdi. Ya biz Haluk Levent'i böyle tanıyorduk. Geçmişinde de zaten böyle biliniyor Haluk Levent. Haluk Levent, evet işte Mars söyledi. İşte muhalefetin gönlünü kazanmış olabilir şimdi böyle eleştiriliyor. Doğru. Ama Haluk Levent'i biz hep maddi davalarla tanıdık. Medya öyle tanıdı. En azından ben böyle biliyorum. Ve hiçbir zaman da Haluk Levent'in bu duruşunu ya bu da muhalif diye tanımlamadım. Ha bunu tanımlayanlar var. Ne yazık ki oldu. O da hem sistemin hatası. Ne yazık ki. Sistem demek ki devlet kurumlarını muhalefete veya o toplumsal muhalefete evet. Karşıt görüşe ikna edememiş.
0: Çok ilginç.
2: Yani bu deprem sırasında değil mi? Kızılay mevzusundan çıktı
0: evet.
2: Esas mesele.
0: Evet,
2: çünkü
0: evet,
2: Ahbap Kızılay'dan peki. Gitti çadır satın aldı ve bu tartışma
1: öyle
2: buradan geldi.
1: Zaten peki. Yani.
0: Can bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra zaten konuşacağız ama şu borsa meselesi vardı ya borsa zaafım diyor. Oradan başlayacağız. Ankara'daki konuklarımla görüşlerini alacağım. Kısa bir reklam. Hemen dönüyoruz.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
0: Döndük. Tabii ahbap meselesi enteresan. Bir taraftan sürekli hatırlatıyorum yani İstanbul'un farklı noktalarındaki ve Ankara'da tabii anma programı 15 Temmuz görüntüleri ara ara arkadaşlarımız ekrana getiriyor. Bir yandan da Türkiye'nin özellikle bugünlerde hararetle tartıştığı başlıklar en başta da bu ahbap meselesi. Can birlikte bitirelim mi? Gel birlikte toparlayalım ondan sonra herkesten görüş alacağım. Bunu konuşacağız. Şimdi... Tam burada kaldık. Deprem evet. Döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Peki Haluk Levent bir duruma sürüklenmiş. Sonra evet. Bir itirafta bulunuyor. Diyor ki zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Bir kere şu da bir soru. Borsada işlem yapmak pis bir zaaf mıdır? Yani insanlar borsada milyonlarca insan borsadan hisse senedi alıyor, satıyor. Bu işi takip ediyor. Usulüne uygun yapılırsa. Hayır efendim bu borsada işlem yapmak pis bir eylem değildir. Ben hiç anlamam, hiç bilmediğim işler. Ama öyle gelmiyor. Eğer pis bir zaafsa o zaman devletin borsası dünyada her ülkenin başkentinde devasa borsalar, işlem hacimleri bunlar ortaya çıkmaz. Bu senetler, bu değerler vatandaşa açık hale getirilmez. Burada pis bir zaaf
1: kaybettim.
0: Size emanet edilen parayla gidip borsada işlem yapmaktır. Aslında pis zaaf o. Kaybettim. Onu işaretleyelim. Aslında bu

0: İsten de bahsediyor. Yani borsa dediği şey aslında sadece borsada kağıt alıp satmak değil. Bu aslında oynadığı bahis, kumar hepsini bunun içine dahil ediyor.
1: Kumar da oynuyor.
0: Kumar da oynuyor.
1: Bahis de yapıyor.
0: Bahis de
1: borsada
0: yapıyor.
1: Da işlem
0: ya şimdi
1: yapıyor.
0: Her anlamıyla bir batağın içinde ve bu bataktan da çıkma yolunu denemiş ki evet. Zamanında çıkmış. Ama bu sefer devlet demiş ki bir dakika demiş sen bunu sistemli olarak yaptığını fark etmiş. Bir dakika demiş ve müdahale etmiş.
1: Peki bütün bunları şimdi bu dakikaya kadar bütün bunları niye yaptın? Hani yuh sana Haluk Levent dediğimiz yerde o da şöyle diyor. Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım.
0: Şöyle zaten mesele burada Ahbap
1: yani
0: Derneği'nden...
1: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?
0: Buradan Ahbap Derneği'nden maddi olarak para almıyorsun ki sen Ahbap'ı... Teminat olarak gösteriyorsun, onu kefil yapıyorsun, o kefaletle o borç parayı alıyorsun. Yine aynı şey, Ahbap Derneği'nin kasasından almana gerek yok ki, onu kullanıyorsun. Biraz önce işte reklam arasında konuşuyorduk. Twitter hesabı 9 milyon takipçili. Büyük ve yanında ve yanında ne yazıyor Haluk Levent'in yanında? Ahbap. Bu hesabı diyor, Ahbap kullanıyor diyor. Yani orada yapılan her açıklama...
1: Ahbap'ı bağlıyor, derneği bağlıyor yani.
0: Ve diyor ki insanlar... Haluk Levent bir çağrı yaptığında şunu düşünüyor. Ahbap için veriyorum. Haluk Levent çağrı yapıyor. Ben de bu parayı Ahbap için veriyorum diyor. Aslında Ahbap için vermiyor. Bir konser çağrısı yapıyor. İnsanlar konser bileti alırken Haluk Levent için gitmiyor belki ama diyor ki işte şurada şu çocuğa yardım yapacağım. Burada buna yardım yapacağım. Burada buna yurt yapacağım diyor ve bilet satıyor. Bu da bir sahtekarlık değil mi? Veya bir coin tanıtıyor.
1: Evet.
0: Twitter hesabından. O koyuna insanlar gidiyor, para yatıyor, alıyor.
1: Zaten tutuyor. Şeyiydi, reklam yüzüğüydü öyle bir...
0: Evet, evet. Onun için söylüyorum. Şimdi yani. Sen Ahbap'ı zaten burada evet. Kullanıyorsun.
2: Mağdur.
0: Bu tırnak içinde sahtekarlık.
1: Evet.
0: Sahtekarlık değil mi? Yani aramızda hukukçu var. Bu bir sahtekarlık.
1: Evet.
0: Bu bir
2: duygu istismarı.
1: Sahtekarlık mı Nihal Bengüsü Karaca? Sahtekarlık.
2: Yani, duygu istismarı olduğu kesin yani.
1: Peki.
2: Ve evet. Ayırmıyorsan bunlar bağışa gidiyor ya da benim keseme gidiyor, benim kasama gidiyor. Ayırmıyorsan evet çok ciddi bir ya, duygu hatta, istismarı
0: şöyle bir dönem,
2: ile işlenmiş bir yolsuzluk yani.
0: Konserlerini önceden satıyordu Haluk Levent. Bunları yaşadık gördük yani şimdi gidiyordu bir konsere. Bir dizi konser veriyordu Anadolu'da ve konser önceden satılmış oluyordu. Bir borca karşılık konser yapıyordu zaten. Bu biliniyordu. Bu haberlerde çıkıyordu. Diyordu peki. Ki benim 1 milyon lira borcum var 10 tane konser vereceğim. O konserin geliriyle o borcumu ödeyeceğim diyordu.
1: Ödüyorum diyordu. Peki ya, hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım.
2: Onda bir sıkıntı yok bence. Hayır, şeffaflık.
0: Hayır şunun için söylüyorum. Yani zaten hep bu parasal ilişkilerle evet. Türkiye'nin gündemine geldi Haluk Levent. Onu evet. Anlatmak
1: İlk istiyorum. Başta da böyle oldu. Başta da böyleydi. Yani 97 falan.
0: Evet.
1: Ben bir Kütahya konserini hatırlıyorum. Bir sıkıntılar olmuştu.
0: Kaset çıkarttı.
1: Ben de o zaman yerel televizyonlarda falan çalışıyordum. Biliyorum yani o zamanlardan beri işte bu merkez burada olanlar takip ediyor. Anadolu'da olanlar biliyor. Biliyorduk yani. Neyse Hüseyin Başaran'la aramda gayrimenkul alacak verecek meselesi var diyor. Şimdi iki cümle söyle. Nihal Bengüsü Karaca'ya döneceğim. Bu Başaran meselesiyle ilgili. Sonra bir Ankara'ya gideceğim.
0: İşte
1: ne diyor Başaran şimdi? Ne meselesi var?
0: Meselesi de şu işte. Yani 20 milyon liralık taşınmazı 60 milyon lira, 70 milyon liraya satıldı gösteriyor. Yani burada da Hüseyin Başaran şikayetçi olmuş. Burada bir mağduriyet olduğunu söylüyor. Şimdi soruşturmanın içeriğini bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Belki onu da çağıracaklar, ifadesini alacaklar. Daha da derinleşecek ama burada da bir sıkıntı var. Yani Hüseyin
1: Kim
0: Başaran
1: adına sıkıntı var derken
0: iki taraf
1: tam
0: adına,
1: ne
0: iki taraf adına da
1: Hüseyin
0: sıkıntı
1: Başaran
0: var.
1: Hüseyin Başaran adına da mı sıkıntı var?
0: Hüseyin Başaran
1: ne gibi
0: adına
1: bir
0: da
1: sıkıntı var.
0: Ya yani 20 milyon liralık taşınmazı 70 milyon liraya satıyorsun ve bunu da belgeliyor. Banka diyor ki hayır bu taşınmaz 70 milyon lira değil, değeri 70 milyon lira değil, 20 milyon lira. Sen bunu nasıl 70 milyon liraya alıyorsun diye zaten banka bunu ortaya koyuyor. O yüzden Hüseyin Başaran evet burada mağdur olmuş olabilir ama bu mağduriyet sadece tek taraflı bir mağduriyet değil diye düşünüyorum ben. Tabii
1: yani o da mı kazanmak
0: burada.
1: İstedi diyorsun?
0: Ona bir şey diyemem şimdi. Allah orada Allah. Ona bir şey dersek de bu sefer de
1: yok yani.
0: Soruşturmanın müştekisi sonuçta
1: anladım.
0: Şikayetçisi. Şimdi o şikayetçisine de karşı bir şey söyleyemeyiz.
1: Peki. Peki. Teşekkürler canım. Buyur. Nedir mesela bu Başaran konusu da bir dikkat
2: ya,
1: çekici.
2: Şimdi öncelikle Haluk Levent
1: evet.
2: Gerçekten duygu istismarı yaparak kendisiyle derneğinin yüzünü derneğin fonksiyonuyla kendi yüzünü bir kere iç içe geçirmesi çok büyük skandal yani. Hmm. Çünkü sen bunu yaptıktan sonra şunu dediğinde inandırıcılık olmuyor. Ya Ahbap'a toplanan paraları ben ayırdım, oradan aldıysam bile geri oraya koydum. Deprem paralarına asla dokunulmadı. Bunlar benim ticari işlerim için diyorsun ya. Bu açıklama zemine oturmuyor çünkü sen sosyal medya hesabında en basitinden Ahbap kimliğiyle kendi kimliğini iç içe geçirmişsin. Dolayısıyla olay bitiyor yani.
1: Bir kere dernekler bu sıkıntılı bir şey.
2: Çok sıkıntılı. Peki. Bir şey. Ayrıca o pis bir zaafım var, borsa oynamak meselesi de işte o bence çok netamelli ve riskli kaldıraçlı işlemler falan gibi şeyler var ya. Biz borsadan anlamayanların çok fazla bilmediği ama büyük risk alınan işler vardır. Adına kaldıraçlı işlem falan diyorlar. Oradan bazen milyonlar kazanıyorsun, bazen de büyük kaybediyorsun. Ve o büyük kaybettiğinde borçlanıyorsun ve o borçlarını işte ödeyebilmek için sonra gidip ahbabı kefil göstermek gibi rezil işlerin içine düşüyorsun.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Sanırım
1: Haluk
2: bunu
1: Levent,
2: kastediyor.
1: Haluk Levent.
2: Onun dışında
1: mesela borsa hadisesini söylüyor ya. Hı hı. Bak bir ipi bir
2: ama
1: çeker.
2: Ama canın dediği gibi bahis de işin
1: bir
2: şey içinde.
1: Bir ipi bir çekersin. Sonra bütün zincir boşalır. Mesela Haluk
0: ya,
1: Levent.
0: Pardon da Haluk Levent burada borsa diyerek aslında kumar ve bahisi söylüyor. Burada borsa meselesi değil.
1: Ama
0: kumar ve bahisi
1: diyor.
0: Söylese diyecek ki kumar bu hala bir PR çalışması içinde ne yazık ki.
1: Hmm.
0: Hala değil bir PR yani, çalışması
2: onu
0: içinde.
2: Yapacak.
0: Yani bunu bahis ve kumar diye mi diyemeyeceğine göre
2: borsada
0: yasal bir şeyi yapıyorum aslında.
1: Abi
0: değil,
1: öyle söylediğin değil, zaman bu sefer yani. Sen borsada borsa spekülatörleri var.
2: Tabii.
1: Sen onlarla mı iş tutuyorsun?
2: Belki
1: bir de ben ona bakmam lazım.
2: Tabii,
1: yani
2: de.
1: Burada borsa diyorsun.
2: Pis bir zaaf dendiği zaman
1: yani
2: aklı o da gelir.
1: Piyasayı, piyasayı dumura uğratan yapılar var. Haksız kazanç elde ediliyor.
2: Evet
1: bilmem
2: de.
1: Ne oluyor. Yani kalkıyor masak
2: tabut,
1: değil mi?
2: Mesela
1: mali
2: tabut taşıtma diye
1: acaba
2: bir ifade var değil mi?
1: O çıkarak.
2: Tabut buyur. Taşıtma diye bir ifade var. Mesela buyur. Borsada insanları çok değer kazanacağını düşündürtüyorsunuz bazı hisselerin.
0: İşte coin
2: zavallı
0: yaptı.
2: İnsanlar
0: i̇şte coin
2: geliyor
0: yapmış.
2: Onları şey yapıyor sonra pat diye içini boşaltıp
0: i̇şte
2: kazancı alıp gidiyorsunuz. O küçük yatırımcı mahvoluyor. Şimdi böyle şeyler de var
1: evet,
2: borsanın.
1: Evet.
2: Siyasal, görünümlü ama aslında içerik olarak ahlaken büyük ve madden insanları çöküşe sürükleyen bir tarafı
1: ilgili.
2: Var. Şimdi bu Başaran Holding meselesinde şikayetçi bu insanlar. Hüseyin Başaran şikayetçi olmuş. İlginç çünkü hani ilk etapta hepimiz bağış zannettik. Birçok değil mi? Algı biraz öyleydi yani. Bağış yapılmış kızı ölen kızı
1: evet,
2: nedeniyle Mina Tower denilen yapıya kızının adını vermiş olan biri. Ama bir bakıyorsunuz Başaran Holding'e şimdi alım satımmış aslında o işlemler ilk lanse ediliş şekli bağış gibi o algı yaratacak şekildeydi. Ama sonra görüyorsunuz ki bu alım satım ve denilmiş ki ABD'den Avrupa'dan fon gelecek tapuların bana devri olmazsa o fonlar gelmiyor denilmiş.
1: Bir şey
2: siz de bunu
1: teknik bir şey mikrofonumda sorun var. Onu halledecekler, devam edeceksin. Başaran işini senden alacağım. Ama mikrofonu bir toparlasınlar. Ankara'ya gideyim. Yani Ali Haydar Fırat, Türkiye böyle bir acayip bir başlığı tartışıyor. Çok ilginç gelişmeler var. Haluk Levent, tabii bu iş her olayda olduğu gibi yine siyasi bir kılıfa, siyasi bir tarafa da yüklenmeye çalışılıyor. Yani muhalefet iktidara diyor ki, işte siz bu Haluk Levent'le görüşüyordunuz, sizin belediye başkanlarınız, bakanlarınız şu bu Haluk Levent'le beraber poz veriyorlardı falan. İktidar da diyor ki olur mu canım diyor yani. Burada çok açık diyor her şey. Haluk Levent Türkiye'de laik seküler kesime daha yakın o kesimin sanatçısı olarak bilinen biri. İşte şimdi de yolsuzluk yaptı. Alın size Ahbap, alın size durum diyor. Tam tartışma böyle gidiyor. Ali Haydar Fırat ne diyor peki?
3: Şimdi birincisi bu tartışma tarihi bir tartışma. Asıl arka planda yaşananları konuşmak gerekiyor. Tabii şu yani toplumun güven duyduğu isimlerin bu böyle sorunlar ya da bir tür insanların duygularını yaşanan felaketlerden kaynaklı olarak o duygulardan yaralanma süreçlerini daha dikkatli bakmaları, evet, daha dikkatli izlemeleri gerekiyor. Ama elbette ki hem siyasi partilerin hem de kurumların güven meselesini yeniden tesis etmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir önceliktir, onu söylemek gerekiyor. Tabii insan aklına şu takılıyor, bu kadar hani deprem için toplanan paralar ve hala kasada çok ciddi bir biçimde bir paranın olduğu görülüyor. Peki insanlarımızın ihtiyaçları var, yurttaşlarımızın ihtiyaçları var. Bu para neden verilmemiş? Yani o depremde toplanan paralar, bu paralar neden sahiplerine ulaştırılmamış? Bir de anladığım kadarıyla hani sevgili Can çok daha iyi biliyor, anlattı da bir kısmını. Ya burada hani bazen gündelik hayatımızda hani borçlarımızı kapatmak için bir bankadan kredi çekeriz, sonra onu ödeyemeyiz, gideriz bir başka bankadan kredi çekeriz. Burada da sanki Haluk Levent bir takım insanlardan hani bir şekilde o güven duygularında istismar ederek borç almış gibi tırnak içinde, ya da gerçekten borç almış ve bunu da ama o borcu kapatmak için başka birinden almış, onu kapatmak için başka birinden almış. Böyle bir zincirleme bir durum yaratmış. Dolayısıyla yani birçok hani elbette ki temel olarak bu yurttaşlarımız, depremden etkilenen insanlar, bu bağışları yapan insanlar, bunlara karşı çok ciddi bir sorumsuzluk iddia edildiği üzere elbette ki bu yargılanmanın sonucu ne olur hep de göreceğiz. Ama bugün itibariyle ortaya çıkan iddialar her anlamıyla korkunç, her anlamıyla vahim. Diğer mesele şu, yani sadece bu insanlar değil, gerçekten ona inanan, onun kendi yakın dostlarının yakın çevresinde de ciddi bir biçimde o insanların duygularını da incitmiş, öyle görünüyor. Onlardan borç almış, başka birilerine o borcu kapatmak için bir bunu kullanmış. Sevgili Can'ın söylediğine ben de katılıyorum. Buradaki borsa meselesi, yani bizim anladığımız anlamda bir borsa değil galiba. Buradaki mesele daha çok hani bu sanal bahis vesaire falan işleri gibi geliyor. Ama nihayetinde şöyle toparlayayım. Gerçekten insanlarımızın o kadar çok birine güvenme ihtiyacı var ki, bu biraz da bence hani biraz kurumların yıpranmış olmasından da kaynaklı olabilir. O yüzden bu güveni tesis etmek gerekiyor. Tam ülkede insanlar birini severken, birine güvenirken, o güven duydukları insan başka bir tür ilişki ağı içerisinden çıkıyor ve bir duygu kırılımı yaşanıyor. Yani artık son zamanlarda çok konuşulan bir alt disiplin mi diyelim, bir duygular sosyolojisi. Bunun hani üzerine eğilmek gerekiyor. Hani milyonlarca insan gönül veriyor, milyonlarca insan onun parçalarını paylaşıyor. Ya da işte bir 10. yıl marşı yapıyor ve inanılmaz derecede insanlar bunun üzerine şey yapıyorlar, destekliyorlar. Ama şundan da vazgeçmek gerekiyor. Bu çok gerçekten hani inanılmaz derecede hem üzücü hem de hakikaten birbirini suçlamak için bir şeyler arıyoruz. Yani daha muhafazakar görünümlü ya da muhafazakar dünya içinde yer alan birinin herhangi bir olumsuzluğu çıktığı zaman onu bütün muhafazakarlara teşmin ediyoruz. Ya da seküler kesimden biriyle ilgili bir olumsuz çıktığı zaman işte bakın siz de böylesiniz ya da işte en sevdiğiniz adam böyle çıktı. Şimdi her toplumsal kesimde, her sosyolojide çok farklı insanlar çıkabilir. Ama nihayetinde şunu görüyoruz, bunu anlamamız lazım. İnsanlar gerçekten birilerini sevmek istiyorlar. Gerçekten birilerine güvenmek istiyorlar. Gerçekten herhangi bir şey, yani olmaksızın yani ciddi bir biçimde o güven duygusunu yaşamak istiyorlar.
4: Ali Aydar Fırat.
3: O yüzden de biz de
4: Ali Aydar, sevgili
3: bu siyasette
4: Ali Aydar
3: de böyle maalesef.
4: Anladım. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir acayiplik var. Yani bir durum yaşanıyor. Yaşanan durumu anlatmak için kelimeler bulmak zorlaşıyor. Yani kelime bulamıyorsun, tarif edemiyorsun.
3: Doğru.
4: Şimdi mesela böyle şeyler yayınlanıyor. Yani Türkiye'nin en güvendiği ünlüler. Yani memlekette en güvenilir ünlüler. Mesela Ali Şer yok orada, ünlü ama yok yani. Orada çok güvenilir değil. Bakın ünlüleri söyleyeyim size. En çok güven... Var mı, buraya getirebiliyor musunuz? Erdem. Listeyi getir. Yani bu listeyi getir bakalım. En çok güvenilen ünlüler.
5: Neye göre?
4: Kimler?
5: Neye göre belirleniyor, onu da bilmiyoruz.
4: Yani Can mesela, sen de yoksun listede.
0: Yani biz olmayız. Biz
5: muhabir adamız.
4: Olur mu o, sen kanına... İşte burada. Biraz küçük ama olsun. Haluk Levent. Bunu Haluk Levent paylaşıyor değil mi?
6: Paylaşan da kendisi.
4: Bak. Kaçta paylaşıyor?
5: Ama işte bunu yapıyorlar ama.
4: Bir dönem çok yapıyorlar. Arkadaşlar bakın. Haluk Levent kendi paylaşıyor. Nihal Bengisu Karaca, sözün yarım kaldı, mikrofondan dolayı tamamlayacağım. Ama buna da bir bakalım, bu da güzel bir hikaye. Bak şöyle oluyor. Kendisi paylaşıyor 2019'da, diyor ki
1: Kardeşim, bu memlekette halkın %56.1'i bana güveniyor. Şimdi bu yüzde...

0: Kupayı geçmiş yani. Kupa %56.1.
1: Bak bu %56.1 Şener Şen'i 0,1 ile geçiyor. Yani bu %56,1'e baktığımızda bu bir kere Türkiye'nin siyasi bir tarafını özetlemiyor. Yani %56 iktidar ya da muhalefet diyemiyoruz. Yani bizim milletin Haluk Levent'in verilerine göre, paylaşımına göre %56,1
2: iktidar
1: bir
2: tarafından da selam var.
1: Tamam, bunu anladık.
3: Tersten bir sorgulama yapabilir miyim?
4: Ünlüleri sevdiğini
3: ben gösteriyor. Okudum. Tersten bir sorgulama yapacağım.
1: Tamam. Şöyle diyor. Bu yılda birinci seçmişsiniz. Gururum okşanmıyor değil. Ama bana fazla güvenmeyin. Çok iyi ya.
2: Söylüyor zaten.
1: Yani fazla güvenmeyin. Çok güzel değil mi? Bak çok güzel. Diyor ki bak. Gururum okşanmıyor değil. Ama bana fazla güvenmeyin. Her an satabilirim sizi.
4: Elon Musk gibi ya.
1: Geçen yıl satmadım. Bu yıl satarım valla. Her an.
4: Coin.
1: Ya daha nasıl olsun? Bak gülücükleri de koymuş sevgili Haluk. Her an satabilirim diyor. Yani daha ne desin? Ne yapabilir yani kendini anlatmak için? Şu listeyi az bir daha görelim mi? Geri gel. Alişer bir şey söyleyecek. Ya bunu mesela
5: kim, bu araştırma kim yapmış Faruk?
1: Araştırma değil. Değil.
6: Abi benim söz hakkım daha duruyor.
1: Ali Haydar sen mi? Ha şey araştırma ama biz araştırmadan önce Haluk Levent paylaşıyor bunu.
4: Tamam bu bir araştırma sonucu.
5: Tamam paylaşıyor da bunu kim yapmış? Kim yapmış bunu?
1: Ahbap diyorum.
4: Anket şirketi yapmış.
3: Teminat müdürüne kendi yaptırmış.
1: Haluk Levent böyle bir araştırmayı alıyor paylaşıyor kendisi. Şimdi biz Haluk Levent'in paylaşımı üzerinden
3: doğru çıkma ihtimali yüksek olabilir. Bir zamanlar öyleydi.
1: Kim? Ipsos. Nasuhi Güngör, Erdem Bilgi verdi, Ipsos yapmış.
4: Ne güzel.
1: Ipsos yapmış. Önemli. Bak neden sorduğu da önemli. O da önemli.
5: Tamam. Yani bak, Ipsos'a şey itirazım olmaz. Çok.
3: Algı var zaten.
5: Ciddi bir konuşuyor Ipsos.
4: Aynen. Bunu yani bu Ipsos yapmış.
3: Ama farklı bir yerden bakabilir miyiz olaya? Bak bir şey
1: şimdi bakacağız
3: sana.
1: Da soruyu şöyle al bak. Ya mesela atıyorum. Demet Evgar'ı ne kadar tanıyorsun da %37 oranında güveniyorsun mesela.
3: Abi bak
1: başka, buradaki isimleri nereden tanıyorsun?
3: Şener Şen'i niye kadar biliyorsun? Ya? Gel beraber Şener Şen'e niye güveniyorsun? Şener Şen'le ilgili biz ne biliyoruz ki? Müthiş filmleri, müthiş oyunculuğu. Bir şey biliyor muyuz? Yani hani filmlerinden biliyoruz.
1: Ama olumsuz bir şey de bilmiyoruz.
3: Ama bu %56 yapar mı onu?
5: Faruk Aksoy bir şey söyleyebilir miyim?
4: Bilge ve Atil.
3: Şunu anlatayım ama şimdi Nasuhi abi itiraz edecektir ama şunu söyleyeyim. Şundan dolayı söylüyorum. Algı işte.
5: Niye itiraz edeyim bilmeden hemen peşine söylüyorsun ya.
3: Abi demin övdün ya şimdi sırada o vardır diye düşündüm. Ha,
1: o da güzel.
2: Ya bir de ne sorulduğu da yani en güvenilir dediğinde neyin en güvenilir?
1: Ya işte en güvenilir.
6: Asıl mesajı soruldu tabii canım. Bu nasıl hangi soruyla bunlara ulaşılmış? Yani.
4: Ama ünlüler dendiğinde halkın aklına da sadece televizyon, dizi, sanatçı, işte şarkıcı olduğu yani demek ki akıllara bunun geldiğini gösteriyor yani. Da yani.
1: Nasuhi Güngör bir şey söyleyecekti.
4: Diğerleri ünlü kabul etmiyor yani.
1: Nasuhi
5: İki şey. Evet ya Ipsos çok ciddi bir kuruluş. Her zaman takdir ettiğim bir yapıdır. Bu soru şöyle sorulduysa bu çok rahat çıkar. Aşağıdaki ünlülerden hangisine güveniyorsunuz gibi bir soruyla sorulduğunda liste önlerine geldiğinde hakikaten orada bazı isimler var ki toplumun o ismi hatırlama ihtimali bence çok düşük ama soru setini görmeden konuşmak da biraz abes geldi bana. Böyle bir şey.
1: Evet.
5: Evet mesela evet.
1: Evet. Peki Doğan Çağlar bu listeler evet. bu söylenenler halk bu en çok bu insanlara güveniyor. Ama Haluk Levent bu listenin altına yapıp edebilme potansiyelini de satarım delikanlı demiş. Gibi yazıyor. Bak ben sizi satarım diyor ve satıyor.
0: Evet.
1: Ya da en azından şimdilik öyle görünüyor.
0: Evet.
1: Bir değerlendirme alayım.
0: Tabii tabii. Şimdi zaten ben şuna üzüldüm yani Şener Şen'in Sezen Aksu'nun ismini kendisiyle aynı listenin içine koymuş. Üzücü bir durum yani.
1: Ya bunu millet koymuş. Kendi koymamış.
0: Kendisi koymuş dediniz ya az önce.
1: Hayır. Ipsos araştırma yapıyor.
0: Ipsos mu? İyi.
1: Çıkan araştırmayı yayınlıyor.
0: Evet. Şimdi ben şöyle değerlendireyim. Şimdi Ahbap'ın bir hayır derneğinin olması orada yolsuzluk yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Haluk Levent'in de ünlü bir isim olması da onun bir yanlış yapmayacağı
1: anlamına gelmiyor. Doğru.
0: Yargılama devam ederken de biz burada peşin bir hükümde de bulunmuyoruz. Haluk Levent kesinlikle işte efendim yolsuzluk yapmıştır demiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Ha şunu da söyleyelim. Şimdi yarın öbür gün efendim seküler kesim Ahbap'a bağış yaptı diye efendim işte bundan dolayı siz bu adamı yargılıyorsunuz bunun suçu günahı yoktur deyip de bu adamı da aklamaya kimse çalışmasın. Çünkü bizim ülkemizde işler böyle yürüyor. Hangi kesime hitap et,

0: Tina bakılıyor. Ondan sonra suçlu mu suçsuz mu diye karar veriliyor. İstediğiniz kadar işte belge koyun, bilgi koyun insanların önüne. Aynen. Ya işte bizden diye suçluyorsunuz. Bizden diye yargılıyorsunuz.
1: Çünkü aslında, çok özür dilerim. Bir ek yapayım. Bir adım geriye gidelim. Yanlışı evet. Şurada yapıyoruz. Yani İzmir Marşı'nı söyledi diye onu zaten niye bir seküler böyle büyük solcu niye orada yanlış yapmış zaten.
0: Yarın şöyle yarın televizyon ekranlarında Haluk Levent'in İzmir Marşı'nı söylerken bir görüntüsünü görüp de ya bu adam suçsuzdur bunu yapmaz. Yapmamıştır.
1: Oradan
0: bu adam
1: muhalif
0: de yargılan diyecek.
2: Bir ya, sürü insan orman var bu memlekette. Yangının da para toplayıp evet. Orman Bakanlığı'nı da vermiştir
0: öncelikle,
2: mesela.
0: Öncelikle yani, halkımızı şu noktada uyarmamız
2: klasik
0: lazım.
2: Klasik muhalif davranışı
0: değil yani. Bu adamın efendim seküler olması ya da muhafazakar olması ya da şu partiden bu partiden olmasından dolayı yargılanmıyor bu adam. Evet. Bu adamla ilgili büyük ihtimalle bazı bilgiler, belgeler devletin önüne geçmiş. Ondan dolayı yargılanıyor, ona göre değerlendiriliyor. Hmm. Şimdi biz yine de bu ekranlarda kendisini suçlu ilan etmiyoruz, suçsuz da ilan etmiyoruz.
3: Doğru.
0: Burada şunu sorgulamak lazım. Şimdi ikinci maddede demiş ya Faruk Bey, efendim işte ben bu senetleri, bu çekleri kendi şahsım için vermedim.
3: Kim için verdin?
0: Yani sen dernek adına versen de bununla ilgili bir yolsuzluk olmuş olabilir. Yani hayır amaçlı, dernek amacıyla sen bunu versen de bunun içerisinde bir yolsuzluk olmadığı anlamına gelmiyor.
3: Doğru.
0: Bu tarafsız denetçiler tarafından ancak ispatlanabilecek bir durum. Bir de şunu da üstüne basmak lazım. Sen bu çekleri ve senetleri verirken kendi şahsın adına mı verdin yoksa yönetim kurulunun imzası var mı? Bunu da sorgulamak lazım.
3: Biraz önce söylemiştim, var
0: yok
3: dediler.
0: Şöyle yönetim kurulu sadece kefil oluyor kendisine.
4: Evet. Yönetim kurulu ha,
3: resmi
4: Kaşe'ye imzası attığı için şöyle düşünüyorum ben. Bilmiyorum yönetim evet. Kurulu var mı yok mu diye. Çünkü yöneticiler de aynı soruşturmada tutuk gözaltına alındığı için yani derneğin kaşesi ve imzası olduğu için dernek yönetiminden izin alınmıştır diye düşünerek bunu söyleyebiliriz.
0: İşte yoksa bunu yargının
4: karar defterinde var mı yok mu bilmiyoruz.
0: Yargının büyük ihtimal üstüne düşeceği noktalardan bir tanesi bu. Yönetim kurulun
4: karar defterine yazdı mı belki bunu?
0: Evet. Evet, bu var mı? İkincisi evet. Şahsın adına vermesen de
5: birkaç bilgi vermek istiyorum yani.
0: Hangi amaçla verdim? Tabii. Bu bağımsız denetçiler tarafından bir kere denetlendi mi? Bağımsız denetçiler raporları da çok önemli. Ondan sonra bu şahısla ilgili bir yolsuzluk doğru. Yapmış mı yapmamış mı kanaati oluşacaktır. Ama şahsın geçmişine baktığımız zaman da işte Can Bey de anlatıyor. Daha bu dernekleri kurmadan önce de parayla olan ilişkisi çok iyi değil.
3: Ya o çok eski
0: ticari ilişkileri
3: çok,
0: iyi değil. Bu da tabii ki insanların kafasını
3: bulandırıyor. Çok teşekkürler.
4: Ve bir cümle, bak hiçbir hesabı çok özür diliyorum.
3: Bak ben,
4: hiçbir banka hesabı yok.
3: Yani.
4: Hayır şu önemli. Doğru hiçbir mu? Banka hesabı yok. Hiçbir
1: telefon hattı yok.
4: Telefon hattı yok.
1: Bir şey var, yani bir sorun var yani.
4: Her şeyiyle şüpheli.
3: Sıkıntılı bir
4: şey. Yani şüpheli yani. Hani suçlamıyoruz ama yani bir kişinin banka hesabının olmaması...
1: Olan
4: bırakın
1: yani.
4: Banka hesabını ki bu kadar ünlü konserler yapıyor falan.
3: Nasuhi Güngör bir bilgi
4: sim kartı
3: var
4: yok. Sim kartı yok.
3: Bir
4: yani
3: bilgi...
4: Üzerine kayıtlı doğru, sim kartı yok.
5: Doğru. Birkaç bilgi vereceğim ya, evet.
3: Bir alalım o bilgiyi sonra... Nihal Hanım şu başaran konusunu bir tamamlayacak. O yarım kaldı. Mikrofonda sorun çıktı.
5: Abi bir dakika o yarım kaldı. Onu tamamlasın sonra ben söyleyeyim ya.
3: Tamam
5: ben
3: zaman,
5: de tek
3: buyur.
5: Tur konuşacağım
3: tamam,
5: zaten.
3: Tamam geleceğim o zaman. Buyur. Başaranla ilişkisi
2: yani, direkt öne çıkaram. Yani şimdi şu ortada çok büyük bir para trafiği var. Aslında asıl mesele biraz o. 2023'te topladığı deprem parasının 4 milyar küsuratı var.
3: 4300
2: yani,
3: diyor.
2: 4363 milyon gibi evet. Bir şey. Bunu TÜRMOP ve Grant
5: $225 milyon dolar yapıyor.
2: Heh, evet. Heh. 4
5: o gün,
2: milyar.
5: O günün kurundan yani 225
2: milyon
5: dolar yapıyor.
2: Hatırlıyorum tamam. Ben TL ama.
3: Evet devam
2: dediğim.
3: Edelim.
2: Ve bunun işte 2023'te yapılan Grant Thornton ve TÜRMOP işte Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası hı hı. Denetliyorlar. Çoğunun hani 4 milyar 293 milyon gibi bir kısmının orada da yine bir fark var. 100 milyonluk, 150 milyonluk falan gibi. Onun çoğunun deprem döneminde harcandığına dair bir rapor oluşturuyorlar. 2023 yılında ama bu. Ondan sonra ama bence işte o deprem sırasındaki o aşırı abartılması... Bu kadar çok pohpohlanma Haluk Levent'i görünen o ki yine masumiyet karinesine dikkat ederek konuşmak lazım. Çok ciddi yani oradaki paranın bolluğu muhtemeldir ki başka aktörlerin de dikkatini çekiyor. Oradaki trafiğin geliştirmenin kolaylığı bana biraz öyle geliyor. O kadar trafik var
3: ya,
2: ki geliyor
3: bir
2: gidiyor.
3: Soru sorabilir miyim hakikaten?
2: Geliyor gidiyor. Mesela bu holdingle ilgili şöyle şeyler anlatılıyor. Benim en çok o dikkatimi çekti. Şimdi Bu beyefendi şikayetçi olmuş bir kere. Tabii ki şikayetçi.

0: Şikayetçi olan mağdur olduğunu düşünen kişi şikayetçi olur. Evet. Bir mağduriyet varsa şikayetçi olur ve dilekçesinden sonra da nedir aslında araştırılacağını da bilir. Fakat biraz o dosyanın içine girdiğiniz zaman hey derpey zaman içinde defaatle karşılığı alınmadan gayrimenkul devri yapıldığı görülüyor.
1: Yani, karşılığı alınmadan.
0: Evet, karşılığı alınmadan.
1: Bu neden yapıldı diye
0: yani
1: soruyorum.
0: Mesela işte 5 ay sürmüş, bu bir kere olmamış ki. Yani mesela Karaman'da arazi devredilmiş, Mina Tower'da daireler var, çimento fabrikası ve yurt yapımıyla ne ilgisi var bunların mesela? Benim sormak istediğim, karşımda olsa sormak istediğim soru bu şimdi. Yani en başta mesele şeydi, kızı bir uçakta hayatını kaybettiği için kızıyla ilgili hassasiyeti kullanılarak bağışa zorlanmış. Ne yapılır bağışta? Denir ki ya sana bir arazi vereyim, bağışlayayım da. Madem kızımın da hatırına yurt
1: adı
0: yap.
1: Kalsın, adı
0: değil mi? Böyle denir ama Şubat'ta başlıyor, 5 ay sürüyor. Bir takım gayrimenkul devirleri devam etmiş şeklinde.
1: Peki bunları bize anlatırken
0: bazı olgular görünüyor.
1: Sende oluşan
0: hep
1: kanaat
0: hayatın
1: nedir?
0: Olağan akışına uygun görülmüyor.
1: Yani tam olarak ne diyorsun?
0: Hayatın
1: sende
0: olağan akışına uygun değil diyor.
1: Kanaat nedir? Sende oluşan kanaat.
0: Yani ben kimseyi buradan bir şeyle
2: dolandırıcı mı dedirmeye çalışıyorsun anlamadım.
1: Evet.
0: Yani ama ya, yani
1: ama değil de demiyorum. Merak ediyoruz mesela. Tam bunlar oldu. En sonunda nereye varacağız buradan?
0: Yani burada ne oluyordu sorusunu daha büyük harflerle ve Haluk Levent'i aşan ölçekte sormamız lazım diyorum. Çünkü bu gayrimenkul devirleriz, alım satım.
3: Faruk Aksoy
0: mesela alım
3: miyim?
0: Satım karşılığı alınmıyor, parası ödenmiyor. O zaman neden devretmeye devam ediyorsunuz 5 ay içinde? Bu önemli bir soru değil mi?
1: Çok önemli bir soru. Ali Aydar bir şey soracak. Sorsun Nasuhi Güngör tamamlayacak, anlatacak meseleyi.
3: Yani hakikaten bu konuyu belki hani sevgili Nasuhi Güngör bilebilir ama şuradan anlaşıldığı üzere kişilerin ya da kamu kurumları dışındaki bu tür özel vakıfların, derneklerin bir bağış toplama sınırı yok. Yani mesela buna bir sınır getirilmesi gerekmiyor mu? Yani
0: bağış değil buradaki olan
3: yani
0: bir de
3: 253
0: alım satım.
1: O değil, o değil. O genel söylüyor.
3: Evet. Ya ama mesele şu. Yani 253 milyon dolar da yani 1 milyar dolar da toplayabilirdi. 5 milyar dolar da toplayabilirdi vesaire falan. Dolayısıyla buna ilişkin olarak bir düzenleme getiremez mi? Yani yani bir kişi ya da bir özel vakıf, dernek neyse işte artık yani o
0: aslında
3: yani devlet dışı kurumların ve kişilerin.
1: Anladım. Soruyu aldım. Nasuhi Güngör hem bilgi var dedin. Özellikle bilgiye hürmetimiz sonsuz. Bir dönelim. Neler söyleyecek Nasuhi Güngör?
2: Tamam. Tamam. Ya şimdi bu 4.3 diyor ama TÜRMOP raporundaki rakam biraz daha farklı. Yani Haluk Levent'teki rakam belki daha doğrudur veya zaten şunu da bizi yanıltmasın. TÜRMOP'un incelemesi çok kısıtlı bir zaman dilimi içinde ve bazı detaylar yok. Oysa asıl problem bir Nihal'in söylediğinde yani o emlak devirleriyle ilgili iki başka bir alan işte onu anlatacağım şimdi. Şimdi burada diyelim ki 3 milyar dolar hesabınıza yattı. Sonra diyor ki mesela 400 milyon dolar işte şey için özür dilerim TL deprem için harcadı. Sonra biraz daha harcadı. Sonra biraz daha harcadı. Bunlar nasıl harcıyor? Şirketler üzerinden harcıyor. Yani deprem bölgesi işte yapılan inşaattır, şudur budur yardım, alımlar, satımlar yapılıyor. Peki bu şirketlere yapılan o satışlar, alımlar bunların faturaları bize gerçeği söylüyor mu? Şu an bakılan noktalar iki tane. Birisi bu, birisi de az önceki emlak hikayesi. Yani diyelim ki X şirketle iş yapmış ahbap 100 milyon TL'lik bir iş yapmış. O 100 milyon TL içinde her şey gerçekten masrafları ödemek ve deprem yardımı üzerine mi? Yoksa başka bir paylaşım haritası mı karşımıza çıkarıyor? Burası çok önemli. Çünkü yani burada böyle alelade bir hikaye yok. Bu çok büyük bir şebekeye işaret ediyor. Onu söyleyeyim. Yani arkadaşlarımız hassasiyetlerinden dolayı söylememiş olabilirler ama ya burada çok tipik bir dolandırıcılık hikayesi var ve çok boyutlu bir hikaye bu.
1: Büyük
2: ve
1: bir
2: tekrar
1: şey
2: söylüyorum.
0: İşte Haluk Levent'i aşan
2: firmaların,
0: bir şey var.
2: Evet. Yani evet evet ya çok da aşan bir şey var ama hani şeyi de müsait yalnız bu işlere. Hani böyle dolandırıcılarla ilgili filmlerde hep bir ortak nokta vardır. Dolandırıcılar hep sempatiktir. Hep ikna edicidir. Hep böyle bir tarzları vardır yani, bir şekilde öyle olurlar. Onun da öyle bir tarzı var. Şimdi ben Can'ın söylediğini ben de biliyorum. Yani bu Ankara Adliyesi'nden de biliyorum. İstanbul Adliyesi'nden de bilenler var. Ama insanlar geçmişte öyle yapmıştı da bugün illa böyle yapacak diye bir şey yok. Fakat tekrar söylüyorum. Deprem yardımı yapıldı adı altında yapılan işlemlerin ne kadar paylaşıma açık olup olmadığı meselesi bir başka düğüm noktası. Burada çok büyük bir para var. Bu arada... Hani şunu da söyleyeyim, işte bu toplanan paraları teşvik eden insanlar üzerinden filan, yani Haluk Levent'e yüklenen sekülerdir, laiktir filan, ben o tartışmayı sadece şu açıdan önemli bulurum. Evet, bazıları bu konuda bir takım aleyhtarlıkları üzerinden hani Kızılay'a gitme, oraya gitme, buraya git demiş olabilir, onu doğru bulmuyorum. Ama bir yandan da devletin bu konuda sorumluluk üstlenen kurumlarının güvenilir olup olmama meselesinin de bir oturup bir konuşulması, bir muhasebesinin yapılması gerekmez mi? Bunu da bir yere not etmekte fayda var. Bu operasyon büyüyecek, büyüyecek, derinleşecek, onu söyleyebilirim.
1: Nereye öyle kadar sıradan gider? Bir para ne olur mesela? Da değil. Yani Nasuh Güngör şöyle mi? Bu operasyon,
2: ha, bu üçüncü başlık var, unuttum onu.
1: Özür, kim olursa tamam. Olsun, ne olursa olsun sonuna kadar gidecek ve biz gazeteciler, kamuoyu, biz de tabii incelemelerimizi, araştırmalarımızı sürdüreceğiz ama her şeyiyle tam bir dolandırıcılık yapılanması varsa bu tam olarak fahş edilecek mi diyorsun?
0: Ve kara para aklama ise kimlerin kara parası aklandı?
1: Bu mudur?
2: Evet. Evet. Ya şöyle, üçüncü bir hikaye de şu aslında. Hani birincisi emlak devirleri, o satın almalar. İkincisi yapılan işlere bir şaibe karışıp karışmadığı, 100 liralık işi aslında 40'a yapıp 60'ını bir kenara koydunuz mu koymadınız mı? Üçüncüsü kendisinin bulunduğu pozisyonu, dernek pozisyonunu kullanarak insanlardan ciddi miktarda para almış olması. Evet. Bu da kendi kimliğini, az önce galiba Nihal söyledi, ahbapla ayrıştırmamış olduğu için zaten böyle bir şey söz konusu da olmaz. Yalnız bir şey daha var, onu da hakikaten buradan adli makamlara iletmek lazım. Ya bu kadar büyük bir rakam sistemde bir alarm vermiyor mu mesela? Ya bugün Türkiye'de
3: bu soru yani belli satışlara... Ya,
0: gündem merkezdeki soru bu zaten.
2: Benimken, evet, memleketimdeki köfteciye, Mucur'da memleketimin adını da vereyim. Ya senin... Şu günlerde şeyin arttı biraz daha, nedir? Hani günlük satışların arttı diye girip onu kontrol eden mesela maliyeciler, ne bileyim işte bir takım devlet yetkilileri. Evet. Burada bir sinyal almıyorlar. Bravo. Bu hesaplar sinyal, evet ya, sinyal vermiyor mu? Dıt dıt yapmıyor mu yani? Bak burada para, evet. Artı bir son söyleyeceğim de şu. Böyle bir geçmişi olan kişi nasıl bu kadar fütursuzca bu derneğin yöneticisi olabiliyor? Nasıl bu kadar para topluyor? Bence bir an önce eğer varsa... Kamuoyunu bilgilendirmek açısından söylüyorum. Kimsenin mahremini merak ettiğim için değil. Haluk Levent'in ve oradaki dernek yöneticilerinin kriminal geçmişleri de toplumla paylaşılmalı.
1: Çok çok iyi bir konuşma. Yani haddim olmayarak ben takdir ettim. Yani çok özel şeylere temas ettim. Nasuh Güngör. Bunu takdir
3: ama
1: etmek
3: burada
1: benim haddim değil ama...
3: Yazarlarına ayrımcılık yapıyor. Çünkü herkes birbirini övüyor.
2: Biz öyleyiz. Bazen birbirimizi dövüyoruz, bazen övüyoruz Ali Haydar. Sen de ister misin?
1: Ali Haydar Fırat'ı...
4: Ali Haydar'ı övdüm.
1: Ali Haydar...
4: Programın başında övdüm, kabul etmedi. Ben ne yapayım yani?
1: Bak, Can diyor ki ben övdüm Ali Haydar'ı, kabul etmedi diyor yani. Benden günah gitti diyor.
3: O çok tehlikeli bir övgüydü ama.
5: Tuzak
3: ya, çok.
1: Ali
3: çok,
1: Haydar evet. Fırat, hiç kül yutmuyorsun ya. Peki Alişer, bir kara paradan da bahsediliyor. Mesela... Ya da şöyle, bu denklem içinde kara para aklanmış olabilir mi?
5: Yani dosyada devam eden şey de yani olabilir mi? Yani artık kendisinin ifadeleri üzerinden gördüğüm kadarıyla hiçbir şey beni şaşırtmaz. Yani olabilir ama hani şimdi burada bunu söylemek biraz davanın ilerlemesini, iddianamenin çıkmasını falan görüp konuşmak daha sağlıklı olacaktır ama kendisi zaten... Bir ekrana getirebilir misiniz? Orada bir şey,
1: hangi
5: bir
1: şey, şey? Çok
5: yakın.
1: Hangi?
5: Kendi söyledikleri var ya.
1: Ha şu hani Erdem, biraz önce en güvenilir kişiler meselesi.
5: Yok yok, hayır, ifadeleri.
1: Kendi ifadesi.
5: Evet.
1: Şu ifadeyi bir cümlede. Ya ben de en güvenilir kişi, onu çok sevmiştim o işi. O güzel.
0: Sen onu evet sündürmek istedin ama pek yüz bulamadın.
1: O böyle çok keyifli bir şey değil miydi yani? En
5: bak orada anlatmaya
1: falan
5: çalıştığım şeyi de söyleyeyim şimdi, şey gibi oldu.
1: Ne istiyorsun? Önce İstersen buyur gel anlat, burada gel anlat. Yeni medya patronu olarak...
5: Ben de yaptığım
1: Can, bunları
5: da
1: şimdi
5: ben
1: çıktı. Şey yapayım.
5: Hatta bunu da alayım bak.
1: Çok, evet
5: böyle
1: lütfen.
5: Böyle bir şey değil, çok kısa bir şey.
1: Evet neyin mesela
5: kendisi
1: burada neye
5: taktı? İkinci cümlesinde bile şu cümlede hani diyor ya usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben buna biraz takıldım. Şöyle sorgulamak istiyorum. Bir kere zaten onun vereceği bir karar değil bu usulsüzlük mi yolsuzluk mu. Mahkeme bunu kararı verdi. Bunu hepimiz birer kere söyledik, ben yeniden söyleyeyim. Mahkeme burası değil. mahkeme kararını verecek. Ama elbette. Bak şunu söylemek, şunu kendimizi de burayı da işin içine katarak şunu söylüyorum. Bak ben bile haftada bir şu ekrana çıkıyoruz, başka ekranlara çıkıyoruz ve bir gazeteci kimliğiyle sokakta tanınıyoruz.
1: Tabii.
5: Biz bile yaptığımız, ettiğimiz, girdiğimiz markete çıktığı, yediğimiz yemeğe, sokaktaki davranışımıza bir duruyoruz değil mi? Ya bu kamuoyu bize bakıyor.

0: biz bir örnek olalım, çocuğun kafasına vurmayalım, onu yapmayalım, kediyi tokatlamayalım falan tabii gibi şeylerimiz var. Yani hani dış ya böyle böyle yaşıyoruz. Ya şimdi Haluk Levent ahbapla ilişkisini ve ahbaptan sonrasını da bu işi böyle karşılıklı yaptı. Yani Haluk Levent sayesinde ahbap büyüdü, ahbap Haluk Levent'i büyüdü, Haluk beraber büyüdüler. Ve çok 9 milyon takipçi falan diyor. Aldığı paralara bakar mısın? Haluk Levent gidip herhangi birisinden ifadelerde var, borç istiyor. Niye, nasıl, neye güvenip veriyor? Ahbaba güvenerek veriyor, yaptığı işlere güvenerek veriyor. Haluk Levent olduğu için veriliyor
1: paralar. Ece Hanım'a gidiyor.
0: Mesela gitmiş, bir çiçekle gitmiş ifadeye göre ve borç istemiş. Yanlış değilsem işte Hüseyin Başaran o kadar paralar verildiğini falan söylüyor. Ya da işte bağışladı altına bir şeyler. Bunların hepsini o markayla yapmış değil mi? Haluk Levent markası yapmış.
1: Ahbap markasıyla yapmış.
0: Bu usulsüzlük değilse de, yolsuzluk değilse de bana göre bu dolandırıcılıktır. Kamunun sana verdiği gücü, kamunun seni koyduğu yeri kullanarak... Aa, yeni bir şey attı. Allah'a
1: yardım çalışmış. Yok, bu şu. Bak, çok güzel bir şey bu. Yani bu aşama aşama, birinci aşamada ne oluyor? Hani yolsuzluk diyorsun ya, ben belki seninle aynı görüşü paylaşan tek kişiyim herhalde. Yani usulsüzlük, tekrar senin söylediğini teyit ederek söylüyorum. Burası mahkeme değil. Biz de yargıç, savcı değiliz. Burada
0: kendi ifadesi üzerinden bir ama, şey söylemeye çalışıyorum.
1: Ama bence de yolsuzluk. Az önce onun için ısrar ettim Can da buradayken. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Buna da bakıp bir yere varalım.
2: İkinci aşamayla üçüncü aşamayı anlatmaya çalıştım ben aslında.
1: Evet.
2: İşte burada.
1: Bak şimdi baştan alalım. Şimdi Haluk Levent ve borç iddiaları zinciri. Senin söylediğin Alişer. Birinci aşama. Nakit, borç ve itiraf. 70 milyon dolar.
0: Bu Haluk Levent'in şahsına
1: borç
0: verilmiş
1: iddiası.
0: Para.
1: Esin Önler Çağlayan 2025 yılından itibaren Haluk Levent'e bu miktarda nakit borç verdiğini öne sürmektedir.
3: Ama geri hep almış. Onu da söylüyor.
0: Yani bu total borç bu. Yani bu total 3 borç vermiş, 5 veren
2: borçlu verdim ama hepsini geri ödemiş.
0: Bir yılda trafik, bu kadar para dönmüş.
2: Sürekli yani. Sürekli trafik
3: evet,
2: dönüyor.
3: Geri ödemiş
2: ve bu
3: ama.
2: Kara para aklamaya zaten ihtimalini çok
1: ya ben bunu çok
2: yani.
1: Önemsiyorum bu söylediğini.
0: Böyle
1: şimdi
0: bir
1: para, bu
0: evet dönmüş
1: burada
0: yani.
1: Buraya
0: trafiğe
1: girmiş. Evet,
2: sürekli hareket
1: çıkarılıyor.
2: Var. Para çıkıp gitmiyor.
1: Hocam,
2: dolayısıyla
1: bak,
2: dernek şimdi, bağışları gitti, sele suya karıştı gibi bir ortam oluşmuyor ama sürekli para hareket.
1: Onun için ısrarla
3: para dönüyor. Sistemde.
2: Ve yurtla Can, hiç alakası olmayan türde taşınmazlar devralınıyor.
1: Şimdi bak.
2: Çimento fabrikası bu, ne alaka mesela?
1: Buraya bir
2: ya?
1: Para sokuluyor. Yani
4: mesela Hatay'a para gitmemiş.
1: Hayır efendim bak bir Adı para girdisi gitmemiş. Var. Bir saniye bakın bir dakika. Bir saniye. Şimdi bir kere buraya Maraş, mesela 70 milyon dolar.
2: Biraz,
1: pardon bir saniye.
2: Bir,
3: şimdi borcu alıyor sisteme sokuyor. O borcun nasıl
1: bir
3: tekrar ödendiğine
1: ilişkin bir şey. Sesler karışıyor arkadaşlar. Oraya sesler karışıyor bir saniye.
3: Aramızda konuşmayın.
1: Evet yani bu merkez arka sıradakiler dışarı çıkaracak.
0: Bak öğretmenlik günlerin geldi.
1: Yani evet. Şimdi 70 milyon dolar bir para giriyor buraya.
3: Evet.
1: Ya şimdi Nihal Bengüsü Karaca çok
0: giriyor?
1: Doğru
0: banka,
1: bir şey soruyor.
0: Bankada yapılıyor.
1: Bu denkleme niye para giriyor abi? Yani niçin buraya bu para sokulup da çıkarılıyor?
0: Ödeme yöntemini biliyor muyuz?
3: Banka şöyle diyor. Hanımefendi şey gözaltına alınıyor.
0: Esin Önder Çağlayan.
3: Ece Güner.
1: Ece ki, Güner.
3: Güner. Ece Güner diyor ki benden borç istedi. Ben bana verilen IBAN'lara banka hesaplarına o parayı borç olarak gönderdim diyor. Zaten yazıyor altına.
0: Açıklamaya
3: diyor ki,
0: da yazmış.
3: Açıklamaya diyor ki borç olarak veriyorum
0: peki,
3: diye.
0: Peki ben yanlış mı biliyorum? Bu memlekette 2 milyonun üzerine bankaya para yatırsa sormuyorlar mı normalde?
2: 70 milyon değil mi vazgeçen miktar?
3: Diyorum işte kredi kartından biraz fazla harcama
2: yani?
3: Yapınca maliye geliyor. Bir dakika
0: sen bu aralar nereden buldun da harcıyorsun diyor değil mi hemen?
1: Soruyor. Bir daha devam edelim.
0: 70 milyon.
1: 2,1 yani, milyar TL'lik borç ikrar tutanağı. 17.05.26 tarihinde 4 tanık huzurunda imzalanmış resmi borç kabul belgesi bulunmakta. Tamam. İkinci aşamaya geldik. Taşınmaz devri. Bu nakitler, bu nakit kısmı, bu taşınmaz kısmı, bu da değerleme farkı. Üçüncü kısım. Nihal Hanım bunları detaylı söyledi. Şimdi 68 adet taşınmazın devri. Nakit borcun ödenememesi üzerine... Bak bir şey oluyor, alıyor,
0: şu
1: ödeyemiyor.
0: Borcunu, şu borcunu
1: evet, ödenememesi üzerine toplam 35 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 68 mülk Çağlayan'a devredilmiştir diyor. Ödenemiyor ve bunlar devrediliyor.
2: O da ben de dolandırıldım diyor.
1: Tabii tabii.
2: Sen Önder Çağlayan.
1: Başaran Holding kaynaklı mülkler devredilen mülklerin 22 tanesi. Bu da

0: Gerçekten ilginç. Yani sürekli buraya niye mülk devrediyorsunuz?
1: Evet. Ve
0: kardeşim yani buraya Çağla, niye hani yeni içinde, yardım mesela başka Çağlayan yerlerde
1: içinde,
0: yok mu?
1: Çağlayan için de şu sorulması gerekmez mi? Şey demiş 35 ekspertiz raporu 35 milyon dolar olan şeyi 70
0: milyona niye alıyorsun?
1: Niye alıyorsun mesela? Evet. Kocaman iş adamlarısınız siz.
0: Devredilen mülklerin 22 tanesi Hüseyin Başaran Holding tarafından temin edilerek sürece dahil edilmiş. O arada bir sürece tekrar 22 tane taşınmaz dahil ediliyor. Üçüncü aşama değerleme farkı 35.2 milyon dolarlık ekspertiz uçurumu. Başaran Holding'in 60 milyon dolar değer biçtiği 22 mülkün gerçek ekspertiz değeri 24.8 milyon dolar olarak tespit edilmiştir. Şimdi mesela aradaki fark nedir? 35 Nerededir? Var mı bilen?
2: Niye bu kadar fark var?
0: Ya onu aradaki
2: hayır, ama bunu karşılıklı anlaşmayla yapılan bir şey. Tek evet. taraflı değil ki. Bunu birisi satıyor, birisi de bunu kabul ediyor. Yani Başaran Holding bunu satarken Haluk Yanan şunu demiyor veya alan kişi. Ya bu çok fazla değer demiyor. O da kabul ederek alıyor bunu. O yüzden bu aradaki fark niye kabul ediliyor? Şimdi şöyle düşünün.
0: Niye kabul ediliyor?
2: Ben size telefon satıyorum. Evet. Diyorum ki değeri 1000 lira ama 10.000 liraya satıyorum ve sen de bunu kabul ediyorsun.
3: Daha yani değerini 1000 lira gösteriyoruz ama alışverişi 10.000 liralık mı yapıyoruz, doğru mu anlıyorum?
2: Hayır. Değerini 10 milyon olarak gösteriyorsunuz ve 10 milyon liraya satıyorsunuz. Aslında gerçek değeri 1 milyon lira.
3: Ha, 1 milyonluk malı 10 milyona alışıyor.
2: Yani aslında o
3: herkes sisteme para sokuyoruz.
1: Sistem kurmak yanlış oluyor işte.
3: Bir yerde böyle tomarla para var, onu legalize ediyoruz. Yani evet, yanlış mı anlıyorum?
2: Evet, dışarıdaki nakit parayı sisteme sokuyorsun.
1: Sanat piyasasında da çok
0: ne demek bu?
1: Sanat piyasasında da çok
0: para paraya sisteme sokulması anlamına gelmiyor mu?
2: Böyle oluyor.
0: Böyle değil.
2: Böyle olur.
3: Evdeki birikimin sisteme sokulması ama nasıl bir birikimse yetmiş.
2: Yargılama aşamasında çıkacak ama.
3: Benim bu kadar borcu olan arkadaşım bile olmadı hayatımda. Doğrusu paralar bende çok uçuyor.
1: Ya dört evim arası
0: biraz sonra.
2: Şimdi bakın şöyle bir şey var.
0: Buyur Alişan.
2: Şu borç, banka hesabıyla borç gönderip alma meselesi de aslında öyle. Yani bir kişi hesabına yatırıyor. Hesaba yatırırken bankaya ne diyorsun? Ben borcum var ve borç olarak ödeme yapıyorsun. Sana sormuyor banka zaten. Bu parayı nereden buldun demiyor ki.
4: Bir de yani sen borç ödüyorsun sonuçta orada. Kasanda bu kadar para varken niye borç alma gereği duyuyorsun? Bir de o var yani.
2: Yani evet, orada bir sistemde olmayan bir paranın sisteme dahil edilmesi gibi bir durum oluşmuş gibi gözüküyor.
0: Hocam her zaman tartışıyoruz, konuşuyoruz ama yitirdiğimiz şey toplumsal güven. Yani
2: ne yazık ki.
0: Toplumsal güven. İnsanları şöyle suçlayamayız. Dün akşam da burada konuştuk. Dün akşam da değerli konuklarım vardı. Tartıştık. Bu mesele çok dikkat çekici bir mesele. Yani yitirdiğimiz şeyler paradan bile çok büyük şeyler.
4: Güven kaybı.
0: Güven. İnsanların acıma duygusu, yardım etme hisleri, hassasiyetleri. Ya bunları topluyorsun. Gerçekten söylüyorum. Yani nasıl oluyor ya? Adam enkazların altında kalmış. Çoluk çocuk eli kolu kopmuş. 60-70 bin insan hayatını kaybetmiş. Evsiz, barksız. Herkes uğraşıyor.
1: İşte
0: devlet
1: dönemdeki
0: koşturuyor. O koşturuyor, bu koşturuyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani biz deprem bölgesinde 9 gün ayakkabımızı çıkarmadan yayın yaptık ya. İnsanlar koşuyor. Adam gibi olanı biteni anlatmaya çalıştık. Eksik olur, yanlış olur. Ya biz...
1: Gelen sivil kameraların ışığıyla arama yapılmaya çalışıldı.
0: Ya sahada biz insan gibi çalışırken bir şey anlatmaya çalışırken birileri arkada kasa kese dolduruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya gerçekten olabilir mi yani? Allah rızası için soruyorum. Yani millet acısıyla uğraşıyor. Ben Sakaryalıyım. Deprem kenti. Millet acıyla uğraşıyor. Biz o acı niye var? Niçin kayıp, kaçak peşinde koşuyoruz? Arka tarafta birileri dernek kurmuş. O dernek üzerinden 100 milyon, 35 milyon, 60 milyon, 70 milyon sisteme birileri para sokuyor, çıkartıyor.
4: Dolar.
0: Ya ne yapıyorsunuz ya?
4: Bir de dolar yani.
0: Ya yanlış mıyım? Haksız
1: Yok
0: mıyım
1: canım,
0: yani?
1: Yok canım, haksız olma ihtimali.
0: Böyle bir şey olabilir mi canım, ya?
1: Olay bu tabii.
0: Hani Nasuhi Güngör o kadar önemli şeyler söyledi ki. Ya diyor ki kardeşim bunu nasıl için görmeyiz biz? Nasıl göremeyiz?
4: Bir de Faruk Bey yani hesaplarında çok ciddi bir para var, hala var. O para niye duruyor orada? Mesela bu paralarla Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da evler yapılamaz mıydı? Apartmanlar yapılamaz mıydı? İnsanlara bahşedilemez miydi bu paralar, değil mi bu evler? Niye duruyor hesabında?
0: Doğru diyorsun.
4: Bugüne kadar niye duruyor?
0: Doğru söylüyorsun. Ali Aydar Fırat, 2 dakikayla özetle noktayı koyacağız.
5: Hemen şunu söyleyeyim. Gerçekten bir takım boşlukların bir takım istismarlara yol açabileceği gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor.
3: Burada devletin
5: kendi ülkemize, kendi kurumlarımıza ne olursa olsun sahip çıkmamız gerekiyor. Hem 15 Temmuz meselesinde hem bu Ahbap meselesinde bu kurumlar çok kolay kurulan kurumlar değil. Bu ülke çok kolay kurulan bir ülke değil. Çok ağır bedeller ödenmiş. O yüzden ne olursa olsun elbette ki kendi insanımızı seveceğiz, elbette ki sahip çıkacağız ama bu kadar karşılıksız bir güvenin de mutlak derecede sorgulanması gerekiyor. Nihayetinde kalıcı olan devlettir, kalıcı olan kurumlardır. Hem devlette hem bütün kurumlarımıza ne olursa olsun sahip çıkacağız. Onların liyakatla yönetilmesini isteyeceğiz, talep edeceğiz. Vatandaşlık aynı zamanda bir sorgulama sürecidir, bir sahiplenme sürecidir. Kim olursa olsun, ne olursa olsun hem hakkımızı savunacağız, hem vergilerimizin nereye gittiğini savunacağız, soracağız, sorgulayacağız. Ama nihayetinde bir bütün olarak dediğim gibi kendi değerlerimize, kurumlarımıza, ülkemize sahip çıkacağız. Bu sahip çıkış ancak bizi başka bir noktaya götürür. O yüzden boşluk bırakmamak gerekiyor. Biraz daha liyakate önem vermek gerekiyor. Bunun üzerinden ancak biz peki, kendi ülkemizi dünyanın başka ülkeleriyle yarışır bir hale getirebiliriz. Peki. Nihayetinde elbette ki herkese, her birimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bir kez daha bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Umuyorum ve diliyorum bir daha böyle acılar yaşanmasın.
0: Çok çok teşekkürler.
1: Hepimiz
0: bütün söylediklerinin altına imza atıyoruz.
1: Hepimiz şehitlere
0: Ali Aydar Fırat çok iyi konuştun. Seni de övüyoruz.
1: Bir övmeliyim ben kaldım. Ankara'ya
5: çok teşekkür ederim. Benim için güzel bir kapanış oldu.
0: Çok çok teşekkür. Ankara'ya Nasuhi Güngör'e, Ali Aydar Fırat'a teşekkürler. Burada Can burada. Sağ olsun. Sağ her zaman oluyor. Sağ ol. Eksik olma.
2: Sağ ol.
0: Alişer tekrar hayırlı olsun.
3: Teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
0: Yeni X neydi?
3: XTV.
0: XTV'de hayırlı olsun.
3: Çok sağ ol.
0: Yakın zamanda herkes öğrenir zaten. Nihal Bengüsü Karaca çok teşekkür ederim. Doğan Çağlar çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Biz Habertürk'te ilk kez beraber yayın yapıyoruz.
4: Evet, evet, ben yine söyleyeyim. Faruk abiyle diyeyim yani. Benim böyle bir anım var. İlk defa televizyon programına çıktığımda böyle akşam saatlerinde Faruk Bey'le çıkmıştım. Habertürk'e ilk defa konuk oluyorum. Yine Faruk Bey'le oldu.
0: İlklerim programı.
4: Evet, ilklerim programı. Gerçekten bu konuda mutluyum.
0: Peki, çok
4: yani.
0: Çok teşekkürler.
4: Şans getirsin.
0: O zaman Fatih Sadırlı'ya da teşekkürler. Peki. Çok çok sağ ol.
4: Bütün ekibe teşekkür
0: kısa
4: ediyorum.
0: Kısa bir ara. Aranın ardından konuklarımı gönderiyorum. Ben kapanış için tekrar buradayım.

Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

Yayını noktaladık, değerli konuklarımızı gönderdik. Bugün 15 Temmuz, bir kez daha hatırlatalım. Türkiye için önemli bir gün, önemli bir viraj, önemli bir dönüştü. 10 yıl önce gerçekten millet iradesine sahip çıktı. İşin özeti bu. Bundan sonra da öyle devam edecek. Yarın akşam 19'da Ana Haber'de görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz

8'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 16 Temmuz Perşembe sabahında saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Levent'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Detayları haberimizde bakalım.

0: Pazar günü Bursa'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Haluk Levent emniyette ifade verdi. Levent, adına kayıtlı herhangi bir mal varlığının, banka hesabının ya da kredi kartının bulunmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, asistanı Yeliz Kaya adına olan iki banka hesabını kullandığını belirtti. Haluk Levent, Ahbap Derneği'nde para çekme yetkisinin kendisine ait olduğunu söyledi. Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim dedi. Peki dernek 6 Şubat depremlerinde ne kadar yardım toplamıştı?
1: 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır.
0: Haluk Levent 80 milyon lira parası olduğunu söyledi. İddiasına göre Ahbap Derneği'ne kazanç sağlamak için derneğin 20 adet taşınmasını bu parayla kendisi almak istemişti. Satış için bir gün daha beklenseydi Ahbap Derneği'nden Yelizkaya'ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti dedi.
1: Haluk Levent olarak ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım, yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi.
0: Ünlü şarkıcı çek ve senetleri neden yazdığını da ifadesinde anlattı.
2: Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım.
0: Haluk Levent, dernekte eksiklik olduğunu, yeni denetim gelene kadar eksiklikleri tamamlayacağını ileri sürdü.
3: Konserlerde sayısız yardım konserleriyle Birleşmiş Milletler...
4: ABD ordusu İran'a yeni saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. İran'da patlama sesleri yükseldi. ABD ordusunun açıklamasına göre ikinci saldırı dalgası dün akşam Türkiye saatiyle 22'de başladı. Açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Rask, Ahvaz, Konarak ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Bender Abbas ve Sirik yakınlarındaki noktalar ABD füzeleriyle vuruldu. ABD ordusu ayrıca Hark Adası'na doğru giden bir petrol tankerini etkisiz hale getirmek için füze attığını bildirdi. İran'ın hava savunması düşmanca tehditlere karşı koymak için Tahran'da aktif hale getirildi. ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumdayız açıklaması yapıldı. Körfez ülkeleri de alarm durumunda, kuvvetli patlamalar yaşandı, hava savunma sistemi devreye alındı. Bahreyn'de ise silah sesleri duyuldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kent genelinde gece yarısı itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokakların sessizliğini ise sirenler bozdu. Kentte uzun süre sirenler çaldı, ardından hava saldırıları başladı. Rusya'nın balistik füze saldırısı nedeniyle patlamalar yaşandı. Balistik füze saldırısı altında kalan Kiev'e daha fazla füzenin geleceği konusunda da uyarı yapıldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuştu. Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir dedi. FETÖ'nün yeniden var olma gayretlerine dikkat çeken Erdoğan, kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır.
2: Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak dedi. Terör örgütleri için denizlerin tükendiğini belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel mesajlar verdi.
1: Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına konuştu.
1: Sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir.
2: Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini de vurguladı. Bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana kadar mücadeleye devam edeceğiz dedi.
1: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz.
2: Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra kabine üyeleriyle şehit ve gazi aileleri de katıldı.
1: Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın
2: 15 Temmuz'un 10. yılına özel olarak düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş 15 Temmuz şehitleri için dua etti.
3: Milletimizi ilelebet payidar eyle.
0: 15 Temmuz'un 10. yılında yurtta tüm camilerde sela okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mesaj yayınlayarak tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi.

Millet iradesine darbe vurmaya çalışanlara karşı birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz şehitleri için tüm camilerde hatimler indirildi. Gece saat 00.13'ü gösterdiğinde bütün camilerden eş zamanlı sela sesleri yükseldi. Tüm yurttaysa sabah namazına kadar cami ve minarelerin ışıkları açık kalacak. Sabah namazı buluşmaları düzenlenecek. Öğle namazı öncesinde belirlenen camilerde ise Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek. Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyerek, şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür ifadelerini paylaştı.
1: Gün boyu süren 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz'a özel irade bizim, zafer bizim 15 Temmuz mapping gösterisi düzenlendi. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul'da ise simge yapılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde görsel şölen vardı.
2: 253 şehidin portresi Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına yansıtıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semaları drone gösterileriyle aydınlandı. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde ise 15 Temmuz her yerde video mapping gösterisi yapıldı. 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında gün boyu süren etkinlikler akşam saatlerinde ışık ve drone gösterileriyle devam etti. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binası demokrasi şehitlerinin portreleriyle aydınlandı.
3: İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ilde yapılan 15 Temmuz anma etkinlikleri gece boyunca devam etti. Tarihi Galata Kulesi'nde de 253 şehit anıldı ve hatırlatıldı.
4: Bizler için çok şehit var diyor. En azından milli irade için çok iyi.
2: İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde de görsel şölen vardı. Kız Kulesi özel ışıklı mapping gösterisiyle aydınlatıldı. Direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ışıklı drone gösterisi yapıldı. İstanbul semalarına irade bizim, zafer bizim sözleri yazıldı.
3: 15 Temmuz'da hain darbecilerin ilk hedefinden biriydi Boğaziçi Köprüsü. 15 Temmuz'un ardından 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü adıyla anıldı. Bugün de 10. yıl dönümünde drone gösterisiyle 15 Temmuz şehitleri seması drone gösterileriyle aydınlatıldı.
5: Hepimiz sokaklardaydık. Tekrar o duyguyu, o hissiyatı aynı şekilde hissediyoruz.
2: Fatih'te de demokrasi kahramanları anısına yürüyüş vardı. Fatih Camii'nde toplanan grup Saraçhane'deki Anıt Park'a yürüdü.
6: Bunu 10 yıl değil 20 yıl da geçse çocuklarımıza da yaşatacağız. Unutmayacak da unutturmayacağız da.
7: Ve korkutacak olan...
1: 15 Temmuz'un 10. yılında da şehitler unutulmadı. Törenlerin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Şehitler için dua edildi, karanfiller bırakıldı. 15 Temmuz törenleri liderleri de bir araya getirdi.
2: Dualar, ilahiler, karanfiller. 15 Temmuz'un 10. yılında da şehitler unutulmadı. Törenlerin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Önce Meclis Camii'sinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Dualar şehitlerin ruhuna gönderildi.
8: Cennet bahçesine girercesine şehadet şerbetini içmiş bütün kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi.
2: Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la siyasi parti temsilcileri katıldı. Ayrıca gaziler ve vatandaşlar programda hazır bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler anıldı. Ardından ilk bombanın düştüğü yere inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören yapıldı. Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başta olmak üzere siyasetçiler katıldı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı. Ardından filan dikimi gerçekleşti. Tören sonrası Özgür Özel ile Abdullah Güler bir süre sohbet etti. Meclis Şeref Holü'nde ise 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisinin açılışı oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel başta olmak üzere siyasetçiler sergiyi gezdi. Ardından tören salonunda anma töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında İstanbul Boğazı'nda anlamlı bir kortej düzenlendi. 15 Temmuz şehitlerinin anısına 253 tekne Boğaz'da kortej oluşturarak şehitleri andı.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında deniz korteji

0: düzenlendi. 253 şehidin anısına tam 253 tekne bir araya geldi.
1: Rabbim bir daha yaşatmasın o öyle acı işte.
0: İstanbul Valiliği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle denizden karaya 15 Temmuz tekne kortejine katılım yoğundu. Teknelerden biri şehit ve gazi yakınlarıyla gazilere ayrıldı.
1: Bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Eşim vurulmuştu zaten bizim de 15 Temmuz gazisi işte eşim. Sol kolundan vuruluyor omuz burada. Arkadan çıkıyor işte. Bugün olsa yine bugün çıkarım diyor eşim.
2: Bazı şeyler hala da inanamıyoruz. Hayal gibi. Bacanağımızı kaybettik. Şehit oldu. Baldızım gazi oldu.
3: İstanbul Boğazı'nın tam ortasında 15 Temmuz şehitleri anılıyor. Tam 253 tekne Boğazı'nın ortasında anlamlı görüntülere sahne oluyor.
4: Rabbim gazilik nasip etti. Yani bu millet için, bu vatan için değer mi? Çok değer.
0: Korteje sahil güvenlik, TCSG güven gemisi eşlik etti. Çok sayıda balıkçı, toplu taşıma ve özel teknelerde kortejdeydi.
3: Kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de kortejdeydi. Gemi köprünün tam altına geldiğinde mükemmel bir su gösterisi gerçekleştirdi.
0: 10. yıl anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Boğaz'da tarihi görüntüler oluşturdu.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir dedi. Çiftçi 15 Temmuz şehitliğindeki anma töreninde duygusal anlar yaşadı.
6: 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. Bu ihanete cüret edenlerin unuttuğu bir şey vardı. O da aziz milletimizin şehadeti nesillere bir çağrı olarak bildiği hakikatiydi.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz'un 10. yılında Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu, şehitleri andı.
6: Onlar ölüme yürürken aslında bir millete can verdiler. Toprağa düşerken milletimizi ayağa kaldırdılar. Fakat bu milletin istiklalini kimseye teslim etmediler. Şehitlerimizin emaneti bu milletin, bu devletin namusudur. Gazilerimiz ise bu milletin yaşayan vicdanı ve kahramanlık abideleridir. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanında olmaya devam edecektir.
7: Bakan Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerle buluşmasından önce Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz şehitliğinde düzenlenen anma törenine katıldı. Şehit aileleriyle sohbet etti.
8: İnşallah, inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin.
7: Şehit polislerin kabrine karanfil bırakan çiftçinin dua ettiği sırada zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ başta olmak üzere terör şebekelerine yoğun bir darbe vurduklarını söyledi. Bakan Fidan, FETÖ'nün kullanım değerini bitirmiş bir yapı olduğunu da vurguladı.
9: 15 Temmuz menfur darbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. İçerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine FETÖ başta olmak üzere yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ'den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk. Bizim sarsılmaz iradesinin perçinleşmesi FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynamıştır. İnşallah alacağımız tedbirler, yapacağımız düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde. Tabii önceki görevlerimizde FETÖ ile mücadelede başka bir çerçevede, bu görevimizde de uluslararası alanda FETÖ'nün gittiği hiçbir yerde barınamaması, gayrimeşru faaliyetlerine, ajanlık faaliyetlerine, Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yapmaktayız. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır.

0: Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir.
1: Emine Erdoğan 15 Temmuz'un vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adı olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. O gece karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu dedi. Demokrasi uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlığın milletin hafızasında daima yaşayacağını vurguladı. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum ifadesini kullandı. ...15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananların izi hem hafızalarda hem de o anlara tanıklık edenlerin hayatında ilk günkü gibi duruyor diyebiliriz. O isimlerden biri de 15 Temmuz gazisi Murat Kaygusuz. Darbecilere direnirken köprüde vuruldu, hastaneye kaldırıldığında ölü sanıldı, morga götürüldü. Kaygusuz hayata dönüş öyküsünü Emine Derya'ya anlattı.
2: Biz dedik ya biz normal vatandaşız, silahsız vatandaşız, kendi halkına mı sıkacaklar, vuracaklar dedik. Yani vurulduğumu hissetmedim. Sadece vurulduktan sonrası acıyı, büyük bir acıyı hissettim yani. Soluma bakıyor, nabız yok diyor, ölmüş diyorlar. Morga alıyorlar öldüm diye.
3: Kurşun sol koluna isabet etti, hastanede öldü sanıldı, morga götürüldü. Son anda yaşadığı anlaşılınca ameliyata alındı. O gece hem darbecilere direndi hem de ölüme.
2: Bir kere yaşıyoruz. Bir kere. Ne için yaşıyoruz? Bayrak için. Vatan için, millet için. Devletimiz için yaşıyoruz.
3: İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki Murat Kaygusuz 15 Temmuz 2016 günü her zamanki gibi işinden evine dönüyordu.
2: Altunizade tarafından tanklar geliyordu. Dedim, tankların burada ne işi var diye düşündüm. Eve geldim, yemek yedim. Sonra eşim balkona çıktı. Dedi, Murat dedi, Göztepe Köprüsü'nün orada dedi tanklar var dedi. Eşime dedim, ben dedim gidiyorum. Nereye? Dedim, inşallah tahmin ettiğim şey değildir dedim.
3: Ancak tam da tahmin ettiği gibiydi. Bu bir darbe girişimiydi.
2: Yani gittik Göztepe Köprüsü'ne, orada da 3 tane tank vardı. İkisini teslim aldık, askerleri ikna ettik. En başta bir otobüs vardı. Otobüsçüye dedim ki nereye gidiyorsun dedim. Dedim ki beni de al dedim köprüye kadar dedim. Arkadaki insanlara bağırdım yani siz de gelin dedim.
3: Kaygusuz köprüye vardığında bir an tereddüt etmedi.
2: Mahşer alanı gibiydi yani köprünün ön tarafı. Polisler de bir taraftan arkamızda size ateş edecekler, vuracaklar, geri dönün dedi. Kafamı çevirir çevirmez indirdiler. 2 mermiyi yedik yani kolumuza, omzumuza. Kolum koptu zannettim.
4: Murat Kaygusuz kolundan vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaşam belirtisi göstermediği düşünülünce de morga gönderildi. Oysa hala hayattaydı.
2: Herkes yakınını, akrabasını, arkadaşını arıyor. Morga getiriyorlar. Tanıdığınız akrabanız burada mı diye, yani morgda mı diye. Tek tek çekip çekip bakıyorlarmış. Beni çektiklerinde bu sağlam olan kolum aşağı düşüyor. O da şüphelenmiş o kimse, o arkadaş. Buraya şah damara bakmış. Biraz daha bastırmış demiş, bu yaşıyor demiş.
3: Yaşadığı anlaşılınca hızlıca ameliyata alınan Kaygusuz sonrasında uzun süre tedavi gördü. Ancak sol kolunu artık hiç kullanamıyor.
4: Gazilik nişanı Murat Kaygusuz'un evindeki en kıymetli köşede duruyor. Kendisi ise bu onuru yüreğinde taşıdığını söylüyor.
2: Bu madalya semboliktir. Ama önemli olan Allah katındaki şehitliğin, gaziliğindir.
1: FETÖ'nün hain darbe girişiminde İstanbul'da o gece tam bir kaos yaşandı. Darbeci askerler sivillerin üzerine ateş açmış, onlarca kişi yaralanmıştı. Yaralananların götürüldüğü en yakın hastane Haydarpaşa Numune Hastanesi'ydi. 10 yıl öncesine şimdi gideceğiz ve o gece hastanenin güvenlik kamerasına yansıyanları beraber izleyelim.
5: Setinin biri geliyor, biri gidiyordu. Darbecileri durdurmak için silahların önüne dikilip yaralananlar hızla hastaneye taşınıyordu. O gece hastane koridorlarında yaşananların görüntüsü 10 yıl sonra ortaya çıktı.

0: Çok yoğundu. Yani acil servisimizin tüm bölümlerinde ateş silah yaralanması sebebiyle gelen hastalarımıza müdahale ediliyordu.
1: Tarih 15 Temmuz 2016. Görüntüler Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin acil servisinden. Boğaziçi Köprüsü'nde ya da Çengelköy'de darbeci askerlere direnirken silahla vurulan yaralıların getirildiği en yakın hastanelerden biri burasıydı. O gece yaşanan kaotik ortam acil servisin güvenlik kameralarına yansımıştı.
0: ...200 civarı ateş silah yaralanması sebebiyle gelen hastaya, vatandaşımıza müdahale edildi.
1: Sağlık çalışanlarından hastanenin güvenlik görevlilerine kadar herkes yaralılar için seferber oldu. Yaralılara yetişebilmek için zamanla yarıştılar.
0: Yaralı bir vatandaşımızın kan içinde işaret parmağı havada tekbir getirip dualar ederek acil servise girişini gördüğümde çok etkilenmiştim. O hala aklımda.
1: O gece güvenlik kameralarına yansıyan en önemli şey halkın darbecilere karşı dayanışması oldu.
2: Anlatmak çok zor, o duygu gitmiyor.
3: Biz de elimizden geleni sahada çalışarak sabaha kadar bunu gösterdik.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi darbe girişiminin 10. yılında dolup taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gaziler başta olmak üzere binlerce kişi şehitleri anmak için köprüdeydi.
5: O uçakların seslerini unutamıyorum. Tepemizden uçan uçakların. O sesler, eşimle beraber çıktık dışarı, köprüye doğru geldik. Eşim ağlıyor, ben de ağlıyorum. Bak şu an bile duygulandım yani.
1: 10 yıl geçse de 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmadılar. Şehitleri anmak için direnişin simgesi Şehitler Makamı'na koştular.
6: Ben gece vardiyasında çalışıyordum. Hadımköy'de moloz kamyonlarını karakolu bölümüne çekmişlerdi. 212'de de şeyler vardı, tanklar vardı. Herkes arabasını terk etmiş gitmişti. Yani tankların, millet tankın önünde bayağı bir şey yapıyordu ya.
7: O gece en kanlı direnişin verildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şehitlik makamında gün boyunca hüzün ve gurur bir aradaydı. Yurdun dört bir yanından gelenler şehitler için dua etti, onları rahmet ve minnetle andı.
8: Koştura koştura ta Esenyurt'tan geldim. Bu anı yaşamak istedim.
9: Biz de buradaydık. Her şeyi yaşadık ya. Böyle bir şey yok.
10: O gün ben 7 yaşındaydım. O gün ben annemle babamla o gün köprüye yürüdük.
11: 3 tane kızım var, eşim var. Yani o günleri vatan nasıl kurtarılmış? 15 Temmuz'da yani bu FETÖ kalkışmasından nasıl bugünlere huzur içinde yaşadığımızı kızlarıma göstermek istedim.
1: Şehitler makamını ziyaret edenler arasında 15 Temmuz gazileri de vardı.
12: Büyükşehir Belediye önünde ben gördüm Asker İşkeloğlu oluyorum. Ben dua ettim, tekbir ettim. Sonra benim ayakkabı seferber geldim. 3 tane ameliyat oldum. Ben hala fizik tedavi devam, hiç hareket unamıyorum.
1: Şehitler makamında dua edenler o gece yaşananların unutulmaması için kurulan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret etti.
13: Buraya gelinim geldi, torunlarım geldi Belçika'dan. Onları getirdi, o ziyarete geldik. Şehitlerimizin hatırını, anıtlarını ziyaret etmeye geldik. Severek geldik, gururla geldik.
14: Belçika'dan geldiniz. İlk kez mi ziyaret ediyorsunuz anıtı?
15: Evet, ilk kez ziyaret ediyoruz.
14: Nasıl hissettiniz?
15: Ya çok tüylerim ürperdi burayı görünce bir an, yani çok, yani yaşamak lazım.
4: Ankara'da 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında İrade Bizim Zafer Bizim 15 Temmuz dijital zaman tüneli hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran o tüneli ziyaretinde önemli mesajlar verdi.
16: O gece milletin iradesini meydanlara çağıran bir ses dalgalandı vatanın her bir köşesine.
17: Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz dijital zaman tüneli hazırlandı.
16: Unuttuk mu o geceyi?
17: 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin zaferine uzanan sürecin aktarıldığı zaman tünelini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaret etti. Duran 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin önemli mesajlar verdi.
18: Bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini

0: DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yla bir araya geldi. Görüşmede sürece ilişkin çerçeve yasa gündemdeydi. Çerçeve yasanın meclis kapanmadan kanunlaşmaması bekleniyor. DEM heyetinin ise kısa süre içinde İmralı'yı ziyaret etmesi de gündemdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmazsa Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır diyerek yeni parti için Temmuz sonrasını işaret etti. Mutlak mutlak kararı sonrası CHP Grup Başkanı olarak görevine devam eden Özgür Özel, Sözcü Televizyonu'nda soruları yanıtladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner'in tutuklanmasına ilişkin operasyon siyasidir. Özgür Özel'in inandığı, güvendiği Hüseyin Can Güner özellikle seçilmiştir, dedi. Yeni parti iddialarına ilişkin de konuşan Özgür Özel, önceliklerinin CHP'de mücadele etmek olduğunu söyledi. Yargı sürecini işaret eden CHP Grup Başkanı, biz hukuki mücadele ediyoruz ama hepsinin 2 haftalık işi var. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmazsa yeni parti için Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. Genel kabul gören isim şimdilik yeni parti diyelim ifadelerini kullandı. Gülistan Dokun'un cansız bedeni nerede? Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bu sorunun yanıtını arıyor. Jandarma arama kurtarma ve JASAT timlerinden özel bir ekip kuruldu ve yaklaşık 100 kilometrelik alanda arama yapılıyor.
1: JAK ve JASAT sahaya indi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla adım adım iz sürülüyor. Gülistan Dokun'un cansız bedenine dair iz aranıyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra gizli bir tanığın ifadesiyle yeniden açılan kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlunun bulunduğu 12 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gizli tanığa göre Gülistan, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında başından vurularak öldürüldü. Peki Gülistan'ın cansız bedeni nereye gömüldü?
2: Tamam.
1: Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla özel bir ekip kuruldu. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinde hareket ederek yaklaşık 100 kilometrelik bir alanı inceliyor. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla şüpheli alanlar kontrol ediliyor. Daha önce gizli tanığın söylediği Koçpınar köyüne bakılmış ancak sonuç alınamamıştı. Civar köyler, ağaçlık alanlar, Pülümür Vadisi ve Munzur Dağı eteklerinde belirlenen 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapılmıştı. Henüz Gülistan'a ait bir iz bulunamadı.
0: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 88 yaşındaki Olcay Baykal, sabah saatlerinde hayata veda etti. Baykal'ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya'dan hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın naaşı Cuma günü 3 yıl önce hayatını kaybeden eşi Deniz Baykal'ın mezarının yanına defnedilecek. Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal'la Deniz Baykal'ın 2 çocukları bulunuyor. Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç babası için kayıp ihbarında bulundu. Çelişkili ifadelerden yola çıkan jandarma olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Detaylara haberimizde bakalım.
1: Babasını öldürdü. Vücut bütünlüğünü bozduğu ceset.

0: kendini tuvalete gömdü. Babam kayıp diye başvuru yapan gencin yalanını jandarma ortaya çıkardı. Olay Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde meydana geldi. 25 yaşındaki Ö.A. babası Yusuf A'dan bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri gencin ifadesine başvurduğunda çelişkiler üzerine şüphelendi. Çalışmalar ailenin Karaağaç köyündeki evi ve çevresinde yoğunlaştı. Ekipler evin eklentisindeki tuvalette Yusuf A'nın cesedini buldu. Yusuf A'nın öldürülüp vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Babasını öldürdüğü öne sürülen Ö.A.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili bir şüpheli aranıyor. Soruşturma sürüyor.
1: Karabük'te bir evde çıkan yangın yürekleri de yaktı. Evde tek başına bırakıldığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
0: İddiaya göre evde yalnız bırakıldı. Uyurken yakalandığı yangın 2 yaşındaki Berkant'ın sonu oldu. Olay Karabük'ün Davutlar köyünde yaşandı. İddiaya göre Kurt ailesi 2 yaşındaki Berkant'ı evde bırakıp ıhlamur toplamaya gitti. Bu sırada çocuğun kaldığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede bitişikteki iki köy evine daha sıçradı. İhbarlı olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kurt ailesi yanan ilk evde 2 yaşındaki Berkant'ın bulunduğunu söyledi. Ekipler ilk müdahaleyi o evden başlattı ancak acı haber kısa süre sonra geldi. 2 yaşındaki Berkant Kurt yatakta cansız halde bulundu. Yakınları sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: ABD, İran'ı gündüz saatlerinde defaltı Başkan Trump anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. Tahran yönetimi de şu an için müzakere planı olmadığını kaydetti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump anlaşma olmazsa İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. İran mutabakat imzalandığından bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alındı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Yaklaşık 3 saat süren saldırılarda Tunup Adası'ndaki sahil savunma sistemleriyle seyir füzesi depolama ve fırlatma tesislerinin hedef alındığı aktarıldı. Hengam Adası da vurulan noktalardan biri oldu. Böylece İran 17 Haziran'da mutabakat zaptı imzalandığından bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alındı. Tırmanan gerilimin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları cevapsız kalmayacak açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de şu an için müzakere planı olmadığını söyledi. Savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. İran Meclis Başkanı Garibaf da İranlılara seslendi. Mutabakat zaptı maddeleri uygulanıyorsa anlamlıdır dedi. İran bu mutabakattan fayda görmeyecekse anlaşmaya bağlı kalmamızın bir nedeni yok açıklamasını yaptı. Düşmana kesin bir yanıt vereceğiz diye ekledi. Trump ise İran'ı yine sert sözlerle hedef aldı.
3: Save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets. Yeah. Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt veren Trump, ben yeter diyene kadar saldıracağız dedi. Ardından yaptığı açıklamada ise İran'ın yakında yenileceğini söyledi.
3: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir podcast programında anlaşmayı İran'ın bozduğunu iddia etmişti.
3: Plain is much better and much newer. It's a little ridiculous.
1: ABD Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını yeniden uygulamaya koyarken İran devrim muhafızlarından ABD'ye uyarı geldi. Diğer enerji koridorlarının kapatılabileceği uyarısı akıllara Bab-ül-Mendeb Boğazı'na getirdi.
0: İran devrim muhafızları ABD'yi uyardı. Hürmüz Boğazı'nın yanında diğer enerji ve ihracat koridorlarının da kapatılabileceğini söyledi. Gözler Bab-ül-Mendeb Boğazı'na çevrildi. İran devrim muhafızları ABD ablukasının yeniden başlaması üzerine açıklama

0: yaptı. Bölgedeki diğer kritik deniz geçişlerinin de kapatılabileceği uyarısında bulundu. ABD basına göre bu açıklamanın hedefi Kızıldeniz Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendeb Boğazı. Yemen açıklarındaki boğaz, dünya ticareti ve enerji arzı açısından kritik bir öneme sahip. Küresel deniz ticaretinin ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının önemli bölümü bu boğazdan geçiyor. Yemen'deki İran destekli husiler de konu hakkında açıklama yaptı. İran devlet kanalına konuşan üst düzey bir yetkili, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarına devam etmesi halinde Babülmendeb boğazını kapatmaya hazır olduklarını söyledi. Bu durumda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceğini savundu. Yemen'deki tansiyon Suudi Arabistan'ın Sana Havalimanı'na yaptığı saldırıyla yükselmiş, Husiler saldırıya Suudi Arabistan'daki bir havalimanını vurarak yanıt vermişti. ABD basını saldırıdan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ABD Başkanı Trump'tan destek istediğini iddia etmişti.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran politikası savunma bütçesinin Senato'da takılmasına neden oldu. Demokratlar tepki olarak 1.15 trilyon dolarlık savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini engelledi. Demokratlar Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a askeri müdahalede bulunmasını eleştiriyor.
0: Demokratların ABD Başkanı Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a askeri müdahalede bulunmasına tepkisi sürdü. Senatörler 1,15 trilyon dolarlık savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini durdurdu. Tasarı usul oylamasında 50'ye karşı 46 oy alsa da Senato'da görüşmelere başlanabilmesi için gerekli 60 oy barajını aşamadı. Oylama büyük ölçüde Demokrat Parti çizgisinde gerçekleşirken Cumhuriyetçilerin Senato lideri John Thune sürecin yeniden oylanabilmesi için usul gereği hayır oyu kullandı. Senato Demokrat lideri Chuck Schumer ise Trump yönetimini Kongre'nin onayı olmadan İran'a askeri müdahalede bulunmakla suçladı. Demokratlar, Pentagon'a ayrılan dev bütçenin onaylanmasının ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına siyasi destek anlamına geleceğini savunuyor. Ayrıca savunma harcamaları artırılırken sosyal programlarda kesintiye gidilmesine de tepki gösteriyor. Cumhuriyetçiler ise demokratları güvenlik yerine siyaseti tercih etmekle suçluyor. Yaklaşık 60 yıldır her yıl kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, asker maaşlarından savaş gemisi ve füze alımlarına kadar ABD'nin savunma politikalarının temel çerçevesini oluşturuyor.
1: ABD'de bir saldırgan bir kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Şahıs, kurbanı Müslüman olduğu gerekçesiyle hedef aldığını itiraf etti. Olay geçtiğimiz pazartesi günü ABD'nin Utah eyaletinde yaşandı. Volley Fair alışveriş merkezinde bir saldırgan, Müslüman olduğu gerekçesiyle bir kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Alışveriş merkezi çalışanı olan kurbanın en az 15 kez bıçaklandığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. İsrail ile Lübnan heyetleri 6. tur müzakereler için İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. İki gün süren görüşmelerden pilot bölge sürecinin birkaç gün içinde başlaması sonucu çıktı.
2: Lübnan'la İsrail arasındaki 6. tur müzakereler sona erdi. İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmeye başlaması bekleniyor. Lübnan'la İsrail arasında büyükelçi düzeyindeki görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış, 26 Haziran'da çerçeve anlaşmaya varılmıştı. İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmeler 2 gün sürdü. Taraflar çerçeve anlaşma kapsamında pilot bölge projesini uygulamaya koyma konusunda anlaştı. Buna göre Hizbullah silahsızlandırılacak. İsrail kademeli olarak Lübnan'ın güneyinden çekilecek. Yerlerini ise Lübnan birlikleri alacak. Amerikalı bir yetkili pilot bölge sürecinin önümüzdeki günlerde kesinleştirilip uygulanmaya başlanacağını belirtti. Taraflar arasında kapsamlı bir anlaşmaya varmak için görüşmelerin teknik aşamaya geçtiğini kaydetti. Lübnanlı bir yetkili de pilot bölge uygulamasının birkaç gün içinde başlayacağını doğruladı. İsrail tampon bölge adı altında Lübnan topraklarını uzun bir süredir işgal ediyor. bunun İsrail topraklarını Hizbullah'ın saldırılarından korumak için gerekli olduğunu iddia ediyor.

0: Lübnan İsrail'den derhal geri çekilmesini isterken Tel Aviv yönetimi Hizbullah silahsızlandırılmadıkça çekilmeyeceğini belirtiyor.
1: Aşırı sıcaklar İtalya'da eylemlere de neden oldu. Yüzlerce kurye öğlen 12 ile 16 arasında paket dağıtımını engelleyen kararı protesto etti. Gösteri Milano kentinde düzenlendi. Belediye sıcak hava dalgasının etkisinde. Bu nedenle kuryelerin 4 saat boyunca paket dağıtması yasaklandı. Karar sağlık endişeleri nedeniyle alınmış olsa da kuryeler gelir kaybı yaşamamak için bu saatte çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Daha fazla iş güvencesi sağlayacak sözleşme talebinde bulundu. Motosikletleriyle konvoy yapan kuryeler tren garından kent merkezine ilerledi. Eylem ünlü Pizza Castello meydanında tamamlandı. Şanlıurfa'da yaşları 18 ve 19 olan iki genç bir binanın dış cephesini boyuyordu. İşçileri taşıyan asma iskelenin halatı koptu. Betona düşen iki genç de kurtarılamadı.
2: Binanın dış cephesini boyuyorlardı. Kopan halat genç işçilerin sonu oldu. 18 yaşındaki Mustafa Toruntay'la 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesini boyuyordu. 5 katlı binanın dışına kurulan asma iskeledeydiler. Bir süre sonra işçileri taşıyan iskelenin halatı bilinmeyen nedenle koptu. Mustafa Toruntay ve Muhammed Kızılkan, 5. kattan zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç işçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahaleye rağmen ikisi de kurtarılamadı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Olayda ihmal olup olmadığı soruşturmayla ortaya çıkacak.
1: Kilis'te 40 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
2: Çay bahçesindeki tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çeken adam eşine kurşun yağdırdı. Olay akşam saatlerinde Kilis'te yaşandı. Hülya Eser boşanma aşamasındaki eşiyle bir çay bahçesinde oturuyordu. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hikmet Eser silahını çekti. 40 yaşındaki kadına 3 el ateş açtı. Kanlar içinde kalan Hülya Eser yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Muğla peş peşe çıkan orman yangınlarıyla kabusu yaşadı. Yaklaşık 1120 kişi tahliye edildi. Yangın yüzlerce hektarlık ormanı küle döndürdü.
2: Alevler geceyi aydınlattı. Ekipler seferber oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kabusu yaşattı. Yangın saat 17 sıralarında Gürçamlar Mahallesi Kazıklı Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale başladı. Ama rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın otel ve sitelerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı.
3: Tedbir amaçlı bir site ve bir otelimizde boşaltma yaptık. Personel ve tatil yapan vatandaşlarımızı yaklaşık 1120 kişi tahliye ettik iki yerden.
2: Orman işçileriyle Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri gece boyu alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Kritik noktalarda yangının ilerlemesini durdurabilmek için karşı ateş uygulaması yapıldı. Günün ilk ışıkları ile birlikte hava araçları da müdahaleye başladı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 600 hektarı orman, 250 hektarı tapulu ve tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 850 hektar alan yandı. Masmavi deniz manzarasıyla birleşen ormanın yeşili karaya döndü. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Spordaki bir gelişmeyle devam edelim. 4 yılın ardından Galatasaray'da bir devir sona erdi. Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi sarı kırmızılılara veda etti. Vedayı Galatasaray duyurdu.
4: Galatasaray'da bir devir sona erdi. Sarı kırmızılı takım Arjantinli

0: santrafor Mauro Icardi'ye veda ettiğini duyurdu. Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla oyuncusuna elveda dedi. Paylaşımda, "Sen artık yalnızca kulüp tarihinde adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin" ifadesi kullanıldı. "Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıklar, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana, Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan. Bugün çocuklar Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor, böyle bir aşk unutulmaz." 2022-2023 sezonunun Ekim ayında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı formaya imza attı. Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 kez Süper Lig ve birer kez Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayan Icardi, aynı zamanda 2023-24 sezonunda attığı 25 golle gol krallığı yaşadı. Deneyimli forvet, cimbomla çıktığı toplam 134 maçta 77 kez fileleri havalandırmayı başararak Giorgio Hagi'nin 72 gollük rekorunu kırmıştı.
1: ABD'de düzenlenen müzayedede yaklaşık 67 milyon yıllık bir T-Rex iskeleti 50 milyon dolara alıcı buldu. Rekor satışla tarihin en pahalı fosili oldu.
2: $43 million. 67 milyon yıllık dinozor fosili satıldı. 50,1 milyon dolara alıcı bularak rekor kırdı. ABD'de düzenlenen müzayedede satılan T-Rex iskeleti tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı.
3: Sold $43 million.
2: Yaklaşık 11,5 metre uzunluğa ve 3,8 metre yüksekliğe sahip olan Gus, bugüne kadar keşfedilmemiş en büyük T-Rex iskeletlerinden biri. Fosil, kemik sayısı bakımından %61, kütlesel açıdansa yaklaşık %80 oranında eksiksiz durumda. İsmini ise bulunduğu arazinin sahibi olan ve kazı çalışmaları devam ederken hayatını kaybeden sığır yetiştiricisi Gary Gus Leaking'den alıyor. Sotheby's müzayede evi satış öncesinde fosilin 20 ila 30 milyon dolara satılmasını bekliyordu. 7 kişinin katıldığı açık artırma yaklaşık 10 dakika sürdü. 10 dakikanın sonunda iskelet 50 milyon 130 bin dolara alıcı buldu.
3: Sold $43 million.
2: Bir önceki rekor da yine Sotheby's tarafından kırılmıştı. 2024 yılında Apex adlı Stegosaurus iskeleti yaklaşık 45 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.
1: Geçtiğimiz aylarda Belçika Büyükelçisi Hendrik van de Velde resepsiyonda sergilediği oyun havası performansıyla gündeme gelmişti. Habertürk'ün yaptığı haberin ardından Fransa Büyükelçiliği'nden düello daveti geldi. O davet sözde kalmadı. Fransa Büyükelçiliği'nde iki ülkenin büyükelçisi karşılıklı oyun havası oynadı. Siz bu keyifli haberi izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
4: Düellomuz başlıyor.
2: Büyükelçilerin erik dalı düellosu sözde kalmadı. Belçika ve Fransa büyükelçileri bu defa piste beraber çıktı. Düello yine dostluk kazandı.
4: Türkiye, Fransa, Belçika dostluğu kazandı diyenler bir listesinde.
2: Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde, geçtiğimiz aylarda Büyükelçilik'te düzenlenen resepsiyonda gösterdiği oyun havası performansıyla gündem oldu. Habertürk'ün haberinin ardından Fransa Büyükelçiliği'nden düello daveti geldi. O davet karşılık buldu. Fransa Büyükelçiliği'de düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Belçikalı mevkidaşını sahneye davet etti. Ardından iki büyükelçi diplomasiyi bir kenara bıraktı, erik dalı oynadı.
5: Erik dalı gerekti, erik dalı gerekti, basma yakınız.
2: Performansın sonunda şarkıcı Ömer Faruk Bostan tarafından gecenin kazananını belirlemek için oylama yapıldı.
4: Fransa Büyükelçimiz diyenler bir alkış sesini.

0: Belçika Büyükelçimizi diyenlerle alkışlasınlar.
1: Düelloyu iki ülkenin dostluğu kazandı.
0: Evet, kazananımız belli oldu. Dostluk kazandı gene.
1: Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'un aynı gün Fransa milli takımının yarı final maçı sebebiyle resepsiyonda Fransa milli takım formasıyla bulunması da dikkat çekti.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 16 Temmuz Perşembe sabahında saatlerimiz 6'ya yaklaşırken gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisi düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Erdoğan, birlik ve beraber

0: ayaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı kullanıyor. Haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar.
1: Darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'ye karşı uyarıda bulundu. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
0: Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, tehlike halen devam etmektedir. Böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. FETÖ ile mücadelenin önemini anlattı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse, milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında darbeye cesaretle direnmişlerdir. 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim.
1: Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusu da yaptı.
0: Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Tasfiye hızlandıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. Paylaşımlarda demokrasi ve milli irade vurgusu yapıldı.
3: 15 Temmuz'un 10. yılında siyasiler arda arda paylaşım yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, darbe geleneğinin tarihin çöplüğüne atıldığını vurguladı.
4: Milletimiz darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. Milletimiz bu hainlerin karşısına dikildi. Bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, merkeze alan bir yoldur. Devlet hepimizin sığınağıdır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti.
5: 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajında 15 Temmuz şehitlerini andı ve paralel yapıların bağımsızlığa en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Üniter devlet yapımızın teminatı, ortak kader bilincimiz ve tavizsiz bir demokrasidir dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de o gece seçilmişlerin arkasında durduklarını belirtti.
6: O gece biz gözümüzü kırpmadan darbenin karşısında seçilmişlerin arkasında durduk. O gün darbeye muhatap olan iktidar sokakta da mecliste de bizleri demokrasiden yana, kendilerinden yana bir yerde gördü ve darbe birlikte savuşturuldu.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise 15 Temmuz mesajında dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin 15 Temmuz'da milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradığını belirtti.
5: O gün aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek cumhuriyete, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir.

0: FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı makaleyi Anadolu Ajansı için kaleme aldı. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu vurguladı. 10 yılın ardından 15 Temmuz'u bertaraf edilmiş bir darbe girişimi olmanın ötesinde, milletin iradesinin namlular karşısında galip geldiği tarihi bir kırılma anı olarak hatırlıyoruz dedi.
2: 15 Temmuz'un 10. yılında yurtta tüm camilerde sela okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mesaj yayınlayarak tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi.
3: Millet iradesine darbe vurmaya çalışanlara karşı birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz şehitleri için tüm camilerde hatimler indirildi. Gece saat 00:13'ü gösterdiğinde bütün camilerden eş zamanlı sela sesleri yükseldi. Tüm yurttaysa sabah namazına kadar cami ve minarelerin ışıkları açık kalacak. Sabah namazı buluşmaları düzenlenecek. Öğle namazı öncesinde belirlenen camilerde ise Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek. Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyerek, şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür ifadelerini paylaştı.
2: 15 Temmuz denince akla gelen ilk isimlerden biri kuşkusuz şehit Assubay Ömer Halis Demir. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle darbeci generali öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Şehit Halis Demir'i mezarı başında anan Zekai Aksakallı önemli mesajlar verdi.
4: Ömer Halis Demir, İhanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Tabii Kahir sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur.
1: Darbeci generali vurup darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir, 15 Temmuz'un 10. yılında mezarı başında anıldı.
5: Kabri başında bulunduğumuz kahraman şehit Ömer Halis Demir olmak üzere bütün şehitlerimizin de ruhlarını hediye edildik vasıl eyle.
1: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesi gecenin en kritik mücadelelerinden birine sahne oldu. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir, karargahı ele geçirmek üzere gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edildi.
4: Tabii Ömer Halis Demir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından birisiydi. Çünkü sözde general, hain, terör örgütü lideri Semih Terzi Ankara'daki, Marmaris'teki ve Türkiye çatındaki bütün operasyonları yönetecekti.
1: Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette şehit için Kur'an-ı Kerim okunduğu dualar edildi.
4: Bunu herkes iyi bilmesi lazım ki bütün dünya bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet mazlumların bir umut olarak ilelebet yaşayacaktır.
2: 15 Temmuz'un yıl dönümünde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'un devlet hafızasında daima diri tutulması gereken büyük bir ders olduğunu söyledi. Milletimizin huzuru için teyakkuzdayız dedi.
6: 15 Temmuz FETÖ ihaneti geçmişte yaşanıp kapanmış bir hadise olarak görülemez. Çünkü ihanet şekil değiştirebilir. Terör örgütleri farklı isimlerle

0: ortaya çıkabilir. Vesayet odakları yeni yöntemler geliştirebilir.
1: 15 Temmuz'un büyük bir ders olduğunu söyledi. O gece en ağır bedeller Gölbaşı'nda ödendi dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programında konuştu.
0: O gecenin en ağır bedellerinden biri Gölbaşı'nda burada ödendi. Polis Özel Harekat Başkanlığımız kahraman evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet etti. O gece burada yükselen ses korkunun değil cesaretin, teslimiyetin değil direnişin sembolü oldu.
1: Bakan Çiftçi suçla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar da verdi.
0: Terörle mücadelemiz, organize suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız aynı iradenin, aynı devlet aklının ve aynı kararlılığın ürünüdür. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca kişi sokağa çıktı, darbecilere direndi. O isimlerden biri de Ahmet Alkılıç'tı. Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu yaralanan Alkılıç, 2 yıl süren zorlu tedavinin ardından sağlığına kavuştu. O geceye dair yaşadıklarını Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Mertcan Öztürk'e anlattı.
3: Yüzlerce insan bu hainlere doğru koşuyor. Atışı hiçbir zaman kesmiyorlar. Devamlı insanları tarıyorlar. Bir Allah'ın kulu da kaçmıyor.
4: Haberi duyar duymaz dışarı çıktı. Köprüde açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Bedenen iyileşti ama hafızasındaki izler aradan geçen 10 yıla rağmen silinmedi.
3: Benim unutamadığım karelerden bir tanesi 18 yaş altı çocuklar bu hainlere meydan okurken en ön saftalardı.
5: 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin en kritik noktalarından bir tanesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Köprü darbe girişiminin en ağır bedellerinin ödendiği noktalardan biri olarak tarihe geçti. O gece arkamdaki bu noktada 30'dan fazla insan hayatını kaybederken 200'den fazla insan yaralanarak gazi oldu.
4: O isimlerden biri Ahmet Alkılıç'tı. İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Alkılıç yaşadıklarını hiç unutmadı.
3: Bir arkadaşımla beraber ofiste otururken eşim aradı beni. Dedi ki Ahmet dedi köprünün bir tarafı kapatılmış bir tarafı açık dedi. Bir terör eylemi varmış dedi.
6: Herkes evlerine diyor.
4: Başlarda bunun bir terör eylemi olduğu zannedilse de durum bambaşkaydı. Bu bir darbe girişimiydi.
3: Eve çıktığımda TRT spikerinin bildirgesine denk geldim. Tabii onu duyduğum anda dedim ki ben evde duramam. Dışarı çıkmam lazım dedim.
4: Ve köprüye doğru yola koyuldu.
3: Köprünün her iki tarafı da kapalıydı. Ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte tomalar vardı. Biz köprüye yaklaştığımız anda üzerimize çok büyük bir atış geldi.
5: Alkılıç'a o gece tam iki kurşun isabet etti. Bir tanesi sol omzuna, diğeri de en hayati organlarımızdan bir tanesine kafatasına geldi. Ve genç adam o geceden sonra tam iki yıl boyunca tedavi görmek zorunda kaldı.
3: 6 ay içerisinde konuşmam yavaş yavaş yerine geldi. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ne çocuklarımı hatırlıyordum, ne annemi, babamı. Sonrasında bir anda her şey yerine gelmeye başladı.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece yaşadıklarını dün gibi hatırlayan Alkılıç, aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılığı taşıyor.
5: Siz o kadar şey yaşadınız, yani 2 yıl tedavi gördünüz, konuşamadınız, belki yürüyemediniz, işte evlatlarınızdan ayrı kaldınız. Tekrar olsa tekrar o gece çıkardım diyor musunuz?
3: Tabii. Şu an olsun tekrardan çıkarız.

0: Değerli izleyiciler, şimdi şehit ailelerine kulak verelim. Gaziler, vatandaşlar, şehitleri mezarları başında dua ederek andı.
1: ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitlerin anıldığı adreslerden biri İstanbul'daki Edirne Kapı Şehitliği'ydi. Şehit kabileri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
2: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah.
1: Şehitleri anma törenine katılanlar arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat da vardı. Bolat, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu söyledi.
3: Bundan sonra da kıyamete kadar aziz Necip Türk milleti bu vatan topraklarında huzur ve esenlik içinde yaşayacaktır.
1: O gece sokaklara çıkan gaziler de şehitlikteydi.
4: Elimize taş tutup altına ordumuza, polisimize saldırmaya gitmedik. Vatan için mücadele ettik ama ne yazık ki bize de yani kurşun geldi. Çünkü elimizde zaten hatırası da duruyor yani.
1: Ziyaretçiler şehitleri rahmetle andı.
5: Her zaman da geliyorum buraya ziyarete, dua ediyoruz. Allah ailelerine sabır versin, devletimize güç kuvvet versin. Daha böyle bir acı gün yaşatmasın ülkemize.
6: Buradaki bütün şehitlerimizi, Ankara Gölbaşı'ndaki şehitlerimizi, köprüdeki şehitlerimizi rahmetle, şükranla alıyorum. Kederli ailelerin acısını paylaşmak için buradayım.
7: Biz o gecenin şafağı olmayacak diye gittik. Hazırlığımızı da ona göre yaptık. Kardeşlerimizin bir kez daha ruhunu şad etmeye, yalnız olmadıklarını hissettirmek için geldik.
1: Halil İbrahim Yıldırım, Cumhuriyet tarihinin o karanlık gecesinde henüz 15 yaşındaydı. Şehadet şerbetini içmek için sokağa dökülen milyonlardan bir tanesiydi. 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine erişti.
6: 2017'den beri, birinci yılından beri, 10. yılında şu an Silivri'den geldim. Şimdi bana sorulan soru şu, burada kimin yakını, hangisinin yakını? Buradaki hepsi benim yakınım, hepsi benim dostum, hepsi benim kardeşim.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki şehitler anıtında tören düzenlendi. Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da katıldı.
8: Şehitler anıtına çiçek bırakıldı, dua edildi.
9: Bu gece toplam 173 şehidimiz vardı.
8: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Beştepe'de tören vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, külliyenin ana giriş kapısının karşısında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı. Şehitler Anıtı'na çiçek demeti bıraktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da törende yer aldı. Tören alanına şehit yakınları ve gazilerle birlikte gidildi. Törende Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği de marş icra etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
0: Evet, aradan tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan milyonlarca vatandaş darbe girişimine karşı adeta direnişin simgesi oldu. O isimlerden biri olan İsmail Çakır, Şişli'de darbecilerin açtığı ateş sonucu iki bacağından vuruldu. Aylarca tedavi gören Çakır, o gece yaşadıklarını Habertürk'ten Emine Derya ve Mertcan Öztürk'e anlattı.
10: Radyomun bu en üst katında mevzi almışlar. Sana ateş ediyor birileri. Üzerinden uçaklar geçiyor ve yaralanan insanlar var, ölen insanlar var. Ayaklarına baktım, kan patlamış. İkisinden de kan çıkıyor. Farkında değilim.
1: İki evladını, eşini geride bıraktı. Bir an bile tereddüt etmeden dışarı çıktı. O gece vatanı için iki bacağından vuruldu. Bugün kendisi bu fedakarlığın yaşayan tanıklarından biri.
10: Korku yok, kesinlikle. Bir gram korkumuz yoktu. Üstten uçak geçiyor, alçak uçuş, yer oynuyor. Üzerinize mermi geliyor, görmüyorsun merminin nereden geldiğini.
1: İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki İsmail Çakır, 15 Temmuz 2016 günü ailesiyle beraber en mutlu günlerinden birini geçiriyordu. Çünkü o gün oğlunun doğum günüydü.
10: Doğum gününü kutladık, pastamızı kestik. Televizyonu açtım zaten. Kalkış

0: apartmanın olduğunu fark ettim zaten.
1: Durumu fark eder etmez de evden dışarı çıktı.
0: Yalnızdım. Tek başımaydım. Ben bu gece çıkmayacaksam ne zaman çıkacağım? Vatanın bana ihtiyacı var. Ne olur olsun canım ortaya koyacağım.
2: İsmail Çakır, Mecidiyeköy'deki evinden Şişli'ye doğru yürümeye başladı. O gece burada karşılaştığı manzara ve yaşadıkları hayatında hiç silinmeyecek izler bıraktı.
0: Şu noktaya kadar geldik. Şu tam ışıkların az ilerisi. Şurada bankanın önünde zaten orada ateş başladı bize. Orada ateş başlayınca hepimiz o anda vurulmuşuz. Haberimiz yok. Baktık vurulmuşuz.
1: O gece kurşunlar Çakır'ın iki bacağını isabet etti.
0: Şu ara sokağa girdik hemen. Ara sokakta bir araba geldi. Yeni açılmıştı hastane. Oraya hemen biz gittik işte hastaneye. İlk tedavilerimiz orada başladı.
2: Ne kadar süre tedavi gördün?
0: Ya bir yaklaşık ben 2 ay çalışamadım. Ben şu anda hayatımı ayaklarıma göre yaşıyorum. Ya uzun seyahatler yapamıyorum. Eve geldiğimde muhakkak ayaklarımı dinlendirmek zorundayım.
1: Çakır uzun süre tedavi gördü. Bu süreçte o geceye ilişkin duruşmalar da başladı.
0: Bizzat erler anlattı. Mevzu alaraktan insanların üzerine direkt atış ettiklerini söylediler.
2: Peki duruşmalarda cuntacı askerler kendilerini nasıl savundu?
0: En basiti hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Eğitime çıkmışlar, bilmem ne yapmışlar ama insanların üzerine de ateş etmekten de alıkoyamamışlar kendilerini.
1: Darbeci askerler cezalarını aldı. O gece gazi olan Çakır bu ünvanı bir şeref olarak tanımlıyor.
0: O şeref içimde. Evimdeki madalyama bakaraktan mutlu oluyorum.
3: 15 Temmuz darbe girişiminde verdiği 8 şehit ve 84 gazisiyle İstanbul Çengelköy direnişin sembol noktalarından biriydi. Çengelköy muhtarı Can Cumhurcu da o gece açılan yaylım ateşi altında halkla beraber darbeci askerlere karşı büyük bir direniş sergiledi. Peki o gece Çengelköy'de neler yaşandı? Darbeci askerler nasıl durduruldu? Çengelköy'deki direnişin hikayesini muhtar Can Cumhurcu Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlattı.

0: O gece ölümü korkut. Herkes merminin üstüne koştu. Herkes bir şehit adayıydı.
1: O gece silah sesleri bir an olsun susmadı. Verdiği 8 şehit ve 84 gazisiyle direnişin sembolü oldu Çengelköy. O direnişin baş kahramanı Çengelköy Mahallesi Muhtarı Can Cumhurcu'ydu.
0: Bak burada ışıkları söndürdüm, dışarı çıktım ve bak vuruldum. Bu direnişle karşılaştıklarını hiç ummuyorlar bunlar tabii. Yani biz ne yaparız, bunları korkuturuz, kaçırırız gibi ama Allah'ıma şükürler olsun Çengelköy halkı hakikaten öyle bir dirayet gösteriyor ki burada.
1: O gece askerlerin köprüyü kapattığı haberini alan muhtar Can Cumhurcu ters giden bir şeyler olduğunu ilk anda anlamıştı.
0: Ben koşarak Çengelköy karakoluna buraya doğru intikal ettim. Burada telsizlerde o zamanki emniyet müdürümüz İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın FETÖ terör örgütü üyeleriyle telsizde kavgasını işittim. Baktım televizyon üstünde tankı görünce olayın şekli bende oluştu. Dedim bir ayaklanma var.
1: O anlarda Çengelköy halkı da sokağa dökülmeye başlamıştı. Can Cumhurcu karakol binasından çıktı. Çok geçmeden de cuntacı askerleri karşısında buldu.
0: Bu cihetten bir tane yüzbaşı, yani kulübü cihetten bir tane yüzbaşı ve arkasında iki tane şey geliyor. Çevik kuvvet polis. Ve dedim ki hayırdır ne yapıyorsunuz? Singahlı bir kelimeyle çabuk lan dedi böyle şeyleri sokakları boşaltın. Ordu yönetimi ev koydu. Onunla böyle bu şekilde konuşurken farkındaydım. BP5 elinde silah vardı. Benim göğsüme dayadı. Burada.
1: Ama muhtar da halk da pes etmedi. Çengelköy'de kalabalık giderek arttı.
0: Gençlere talimat verdim. Çocuklar dedim bir şekilde bu yolları kapatacağız. Bu içerideki gördüğün şu araçları biz buraya çıkarttık. Buradan geçeceğin yer. Ve şuradaki elektriklerini devirdik. Kilise önündeki taşları, büyük kaya taşlarını şeye doğru çektik, anayola doğru çektik. Buradaki amacımız nedir? Bunların buraya gelmesini engellemek.
2: O gece muhtar Can Cumhurcu Çengelköy halkıyla beraber karakol binası önünde darbeci askerlere karşı büyük bir direniş sergiledi. Yola barikat kurdu. Ardından da darbeci askerleri kullandığı zırhlı araçların köprüye geçişine engel oldu. Ancak tam da bu sırada rütbeli bir darbeci askerin silahına ateşlenen kurşunlarla kasından vuruldu.
0: Mermiler artık düşmeye başladı bu tarafa doğru. Daha demeye kalmadı. Ben şu kapıdan geçerken işte bir mermiyi aldım. Orada işte M3 mermisi alıyorum ve burada

0: Düşünün ki buradan beni oraya fırlatıyor yani. Beni yerden kaldırmaya çalışan Çengelköy vatandaşına izin vermiyorlar.
1: Köyde asker polis, asker muhtarımızı vurdu.
2: O gece muhtar Can Cumhurcu ve Çengelköy halkının gösterdiği direniş askerlerin ilerleyişini durdurdu. Sabah olduğunda askerler bir bir teslim oldu.
0: Bu ağaçların hepsinde hep mermi izleri vardı yani. O gece benim gözümde bütün millet bir kahramandı yani. Dur lan.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dünya genelindeki Türkiye temsilciliklerinde törenlerle anıldı. Törenlerde 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Darbe girişimini anlatan fotoğraf ve videolar gösterildi.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yurt dışında da anıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenin adresi Lefkoşa oldu. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı da katıldı. Lefkoşa Büyükelçiliği himayesinde Son Sefer filmi gösterimi yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj gönderdi. Aliyev, binlerce vatandaşın meydanlara çıkarak devletine, bayrağına ve milli değerlerine sahip çıkmasının Türk milletinin hafızasına kazınan gerçek bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Yurt dışındaki törenlerin bir diğer adresi Kazakistan'ın başkenti Astana oldu. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende darbe girişiminde şehit olan 253 kişi dualarla anıldı. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesajı katılımcılara izletildi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki törende de 15 Temmuz şehitleri anıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'taki törenin adresi ise kentteki Türk şehitliği oldu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın ev sahipliğindeki törene Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa ve çok sayıda yetkili katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Atina'da da anma törenleri yapıldı. Törenin adresi Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde yapılan anma töreninde ise 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflar sergilendi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki anma programında ise 15 Temmuz Zafer Bizim, İrade Bizim konulu video gösterimi yapıldı. Avustralya, İran, Somali, Kosova, Pakistan'la Kırgızistan'da da 15 Temmuz'u anmak için çeşitli anma etkinlikleri yapıldı.
5: Vatanı, bayrağı, ezanı...
3: ABD ordusu İran'a yeni saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. İran'da patlama sesleri yükseldi. ABD ordusunun açıklamasına göre ikinci saldırı dalgası dün akşam Türkiye saatiyle 22'de başladı. Açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Rask, Ahvaz, Konarak ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Bender Abbas ve Sirik yakınlarındaki noktalar ABD füzeleriyle vuruldu. ABD ordusu ayrıca Hark Adası'na doğru giden bir petrol tankerini etkisiz hale getirmek için füze attığını bildirdi. İran'ın hava savunması düşmanca tehditlere karşı korumak için Tahran'da aktif hale getirildi. ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumdayız açıklaması yapıldı. Körfez ülkeleri de alarm durumunda. Kuveyt'te patlamalar yaşandı, hava savunma sistemi devreye alındı. Bahreyn'de ise siren sesleri duyuldu. ABD, İran'ı gündüz saatlerinde hedef aldı. Başkan Trump, anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. Tahran yönetimi de şu an için müzakere planı olmadığını kaydetti.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, anlaşma olmazsa İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. İran, mutabakat imzalandığından bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alındı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Yaklaşık 3 saat süren saldırılarda Tunup Adası'ndaki sahil savunma sistemleriyle seyir füzesi depolama ve fırlatma tesislerinin hedef alındığı aktarıldı. Hengam Adası da vurulan noktalardan biri oldu. Böylece İran 17 Haziran'da mutabakat

0: kat zaptı imzalandığından bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alındı. Tırmanan gerilimin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları cevapsız kalmayacak açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de şu an için müzakere planı olmadığını söyledi. Savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. İran Meclis Başkanı Garibaf da İranlılara seslendi. Mutabakat zaptı maddeleri uygulanıyorsa anlamlıdır dedi. İran bu mutabakattan fayda görmeyecekse anlaşmaya bağlı kalmamızın bir nedeni yok açıklamasını yaptı. Düşmana kesin bir yanıt vereceğiz diye ekledi. Trump ise İran'ı yine sert sözlerle hedef aldı.
1: Save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets. Yeah. Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt veren Trump, ben yeter diyene kadar saldıracağız dedi. Ardından yaptığı açıklamada ise İran'ın yakında yenileceğini söyledi.
1: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir podcast programında anlaşmayı İran'ın bozduğunu iddia etmişti.
2: Patlama sesleri sadece İran'da değildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de patlama sesleri duyuldu. Kent genelinde gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokakların sessizliğini ise sirenler bozdu. Kentte uzun süre sirenler çaldı. Ardından hava saldırıları başladı. Rusya'nın balistik füze saldırısı nedeniyle patlamalar yaşandı. Balistik füze saldırısı altında kalan Kiev'e daha fazla füzenin geleceği konusunda uyarı yapıldı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna'yı barış masasına getirme çabaları da sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin'in anlaşma yapmaya hazır olduğunu düşündüğünü söyledi. Tarafların yakında barış yapabileceğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasında ise karşılıklı saldırılar devam etti.
0: Putin anlaşma yapmaya hazır dedi. Rus liderinin savaşa son vermeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Moskova ile Kiev'in barış anlaşması yapacağına inandığını belirtti.
3: What have you told Russian President Putin about ending this war?
1: I tell him the same thing all the time. I don't want to go into great detail, but I say, Vladimir, it's time for you to stop. It's time for this war to end.
3: What does he say to you?
1: I think he's ready to make a deal.
3: When?
1: Soon. Takes two to tango, but I think he's ready to make a deal.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Ukrayna Devlet Günü'nde konuştu. Rusya'nın enerji tesislerine yaptığı saldırıları sürdürdüklerini belirtti. Zelenski, ana hedefimiz Rusya'nın benzinsiz kalması değil, hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın Moskova tehdidinden arınmış olmasıdır dedi. Rusya Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya Ukrayna'nın Sumi ve Odessa kentlerini hedef aldı. Ukrayna ise Karadeniz kıyısındaki Gelencik kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne ait bir devriye gemisini deniz dronuyla batırdığını açıkladı. Karadeniz'de Rus gölge filosuna ait 20 gemiye de saldırılar düzenlendiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise barış sağlanması halinde Ukrayna'ya konuşlanması düşünülen çok uluslu bir askeri birliğe karşı çıktıklarını söyledi. Moskova bu birliklerin Moskova tarafından meşru hedefler olarak görüleceğini savunuyor.
2: Hürmüz Boğazı'nda geçişler felç olunca Birleşik Arap Emirlikleri alternatif bir plan yaptı. İngiliz basınında yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah bölgesinde yeni bir liman inşa edilecek. Bu limanın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakabileceği ifade ediliyor.
4: Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak yeni bir liman kurmayı planlıyor. İddia İngiltere basınından. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından dünya petrolünün 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler felç oldu. The Independent'ın haberine göre Dubai merkezli liman işletmecisi DP World, Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı sıfıra indirmek için harekete geçti. Fujairah kıyı bölgesinde yeni bir liman ve terminal inşa etmeye hazırlanıyor. Bu hamle

0: Birleşik Arap Emirlikleri için stratejik bir dönüşüm anlamına geliyor. Ülkenin küresel ticaret ve finans merkezi Cebel Ali Limanı'nın etkisini azaltıyor. Ancak DP World yetkilisi yeni limanın Cebel Ali'yi tamamen devre dışı bırakmayacağını vurguladı. Yeni liman hamlesinin işlerin ters gitmesi ihtimaline karşı savunma amaçlı bir yatırım olduğunu söyledi. ABD saldırılarının ardından İran, bölgede ABD üssü bulunan ülkeleri hedef almış, Cebel Ali Limanı'nda İran füzelerinden düşen parçalar nedeniyle yangın çıkmıştı.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada dernek başkanı Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda dernek başkanı Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. 11 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklanan isimler arasında Levent'in asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner de bulunuyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi dosyaya girdi. Şoför İlker Çetin hesabının milyonluk transferlerde kullanıldığını söyledi.
2: Yüksek meblağlı para trafiği, taşınan nakit paralar, WhatsApp'tan gelen talimatlar, Haluk Levent'in eski şoförü çarpıcı iddialarda bulundu. Paraların kendi hesabından gittiğini, talimatı Haluk Levent'in verdiğini ileri sürdü. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı ve farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlayan soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasına Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in ifadesi de girdi. Çetin, Haluk Levent'in banka hesabı bulunmadığını söyledi. Kendisine ait banka hesaplarının ünlü şarkıcının talimatları doğrultusunda milyonlarca liralık para transferlerinde kullanıldığını iddia etti. Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum dedi.
3: Vicdanlarımızı rahatlatıyoruz gibi yardım ederek.
2: Şoför Çetin kendi hesabı üzerinden Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya 210 milyon liraya aşan para gönderildiğini de iddia etti. Ayrıca Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ileri sürdü. İlker Çetin kendi hesabındaki para hareketlerinden kişisel bir menfaat sağlamadığını savundu. Paraların kaynağını ve hangi amaçlarla kullanıldığını bilmediğini iddia etti. Haluk Levent'in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum dedi. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin, şüphelendiği için WhatsApp yazışmalarını delil olarak sakladığını söyledi. Telefonu da emniyete teslim etti. O yazışmalar inceleniyor.
1: Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Güner'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi. Hüseyin Can Güner geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi.
4: Bu iki sözü de birleştiren böyle güzel bir tesisi. Konseyimizin, Çorlu Kent Konseyimizden...
1: Muğla peş peşe çıkan orman yangınlarıyla kabusu yaşadı. Yaklaşık 1120 kişi tahliye edildi. Yangın yüzlerce hektarlık ormanı da küle döndürdü.
2: Alevler geceyi aydınlattı. Ekipler seferber oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kabusu yaşattı. Yangın saat 17 sıralarında Gürçamlar Mahallesi Kazıklı Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale başladı. Ama rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın otel ve sitelerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı.
5: Tedbir amaçlı bir site ve bir otelimizde boşaltma yaptık. Personel ve tatil yapan vatandaşlarımızı yaklaşık 1120 kişi tahliye ettik iki yerden.
2: Orman işçileriyle Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri gece boyu alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Kritik noktalarda yangının ilerlemesini durdurabilmek için karşı ateş uygulaması yapıldı. Günün ilk ışıkları ile birlikte hava araçları da müdahaleye başladı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı.

0: Yangında 600 hektar orman, 250 hektarı tapulu ve tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 850 hektar alan yandı. Masmavi deniz manzarasıyla birleşen ormanın yeşili karaya döndü. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Kanada'da etkisini artıran orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yangınlardan yükselen duman ABD'nin kuzey doğusuna kadar ulaşırken alevlerin arasından geçen bir trenin görüntüleri tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İspanya, Fransa ve Cezayir'de yangınlarla mücadele ediyor.
2: Kanada son ayların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Burası Ontario'nun kuzeyindeki Armstrong bölgesi. Görüntülerde hızla ilerleyen alevler demir yolunun etrafını sarıyor. Tren personelinin yaşadığı endişe kameralara yansıyor. Aynı hatta ilerleyen başka bir tren de yoğun dumanın arasından güçlükle geçiyor. Ontario eyaletindeki Toronto kentinde etkili olan sıcak hava dalgası da yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar ulaşırken vatandaşlar serinleme merkezlerine ve gölgelik alanlara yöneliyor. Kanada'daki yangınlar yalnızca ülkeyi değil, komşusu Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiliyor. Yangınlardan yükselen yoğun dumanın New York başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeydoğu eyaletleri ile Orta Batı bölgesinde hava kalitesini tehlikeli seviyelere düşürmesi bekleniyor. İspanya'da yaşanan son yılların en büyük orman yangınlarından birinde de can kayıpları arttı. İspanya Başbakanı Sanchez binlerce hektarlık alanın kül olduğu Almeyra eyaletini ziyaret etti. Haftalardır Fransa'nın güney bölgesini etkileyen orman yangınları ise kontrol altına alındı. Orman yangınları Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i de etkiledi. Sétif vilayetinde çıkan yangınlar nedeniyle can kaybı bildirildi. Uzmanlar aşırı sıcaklarla kuraklığın orman yangını riskini daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililer özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı bulunan kişilere mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulunuyor.
1: Bir anne ve kızını ölüm güvenli zannettikleri kaldırımda yakaladı. Konya'da anne ve 13 yaşındaki kızına kaldırımda yürürken taksi çarptı. İkisi de olay yerinde hayatını kaybetti.
2: 13 yaşındaki çocuk annesiyle kaldırımda yürüyordu. Anne ve kızına çarpan taksi onları hayattan kopardı. Konya'da yaşayan 53 yaşındaki Dilek Öz, kızı Ecrin'le birlikte kaldırımda yürüyordu. Taksi şoförü Hasan K. de aynı güzergahtaydı. Bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksici faciaya yol açtı. Önce park halindeki bir otomobile, sonra da kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Anne ve kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan taksi şoförü Hasan K. ambulansla hastaneye götürüldü. Anne ve kızın cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Almanya'dan yola çıkan gurbetçi aile memleketlerine varmak üzereyken trafik kazası geçirdi. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
0: 3000 kilometre yol geldiler. Memleketlerine varmak üzereyken kaza geçirdiler. Gurbetçi aileden 3 kişi canından oldu. Kaza Nevşehir'de sabah karşı meydana geldi. Ahmet Ertan yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan aynı aileden Orhan, Fadime Ana ve Boran Ertan hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Almanya'nın Köln kentinden yola çıkan gurbetçi ailenin 3000 kilometreyi aşkın yol kat ettikten sonra memleketleri Kayseri'ye yaklaşık 70 kilometre kala kaza geçirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Irak Başbakanı Zeydi

0: Washington ziyaretine Trump'ın ABD eleştirisi damga vurdu. Ülkesinin Irak'ı işgal etmesine değinen ABD Başkanı, açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar ifadelerini kullandı.
1: ABD Başkanı Trump, ABD Irak'a saldırmamalıydı dedi. Irak'ta ABD ordusuna ihtiyaç kalmadığını söyledi. Trump, Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Zeydi'yi ağırladı. Zeydi'nin Irak için büyük bir lider olacağını, etkisini tüm Orta Doğu'da göstereceğini söyledi. ABD Başkanı görüşmede ülkesinin 2003'te Irak'ı işgal etmesine karşı çıktığını da hatırlattı.
2: And I used to say, don't go into Iraq. Don't attack Iraq. Frankly, they attacked the wrong country. And they did a lot of damage. Yes.
1: Trump, ABD'li petrol şirketlerinin Irak'ta anlaşmalar yaptığını söyleyerek Irak'tan çok petrol alacağız dedi. Irak'la işbirliğinin iki tarafa da birçok iş fırsatı yaratacağını belirten ABD Başkanı, askerlerin Irak'ta olmasına gerek olmadığını da dile getirdi.
2: We don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be. But we don't think that's going to be necessary. And they're...
1: Zeydi de ABD askerlerinin Irak'tan 30 Eylül'de çekileceğini söyledi. DAEŞ'le mücadele sırasında bazı şehirlerinin tamamen yıkıldığını söyleyen başbakan, insanlar hala kamplarda yaşıyor dedi. (2003)'te 295 bin ABD ve müttefik askeri Irak'a girmiş, askerler Irak'tan ancak 2011'de çekilmişti.
0: Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden Castorone, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor değerli izleyiciler. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz an itibariyle. Görüntüler İstanbul Boğazı'ndan ekranlarınıza yansıyor. Toplam uzunluğu 325 metre, genişliği 39 metre olan dev gemi yoğun güvenlik önlemleri altında geçişini gerçekleştiriyor. Şu anda da İstanbul Boğazı'nın hemen o güzergahından geçişini tamamlıyor. Gemi geçişi nedeniyle Boğaz trafiği de çift yönlü askıya alındı diyebiliriz ve daha önce Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz sahalarında görev alan Castorone gemisi geçtiğimiz aylarda da Boğaz'dan geçerek Romanya'ya gitmişti. Tekrar etmiş olalım, canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Önemli bir gemiden bahsediyoruz. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri Castorone ve an itibariyle İstanbul Boğazı'ndan geçişini sürdürüyor. Ekranlarınıza canlı olarak getirmiş olalım. Aylardır Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdüren İsrail ordusunda personel ve ekipman eksikliğinin kritik boyuta ulaştığı iddia ediliyor. Tükenmişlik ve kayıplar nedeniyle elit birliklerinde görevi reddedenlerin sayısı da giderek artıyor.
1: Komuta zinciri koptu. Yedek birlikler çökmenin eşiğine geldi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan askerler ve komutanlar orduya katılım oranlarının sahadaki gerçekliği yansıtmadığını söyledi. İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan haberde Gazze ve Lübnan'da görev yapan birliklerin artık eski gücünde olmadığı belirtildi. Radyoya konuşan İsrailli askerler taburların içinin büyük ölçüde boşaldığını söyledi. Lübnan'ın güneyinde çok sayıda İsrail tankının imha edildiği aktarıldı. Haberdeki bir diğer iddia, ordu yönetiminin kağıt üzerindeki oyunları oldu. Göreve ihtiyaçtan daha az asker çağrılarak katılım oranının yüksek gösterilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Resmi kayıtlarda aktif görünen askerlerin çoğunun tükenmişlik ve kişisel sorunlar nedeniyle sahada uzun süre kalamadığı belirtildi. Bir İsrailli komutan, ortada tam kapasiteli bir tabur ya da bölük yok sözleriyle sahadaki çaresizliği özetledi. Gazze ve Lübnan'daki ağır kayıpların emir komuta zincirini de aksattığı belirtiliyor. Bazı birliklerde komutan ve yardımcıların bulunmaması nedeniyle rütbesiz askerlerin bölük yönetmek zorunda kaldığı iddia ediliyor. Psikolojik ve fiziksel yıpranmanın yanı sıra eğitimlerinin de aksadığını belirten genç askerlerin komutanlarının onayıyla personel listesinden çıkarıldığı öne sürülüyor.
0: Küba'da elektrik krizi derinleşiyor. Ulusal elektrik sistemi bir hafta içinde ikinci kez tamamen çöktü. Ülke geneli karanlıkta kalırken hükümet yaşanan krize eskiyen altyapıyı ve ABD yaptırımlarını gerekçe

0: gösterdi.
1: Küba'da ulusal elektrik sisteminin yeniden tamamen devre dışı kalması ada genelinde son bir haftada ikinci geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu. Kesinti 2026 yılındaki 5. ulusal elektrik sistemi arızası olarak kayıtlara geçti. Başkent havanının bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aşarken bazı eyaletler 3 gün boyunca elektriksiz kaldı. Küba hükümeti ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu kabul etti. Yetkililer, ABD'nin enerji sektörüne yönelik yaptırımları ve kullanım ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik ve gergin durumda olduğunu belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD'ye tepki gösterdi. Yeni yaptırım kararlarını kınadı. Rodriguez, Washington yönetiminin Küba halkına yönelik baskıyı artırdığını savunarak, "Küba bir tehdit değildir, asıl tehdit ablukadır" ifadelerini kullandı. Küba'da yıllardır süren enerji krizi, Washington yönetiminin yakıt sevkiyatını Ocak ayı itibariyle tamamen durdurmasının ardından zirveye çıkmıştı. Ulusal elektrik sistemi 6 Temmuz'da tamamen çökmüş, yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla yeniden devreye alınmıştı. 6 yıldır derin bir ekonomik krizle mücadele eden Küba'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı günlük yaşamı zorlaştırmayı sürdürüyor.
0: Sporla futbolla devam edelim. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin geriden gelerek İngiltere'yi 2-1 yendi, finale adını yazdırdı.
2: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final maçında İngiltere'yi uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Atlanta Stadyumunda oynanan İngiltere-Arjantin yarı final mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda öne geçen taraf İngiltere oldu. Sağ kanattan Morgan Rogers'ın ortasında Anthony Gordon 55. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantin maçın son bölümünde geri döndü. Lionel Messi'nin pasında 85. dakikada ceza yayı üzerinden fileleri havalandıran Enzo Fernandez skora dengeyi getirdi. Uzatma dakikalarında bu kez Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çeviren Lautaro Martinez, Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti ve final biletini kazandırdı. Son iki Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselen Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İngiltere ise aynı gün oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak.
0: ABD'nin bağımsızlığının 250. yılına özel bir para tasarlandı. 1 dolarlık paranın üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu görüldü.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın portresi 1 dolarlık altın paraya basılacak. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına 1 dolarlık altın para basılacağını bildirdi. Paylaşımındaki görselde paranın bir yüzünde Trump'ın portresinin olduğu görülüyor. Portrenin sağında ise "Tanrı'ya güveniyoruz" ifadelerinin İngilizcesi yer alıyor. Üst kısmında İngilizce "özgürlük" yazıyor. Paranın diğer yüzünde Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel sembollerinden kanatları açık kel kartal figürü ve 250 rakamı bulunuyor. Trump, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da sosyal medya hesabında 100 dolarlık banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Bessent'ın imzasının bulunduğu görülmüştü. Trump imzalı 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer para tedavüle girerse ilk kez görevdeki bir başkanın banknot üzerinde imzası bulunacak. Bessent, Mayıs ayının sonunda Trump'ın portresinin 250 doların üzerine basılacağını açıklamıştı. Ancak ülkede hayatta olan bir kişinin banknot üzerinde yer almasına izin verilmiyor. Bu nedenle Trump'ın portresinin olduğu 250 doların basılması için bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Ancak tasarının yasalaşma ihtimali Demokrat senatörlerin desteğine bağlı olması nedeniyle düşük görülüyor.
0: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Almanya'dan Yunanistan'a pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri görüyor. Sıcak hava kuraklığı tetiklerken Avrupa ülkelerinde su krizine karşı önlemler alınıyor. Siz haberimizi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra Murat

0: Talat Güloğlu gün başlıyordu sizlerle olacak. Gündemin kritik nabzını sizlere aktaracak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dilerim efendim. Hoşçakalın.
1: Bir anda kuraklık, bir anda rekor sıcaklıklar. Sıcak hava dalgasının etkisindeki Avrupa ülkeleri su kriziyle mücadele ediyor. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Rekor sıcaklıklar kuraklığı tetikledi. Avrupa ülkelerinde su krizi alarmı verildi. Almanya'nın Münih kentinde normalde 300 milyon litre olan günlük su tüketimi 360 milyon litrenin üzerine çıktı. Su kullanımına yönelik tasarruf tedbirleri açıklandı. Bu kapsamda özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması, araçların evlerde yıkanması ve teras, çatı, avlu ve yolların suyla temizlenmesi yasaklandı. Kısıtlamaların 1 Ağustos'a kadar geçerli olacağı, yasakları ihlal edenlere 50 bin euroya kadar para cezası verilebileceği belirtiliyor. Fransa'da olağanüstü kuraklık nedeniyle ülke genelinde su kullanımını kısıtladı. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbu, tamamı kuruyan 99 ilde su kullanımına sınırlama getirildiğini açıkladı. Bunların 43'ünde en yüksek kriz seviyesine geçildiğini belirtti. Yunanistan'da da su sıkıntısı çekilen Poros Adası'nda 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi. Mora Yarımadası'nın doğusundaki adada su kaynağı sağlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması için çalışma yapılacağı açıklandı. Yunanistan'da bu yıl pek çok adada su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan ediliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Haberin ve hayatın içinde.
5: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
4: Gündemin sıcak başlıkları.
5: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen

0: olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız ve başlıyoruz. 16 Temmuz sabahındayız. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız ve başlıyoruz. 16 Temmuz sabahındayız. Perşembe gündeyiz. Saatimiz 6.59'u gösterirken efendim. Bendeniz Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarıma da hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yine bakalım. Gerçeği arayacağız elbette. 3 saatlik programımız içinde bol miktarda da sıcak gelişmelerimiz olacak. Gazetelere geçmeden önce dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri İstanbul Boğazı'ndan an itibariyle geçmekte. Bunun görüntülerini ve haberini aktaralım. Bu dev gemiyi görmektesiniz efendim. Yoğun güvenlik önlemleriyle geçişini gerçekleştiriyor İstanbul Boğazı. Geçiş nedeniyle de gemi trafiğine kapatılmış durumda an itibariyle. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor bu geçişe. Peki boru döşeme gemisi Romanya'dan yola çıktı. Genelde Romanya'ya gidiyor idi. 3 büyük gemiden bir tanesi işte gördüğünüz gibi son durağı Yunanistan olacak. Boru döşeme gemisinin Romanya'dan yola çıktığı son durak Yunanistan olacak. İstanbul Boğazı ardından Çanakkale Boğazı'nı geçtikten sonra gemi daha önce de Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz sahalarında görev almıştı. 325 metre boylu gemi Bahama Adaları bayrağını taşıyor. 39 metre genişliğinde efendim bu gemi, ağırlığı 102.032 gros ton. Castorone gemisi geçtiğimiz aylarda da yine Boğaz'dan geçip bu kez Romanya'ya gitmişti. Orada işlemini gerçekleştirdi ve şimdi dönüş yolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında yerini almakta ve geçişini şu anda gerçekleştiriyor. Ve trafik, Boğaz trafiği de kapanmış durumda. İlerleyen dakikalarda yine hali pür melalini aktarırız size geminin efendim. Peki bu geçişten detayları aktardık gördüğünüz gibi. Acaba gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? 16 Temmuz sabahında neler var neler yok? Hürriyet'le başlayalım, tetikte olalım. Erdoğan'dan 15 Temmuz'da yine bir FETÖ uyarısı geldi. Ve bu da manşet efendim. Meclisteki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Unutmayacağız, tetikte müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz diyor. Milletin temsilcileri sıfatıyla milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi tebrik ediyorum. O gece milletin temsilcileri parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Bir asır önce işgalcileri mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir şeklindeki açıklamaları ilerleyen dakikalarda gazetelerden sonra bizler de sizlerle paylaşacağız. Bu arada vatandaşlar köprünün Anadolu yakası çıkışındaki 15 Temmuz şehitler makamına yürüdü. Bir fotoğraf karesiyle yerini almış. Devlet Bahçeli ile de görüştü. Bir taraftan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan 15 Temmuz anma töreninde. Efendim irade bizim, zafer bizim temalı anma programına binlerce vatandaş katıldı. Zincirlikuyu'da toplandı vatandaşlar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buradan bir geçiş düzenlediler. Tiyatro değil, kanlı bir darbe. Özgür Özel'in sözleri o gün meclisin açılma fikrinin sahibi olan milletvekiliyim. Bugün olsa aynı tutumda olurdum. Tiyatro değil, kanlı bir darbe diyen kişiyim. O günden bugüne fikrim hiç değişmedi şeklindeki ifadelerde dikkat çekici. Dediğim gibi 15 Temmuz'a dair haberler gazetelerin neredeyse tamamının birinci sayfalarında ağırlıklı olarak aktarılıyor. Bizler de bültenimizde, programımızda aktaracağız. Beyin yakan paralar. Bir başka haber başlığı, ikinci bir manşet diyebiliriz. Merkezinde Haluk Levent'in olduğu olağanüstü rakamlar havada uçuşuyor. İş kadını Esin Önder Çağlayan Haluk Levent'e 70 milyon dolar, yani nereden baksanız efendim 3.3 milyar liradan söz ediliyor. Borç verdim, 68 gayrimenkulle

ödeme yaptı demiş. 68 gayrimenkulden 22'si Haluk Levent mallarıma çöktü diyen iş insanı Hüseyin Başaran'a ait şeklinde bir ifadede dikkat çekiliyor. Haluk Levent'e ilk aşamada 8 milyon dolar nakit borç verdi. Borç zamanla katlandı. 70 milyon doları buldu. Haluk Levent bu borcun karşılığında değeri 35 milyon dolar olan 68 adet gayrimenkulü bana devretti. Bu 68 gayrimenkulün içinde Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'a ait olan 22 gayrimenkul de bulunuyor. Esin Önder Çağlayan'ın sözleri bu şekilde. Gerçekten beyin yakan paralar derken Hürriyet son derece haklı. Milyar liralardan, milyon dolarlardan söz ediliyor ve tutuklanması istemişti biliyorsunuz. 19 kişinin tutuklanmasını istedi savcılık Haluk Levent ve tutuklandılar. Ve Hüseyin Başarı'nın Haluk Levent'in çökmekle suçladığı 22 gayrimenkulün Esin Önder Çağlayan'a devredildiği de ortaya çıktı deniliyor efendim. Neler daha çıkacak, hep beraber göreceğiz. Acaba bu işin içinde bürokrat ya da siyaset tarafından isimler var mı yok mu, derinleştikçe umarız ki görürüz. Efendim Berlin'in başbakan adayı Elif, Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de eyalet seçimleri yapılacak. Sol parti başbakan adayı 45 yaşındaki Elif Eralp anketlerde önde gidiyormuş. Kendisi Kayserili bir baba, Adanalı bir annenin kızı ve Münih doğumlu efendim. Türkiye ikinci memleketim şeklinde bir de açıklama yapmış efendim. Öğrenci affı komisyondan geçti. Üniversiteden ilişkileri kesilen veya ayrılan öğrencilere dönüş yolu açan af düzenlemesi meclis komisyonunda kabul edildi diyelim. Hayırlı uğurlu olsun haftaya da genel kurulda. Çek senet itirafı bir başka haber başlığı olarak aktarılmış yine Haluk Levent'e dair olarak ve finalin adı Dünya Kupası'nda biliyorsunuz ki İspanya Arjantin pazar günü Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu. İngiltere'yi son anlarda Messi'nin organizasyonuyla gelen gollerle devirdi biliyorsunuz efendim. Arjantin ve İngiltere'yi geçtikten sonra finale adını yazdırdı. Yeni partinin adı belirlendi. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak haberler var. Özgür Özel yol kalmazsa Temmuz bitimi, Ağustos başı adım atılır şeklinde bir ifade dikkat çekici. Hukuki yollar bitip siyaset yapma imkanı kalmazsa adımımızı atarız dedi. Özel partinin adı için şimdilik yeni parti diyelim ifadelerinde kullandığı, logo çalışmalarının da sürdüğü ifade ediliyor. Düşük bir ihtimalle de olsa partiyi kurultaya götürme ya da yargıdan karar çıkma imkanı varsa bunu beklemek gerekir diyor Özgür Özel'in kurmayları ama yine kaybedeceğiz kaygısına kapılan bir toplum var. Yeni parti şıkkı bu insanlar için diyorlarmış ve yeni parti kararı alındıysa bunun 80 civarında milletvekiliyle güçlü bir geçiş olacağı da ifade ediliyor. Gerçekten Türk siyasi hayatında farklı bir kapı açılacaktır şayet yeni bir parti kurulursa, hep beraber göreceğiz. Butlan'ı seyredene teessüf ederim. Özgür Özel'den yine sözler, 15 Temmuz sonrası seni alnından öpeceğim deyip de bugün gelip Butlan'ı seyreden AK Parti'nin içindeki herkese teessüf ederim ifadelerini kullanmış. Öte yandan Özgür Özel cephesi Çankaya Belediye Başkanı Güner'in tutuklanmasına tepkili, senaryo başkentte şimdi şeklinde ifade ediliyor. Bakalım Ankara'da başka hangi belediyeler acaba kapsam içinde, bunu da göreceğiz efendim. Ülkenin yarısı borçlu denilmiş. 44.3 milyon kişi bireysel kredi kullandı. 4.4 milyon kişi batık durumda, ekonominin geldiği nokta bir anlamda bugünkü Cumhuriyet'te yerini alıyor. Şehit yakınları ve gaziler vazgeçmeyiz diyorlar. Neyden? Haklı mücadelemiz sonuçlanana kadar buradan ayrılmayacağız, alanı terk etmeyeceğiz diyorlar eylemciler efendim. Eğer şehit yakınları ve gazileri Güven Park'ta eylemlerini sürdürüyor. Bir yanda yangın, bir yanda rant maalesef. Muğla Milas'ta çıkan orman yangınında tam 850 hektarlık alan zarar gördü. Arazinin coğrafi yapısı gelecekte turizm tesisinde dönüştürülebileceği kaygısı uyandırdı ki evet muhtemeldir efendim. Milliyet gazetesine bakalım, Cumhuriyet'in hemen ardından FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini millet ve devletin el ele bastırmasının onu

Önce yıl dönümü törenlerle anıldı. Milyonlar 15 Temmuz gecesindeki ruh ve kararlılıkla millet iradesinin üstünde gücün olmadığını gösterdi. Öte yandan Şehitler Köprüsü semalarında drone gösterisi de düzenlendi. Fotoğraf karesinde yerini almış Galata Kulesi'ne 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in silüeti de yansıtıldı deniliyor. Haşhaşiler emperyalizme uşaklık etti bu sözlerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait 15 Temmuz'a dair mesajlar var. Yerini alıyor MHP lideri, iletişim başkanı, TMMM meclis başkanı Kurtulmuş'tan yine bu mesajlar. Şehitler anısına sarı konvoy taksiciler efendim. Atatürk Havalimanı'na 253 şehit anısına 253 araçlık demokrasi konvoyu düzenledi deniliyor. Peki yeni parti için tarih verdi. Az evvel detayları Cumhuriyet'ten okumuştuk. Özgür Özel'e dair açıklamalar ve senetleri teminat olarak kullanmış ahbap. Yolsuzluk değil, usulsüzlük deniliyor. Depremde 4.3 milyar lira para toplandı. Sonrasında üst üste krizler yaşandı. Ben o süreci yönetemedim diyor Haluk Levent. Ve bir taraftan da detaylıca aktaracağız efendim ilerleyen dakikalarda bizim haberimizde de. Ve finalin adı İspanya, Arjantin. İngiltere'yi 2-1 devirdi Arjantin ve İspanya karşısında finale çıkacak. Öte yandan Galatasaray'da Icardi dönemi sona erdi. Bu da yerini alıyor Milliyet'te. Karar Gazetesi'ne bakalım. Seçim oyunları bambaşka bir manşetle bugün okuyucusunun karşısında Karar. Dünyanın ayarıyla oynayan Trump'la soykırımcı Netanyahu seçim telaşında. Kasım'da Amerika'da, Ekim ayında İsrail'de yapılacak kritik seçimleri kazanmak zorunda olan iki lider kendi kamuoyundan destek almak için şov peşinde. Uluslararası yorumculara göre Washington ve Tel Aviv bunun için kontrollü gerilim tiyatrosu sergiliyor. Bu tabir önemli. Kontrollü gerilimle ipleri ellerinde tutacaklar ve seçimi kazanacaklar. Amaç da kamuoyunun desteğini almak imiş. Darbeye karşı bir kez daha tek yürek 15 Temmuz'da milli görüş ceketini giydim. Özgür Özel. Tişörtle kürsüye çıkmak üzereyken milletvekili Ahmet Gündoğdu'nun verdiği ceketi giydim. Milli görüş ceketini bana da giydirdiniz sonunda diyerek espri yaptım şeklinde bir ifadede yerini alıyor. Yeni partiye dair olarak da açıklamalar yine Karar Gazetesi'nde az evvel diğer gazetelerden paylaştık. Sinsi emelleri için fırsat kolluyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri efendim ve ahbap. Evet, usulsüzlük yaptım. Yolsuzluk değil. Bu arada avukatları Haluk Levent'in emniyetteki ifadesinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsettiğini ancak bu ifadenin tutanağa geçirilmemesi üzerine susma hakkını kullandığını öne sürdü deniliyor. Efendim akşam gazetesine bakalım. Üzgünüm, kandırdım. Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluğun bir numaralı şüphesi Haluk Levent iş insanlarını dolandırdığını sorgusunda itiraf etti. Detayı aktaracağız birazdan. Hainler hala fırsat kolluyor. Erdoğan meclisteki anma programında FETÖ'nün halihazırda tehdit olduğuna dikkat çekti. Açıklamaların tamamını birazdan vereceğiz. Ve 253 şehide saygı duruşu, kahramana da vatan toprağı Ömer Halis Demir, bisiklet turuna katılan sporcular, geçtikleri illerden aldıkları toprakları şehidimizin Niğde'deki mezarına ulaştırdı. Ve bir başka haber başlığı, ihaleleri komisyonla çözdüler. Çankaya Belediyesi'ne yönelik olarak bir haber. Hüseyin Can Güner'in komisyon başkanını görevden alarak sonuçlanan ihaleyi iptal ettirdiği ortaya çıktı ifadeleri dikkat çekiyor ve Baykal'ın eşi de vefat etti denilmiş. Olcay Baykal. Evet, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sabah gazetesine bakıyoruz son olarak ve emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, bu memlekette Ömerler bitmez, cennet gülüşlü 3 şehit haber başlıkları arasında Emine Erdoğan'ın 15 Temmuz cesaretin adıdır şeklindeki ifadeleri de yine dikkat çekici efendim. Ahbap masalı çöktü, cilalarınız döküldü yine bir başka haber başlığı olarak Sabah gazetesinde yerini bulmuş ve zamlı aylıklar bu hafta hesapta. Emekli, memur ve sosyal yardım alanlar için yeni aylıklar hesaplara yatıyor. Memurların aile yardım ve emeklinin ek ödemesi değişti şeklinde bir ifadede dikkat çekici. Sabah gazetesinden okuduk efendim gördüğünüz üzere. Evet, memleketin gazeteleri aşağı yukarı yeni güne bu haberlerle merhaba diyor. 15 Temmuz.
Temmuz ve sonrasında yaşananlara dair gelişmeler dikkat çekici ve bizler de bir

0: kez daha günaydın diyerek başlayalım saatimiz 7:13 geçerken. Efendim Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim programında konuştu Erdoğan. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir diyor. FETÖ'nün yeniden var olma gayretlerine de dikkat çekiyor. Kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz diyor.
1: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır.
2: Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak dedi. Terör örgütleri için denizlerin tükendiğini belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel mesajlar verdi.
1: Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına konuştu.
1: Sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir.
2: Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini de vurguladı. Bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana kadar mücadeleye devam edeceğiz dedi.
1: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele de olacaktır. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz.
2: Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra kabine üyeleriyle şehit ve gazi aileleri de katıldı.
1: Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın
2: 15 Temmuz'un 10. yılına özel olarak düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş 15 Temmuz şehitleri için dua etti.
3: Milletimizi ilelebet payidar eyle.
0: Evet, 15 Temmuz'a dair diğer detayları, diğer haberlere geçebiliriz. Dün neler yaşandı? Özellikle 10. yılıydı biliyorsunuz. Binlerce kişi yeniden İstanbul'da eski Boğaziçi ve sonrasında adı değiştirilen Şehitler Köprüsü'nde idi. Ve 15 Temmuz'un 10. yılında da dediğim gibi şehitler unutulmadı. Törenlerin adresi bir taraftan da Türkiye Büyük Millet Meclisi idi. Gün boyunca yayınlarımızı gerçekleştirdik oradan. Şehitler için dualar edildi, karanfiller bırakıldı ve 15 Temmuz törenleri liderleri de doğal olarak bir araya getirdi.
4: Dualar, ilahiler, karanfiller. 15 Temmuz'un 10. yılında da şehitler unutulmadı. Törenlerin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Önce Meclis Camii'sinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Dualar şehitlerin ruhuna gönderildi.
5: Cennet bahçesine girercesine şehadet şerbetini içmiş bütün kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi.
4: Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra aile

0: ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la siyasi parti temsilcileri katıldı. Ayrıca gaziler ve vatandaşlar programda hazır bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler anıldı. Ardından ilk bombanın düştüğü yere inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören yapıldı. Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başta olmak üzere siyasetçiler katıldı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı. Ardından filan dikimi gerçekleşti. Tören sonrası Özgür Özel ile Abdullah Güler bir süre sohbet etti. Meclis Şeref Holü'nde ise 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisinin açılışı oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel başta olmak üzere siyasetçiler sergiyi gezdi. Ardından tören salonunda anma töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.
1: Evet, Gazi Meclis'te yaşananlar bu şekildeydi dün ve dediğim gibi özellikle en önemli adreslerden biri neresiydi? Eski Boğaziçi ve sonrasında adı değiştirilen Şehitler Köprüsü, yani İstanbul'dayız. 15 Temmuz'un 10. yılında da yine binlerce kişi yeniden köprüye koştu adeta. 10 yıl önce darbecilere karşı direnişin yaşandığı o noktada bu kez şehitleri anmak ve o geceyi unutmamak için yürüyüş söz konusuydu.
2: Sokağı, 15 Temmuz'da ben 15 yaşındaydım, 2016 senesiydi. Dün gibi hatırlıyorum. O günkü coşkuyu, o günkü inancı. Bugün tekrardan bu köprüden bugün nasip oldu. 10. yılını tekrardan geçmek.
3: Bugün köprüden geçerken aklınızda o günler oldu.
4: Ya tabii ki orada silahlar, patlamalar hatırlamak istemiyoruz. Ya. Tüylerimiz diken diken öyle.
3: Nasıl hissediyorsun?
5: İyi.
3: Heyecanlı mısın?
5: Evet. Yürüyüş yapacağım, arkadaşlarımla koşacağım.
6: Çocuklar, gençler, yaşlılar, her yaştan insan elinde Türk bayrakları, kalplerinde aynı milli duygularla bir araya geldi. 15 Temmuz şehitleri için yürüdü.
7: Hey 15'li, 15'li, Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, kızların gözyaşı. Bundan tam 101 yıl önce Çanakkale'de, bugün de buradayız.
6: İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Onlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan halk yürüyüşüydü. Kalabalık, irade bizim, zafer bizim sloganıyla bir araya geldi.
8: 10. yılında da biz bu organizasyonda şunu söylüyoruz tüm dünyaya.
3: Mesajınız ne?
8: Unutmayacağız, unutturmayacağız. İrade bizim, zafer bizim. Bu irade de, zafer de bu milletindir.
9: Çok farklı duyguları bir arada yaşıyoruz. Bugün 10. yılında bu... Aslında köprünün üzerinde ilk darbenin işaret fişeği çakılmıştı. 15 Temmuz çok kritik ve çok önemli bir kırılma noktası ülkemiz için.
3: 7'den 70'e her yaştan insan ellerinde Türk bayraklarıyla Zincirlikuyu'da toplandı. Şimdi o kalabalık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçiyor. Yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son bulacak.
10: Burada tarananları düşünüyorum, o geceyi düşünüyorum, hüzünleniyorum. Boğazım hani düğüm düğüm oluyor. 15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım.
11: Şehitlerimizi tekrardan anıyoruz. 10 yıl önceki gün gözlerimin önüne geliyor. Cenab-ı Allah bir daha bize yaşatmasın.
1: Ve yeniden başkente gidelim çünkü 15 Temmuz'un yıl dönümünde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda da anma programı söz konusuydu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'un devlet hafızasında daima diri tutulması gereken büyük bir ders olduğunu söylüyor. Milletimizin huzuru için teyakkuzdayız diyor İçişleri Bakanı.
12: 15 Temmuz FETÖ ihaneti geçmişte yaşanıp kapanmış bir hadise olarak görülemez. Çünkü ihanet şekil değiştirebilir. Terör örgütleri farklı isimlerle ortaya çıkabilir. Vesayet odakları yeni yöntemler geliştirebilir.
13: 15 Temmuz'un büyük bir ders olduğunu söyledi. O gece en ağır bedeller Gölbaşı'nda ödendi dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programında konuştu.
12: O gecenin en ağır bedellerinden biri Gölbaşı'nda burada ödendi.

0: Polis Özel Harekat Başkanlığımız kahraman evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet etti. O gece burada yükselen ses korkunun değil cesaretin, teslimiyetin değil direnişin sembolü oldu.
1: Bakan Çiftçi suçla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar da verdi.
0: Terörle mücadelemiz, organize suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız aynı iradenin, aynı devlet aklının ve aynı kararlılığın ürünüdür. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.
2: Ve gazete haberlerine şöyle bir göz atalım. Türkiye Gazetesi'nden bir haber dikkat çekici. Sınırı sahipsiz bıraktılar. Eski Hatay valisi Ercan Topaca'ya ait bu sözler. FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi sınır ilimizdeki ihanetlerini anlatarak hafızaları tazeledi denilmiş. Dönemin Hatay valisi Topaca, birliklerde görev değişimi 30 Ağustos sonunda olur, ancak 15 Temmuz günü Hudut Alay Komutanlığı'nda devir teslim yapıldı. Güvenmedikleri komutanları değiştirmişler. Sınırdaki askerleri merkeze getirmişler. 3 gün boyunca sınır yol geçen hanına dönmüş. Jandarma komutanı olarak atanan kişi de mezhep kavgası çıkarmaya çalışmış şeklinde izahı ve açıklamaları var. Dönemin Hatay valisinin FETÖ'nün Alevi-Sünni kavgasıyla Hatay'ı ateşe atmaya çalıştığını, 15 Temmuz ihanetinden sadece 5 gün sonra bizler de yazmıştık diyor Türkiye Gazetesi ve eski Hatay valisi Ercan Topaca'nın ifadeleri de bunu destekler nitelikte, gördüğünüz duyduğunuz üzere efendim. Peki, şehit ailelerine kulak vermek gerekiyor. Gaziler, vatandaşlar şehitleri mezarları başında dua ederek andılar. Allah'a
3: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitlerin anıldığı adreslerden biri İstanbul'daki Edirne Kapı Şehitliği'ydi. Şehit kabileleri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
4: Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah.
3: Şehitleri anma törenine katılanlar arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat da vardı. Bolat, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu söyledi.
5: Bundan sonra da kıyamete kadar aziz Necip Türk milleti bu vatan topraklarında huzur ve esenlik içinde yaşayacaktır.
3: O gece sokaklara çıkan gaziler de şehitlikteydi.
6: Elimize taş tutup altında ordumuza, polisimize saldırmaya gitmedik. Vatan için mücadele ettik ama ne yazık ki bize de yani kurşun geldi. Çünkü elimize zaten hatırası da duruyor yani.
3: Ziyaretçiler şehitleri rahmetle andı.
7: Her zaman da geliyorum buraya ziyarete, dua ediyoruz. Allah ailelerine sabır versin, devletimize güç kuvvet versin. Daha böyle bir acı gün yaşatmasın ülkemize.
8: Buradaki bütün şehitlerimizi, Ankara Gölbaşı'ndaki şehitlerimizi, köprüdeki şehitlerimizi rahmetle, şükranla alıyorum. Kederli ailelerin acısını paylaşmak için buradayım.
9: Biz o gecenin şafağı olmayacak diye gittik. Hazırlığımızı da ona göre yaptık. Kardeşlerimizin bir kez daha ruhunu şahit etmeye, yalnız olmadıklarını hissettirmek için geldik.
3: Halil İbrahim Yıldırım, Cumhuriyet tarihinin o karanlık gecesinde henüz 15 yaşındaydı. Şehadet şerbetini içmek için sokağa dökülen milyonlardan bir tanesiydi. 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine erişti.
8: 2017'den beri, birinci yılından beri, 10. yılında şu an Silivri'den geldim. Şimdi bana sorulan soru şu: burada kimin yakını, hangisinin yakın? Buradaki hepsi benim yakınım, hepsi benim dostum, hepsi benim kardeşim.
2: Evet, gün başlıyor, devam ediyor. 15 Temmuz'a dair haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. Saatimiz 7.27'yi gösteriyor. 16 Temmuz sabahındayız maalesef diyerek başlayacağımız bir haber söz konusu. Sıcak bir gelişme: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi. Otobüsteki 46 kişi yaralandı. İki katlı yolcu otobüsü İstanbul'dan yola çıktı ve Ordu'ya doğru hareket etmişti. Otobüs sürücüsü Amasya'nın Merzifon ilçesine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs savrularak devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen sevk edildi. 75 yolcu ve 5 görevlinin bulunduğu bu otobüste 46 kişinin yaralandığı ifade edildi. Amasya Valisi Bakan, 2 yaralının hayati tehlikesi olduğunu da açıkladı. Acil şifalar diliyoruz. Evet, sabah saatlerinde yaşandı.

0: Maalesef sıcak bir gelişme, dediğimiz gibi iki yolcunun hayati durumu, hayati tehlikesi söz konusu. Acil şifalar dileyelim. Çok daha dikkatli gitmek gerekiyor ve Dünya Kupası'nda da artık sona gelindi diyebiliriz efendim. Arjantin İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale adını yazdırdı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final maçında İngiltere'yi uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Atlanta Stadyumunda oynanan İngiltere-Arjantin yarı final mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda öne geçen taraf İngiltere oldu. Sağ kanattan Morgan Rogers'ın ortasında Anthony Gordon 55. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantin maçın son bölümünde geri döndü. Lionel Messi'nin pasında 85. dakikada ceza yayı üzerinden fileleri havalandıran Enzo Fernandez skora dengeyi getirdi. Uzatma dakikalarında bu kez Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çeviren Lautaro Martinez, Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti ve final biletini kazandırdı. Son iki Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselen Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İngiltere ise aynı gün oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak.
0: Evet, Messi sahneye çıktı ve tarihin bir taraftan da oyunun akışını değiştirdi. Arjantin işte gördüğünüz gibi finale adını yazdırdı. İlerleyen dakikalarda bu konuyu da elbette ki masaya yatıracağız. Ve Arjantin-İspanya eşleşmesi son derece önemli bir eşleşme oldu. Merakla bekliyoruz o karşılaşmayı da efendim. Şimdi iç siyasete gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz edeceğiz. Çünkü Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmaz ise diyor, Temmuz sonu, Ağustos başı adım atılır diyerek yeni parti için Temmuz ayı sonrasını işaret etmiş durumda. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP grup başkanı olarak görevine devam eden Özgür Özel, Sözcü televizyonunda soruları yanıtladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner'in tutuklanmasına ilişkin operasyon siyasidir. Özgür Özel'in inandığı, güvendiği Hüseyin Can Güner özellikle seçilmiştir, dedi. Yeni parti iddialarına ilişkin de konuştu Özgür Özel. Önceliklerinin CHP'de mücadele etmek olduğunu bir kez daha söyledi. Yargı sürecini de işaret etti Özgür Özel. Biz hukuki mücadele ediyoruz ama hepsinin iki haftalık işi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanımız kalmazsa yeni parti için Temmuz sonu, Ağustos başı adım atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. Genel kabul gören isim şimdilik yeni parti diyelim ifadesine kullandı. Evet, artık yeni bir parti söz konusu diyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'nde, zira herhangi bir sürpriz olmazsa yeni yönetim, mutlak butlan yönetimi ya da butlan yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve kurmaylarına ya da arkadaşlarına siyaset yapma imkanı tanımıyor. Dolayısıyla yeni bir partimiz olacak önümüzdeki zaman diliminde Türk siyasi hayatında. Bakalım taşlar nasıl yerinden oynayacak, hep beraber bunu da göreceğiz şu 10-15 günlük süre içinde. Efendim, Ahbap Derneği diyoruz ve Haluk Levent'ten söz edeceğiz. Bu soruşturmada Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Az evvel 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri de uygulandı. Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

0: Pazar günü Bursa'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Haluk Levent emniyette ifade verdi. Levent, adına kayıtlı herhangi bir mal varlığının, banka hesabının ya da kredi kartının bulunmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, asistanı Yeliz Kaya adına olan iki banka hesabını kullandığını belirtti. Haluk Levent, Ahbap Derneği'nde para çekme yetkisinin kendisine ait olduğunu söyledi. Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim dedi. Peki dernek 6 Şubat depremlerinde ne kadar yardım toplamıştı?
1: 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır.
0: Haluk Levent 80 milyon lira parası olduğunu söyledi. İddiasına göre Ahbap Derneği'ne kazan

0: Ben sağlamak için derneğin 20 adet taşınmasını bu parayla kendisi almak istemişti. Satış için bir gün daha beklenseydi, Ahbap Derneği'nden Yelizkaya'ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti dedi.
1: Haluk Levent olarak ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım, yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi.
0: Ünlü şarkıcı çek ve senetleri neden yazdığını da ifadesinde anlattı.
2: Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım.
0: Haluk Levent, dernekte eksiklik olduğunu, yeni denetim gelene kadar eksiklikleri tamamlayacağını ileri sürdü.
3: Konserlerde sayısız yardım konserleriyle Birleşmiş Milletler'e kadar gitti.
4: Evet, dudak uçuklatan o milyarlarca liradan söz ediliyor. Haluk Levent'in işte gördüğünüz gibi savunması hep beraber gördük ve duyduk. Açıklamaları bir taraftan da tutuklandığını da söyleyelim efendim. Peki yolumuza devam edelim. An itibariyle 7.35'i gösterirken saatler. Şimdi 15 yaş ağırlıklı olarak 15-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik bazı uygulamalar gerçekleştirilecek. En sert ceza İngiltere'de veriliyor şeklinde Milliyet gazetesinden bir haber başlığı var. Kasten öldürme, AK Parti'nin kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulamaksızın müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi öngören yasa teklifi tartışılmakta. Teklifi açıkladı AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta. Benzer uygulamaların İngiltere, Fransa ve Almanya'da da bulunduğunu, biz de bu ülkelerdeki çocuk ceza sistemine baktık diyor Milliyet gazetesi ve İngiltere'yi, Fransa'yı ve Almanya'yı masaya yatırmış. Mesela İngiltere'de özellikle ceza sorumluluğu 10 yaşında başlıyor. Henüz 10 yaşındayken cinayet suçundan hüküm giyen 18 yaş altındaki çocuklara hukuken ömür boyu süren ceza verilebiliyormuş. Mahkeme önce şartlı tahliye değerlendirmesi için 12-15-20 veya 25 yıllık askeri bir süre belirliyormuş. Otomatik tahliye olmuyormuş çocuklar ve çocukta riskin devam ettiği değerlendirilirse ceza infazı sürüyor. Tahliye edilenlerse ömür boyu denetim altında tutulabiliyormuş ki bu da en sert cezanın İngiltere'de olduğunu ortaya koyuyor. Fransa'da ise işte ağırlıklı olarak topluma kazandırma amacı güdülmekte. Sistem eğitim ve yeniden topluma kazandırma cezasına dayanıyor. Esasına dayanıyor. Fransa'da çocuklara yetişkin cezalarının yarısı uygulanıyor denilmiş. Fransa'da Türkiye'deki ağırlaştırılmış müebbet cezasına denk ayrı bir yaptırım bulunmuyor. Bunu da söyleyelim. Bir taraftan da Almanya, oradaysa 14 yaşından küçüklerin cezai sorumluluğu yok. 14 ila 17 yaş grubuna gençlik cezası hukuku uygulanıyor denilmiş efendim. Ve dolayısıyla işte bütün bunlar, yani 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulamaksızın müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini öngören yasa teklifi tartışılmaya devam ediliyor. Ama önümüzdeki zaman diliminde sonbaharda daha net ortaya çıkacak bu durum elbette, ama bir şey olacak illaki. Peki, Küba'dayız. Elektrik krizi var orada ve giderek derinleşen bir krizden söz ediyoruz. Ulusal elektrik sistemi bir hafta içinde ikinci kez tamamen çöktü adada. Ülke geneli karanlıkta kaldı. Hükümet yaşanan krize eskiyen altyapıyı ve Amerikan yaptırımlarını gerekçe gösteriyor.
0: Küba'da ulusal elektrik sisteminin yeniden tamamen devre dışı kalması ada genelinde son bir haftada ikinci geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu. Kesinti 2026 yılındaki 5. ulusal elektrik sistemi arızası olarak kayıtlara geçti. Başkent Havana'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aşarken bazı eyaletler 3 gün boyunca elektriksiz kaldı. Küba hükümeti ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu kabul etti. Yetkililer, ABD'nin enerji sektörüne yönelik

0: yaptırımları ve kullanım ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik ve gergin durumda olduğunu belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD'ye tepki gösterdi. Yeni yaptırım kararlarını kınadı. Rodriguez, Washington yönetiminin Küba halkına yönelik baskıyı artırdığını savunarak, "Küba bir tehdit değildir, asıl tehdit ablukadır" ifadelerini kullandı. Küba'da yıllardır süren enerji krizi, Washington yönetiminin yakıt sevkiyatını Ocak ayı itibariyle tamamen durdurmasının ardından zirveye çıkmıştı. Ulusal elektrik sistemi 6 Temmuz'da tamamen çökmüş, yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla yeniden devreye alınmıştı. 6 yıldır derin bir ekonomik krizle mücadele eden Küba'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı günlük yaşamı zorlaştırmayı sürdürüyor.
1: Evet, Küba'dan gelelim nereye? Ukrayna'ya. Savaş sürüyor malumunuz. Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik bitmeyecek gibi gözüküyor ve Ukrayna'dan bir kez daha patlama sesleri yükseldi. Hedef bu kez yine başkent Kiev idi. Gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de sokakların sessizliğini siren sesleri bozdu. Rusya balistik füze saldırısına başladı. Kiev Belediye Başkanı füzelerin iki ayrı noktaya isabet ettiğini duyurdu. Füzelerin enkazı düştüğü yerlerde yangına neden oldu ve hava saldırısı nedeniyle verilen alarm bir saatin ardından sona erdi. Evet, barış geldi, geliyor, gelecek derken gördüğünüz gibi gerilim daha da artıyor ve birbirlerinin başkentlerine saldırıyorlar. Petersburg'da da ciddi bir saldırı gerçekleşmişti. Ukrayna tarafı bunu yapmıştı. Yunanistan'da da eylemler var. Polis karşıtı bir eylem bu. Polisin açtığı ateş sonucu öldürülen otizmli genç için yürüyüş düzenlendi Atina'da. Eyleme konu olan saldırı ise Mora Yarımadası'nda Argos ilinde olmuştu. Polis dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 20 yaşındaki otizmli gence ateş açmış ve ölümüne neden olmuştu. Bunun üzerine sivil toplum kuruluşları eylem çağrısında bulundu. Çağrı yanıtsız kalmadı. Binlerce kişi Atina'da parlamento binasında bir yürüyüş düzenledi. Adalet çağrısı yaptı. Evet, görüntüler Atina'dan dediğimiz gibi efendim. Ve buyurunuz, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir haber başlığı yeni birlikten okuyoruz. Amerika'da da yaz saati kalıcı oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi yaz saatini kalıcı hale getirerek yılda iki kez yapılan saat değişikliklerini sona erdirecek yasa tasarısını kabul etti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Senato'nun da onayı gerekiyor. Uygulama kış aylarında sabahların daha karanlık olacağı gerekçesiyle orada bir tartışma yaratıyor. Zaten bu tartışma bizde yıllardır sürmekte. Her yaz dönemi değil ama her kış döneminde ağırlıklı olarak konuşuluyor ve tartışılıyor. Şimdi bu tartışmaya Amerika Birleşik Devletleri de dahil olacak gibi gözüküyor. Hep beraber görürüz. Peki, yola devam. Şimdi geçtiğimiz aylarda Belçika Büyükelçisi Hendrik Waldevelde resepsiyonda sergilediği oyun havası performansıyla gündeme gelmişti. Habertürk'ün yaptığı bu haberin ardından Fransa Büyükelçiliğinden bir düello daveti geldi. O davet sözde kaldı. Fransa Büyükelçiliği'nde iki ülkenin büyükelçisi karşılıklı oyun havası oynadı.
2: Düellomuz başlıyor.
0: Büyükelçilerin erik dalı düellosu sözde kalmadı. Belçika ve Fransa büyükelçileri bu defa piste beraber çıktı. Düello yine dostluk kazandı.
2: Türkiye, Fransa, Belçika dostluğu kazandı diyenler geldi sesine.
0: Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde, geçtiğimiz aylarda Büyükelçilik'te düzenlenen resepsiyonda gösterdiği oyun havası performansıyla gündem oldu. Habertürk'ün haberinin ardından Fransa Büyükelçiliği'nden düello daveti geldi. O davet karşılık buldu. Fransa Büyükelçiliği'de düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont, Belçikalı mevkidaşını sahneye davet etti. Ardından iki büyükelçi diplomasiyi bir kenara bıraktı, erik dalı oynadı.
3: Erik dalı gerektir, erik dalı gerektir.
0: performansın sonunda şarkıcı Ömer Faruk

0: Bostan tarafından gecenin kazananını belirlemek için oylama yapıldı.
1: Fransa Büyükelçimiz diyenler bir alkışlasınlar. Belçika Büyükelçimizi diyenler bir alkışlasınlar.
0: Düelloyu iki ülkenin dostluğu kazandı.
1: Evet, kazananımız belli oldu. Dostluk kazandı gene.
0: Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'un aynı gün Fransa milli takımının yarı final maçı sebebiyle resepsiyonda Fransa milli takım formasıyla bulunması da dikkat çekti.
2: Ekranda görmektesiniz, bir son dakika gelişmesi var. Yine efendim ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonundan söz ediyoruz. Detaylar için Habertürk muhabiri Elif Yavuz telefon attığımızda. Elif.
3: Maskinoğlu, günaydın. Sabah saatlerinde duyuruldu operasyon. 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması ile alakalı olarak karar verildi. Bu kapsamda İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdı veya yer teminatına dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmaktadır dendi. Ardından bu deliller neticesinde İstanbul Jandarma Komutanlığı'nca 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, ifade edildi. Bu isimler arasında İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu ifade ediliyor. Sanatçı, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu ifade ediliyor. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Hem İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda sık sık yapılan operasyonlardı. Bu kapsamda yeni bir operasyon daha yapılıyor. Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yazı gönderildi. 25 şüphelinin gözaltına alınması için. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapılacak, biyolojik inceleme yapılacak ve ifadeleri alınacak. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'na hazır edilmene yönelik talimat verilmişti. Yani adliyeye sevk edilmesine yönelik talimat verildi, ifade edildi. Bu isimler arasında şu an için edinilen bilgilere göre sanatçı İlyas Yalçıntaş yer alıyor. Diğer şüphelilerin isimleri de ilerleyen dakikalarda ortaya çıkacak Murat Güloğlu. Ünlülere yönelik operasyon dalgasında 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıktı.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları aktarmaya sürdüreceksin. Yeni gelişmeler oldukça. Habertürk muhabiri Elif Yavuz bizlerleydi ve aktardı ünlülere yeni bir operasyon, bir uyuşturucu operasyonu. Kimi sanatçılar, kimi önemli televizyoncuların da olduğu ifade ediliyor. Dediğimiz gibi yeni bilgiler ve görüntüler oldukça sizlerle paylaşacağız diyelim. Saatimiz 7.46'yı gösteriyor ve devam edelim. Bir haber başlığı özellikle İtalyan ve Fransız filmlerine ilgi duyanları herhalde dikkat kesileceklerdir. Yaz boyunca devam eden bu program kapsamında İtalya ve Fransa Büyükelçilikleri işbirliğiyle hazırlanan film seçkilerine ev sahipliği yapıyor. Germodern ve İtalyan yazlık sineması 2 Eylül'e kadar her hafta İtalyan sinemasının ödüllü ve güncel yapımlarını izleyiciyle buluşturuyor. Fransız yazlık sineması da 10 Eylül'e kadar Fransız sinemasının unutulmaz filmlerini ve çağdaş yapımlarını açık hava perdesine taşıyor. Özellikle İstanbul kültür ve sanata ve konserlere doymuyor, doyamıyor bu ara. Gelen ünlü isimlerden de bunu açık ve net görmekteyiz diyelim. Rize'ye geçelim çünkü 2 gün önce 3 turist yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolmuştu. Sevindiren haber geldi. 3 yabancı uyruklu kişi Çamlıhemşin'deki Amlakit yaylasındaydı. Orada bir haftadır kamp yapıyordu bu ekip. Yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. Yollarını kaybeden ekip dönüş yolunu bulamadı ve ihbarda bulundu. Arama kurtarma çalışmaları da başlamış oldu. 10 saatlik çalışma sonucu 3 kişi de bulundu. Sağlık durumları da gayet iyi. Evet, bu arada Rize yaylalarından görüntüleri de aktardık sizlere ama bir taraftan sıcak hava dalgasından da söz etmek gerekiyor. Zira Avrupa ülkeleri özellikle sıcak hava dalgasının etkisinde gitmeyi düşünüyorsanız bir kez daha düşünün. Almanya'dan Yunanistan'a pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri görmeye devam ediyor. Sıcak hava kuraklığı tetikliyor. Avrupa ülkelerinde şimdi su krizi yaşanmasın diye önlemler alınıyor.
4: Bir yanda kuraklık, bir yanda rekor sıcaklıklar. Sıcak hava dalgasının etkisindeki Avrupa ülkeleri

0: devletleri su kriziyle mücadele ediyor. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Rekor sıcaklıklar kuraklığı tetikledi. Avrupa ülkelerinde su krizi alarmı verildi. Almanya'nın Münih kentinde normalde 300 milyon litre olan günlük su tüketimi 360 milyon litrenin üzerine çıktı. Su kullanımına yönelik tasarruf tedbirleri açıklandı. Bu kapsamda özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması, araçların evlerde yıkanması ve teras, çatı, avlu ve yolların suyla temizlenmesi yasaklandı. Kısıtlamaların 1 Ağustos'a kadar geçerli olacağı, yasakları ihlal edenlere 50 bin euroya kadar para cezası verilebileceği belirtiliyor. Fransa'da olağanüstü kuraklık nedeniyle ülke genelinde su kullanımını kısıtladı. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbu, tamamı kuruyan 99 ilde su kullanımına sınırlama getirildiğini açıkladı. Bunların 43'ünde en yüksek kriz seviyesine geçildiğini belirtti. Yunanistan'da da su sıkıntısı çekilen Poros Adası'nda 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi. Mora Yarımadası'nın doğusundaki adada su kaynağı sağlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması için çalışma yapılacağı açıklandı. Yunanistan'da bu yıl pek çok adada su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan ediliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.
1: Avrupa ülkelerinde yaşananlar bunlar. Peki sıcak hava bizleri nasıl etkiliyor? Özellikle barajlara ilişkin olarak Sabah gazetesinden bir haber başlığı ki oysa ki bu yıl gayet iyi bir yağış aldı barajlarımız ama alarm veriyormuş Sabah'ın söylediğine göre İstanbul barajları. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı sıcaklıkların etkisiyle hızla düşüşe geçti diyor. İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı dün %59.71 bir olarak gerçekleşti ki aslında son derece iyi bir rakam ama alarm veriyor başlığını tercih etmiş Sabah. Şimdi barajlarda su miktarları şu şekildeymiş. Istırancalarda %28.52, Terkos %49, Sazlıdere 35.57, Alibey %57 neredeyse, Büyükçekmece %42, Ömerli %84, Darlık %77, Elmalı %89. Tüm bunlara bakılırsa alarm veriyor ifadesi dikkat çekiyor. İstanbul barajlarının Sabah gazetesinden okuduk efendim.

Efendim 15 Temmuz darbe girişiminde verdiği 8 şehit ve 84 gazisiyle İstanbul Çengelköy direnişin sembol noktalarından biriydi biliyorsunuz. Muhtar Can Cumhurcu'nun da o gece açılan yaylım ateşi altında halkla beraber darbeci askerlere karşı büyük bir direniş sergilediğini biliyoruz. Peki o gece Çengelköy'de acaba ne yaşandı? Darbeci askerler nasıl durduruldu? Çengelköy'deki direnişin hikayesini Muhtar Can Cumhurcu Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlattı. Dinleyelim, daha sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.

0: O gece ölümü korkut. Herkes merminin üstüne koştu. Herkes bir şehit adayıydı.
1: O gece silah sesleri bir an olsun susmadı. Verdiği 8 şehit ve 84 gazisiyle direnişin sembolü oldu Çengelköy. O direnişin baş kahramanı Çengelköy Mahallesi Muhtarı Can Cumhurcu'ydu.
0: Bak burada ışıkları söndürdüm, dışarı çıktım ve bak vuruldum. Bu direnişle karşılaştıklarını hiç ummuyorlar bunlar tabii. Yani biz ne yaparız, bunları korkuturuz, kaçırırız gibi ama Allah'ıma şükürler olsun Çengelköy halkı hakikaten öyle bir dirayet gösteriyor ki burada.
1: O gece askerlerin köprüyü kapattığı haberini alan muhtar Can Cumhurcu ters giden bir şeyler olduğunu ilk anda anlamıştı.
0: Ben koşarak Çengelköy karakoluna buraya doğru intikal ettim. Burada telsizlerde o zamanki emniyet müdürümüz İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın FETÖ terör örgütü üyeleriyle telsizde kavgasını işittim. Baktım televizyon üstünde tankı görünce olayın şekli bende oluştu. Dedim bir ayaklanma var.
1: O anlarda Çengelköy halkı da sokağa dökülmeye başladı.

0: başlamıştı. Can Cumhurcu karakol binasından çıktı, çok geçmeden de Cuntacı askerleri karşısında buldu.
1: Bu cihetten bir tane yüzbaşı, yani Kulübü cihetten bir tane yüzbaşı ve arkasında iki tane şey geliyor, Çevik Kuvvet Polis. Ve dedim ki hayırdır, ne yapıyorsunuz? Singazlı bir kelimeyle çabuk lan dedi böyle, şeyleri, sokakları boşaltın. Ordu yönetimi ev koydu. Onunla böyle bu şekilde konuşurken farkındaydım. MP5 elinde silah vardı, benim göğsüme dayadı.
0: Burada. Ama muhtar da halk da pes etmedi. Çengelköy'de kalabalık giderek arttı.
1: Gençlere talimat verdim, çocuklar dedim bir şekilde bu yolları kapatacağız. Bu içerideki gördüğünüz şu araçları biz buraya çıkarttık. Buradan geçeceğini geldik ve şuradaki elektriklerini devirdik. Kilise önündeki taşları, büyük kaya taşlarını şeye doğru çektik, ana yola doğru. Ne, buradaki amacımız nedir? Bunların buraya gelmesini engellemek.
2: O gece muhtar Can Cumhurcu Çengelköy halkıyla beraber karakol binası önünde darbeci askerlere karşı büyük bir direniş sergiledi. Yola barikat kurdu. Ardından da darbeci askerleri kullandığı zırhlı araçların köprüye geçişine engel oldu. Ancak tam da bu sırada rütbeli bir darbeci askerin silahından ateşlenen kurşunlarla kasından vuruldu.
3: Muhtarı vurdular!
1: Mermiler artık düşmeye başladı bu tarafa doğru. Daha demeye kalmadı. Ben şu kapıdan geçerken işte bir mermiyi aldım. Orada işte G3 mermisi alıyorum. Ve buradan düşünün ki buradan beni oraya fırlatıyor yani. Beni yerden kaldırmaya çalışan Çengelköy vatandaşına izin vermiyorlar.
3: Çengelköy'de asker polis, asker muhtarımızı vurdu.
0: O gece muhtar Can Cumhurcu ve Çengelköy halkının gösterdiği direniş askerlerin ilerleyişini durdurdu. Sabah olduğunda askerler bir bir teslim oldu.
1: Bu ağaçların hepsinde hep mermi izleri vardı yani. O gece benim gözümde bütün millet bir kahramandı yani.
4: Dur lan!

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

Efendim 16 Temmuz Perşembe sabahındayız. Saatimiz 8'e doğru ilerliyor. Gün başlıyordasınız, Habertürk'tesiniz. Önemli gelişmeler var yine. Son dakika bir operasyon haberiyle devam edelim. Detayları almak üzere Habertürk muhabiri Elif Yavuz bizlerle beraber. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu, zira bunun adı. Detayları Elif anlatacak bize. Elif.

oluyor. Nörolojik uyuşturucu operasyonlarının devamı geliyor. Bu sabah saatlerinde de yine 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında. Ve bu isimler arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve bir yapım firması sahibi Fatih Aksoy'un da yer aldığı ifade ediliyor. Ancak henüz çok sıcak bir operasyon. Sabah saatlerinde bu karar verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu yapılıyor. Ve 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şüphelilerin uyuşturucu kullanmak, uyarıcı madde temin etmek ve

0: kan, saç ve idrar testi vermelerine karar verildi. Ardından da ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine talimat verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor şu an için. Bu isimlerin arasında ise İlyas Yalçıntaş'ın yer aldığı da belirtiliyor. Diğer ünlü isimler, diğer tanınan isimler ise ilerleyen dakikalarda ortaya çıkacak. Şu an için bu operasyon dalgasında peş peşe yapıldı hatırlarsanız. Çok sayıda isim gözaltına alındı. Zaman zaman tutuklamalar da oldu. Bir yeni silaha eklendi. 25 kişi hakkında şu an için gözaltı kararı bulunuyor. Şüphelilerin evlerinde aramalar yapılacak. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığından daha sonra biyolojik test alınması üzere yani kan, saç ve idrar testinin alınmasının üzere adet tıp kurumuna götürülecekler.
1: Elif Yavuz çok teşekkür ediyoruz. Detayları bize aktardı. Elif Yavuz ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu zira başladı. Bir kez daha söyleyelim, 25 şüpheliye gözaltı kararı söz konusu. Detaylar ve görüntüler geldikçe paylaşacağız. Yine bir sabah, yine bir operasyon haberiyle güne başlamış durumdayız. Peki düne gidelim efendim. 15 Temmuz anma törenlerinde neler oldu, neler bitti, buna bakalım. Ve Erdoğan ne dedi? Mecliste düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini belirtiyor. Tetikte olup örgütle mücadele gardımızı düşürmeyeceğiz diyor. Birlik ve beraberlik mesajı veriyor.
2: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı kullanıyor. Haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar.
3: Darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'ye karşı uyarıda bulundu. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
2: Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, tehlike halen devam etmektedir. Böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Tetikte olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. FETÖ ile mücadelenin önemini anlattı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada parlamento çatısı altında darbeye cesaretle direnmişlerdir. 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim.
3: Erdoğan Türkiye yüzyılı vurgusu da yaptı.
2: Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Tasfiye hızlandıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir.
1: Evet, Erdoğan'ın sözleri bu şekildeydi. Bir taraftan da Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında İstanbul Boğazı'ndayız. Anlamlı bir kortej vardı zira. 15 Temmuz şehitlerinin anısına 253 tekne Boğaz'da kortej oluşturdu ve şehitleri andı.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında deniz korteji düzenlendi. 253 şehidin anısına tam 253 tekne bir araya geldi.
4: Rabbim bir daha yaşatmasın, o öyle acıyın işte.
3: İstanbul Valiliği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle denizden karaya 15 Temmuz tekne kortejine katılım yoğundu. Teknelerden biri şehit ve gazi yakınlarıyla gazilere

0: ayrıldı.
1: Bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Eşim vurulmuştu zaten bizim de 15 Temmuz gazisi işte eşim. Sol kolundan vuruyor, omuz burada. Arkadan çıkıyor işte. Bugün olsa gene bugün çıkarım diyor eşim.
2: Bazı şeylere hala daha inanamıyoruz. Hayal gibi. Bacanağımızı kaybettik. Şehit oldu. Baldızım gazi oldu.
3: İstanbul Boğazı'nın tam ortasında 15 Temmuz şehitleri anılıyor. Tam 253 tekne Boğaz'ın ortasında anlamlı görüntülere sahne oluyor.
4: Rabbim gazilik nasip etti. Yani bu millet için, bu vatan için değer mi? Çok değer.
0: Korteje Sahil Güvenlik, TCSG güven gemisi eşlik etti. Çok sayıda balıkçı toplu taşıma ve özel teknelerde kortejdeydi.
3: Kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de kortejdeydi. Gemi köprünün tam altına geldiğinde mükemmel bir su gösterisi gerçekleştirdi.
0: 10. yıl anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Boğaz'da tarihi görüntüler oluşturdu.
5: Evet, Milli Birlik kortejinden siyasilerin sözlerine geçelim. Zira peş peşe mesajlar vardı. Paylaşımlarda demokrasi ve milli irade vurgusu tabii ki dikkat çekiyor efendim.
6: 15 Temmuz'un 10. yılında siyasiler arda arda paylaşım yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, darbe geleneğinin tarihin çöplüğüne atıldığını vurguladı.
7: Milletimiz darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. Milletimiz bu hainlerin karşısına dikildi. Bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, merkeze alan bir yoldur. Devlet hepimizin sığınağıdır.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti.
8: 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajında 15 Temmuz şehitlerini andı ve paralel yapıların bağımsızlığa en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Üniter devlet yapımızın teminatı, ortak kader bilincimiz ve tavizsiz bir demokrasidir dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de o gece seçilmişlerin arkasında durduklarını belirtti.
9: O gece biz gözümüzü kırpmadan darbenin karşısında seçilmişlerin arkasında durduk. O gün darbeye muhatap olan iktidar, sokakta da mecliste de bizleri demokrasiden yana, kendilerinden yana bir yerde gördü ve darbe birlikte savuşturuldu.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise 15 Temmuz mesajında dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Türkiye'nin 15 Temmuz'da milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradığını belirtti.
8: O gün aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek cumhuriyete, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir.
6: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı makaleyi Anadolu Ajansı için kaleme aldı. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu vurguladı. 10 yılın ardından 15 Temmuz'u bertaraf edilmiş bir darbe girişimi olmanın ötesinde, milletin iradesinin namlular karşısında galip geldiği tarihi bir kırılma anı olarak hatırlıyoruz dedi.
5: Ve yine başka bir kortejden söz etmek gerekiyor. Siyasilerin açıklamaları bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Şimdi 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün hedefindeki Atatürk Havalimanı'na binlerce kişi de akın etti, hatırlayınız. Darbecilere direndiler. Onlar arasında havalimanında ya da yakın bölgede çalışan taksi şoförleri de vardı. Ve taksi şoförleri kortej yapıp yeniden havalimanında buluştu. 253 şehit için dua edildi.
10: Havalimanındaydım. O saatlerde eve dönmüştüm. 9 gibi bir hareketlilik oldu. Orada o geceyi yaşadık. Yol...

0: Yolda tanklar, ezilen araçlar, insanların yollara çıkışı. O geceyi anlatamam, çok sıkıntılı bir geceydi.
1: 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı FETÖ'cülerin en kritik hedeflerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanına inişini önlemek isteyen darbeciler kuleyi ele geçirmişti. Binlerce kişi darbecilere direnmek için o noktaya akın etti. Direnen halkın arasında taksi şoförleri de vardı. Taksiciler 15 Temmuz'un 10. yılında kortejle yeniden havalimanına gitti.
2: Güngören'deydim Haznedar'da. Haberi televizyonlardan öğrendik tabii. Cumhurbaşkanımız meydanlara çıkın dedi. Biz de arabayı bıraktık, meydanlara çıktık.
0: Gece saat 1 gibi uçağa indi. Kendisi de sabah saatlerine kadar havalimanından. Orada bir karargah kuruldu. Konuk evin önünde çadırlar falan kuruldu.
3: Taksici arkadaşlarımız o gece de bu milletin bütün fertlerinin olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde o hain darbe girişimine karşı bir kahramanlık sergilediler.
4: Eski havalimanındaki taksi kooperatifinin çay ocağı, taksi durağı ve araçlar orada demokrasi için mücadele veren sivil vatandaşların hizmetine açıldı. Saatlerce araçlar yaralıları hastanelere taşıdı. Oradaki taksi durağı ve çay ocağı adeta vatandaşlar için lojistik üs olarak kullanıldı.
0: Taksiciler tamamen karakol görevi yaptı gibi, yani polis görevi yaptı gibi oldu. Karargahımızı orada kurduk. İnsanlara, gelen giden insanlara orada tamamen yiyeceğimizden tut, kooperatifi durağımızı açtık. Herkese seferber ettik. Herkes orada konuşlandı. Çatışmaların olduğu yerde, işte tankların yolda kaldığı yerde, tankların araçları ezdiği yerde öyle bir geceyi yaşadık.
1: 253 taksi şoförü Atatürk Havalimanı girişinde şehitleri dualarla andı.
5: Evet, irade bizim, vatan bizim diyerek gördüğünüz gibi bu kortejde düzenlendi. Nerede? İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve Ankara'dayız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı karşısındaki şehitler anıtında da bir tören söz konusuydu. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da katıldı.
1: Şehitler anıtına çiçek bırakıldı, dua edildi.
6: Bu gece toplam 153 şehidimiz vardı.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Beştepe'de tören vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, külliyenin ana giriş kapısının karşısında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı. Şehitler Anıtı'na çiçek demeti bıraktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da törende yer aldı. Tören alanına şehit yakınları ve gazilerle birlikte gidildi. Törende Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği de marş icra etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
5: Efendim, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir dedi Bakan Çiftçi. 15 Temmuz şehitliğindeki anma töreninde duygusal anlar da yaşandı.
7: 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. Bu ihanete cüret edenlerin unuttuğu bir şey vardı. O da aziz milletimizin şehadeti nesillere bir çağrı olarak bildiği hakikatiydi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz'un 10. yılında Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu, şehitleri andı.
7: Onlar ölüme yürürken aslında bir millete can verdiler. Toprağa düşerken milletimizi ayağa kaldırdılar. Fakat bu milletin istiklalini kimseye teslim etmediler. Şehitlerimizin emaneti bu milletin, bu devletin namusudur. Gazilerimiz ise bu milletin yaşayan vicdanı ve kahramanlık abideleridir. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanında olmaya devam edecektir.
1: Bakan Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerle buluşmasından önce Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz şehitliğinde düzenlenen anma törenine katıldı. Şehit aileleriyle sohbet etti.
8: İnşallah. İnşallah. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: Şehit polislerin kabrine karanfil bırakan çiftçinin dua

0: ettiği sırada zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.
1: Ve tabii ki 15 Temmuz denilince akla gelen ilk isim. Kuşkusuz şehit Assubay Ömer Halis Demir. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı'nın emriyle darbeci generali öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Şehit Halis Demir'i mezarı başında anan Zekai Aksakallı önemli mesajlar verdi.
2: Ömer Halis Demir ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Tabii katil sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur.
0: Darbeci generali vurup darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz'un 10. yılında mezarı başında anıldı.
3: Kabri başında bulunduğumuz kahraman şehit Ömer Halis Demir olmak üzere bütün şehitlerimizin de ruhlarını hediye edip vasıl eyle.
0: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesi gecenin en kritik mücadelelerinden birine sahne oldu. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı'nın emriyle Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir karargahı ele geçirmek üzere gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edildi.
2: Tabii Ömer Halis Demir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından birisiydi. Çünkü sözde general, hain, terör örgütü lideri Semih Terzi Ankara'daki, Marmaris'teki ve Türkiye çatındaki bütün operasyonları yönetecekti.
0: Emekli Kor General Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
2: Bunu herkes iyi bilmesi lazım ki bütün dünya bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet mazlumların bir umut olarak ilelebet yaşayacaktır.
1: Ve dünya genelindeki temsilciliklere bakalım efendim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dünya genelindeki Türkiye temsilciliklerinde törenlerle anıldı. Törenlerde 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Darbe girişimini anlatan fotoğraf ve videolar da gösterildi.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yurt dışında da anıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenin adresi Lefkoşa oldu. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı da katıldı. Lefkoşa Büyükelçiliği himayesinde Son Sefer filmi gösterimi yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj gönderdi. Aliyev, binlerce vatandaşın meydanlara çıkarak devletine, bayrağına ve milli değerlerine sahip çıkmasının Türk milletinin hafızasına kazınan gerçek bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Yurt dışındaki törenlerin bir diğer adresi Kazakistan'ın başkenti Astana oldu. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende darbe girişiminde şehit olan 253 kişi dualarla anıldı. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesajı katılımcılara izletildi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki törende de 15 Temmuz şehitleri anıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'taki törenin adresi ise kentteki Türk şehitliği oldu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın ev sahipliğindeki törene Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa ve çok sayıda yetkili katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Atina'da da anma törenleri yapıldı. Törenin adresi Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde yapılan anma töreninde ise 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflar sergilendi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki anma programında ise 15 Temmuz Zafer Bizim, İrade Bizim konulu video gösterimi yapıldı. Avustralya, İran, Somali, Kosova, Pakistan'la Kırgızistan'da da 15 Temmuz'u anmak için çeşitli anma etkinlikleri yapıldı.
5: Vatanı, bayrağı, ezanı...

0: Web saatimiz 8.19'u gösteriyor. Gün başlıyor, devam ediyor. 16 Temmuz sabahında olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım ve önemli bir görüşme. DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Bunu aktaralım, zira terörsüz Türkiye süreci konuşuluyordu. Çerçeve yasa hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Ala ile bir araya geldi. Görüşmede sürece ilişkin çerçeve yasa tabii ki gündemdeydi. Çerçeve yasanın meclis kapanmadan kanunlaşmaması bekleniyor. DEM heyetinin ise kısa süre içinde İmralı'yı ziyaret etmesi de gündemde. Bu arada bir vefat haberi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 88 yaşındaydı. Sabah saatlerinde dün hayatını kaybetti. Baykal'ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya'dan hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın naaşı Cuma günü 3 yıl önce hayatını kaybeden eşi Deniz Baykal'ın mezarının yanına defnedilecek. Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal ile Deniz Baykal'ın iki çocukları var. Efendim Allah'tan rahmet dileyelim ve dünyadaki gelişmelere şöyle bir göz atma zamanı. İsrail ile Lübnan heyetleri 6. tur müzakereler için İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. İki gün süren bu görüşmelerden pilot bölge sürecinin birkaç gün içinde başlaması sonucu çıktı.
1: Lübnan'la İsrail arasındaki 6. tur müzakereler sona erdi. İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmeye başlaması bekleniyor. Lübnan'la İsrail arasında büyükelçi düzeyindeki görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış, 26 Haziran'da çerçeve anlaşmaya varılmıştı. İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmeler 2 gün sürdü. Taraflar çerçeve anlaşma kapsamında pilot bölge projesini uygulamaya koyma konusunda anlaştı. Buna göre Hizbullah silahsızlandırılacak. İsrail kademeli olarak Lübnan'ın güneyinden çekilecek. Yerlerini ise Lübnan birlikleri alacak. Amerikalı bir yetkili pilot bölge sürecinin önümüzdeki günlerde kesinleştirilip uygulanmaya başlanacağını belirtti. Taraflar arasında kapsamlı bir anlaşmaya varmak için görüşmelerin teknik aşamaya geçtiğini kaydetti. Lübnanlı bir yetkili de pilot bölge uygulamasının birkaç gün içinde başlayacağını doğruladı. İsrail tampon bölge adı altında Lübnan topraklarını uzun bir süredir işgal ediyor. Bunun İsrail topraklarını Hizbullah'ın saldırılarından korumak için gerekli olduğunu iddia ediyor. Lübnan İsrail'den derhal geri çekilmesini isterken Tel Aviv yönetimi Hizbullah silahsızlandırılmadıkça çekilmeyeceğini belirtiyor.
0: Hazır sözü Roma'dan açmışken efendim, buyurunuz bir haber başlığı: Meloni'yi mecliste üzdüler şeklinde aktarılıyor. Haberi Milliyet'ten okuyoruz. İtalya Başbakanı Meloni'nin seçim sistemini değiştirmeyi hedefleyen kritik reformu Temsilciler Meclisi'nde yalnızca bir oy farkla reddedildi. 400 sandalyeli meclisteki gizli oylamaya katılan vekillerden 187'si evet, 188'i hayır oyu kullandı. Sonuç sonrası muhalefet istifa ve erken seçim sloganları atarken Meloni ise iktidar cephesindeki firelere dikkat çekti. Ana muhalefet partisi Demokrat Parti lideri Meloni'ye başarısızlığı kabul et ve eve dön şeklinde bir mesaj da verdi. Ancak Meloni'yi mecliste üzdüler şeklindeki haber başlığı dikkat çekici. Ayrıntılar da bu şekildeydi. Dediğim gibi Milliyet'ten sizlere paylaştık. Özellikle Trump'la arasındaki gerginlik son dönemde dikkat çekiyor idi Meloni'nin. Peki, aylardır Gazze şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdüren İsrail ordusunda personel ve ekipman eksikliğinin kritik boyuta ulaştığı iddia ediliyor. Tükenmişlik ve kayıplar nedeniyle elit birliklerde görevi reddedenlerin sayısı da giderek artıyor haberleri geliyor.
2: Komuta zinciri koptu. Yedek birlikler çökmenin eşiğine geldi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan askerler ve komutanlar orduya katılım oranlarının sahadaki

0: gerçekliği yansıtmadığını söyledi. İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan haberde Gazze ve Lübnan'da görev yapan birliklerin artık eski gücünde olmadığı belirtildi. Radyoya konuşan İsrailli askerler taburların içinin büyük ölçüde boşaldığını söyledi. Lübnan'ın güneyinde çok sayıda İsrail tankının imha edildiği aktarıldı. Haberdeki bir diğer iddia ordu yönetiminin kağıt üzerindeki oyunları oldu. Göreve ihtiyaçtan daha az asker çağrılarak katılım oranının yüksek gösterilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Resmi kayıtlarda aktif görünen askerlerin çoğunun tükenmişlik ve kişisel sorunlar nedeniyle sahada uzun süre kalamadığı belirtildi. Bir İsrailli komutan ortada tam kapasiteli bir tabur ya da bölük yok sözleriyle sahadaki çaresizliği özetledi. Gazze ve Lübnan'daki ağır kayıpların emir komuta zincirini de aksattığı belirtiliyor. Bazı birliklerde komutan ve yardımcıların bulunmaması nedeniyle rütbesiz askerlerin bölük yönetmek zorunda kaldığı iddia ediliyor. Psikolojik ve fiziksel yıpranmanın yanı sıra eğitimlerinin de aksadığını belirten genç askerlerin komutanlarının onayıyla personel listesinden çıkarıldığı öne sürülüyor.
1: Evet, her ne kadar böyle haberler gelse de İsrail ordusu özellikle yaz aylarında daha sıcak günler yaşayacak. Çünkü Ekim sonunda bir seçim söz konusu. Netanyahu eğer anketlere bakıp da durumunun kötü olduğunu düşünürse yeni bir savaş dalgası acaba bölgeye yayılır mı? Bunu da merakla bekliyoruz. Efendim peki bir taraftan da enflasyon diyeceğiz ve savaş etkisiyle makas değişimi olmuş enflasyonda haberi Dünya Gazetesi'nden okuyalım. Ocak ayında %23.6'ya kadar inmiş olan perakende sektörü zımni fiyat deflatörü yani market mağaza enflasyonu Nisan'da %30.7'ye çıktı. Mayıs'ta %29.8 oldu. Jeopolitik gerilimin en sıkıntılı Şubat-Mayıs döneminde perakende fiyat deflatörü 6.2 puanlık sert bir ivmeyle tırmanırken hizmet enflasyonu buna eşlik etmeyince yıllık manşet enflasyondaki artış 2 puanda kaldı deniliyor. Yıllık market mağaza enflasyonu ile TÜFE arasındaki makas perakende'de fiyatların hızla tırmandığı son bir yılda 12 puandan 2.8 puana kadar indi şeklindeki ifadeler dikkat çekici gördüğünüz üzere. Bu arada enflasyon demişken Brent petrolde de yükseliş maalesef devam ediyor. Bölgede yaşanan son kritik gelişmelere bakılırsa. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber aktaralım efendim. Şimdi 250. yılını kutluyor bu yıl biliyorsunuz Amerika bağımsızlığının özel bir pasaport yanı sıra bir de para tasarlandı. Bir dolarlık paranın üzerinde Donald Trump'ın portresinin bulunduğu görüldü.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın portresi bir dolarlık altın paraya basılacak. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına 1 dolarlık altın para basılacağını bildirdi. Paylaşımındaki görselde paranın bir yüzünde Trump'ın portresinin olduğu görülüyor. Portrenin sağında ise Tanrı'ya güveniyoruz ifadelerinin İngilizcesi yer alıyor. Üst kısmında İngilizce özgürlük yazıyor. Paranın diğer yüzünde Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel sembollerinden kanatları açık kel kartal figürü ve 250 rakamı bulunuyor. Trump, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da sosyal medya hesabında 100 dolarlık banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Bessent'ın imzasının bulunduğu görülmüştü. Trump imzalı 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer para tedavüle girerse ilk kez görevdeki bir başkanın banknot üzerinde imzası bulunacak. Bessent, Mayıs ayının sonunda Trump'ın portresinin 250 doların üzerine basılacağını açıklamıştı. Ancak ülkede hayatta olan bir kişinin banknot üzerinde yer almasına izin verilmiyor. Bu nedenle Trump'ın portresinin olduğu 250 doların basılması için bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Ancak tasarının yasalaşma ihtimali demokrat senatörlerin desteğine bağlı olması nedeniyle düşük görülüyor.
1: Evet, Donald Trump'ın bu eylemleri kurucu babalar arasında girmeye çalışıyor gibi gözüküyor ama Kasım ayındaki seçimler onun da ne olacağını ortaya koyacak, bir topal ördek mi olacak yoksa yine yoluna bu şekilde devam mı edecek, hep beraber göreceğiz efendim. Amerika'nın bağımsızlığının 250. yılı kutlanıyor bir taraftan da ve bir taraftan da Avrupa'ya geçelim. Cebeli Tarık ve İspanya arasında artık sınır yok şeklindeki haber dikkat çekici. Yeni Şafak'tan okuyalım. Avrupa Birliği

0: ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmayla İspanya ile Cebel Tarık arasındaki giriş ve çıkış kontrollerinin yapıldığı sınır kapısı tarihe karıştı. İngiltere'nin 2020 yılı sonunda Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından iki taraf arasındaki sınır geçişlerinin devam edebilmesi için müzakereler başlamıştı. Sınır kapısının kaldırılmasından Cebel Tarık'ta çalışan ve şu anda bölgeye giriş yaparken zorluk çeken İspanyollar başta olmak üzere 15.500'den fazla kişinin yararlanması bekleniyor. Kararla turistler de Cebel Tarık'a girebilecek. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tarih yazıyoruz. Bugün kıta Avrupa'sındaki son duvar yıkılıyor. Ortak refaha dayalı yeni bir dönemi açıyoruz şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Yani Cebel Tarık ve İspanya arasında artık bir sınır yok. Dolayısıyla Avrupa Birliği arasında bir sınır söz konusu değil artık. Diyelim gelelim yeniden iç gelişmelerimize, bakalım neler oluyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklandı biliyorsunuz ünlü şarkıcı Haluk Levent. Ve Levent'in eski şoförünün ifadesi de dosyaya girdi. Şoför İlker Çetin hesabının milyonluk transferlerde kullanıldığını söylüyor.
1: Yüksek meblağlı para trafiği, taşınan nakit paralar, WhatsApp'tan gelen talimatlar. Haluk Levent'in eski şoförü çarpıcı iddialarda bulundu. Paraların kendi hesabından gittiğini, talimatı Haluk Levent'in verdiğini ileri sürdü. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı ve farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlayan soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasına Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in ifadesi de girdi. Çetin, Haluk Levent'in banka hesabı bulunmadığını söyledi. Kendisine ait banka hesaplarının ünlü şarkıcının talimatları doğrultusunda milyonlarca liralık para transferlerinde kullanıldığını iddia etti. Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum dedi.
2: Vicdanlarımızı rahatlatıyoruz, yardım ederek.
1: Şoför Çetin kendi hesabı üzerinden Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya 210 milyon liraya aşan para gönderildiğini de iddia etti. Ayrıca Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ileri sürdü. İlker Çetin, kendi hesabındaki para hareketlerinden kişisel bir menfaat sağlamadığını savundu. Paraların kaynağını ve hangi amaçlarla kullanıldığını bilmediğini iddia etti. Haluk Levent'in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum dedi. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin, şüphelendiği için WhatsApp yazışmalarını delil olarak sakladığını söyledi. Telefonu da emniyete teslim etti. O yazışmalar inceleniyor.
0: Evet, ahbap dosyasına dair konuşmaları sürdüreceğiz ve derinleştikçe daha ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor maalesef ki. Efendim, LGS şampiyonlarına İstanbul bursu şeklindeki bir haber dikkat çekici. Hürriyet gazetesinden okuyalım, zira İstanbul Valiliği 101 LGS şampiyonunu tam altınla ödüllendirdi deniliyor haberde. Valilik tercihini İstanbul'dan yana kullanan şampiyonlara da ayda 6.000 lira burs verecekmiş. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki bu merkezi sınavda Türkiye genelinde toplamda 452 öğrenci 500 tam puan alarak şampiyon olmuştu. Bu öğrencilerin 101'i İstanbul'daki okullardan çıktı ve valilik 70'i özel, 31'i devlet okulundan 101 öğrenciye düzenlenen törenle tam altın saat ve başarı belgesi verdi. Valilik 3 yıldır LGS'de şampiyon olan ve lise eğitimini İstanbul'da almayı tercih eden öğrencilere de aylık 6.000 lira burs veriyor deniliyor. 101 öğrenciden tercihini İstanbul'daki okullardan yana kullananlar ile şehir dışından gelecek şampiyonlara da valilik tarafından burslar verilecek. Davut Gül İstanbul Valisi, İstanbul'daki liselere yerleşen 1370 öğrencimize burs veriyoruz. Bu sene burs verdiğimiz öğrenci sayısının 1700'e ulaşacağını tahmin ediyoruz şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. İstanbul'un bu hamlesinden sonra bakalım diğer şehirlerden de bir burs hamlesi gelir mi? Bu da oldukça önemli ama LGS şampiyonlarına İstanbul bursu son derece mühim bir haberdi. Kazanan arkadaşları bir kez daha kutlayalım. Şimdi bir soruşturmanın haberini daha aktaracağız. Son dakika olarak nitelendirebiliriz. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında bir soruşturma başlatılmış durumda. Son duruma bakalım. Soruşturmayı yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Soruşturmanın nedeni eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım. Mahruki daha önce

0: Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanmış, 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Ancak 15 Temmuz'la ilgili yaptığı bu paylaşım nedeniyle Nasuh Maruki'ye bir soruşturma açılmış durumda. Ve maalesef diyeceğimiz haberlere başladık. Orman yangınlarından söz ediyoruz. Muğla peş peşe çıkan orman yangınlarıyla kabusu yaşadı adeta. Yaklaşık 1120 kişi de tahliye edildi. Yangın yüzlerce hektarlık ormanı küle döndürdü.
1: Alevler geceyi aydınlattı. Ekipler seferber oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kabusu yaşattı. Yangın saat 17 sıralarında Gürçamlar Mahallesi Kazıklı Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale başladı. Ama rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın otel ve sitelerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı.
2: Tedbir amaçlı bir site ve bir otelimizde boşaltma yaptık. Personel ve tatil yapan vatandaşlarımızı yaklaşık 1120 kişi tahliye ettik iki yerde.
1: Orman işçileriyle Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri gece boyu alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Kritik noktalarda yangının ilerlemesini durdurabilmek için karşı ateş uygulaması yapıldı. Günün ilk ışıkları ile birlikte hava araçları da müdahaleye başladı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 600 hektarı orman, 250 hektarı tapulu ve tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 850 hektar alan yandı. Masmavi deniz manzarasıyla birleşen ormanın yeşili karaya döndü. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Bakıldığı zaman aslında Ege'nin en güzel alanlarından bir tanesi ve en güzel kıyı kesimi denebilir. Maalesef ormanda işte gördüğünüz gibi yangında bu ormanlar yandı. Ve bakalım sonu ne olacak, ne bitecek, tez zamanda nasıl, ne şekilde ağaçlandırılacak merakla bekliyoruz diyelim. İspanya'ya gidelim. Günün fotoğrafı olarak aktarılmış Milliyet gazetesinde boğa koşusunda 27 yaralı efendim boğaları görmekteyiz ve onlardan kaçanları ya da kaçamayanları resmedilmiş, fotoğraflanmış İspanya'da. 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen San Fermin Festivali'ndeki boğa koşularında boynuz darbeleri ve düşmeler sonucu 57 kişi yaralandı. Festivalde her sabah binlerce insan 875 metrelik dar sokaklarda serbest bırakılan 6 boğanın önünde koştu. Boğalar güreş arenasına doğru ilerlerken çok sayıda katılımcı ezilme tehlikesi atlattı. Yani boynuzlardan ya da boynuz darbelerinden ya da düşmelerden yaralanmadıysa illaki ezilme tehlikesi yaşıyor. Böylesi bir gelenekten söz ediyoruz. İspanya'da neyse ki yine bu yılda herhangi bir can kaybı olmadan nihayetlenmiş bu gelenek diyelim. Memleketin gerçekleriyle devam edelim. 8.38'i gösterirken saatler. Bir anne ve kızını ölüm, güvenli zannettikleri kaldırımda yakaladı. Nasıl? Göreceksiniz. Konya'da anne ve henüz 13 yaşındaki kızına kaldırımda yürürken taksi çarptı. İkisi de olay yerinde hayatını kaybetti.
3: 13 yaşındaki çocuk annesiyle kaldırımda yürüyordu. Anne ve kızına çarpan taksi onları hayattan kopardı. Konya'da yaşayan 53 yaşındaki Dilek Öz, kızı Ecrin'le birlikte kaldırımda yürüyordu. Taksi şoförü Hasan K. de aynı güzergahtaydı. Bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksici faciaya yol açtı. Önce park halindeki bir otomobile, sonra da kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Anne ve kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan taksi şoförü Hasan K. ambulansla hastaneye götürüldü. Anne ve kızın cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Evet, en güvenli sandığımız kaldırımda yürürken geliyor, ölüm buluyor efendim anne ve kızı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir daha olmaz umarız böylesi can kayıpları. Sağlıkçıya şiddet haberi bir taraftan dikkat çekici, bunu paylaşalım. Sinop'tan haber. Haberi de Evrensel Gazetesi'nden okuyoruz.

0: Sinop'ta aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık emekçisi bir aileye bebekleri için zorunlu aşı hatırlatması yaptığı için darp edildi. Elmacık kemiği 3 yerinden de kırıldı. Sağlık emekçileri aşı uyarısı yapan sağlıkçıya şiddetin daha da üzücü olduğuna dikkat çekerek caydırıcı cezalar verilmesi çağrısını yaptı bir kez daha. Bu çağrılar sürekli yapılıyor ancak bir türlü özellikle sağlıkçılara yönelik olarak da şiddet durmuyor, durdurulamıyor. Son kurbanda yine Sinop'tan işte gördüğünüz gibi fotoğrafta yerini bulmakta bir sağlık emekçisi efendim. Eminiz ki gereken yapılacaktır bu şiddeti uygulayanlara. Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Almanya'dan Yunanistan'a pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri görüyor. Aman gidecekseniz bir kez daha düşünün oralara. Sıcak hava kuraklığı tetikliyor. Avrupa ülkelerinde su krizine karşı da şimdi önlemler alınmakta.
1: Bir yanda kuraklık, bir yanda rekor sıcaklıklar. Sıcak hava dalgasının etkisindeki Avrupa ülkeleri su kriziyle mücadele ediyor. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Rekor sıcaklıklar kuraklığı tetikledi. Avrupa ülkelerinde su krizi alarmı verildi. Almanya'nın Münih kentinde normalde 300 milyon litre olan günlük su tüketimi 360 milyon litrenin üzerine çıktı. Su kullanımına yönelik tasarruf tedbirleri açıklandı. Bu kapsamda özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması, araçların evlerde yıkanması ve teras, çatı, avlu ve yolların suyla temizlenmesi yasaklandı. Kısıtlamaların 1 Ağustos'a kadar geçerli olacağı, yasakları ihlal edenlere 50 bin euroya kadar para cezası verilebileceği belirtiliyor. Fransa'da olağanüstü kuraklık nedeniyle ülke genelinde su kullanımını kısıtladı. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbier, tamamı kuruyan 99 ilde su kullanımına sınırlama getirildiğini açıkladı. Bunların 43'ünde en yüksek kriz seviyesine geçildiğini belirtti. Yunanistan'da da su sıkıntısı çekilen Poros Adası'nda 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi. Mora Yarımadası'nın doğusundaki adada su kaynağı sağlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması için çalışma yapılacağı açıklandı. Yunanistan'da bu yıl pek çok adada su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan ediliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.
0: Evet, Mayıs ayı itibariyle bu haberleri aktarıyoruz. Avrupa'dan özellikle dolayısıyla orman yangınları da artıyor. Bizde de maalesef çoğalmaya başlamaya yüz tuttu orman yangınları. Peki Kanada'da durum ne? Etkisini arttıran orman yangınları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yangınlardan yükselen duman Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusuna kadar ulaştı. Alevlerin arasından geçen bir trenin görüntüleri tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan İspanya, Fransa ve Cezayir de özellikle orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
1: Kanada son ayların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Burası Ontario'nun kuzeyindeki Armstrong bölgesi. Görüntülerde hızla ilerleyen alevler demir yolunun etrafını sarıyor. Tren personelinin yaşadığı endişe kameralara yansıyor. Aynı hatta ilerleyen başka bir tren de yoğun dumanın arasından güçlükle geçiyor. That's a meet and a half, eh? Ontario eyaletindeki Toronto kentinde etkili olan sıcak hava dalgası da yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar ulaşırken vatandaşlar serinleme merkezlerine ve gölgelik alanlara yöneliyor. Kanada'daki yangınlar yalnızca ülkeyi değil, komşusu Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiliyor. Yangınlardan yükselen yoğun dumanın New York başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeydoğu eyaletleriyle Orta Batı bölgesinde hava kalitesini tehlikeli seviyelere düşürmesi bekleniyor. İspanya'da yaşanan son yılların en büyük orman yangınlarından birinde de can kayıpları arttı. İspanya Başbakanı Sanchez binlerce hektarlık alanın kül olduğu Almeyra eyaletini ziyaret etti. Haftalardır Fransa'nın güney bölgesini etkileyen orman yangınları ise kontrol altına alındı. Orman yangınları Kuzey Afrika ülkesi Cezayir

0: de etkiledi. Setif vilayetinde çıkan yangınlar nedeniyle can kaybı bildirildi. Uzmanlar aşırı sıcaklarla kuraklığın orman yangını riskini daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililer özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı bulunan kişilere mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulunuyor.
1: Aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikliyor. Bir taraftan da eylemlere de neden olmakta. Mesela İtalya'dayız efendim. Yüzlerce kurye öğlen saatlerinde yani 12 ile 16 arasında paket dağıtımını engelleyen kararı protesto etti. Milano'da efendim gösteri düzenledi. Onlarca kurye efendim belediye sıcak hava dalgasının etkisinde bu nedenle kuryelerin 4 saat boyunca paket dağıtmasını yasakladı. Belediye karar sağlık endişeleri nedeniyle alınmış olsa da kuryeler gelir kaybı yaşamamak için bu saatte çalışmak zorunda olduklarını söylediler. Daha fazla iş güvencesi sağlayacak sözleşme talebinde bulundular bu fırsatla. Motosikletleriyle konvoy yaptı kuryeler. Tren garından kent merkezine ilerledi. Eylem ve ünlü Piazza Castello meydanında tamamlandı. Evet, her yerde ekmek parası en önemli hadise. İşte gördüğünüz üzere 12 ile 16 arasında ciddi sıcaklar yaşanıyor. Ona rağmen kuryeler diyor ki bizler çalışalım. Bir taraftan da Yunanistan'da, Atina'da bir eylem söz konusu, sıcaklarla ilgili değil. O polis karşıtı bir eylem. Polisin açtığı bir ateş sonucu öldürülen otizmli genç için yürüyüş düzenlendi Atina'da. Eyleme konu olan saldırı ise Mora Yarımadası'nın Argos ilinde olmuştu. Polis dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 20 yaşındaki otizmli gence ateş açmış ve ölümüne neden olmuştu Yunanistan'da. Bunun üzerine sivil toplum kuruluşları eylem çağrısında bulundu. Çağrı yanıtsız kalmadı. Binlerce kişi parlamento binasına yürüyüş düzenledi ve adalet çağrısı yaptı. Evet, böylesi hem sıcaklar İtalya'da gördük hem de polise karşı olarak eylemler düzenleniyor. Sıcağa rağmen Atina'da, Yunanistan'dan aktardık görüntüleri. Dünya Gazetesi'nden bir haber başlığı: günü birlikçilere iade davası uyarısı. Bakalım neymiş detaylara. Tatilcilerin en çok tercih ettiği konaklama yöntemlerinden biri haline gelen ve hızla yayılan günlük, haftalık konut kiralama modelinde kısa süreli kiralama yapanlar Danıştay'dan gelen haberle harekete geçti. Yüksek Mahkemenin ek hizmet sunulmadan yapılan kiralamaların ticari kazanç değil, kira geliri sayılması yani geçici vergi, KDV ve konaklama vergisine tabi olmayacağı sonucuna vararak yürütmeyi durdurmasının ardından mülk sahipleri de mahkeme yolunu tuttu. Kısa süreli kiralamacılar alınan vergi ile kesilen cezaların iadesi için dava yoluna başvurmaya başladı deniyor haberde. Ancak hukukçular masraf ve zaman kaybına karşı uyardı ve dava için Danıştay'ın kesin kararının beklenmesi gerektiğini belirtti. Emlak platformlarında turistik günlük kiralık konut sayısı 6500'ü aşıyor. Fiyatlar ortalama 1000 liradan başlıyor, 70 bin liraya kadar çıkıyor imiş haberi Dünya Gazetesi'nden sizlere paylaştık efendim. Diyelim ve devam edelim. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Irak Başbakanı Zeydin'in Washington ziyaretine Trump'ın ABD eleştirisi yine damgasını vurdu. Ülkesinin Irak'ı işgal etmesine değindi ABD Başkanı. Açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar ifadelerini kullandı.
2: ABD Başkanı Trump, ABD Irak'a saldırmamalıydı dedi. Irak'ta ABD ordusuna ihtiyaç kalmadığını söyledi. Trump, Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Zeydi'yi ağırladı. Zeydi'nin Irak için büyük bir lider olacağını, etkisini tüm Orta Doğu'da göstereceğini söyledi. ABD Başkanı görüşmede ülkesinin 2003'te Irak'ı işgal etmesine karşı çıktığını da hatırlattı. And I used to say don't go into Iraq. Don't attack Iraq. Frankly they attacked the wrong country. And they did a lot of damage. Yes. Trump, ABD'li petrol şirketlerinin Irak'ta anlaşmalar yaptığını söyleyerek Irak'tan çok petrol alacağız dedi. Irak'la işbirliğinin iki tarafa da birçok iş fırsatı yaratacağını belirten ABD Başkanı, askerlerin Irak'ta olmasına gerek olmadığını da dile getirdi. We don't need the military there. We're there to help them. We're there to...

0: protect them if need be, but we don't think that's going to be necessary. And they're
1: Zeydi de ABD askerlerinin Irak'tan 30 Eylül'de çekileceğini söyledi. DAEŞ'le mücadele sırasında bazı şehirlerinin tamamen yıkıldığını söyleyen başbakan, insanlar hala kamplarda yaşıyor dedi. ...2003'te 295 bin ABD ve müttefik askeri Irak'a girmiş, askerler Irak'tan ancak 2011'de çekilmişti.
2: Evet, Trump eski yönetimleri bir kenara bırakarak yanlış yaptık diyor, gördüğünüz üzere. Efendim, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu. Bu haberi aktaralım. Daha doğrusu işte görmektesiniz hangi ülkeye kaç ziyaretçi gelmiş. Ülkemiz gerek doğa güzellikleri, gerek tarihi yapıları ve gerekse antik kentleriyle turizm açısından ziyaretçileri neredeyse her anlamda doyuran ülkelerin başında geliyor ki gastronomi de buna dahil. Yayımlanan yeni bir rapor bu söylemi bir kez daha kanıtlamış durumda. Birleşmiş Milletler turizm verileri esas alınarak yayımlanan World Population Review raporunda dünyanın en çok turist olan ülkeleri sıralandı. Turist alan ülkeleri sıralandı. Bakalım Türkiye'miz kaçıncı sırada, gördüğünüz üzere ilk sırayı Fransa çekiyor. 102 milyon turist efendim. Şimdi Türkiye'ye ulaştığı ziyaretçi sayısıyla İtalya, Meksika, Birleşik Krallık ve Almanya gibi turizmin geleneksel liderlerini geride bırakmayı başarmış durumda. Bir yılda ağırladığı 60.6 milyon turist ile küresel sıralamada dördüncü basamağa yükseldi ki son derece iyi bir sıralama. Listenin ilk sırasında dediğim gibi 102 milyon turist ve yaklaşık 77 milyar dolar gelirle Fransa yer alıyor. 94 milyon ziyaretçi ve 106 milyar dolar gelirle de onu İspanya takip etmekte. Üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri 73.4 milyon turist ağırlamasına rağmen elde ettiği 215 milyar dolar turizm geliriyle bu alanda finansal liderliğini koruyor. Dediğim gibi dördüncü sıraya Türkiye yükselmiş durumda ve İtalya'yı dahi geçmesi son derece mühim. Zira İtalya'nın turizmdeki başarısını hepimiz biliyoruz. Meksika, İngiltere, Almanya, Japonya derken 10. sırada da komşu Yunanistan var. Onlar da 36 milyon turist çekebilmiş ülkelerine. Son derece önemli bir başarıdan söz ediyoruz. Raporun niteliği de söz konusu olunca gerçekten turizm anlamında ciddi atak edilmiş ülkemizde efendim. Ve 15 Temmuz darbe girişimine bakacağız yeniden. Üzerinden tam 10 yıl geçti malumunuz. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca kişi sokağa çıktı, darbecilere direndi. O isimlerden biri de Ahmet Alkılıç. Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu yaralandı Alkılıç. 2 yıl süren zorlu tedavinin ardından sağlığına kavuştu. O geceye dair yaşadıklarını da Emine Derya ve kameraman Mertcan Öztürk'e anlattı. Dinleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
3: Yüzlerce insan bu hainlere doğru koşuyor. Atışı hiçbir zaman kesmiyorlar. Devamlı insanları tarıyorlar. Bir Allah'ın kulu da kaçmıyor.
4: Haberi duyar duymaz dışarı çıktı. Köprüde açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Bedenen iyileşti ama hafızasındaki izler aradan geçen 10 yıla rağmen silinmedi.
3: Benim unutamadığım karelerden bir tanesi, 18 yaş altı çocuklar bu hainlere meydan okurken en ön saftalardı.
5: 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin en kritik noktalarından bir tanesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Köprü darbe girişiminin en ağır bedellerinin ödendiği noktalardan biri olarak tarihe geçti. O gece arkamdaki bu noktada 30'dan fazla insan hayatını kaybederken 200'den fazla insan yaralanarak gazi oldu.
4: O isimlerden biri Ahmet Alkılıç'tı. İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Alkılıç yaşadıklarını hiç unutmadı.
3: Bir arkadaşımla beraber ofiste otururken eşim aradı beni. Dedi ki Ahmet, dedi, köprünün bir tarafı kapatılmış, bir tarafı açık, dedi. Bir terör eylemi

0: varmış dedi.
1: Herkes evlerine diyor.
2: Başlarda bunun bir terör eylemi olduğu zannedilse de durum bambaşkaydı. Bu bir darbe girişimiydi.
0: Eve çıktığımda TRT spikerinin bildirgesine denk geldim. Tabii onu duyduğum anda dedim ki ben evde duramam. Dışarı çıkmam lazım dedim.
2: Ve köprüye doğru yola koyuldu.
0: Köprünün her iki tarafı da kapalıydı. Ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte tomalar vardı. Biz köprüye yaklaştığımız anda üzerimize çok büyük bir atış geldi.
2: Al kılıça o gece tam iki kurşun isabet etti. Bir tanesi sol omzuna, diğeri de en hayati organlarımızdan bir tanesine, kafatasına geldi. Ve genç adam o geceden sonra tam iki yıl boyunca tedavi görmek zorunda kaldı.
0: 6 ay içerisinde konuşmam yavaş yavaş yerine geldi. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ne çocuklarımı hatırlıyordum, ne annemi, babamı. Sonrasında bir anda her şey yerine gelmeye başladı.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece yaşadıklarını dün gibi hatırlayan Alkılıç, aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılığı taşıyor.
3: Siz o kadar şey yaşadınız, yani 2 yıl tedavi gördünüz, konuşamadınız, belki yürüyemediniz, işte evlatlarınızdan ayrı kaldınız. Tekrar olsa tekrar o gece çıkardım diyor musunuz?
0: Tabii. Şu an olsun tekrardan çıkarız.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Efendim saatimiz 9'u gösteriyor. 16 Temmuz Perşembe sabahındayız ve devam ediyoruz. Şimdi ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonundan söz etmiştik. Detaylar gelmeye devam ediyor. 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. Habertürk muhabiri Buse Deviren detayları bize aktaracak. Buse.
1: Murat Güloğlu günaydın. Sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı basın duyurusunda bir not düştü. 25 kişiye yönelik gözaltı kararı olduğu söylendi. Uzunca bir süredir sanat camiasına operasyonlar düzenleniyor biliyoruz. Uyuşturucu kullanımına ya da temin etmeye ya da yer sağlamaya, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmaya yönelik kuvvetli

0: ellere yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheleri oluşan kişilere yönelik bir operasyon. 25 kişi hakkında verildi bu karar. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bu operasyonu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın da çalışmalarıyla 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Bunlardan tabii belli isimler de gözaltına alındı sabah saatlerinde. Şarkıcı olarak bilinen kamuoyunda İlyas Yalçıntaş, yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Hazinedar, Öner Faruk Işık jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan isimler arasında. Tabii bu isimler bir kısmı ama 25 şüpheli hakkında da şu an için gözaltı kararı var. Ayrıca gözaltına alınan isimlerin evlerine de arama çalışmaları yapılıyor. Ve dahası gözaltına alındıktan sonra aslında kamuoyunda yakından takip ettiği için biliyorlar artık. Biyolojik inceleme için sert tırnak kıl örnekleri alınarak da yine uyuşturucu uyarıcı madde kullanılmadığı tespit ediliyor. Bu kapsamda da tabii ki soruşturma devam edecek. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alınan isimler, az önce saydığım kişiler. Yakından takip edeceğiz. Gözaltı sayısı ilerleyen dakikalarda artacaktır. Aktarmaya devam edeceğiz.
1: Buse Deviren, çok teşekkür ediyoruz. Ünlülere yönelik olarak bir operasyon daha söz konusu. Kimi isimler var, detaylar ve görüntüler geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan Ahbap Derneği soruşturması da malum devam ediyor. Haluk Levent'in de dahil olduğu 25 şüphelinin Adliye'deki işlemleri tamamlandı ve 14 kişi tutuklandı. Hepsi ve daha fazlasını elbette ki Habertürk muhabiri Elif Yavuz bize aktaracak. Elif, neler anlatacaksın?
2: Murat Güloğlu, dün sabah saatlerinde şüpheliler sevk olmuştu adliyeye. Gün boyu savcılık ve hakimlik ifadeleri sürdü ve bunun sonucunda 14 şüpheli tutuklandı. Aralarında Haluk Levent de yer alıyor. Tutuklanan isimler peki kimler? Haluk Levent ile birlikte Ece Güner, avukat Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Ötünç gibi isimler tutuklandı. Yeliz Kaya asistanı ve Zafer Yay'da tutuklanan isimler arasında yer alıyor. 11 şüpheli hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Dün bütün gün boyunca hem savcılık hem de hakimlik ifadeleri sürdü. Sonucundaysa 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Haluk Levent'in tutuklamaya sevk yazısında dikkat çekici detaylar vardı. Özellikle Ahbap Derneği'nin 2023 yılında tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinde ön plana çıktı ve bu esnada vatandaşların duygularıyla oynayarak Ahbap Derneği milyarları bulan hacimde bağış topladı. Ancak bu gelen bağışın şeffaf bir şekilde vatandaşlara, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadı. Aksine bu sürecin elde edilen gelirlerin aklanmaya çalıştığı ifade edildi. Bu kapsamda MASAK raporlarıyla delillendirildiği de yine tutuklamaya sevk yazısında yer aldı. Haluk Levent hakkındaki iddialarsa kara para aklamak ve bahis oynamaktı bu arada Murat Güloğlu. 990 milyon liralık bir bahis oynadı. 330 milyonunu da bahiste kaybettiği iddia ediliyordu Haluk Levent'in. Emniyet ifadesinde Haluk Levent'in de dikkat çeken detaylar vardı. Nelerdi? Öncelikli olarak kendisinin bir hesap kartının bulunmadığını, banka hesabının bulunmadığını, kredi kartı kullanmadığını, asistanı Yeliz Kaya üzerinden konser gelirlerinin buraya aktarıldığı ifade edildi. Yeliz Kaya'nın da aynı zamanda bu dernekle, Ahbap Derneği'yle herhangi bir resmi bağlantısı olmamasına rağmen derneğe gelen bağışları aldı ve derneğe ait bazı taşınmazları kendi üzerine aldı. Kendi üzerine aldıktan sonra bir başkasının üzerine devrettiği ifade edildi. O devrettiği isimde yine şüpheliler arasında, yine tutuklananlar arasında yer aldım. Ben bu süreci yönetemedim. Dernekte bazı usulsüzlükler olmuş olabilir. Ancak bunu bir yolsuzluk olarak nitelendiremeyiz ifadelerini kullandı Haluk Levent. Yine aynı şekilde Ahbap Derneği'nde bazı eksiklikler var. Yıl sonuna kadar bu eksiklikleri tamamlayacaktım. Ancak buna fırsat verilmedi. Ahbap Derneği'ne yazılan bazı çek ve senetleri de kullandığını ifade etti. Teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz dedim. Bu bilinçli ve kasıtlı yapılan bir operasyondur. Haluk Levent olarak ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim dedim. Yine aynı şekilde bahis oynadım.

0: oynadığını, kumar oynadığını, kendisinin tırnak içerisinde pis bir alışkanlığı olduğunu söyledi Haluk Levent emniyette verdiği ifadesinde. Savcılık ifadesinde de benzer şeyleri, benzer ifadeleri, açıklamaları kullandı. Ancak derneğe ait bazı taşınmazlarla alakalı olarak yapılan usulsüzlüklerin devamını adliyede açıklayacağını söylemişti. Hakimlik savcılık ifadelerinde açıklayacağını söylemişti. Dün verdikleri ifadelerin ardından 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 15 şüpheli hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı Murat Güloğlu.
1: Elif Yavuz, çok teşekkür ediyoruz. Detayları anlattın, yine devam edeceksin anlatmaya. Bir taraftan da yolsuzluk değil yaptığım usulsüzlükten söz edilebilir demiş idi. Kasıtlı bir durum söz konusu diyor. Kara para aklama ve bahis ve bakıldığı zaman milyonlarca liradan söz ediyoruz. Bakalım ucu sonu nereye kadar gidecek? Bütün bunlar oldukça önemli. Haluk Levent evet tutuklandı. Beraberinde de yine tutuklananlar oldu. Efendim bir taraftan da yeni bir soruşturmanın haberi var. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında bu sefer bir soruşturma başlatılmış durumda. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Soruşturmanın nedeni eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım. Nasuh Mahruki daha önce de Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik bir sosyal medya paylaşımı ya da paylaşımları nedeniyle yargılanmış, 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı. Ve siyaset aslında belediyelerden yine söz edelim. Zira tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Güner'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesinde fesat karıştırmak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtiliyor. Hüseyin Can Güner geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır deniliyor.
2: Aslında bu iki sözü de birleştiren böyle güzel bir tesisi.
1: Efendim uzun zamandır sorulan bir soru geçtiğimiz aylarda yeniden sorulmaya başlandı. Biraz durulmuştu yeniden. Evet, o soru gündemde. Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede? Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bu sorunun yanıtını arıyor. Jandarma, arama, kurtarma ve JASAT timlerinden özel bir ekip kuruldu. Yaklaşık 100 kilometre karelik ya da 100 kilometrelik alanda arama yapılmakta.
3: JAK ve JASAT sahaya indi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla adım adım iz sürülüyor. Gülistan Doku'nun cansız bedenine dair iz aranıyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra gizli bir tanığın ifadesiyle yeniden açılan kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlunun bulunduğu 12 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gizli tanığa göre Gülistan, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında başından vurularak öldürüldü. Peki Gülistan'ın cansız bedeni nereye gömüldü?
4: Tamam.
3: Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla özel bir ekip kuruldu. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinde hareket ederek yaklaşık 100 kilometrelik bir alanı inceliyor. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla şüpheli alanlar kontrol ediliyor. Daha önce gizli tanığın söylediği Koçpınar köyüne bakılmış ancak sonuç alınamamıştı. Civar köyler, ağaçlık alanlar, Pülümür Vadisi ve Munzur Dağı eteklerinde belirlenen 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapılmıştı. Henüz Gülistan'a ait bir iz bulunamadı.
1: Evet, dosya yeniden açıldı ve yakın zamanda umarız ki Gülistan Doku'nun da cansız bedeni bulunacaktır diyelim. Amasya'da maalesef bir kaza oldu. Bunun haberini verelim. Yolcu otobüsü devrildi ve 46 kişi yaralandı otobüsteki. İki katlı yolcu otobüsü İstanbul'dan yola çıktı. Ordu'ya doğru hareket etmişti ki otobüs sürücüsü Amasya'nın Merzifon ilçesine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs

0: savrularak devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 75 yolcu ve 5 görevlinin bulunduğu otobüste 46 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Amasya Valisi Bakan 2 yaralının hayati tehlikesi olduğunu da açıkladı. Acil şifalar diliyoruz ve İstanbul Boğazı'na geçiyoruz. Saat 7'de gün başlıyoru aktardığımız an itibariyle vermiştik size detaylıca canlı bir şekilde dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri İstanbul Boğazı'ndan geçiyordu ve bu geçişini tamamladı dev gemi. Yoğun güvenlik önlemleriyle geçişini gerçekleştirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler ve Nene Hatun gemisi eşlik etti bu geçişe. Geçiş nedeniyle de trafiğe kapatılmıştı. İstanbul Boğazı 2 saat sonrasında yeniden ulaşıma açıldı. Boru döşeme gemisi Romanya'dan yola çıktı. Son duraksa Yunanistan limanları olacak. Gemi daha önce de Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz sahalarında görev almış idi. 325 metre boyutunda bu gemi Bahama Adaları bayrağını taşıyor. 39 metre genişliğindeki geminin ağırlığı 102.032 groston. Castorone gemisi geçtiğimiz aylarda Boğaz'dan geçip Romanya'ya gitmişti. Görevini icra etti, dönüşe geçti. Yunanistan'a doğru yol alıyor. Efendim geçmiş olsun diyelim ve Arnavutluk'tan bir haber başlığı, sular durulmuyor, Milliyet gazetesinden aktaralım. Arnavutların protestosunu destekliyor fotoğraftaki şarkıcı Dua Lipa. Dünyaca bilinen Arnavutluk halkı ülkenin kıyı şeridindeki bir doğa koruma alanında yapılması planlanan otel inşaatına karşı 2 aydır protestolar düzenliyor. Projenin Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi yani damat Kushner'le bağlantılı olduğu bilinmekte. İngiltere'de yaşayan Arnavut şarkıcı Dua Lipa'da protestolara destek verdiğini açıkladı. Hükümetin projeye onay verme süreciyle ilgili şeffaflık endişelerini paylaştığını belirtti. Dediğimiz gibi 2 aydır devam eden protestolar her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle Tiran'da bakalım bu projeden geri adım atılır mı atılmaz mı hep beraber görürüz ve hatta hükümetin düşmesine kadar gidebilir şeklinde yorumlarda söz konusu. Efendim Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını yeniden uygulamaya koydu biliyorsunuz. İran devrim muhafızlarından da hemen bir uyarı geldi Amerika'ya. Diğer enerji koridorlarının kapatabileceği uyarısı akıllara Babülmendeb Boğazı'nı getirmiş durumda tabii ki.
1: İran devrim muhafızları ABD'yi uyardı. Hürmüz Boğazı'nın yanında diğer enerji ve ihracat koridorlarının da kapatılabileceğini söyledi. Gözler Babülmendeb Boğazı'na çevrildi. İran devrim muhafızları ABD ablukasının yeniden başlaması üzerine açıklama yaptı. Bölgedeki diğer kritik deniz geçişlerinin de kapatılabileceği uyarısında bulundu. ABD basına göre bu açıklamanın hedefi Kızıldeniz Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendeb Boğazı. Yemen açıklarındaki boğaz, dünya ticareti ve enerji arzı açısından kritik bir öneme sahip. Küresel deniz ticaretinin ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının önemli bölümü bu boğazdan geçiyor. Yemen'deki İran destekli husiler de konu hakkında açıklama yaptı. İran devlet kanalına konuşan üst düzey bir yetkili, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarına devam etmesi halinde Babülmendeb boğazını kapatmaya hazır olduklarını söyledi. Bu durumda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceğini savundu. Yemen'deki tansiyon Suudi Arabistan'ın Sana Havalimanı'na yaptığı saldırıyla yükselmiş, Husiler saldırıya Suudi Arabistan'daki bir havalimanını vurarak yanıt vermişti. ABD basını saldırıdan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ABD Başkanı Trump'tan destek istediğini iddia etmişti.
0: By the way, the best military equipment. You saw that during the Iran... Tabii piyasalardaki son duruma birazdan bakarız ama bu durum en fazla petrolün artışına neden oluyor. Zaten akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan bunu açık ve net görmekteyiz. 85 dolar seviyelerine kadar geldi ki 70 dolar seviyelerinden efendim hiç de az bir rakam değil. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda geçişler malum felç olunca Birleşik Arap Emirlikleri alternatif bir plan yaptı. İngiliz basınında yer alan bir haber var. Birleşik

0: Arap Emirlikleri'nin Fujairah bölgesinde yeni bir liman inşa edilecek. Bu limanın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakabileceği ifade edilmekte şimdi.
1: Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak yeni bir liman kurmayı planlıyor. İddia İngiltere basınından. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından dünya petrolünün 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler felç oldu. The Independent'ın haberine göre Dubai merkezli liman işletmecisi DP World, Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı sıfıra indirmek için harekete geçti. Fujairah kıyı bölgesinde yeni bir liman ve terminal inşa etmeye hazırlanıyor. Bu hamle Birleşik Arap Emirlikleri için stratejik bir dönüşüm anlamına geliyor. Ülkenin küresel ticaret ve finans merkezi Jebel Ali Limanı'nın etkisini azaltıyor. Ancak DP World yetkilisi yeni limanın Jebel Ali'yi tamamen devre dışı bırakmayacağını vurguladı. Yeni liman hamlesinin işlerin ters gitmesi ihtimaline karşı savunma amaçlı bir yatırım olduğunu söyledi. ABD saldırılarının ardından İran, bölgede ABD üssü bulunan ülkeleri hedef almış, Jebel Ali Limanı'nda İran füzelerinden düşen parçalar nedeniyle yangın çıkmıştı.
0: Efendim, NATO zirvesinden sonra ağırlıklı olarak yeniden bölge kızışmıştı biliyorsunuz ve an itibariyle de bu devam ediyor. Özellikle Dünya Kupası finalinin ardından da ciddi anlamda bir müdahale, yeniden saldırı başlatılacağı ifade ediliyordu. Bekleyelim, görelim diyelim. Şimdi spordan söz edeceğiz. 4 yılın ardından Galatasaray'da bir devir sona erdi. Arjantinli Yıldız Icardi Galatasaray'a veda etti. Vedayı da takım duyurdu.
2: Galatasaray'da bir devir sona erdi. Sarı kırmızılı takım Arjantinli santrafor Mauro Icardi'ye veda ettiğini duyurdu. Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla oyuncusuna elveda dedi. Paylaşımda "Sen artık yalnızca kulüp tarihinde adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin" ifadesi kullanıldı. Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıklar, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana, Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan. Bugün çocuklar Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor, böyle bir aşk unutulmaz. 2022-2023 sezonunun Ekim ayında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle sarı kırmızılı formaya imza attı. Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 kez Süper Lig ve birer kez Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayan Icardi, aynı zamanda 2023-24 sezonunda attığı 25 golle gol krallığı yaşadı. Deneyimli forvet, cimbomla çıktığı toplam 134 maçta 77 kez fileleri havalandırmayı başararak Giorgio Hagi'nin 72 gollük rekorunu kırmıştı.
0: Tabii ağırlıklı olarak Dünya Kupası'nı, finalini konuşacağız ama Icardi'den de söz etmek lazım. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Ahmet.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi Icardi Arjantinli. Haberi izlerken sen de bir kez daha vurguladın. Evet. Arjantin'de finale çıktı. İstersen bu gidişini nasıl yorumlarsın?
3: Normal, çünkü Icardi'nin saha performansı ciddi anlamda düşmüştü. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan, ya çok büyük karakter Galatasaray'da, işte anlatmaya gerek yok, fenomen oldu. Adına şarkılar eşleşti, herkes o şarkıları söyledi.
0: Özel hayatı da çok iyi.
3: Evet, ya Galatasaraylıların çok sevdiği, Galatasaray için gerçekten bir kulüp efsanesine dönüştü neredeyse. Yabancı oyuncular arasında işte önemli rekorlar elde etti. Dün akşama denk gelmesi, getirilmesi kaderin cilvesi olabilir ama
0: tesadüfler silsilesini yaşıyoruz zaten.
3: Evet,
0: bu arada
3: birazdan tesadüflerin büyüğünü konuşacağız.
0: Geçmiş
3: Türkiye'den,
0: olsun diyelim.
3: Evet, Türkiye'den bir Icardi geçti diyebiliriz.
0: Geçti
3: yani. Çok etkili bir performans.

0: Ama artık ayrılık vakti de gelmişti.
1: Peki. Her güzel şey bitiyor nihayetinde. Evet. Peki Dünya Kupası'nda dün önemli bir karşılaşma vardı. Öncesinde de önemli bir karşılaşmaydı. 5-10 dakikada Messi yine imzayı attı. Neler söyleyeceksin özellikle bu karşılaşmanın bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyor muydun? Çünkü hayır, çok hızlı bir tempoda da başladı bir tarafta.
0: Maç İngiltere favoriydi. İngiltere'de alıyordu maçı, evet, yani. Aslında beklenen oluyordu. Futbolun gerçekleri oluyordu. Ya ama Arjantin gerçekten öyle bir milli takım oldu ki, ya futbol takımı demek, hı-hı, çok mümkün değil ki. Dün maç sonunda da işte Mavellas'tı onların, Falkland Adaları, hı-hı, bizimdir pankartını ne yapıp ne edip açtılar, politikayı oraya kadar getirdiler. İngilizler bugün delirir şimdi, hani bu konu bayağı konuşulur. Ama yani 1-0'dan sonra olan şey gerçekten futbolun doğrularıyla izah etmek mümkün değil. Bizim HT Spor yorumcularından Uğur Ak'tan bugün çıkarmış. 68, yani bir 15-20 dakikalık bölümde İngiltere'nin sadece iki pası var.
1: Evet.
0: Ve bu da kaleci ile stoper arasındaki paslaşmalar. Evet. Yani böyle bir üstünlük, böyle bir mücadele, topu yiyecek gibi davranmaları, direkten dönen toplar İngiltere'yi bir anda sahadan yok etti yani Arjantin. Böyle ben hani futbol... Biz Türkiye'de futbolu hep böyle somut, soyut değerler üzerinden anlatıyoruz. Abilik, işte fedakarlık, işte evet, top maçı istemek gibi, böyle aslında futbolda bizim konuştuğumuz kadar önemli olmayan açılardan anlatıyoruz. Hı hı. Ama dün akşam gerçekten futbolun doğrularıyla alakası olmayan bir mental kırılım yaşandı.
1: Ajansı bu kadar motive eden neydi sence? Yani
0: şimdi şu... bir önceki dünya, yani Messi dünyanın, evet, Messi önemli. Şöyle, Messi Arjantin milli takımında eleştirildi yıllarca, işte başarılı olamadı, bir türlü eleştirildi, Dünya Kupası hayal kırıklıkları vesaire. 2022'de bu kupayı aldıkta ya o takım tam bir de şey, bütünleşme inanılmaz oldu yani. Messi'ye resmen kral muamelesi yapıyorlar takımda.
1: Yani dün, bundan sonra daha da...
0: Evet, görmüşsündür. Yani bir faal oluyor, saldırıyorlar. Aynen direkt öyle. Yani.
1: Messi'nin çevresine.
0: Çok garip bir bütünleşme oldu. Onu çok yukarı koydular. Diğerleri de sanki Messi için mücadele eden işte savaşçılar modunda.
1: Ama o da ya, ciddi motivasyonu sağladı anladığımız kadarıyla. Hani bu en azından Messi için kazanalım. Hani Arjantin için değil de bir Messi için kazanalım, ya, finale çıkalım algısını oluşturdu galiba.
0: Resmen şimdi neydi? İngiltere 60 işte 82'de olan şeye Tanrı'nın eli bu şekilde anlatıyordu. Hani bir İngiltere burada bir haksızlık var gibiydi.
1: Maradona'nın meşhur.
0: Yani mesela onu da, o defteri de kapattı.
1: Tabii, kapattı.
0: Bak, düzgün şekilde de sizi geriden gelip yenebiliyoruz'a getirdi konuyu. Yani kesinlikle. Maradona abisinin de nasıl diyeyim, mirasını sürdürüyor. Ya acayip bir futbol hikayesi yaşandı. Dün akşamki maç gerçekten böyle çok fazla futbolun gerçekleriyle, işte İngiltere şurada hata yaptı, Arjantin, evet, tamamen o mental kırılımı izledik, yaşadık. Müthiş bir takım ruhuyla maçı çok fazla gerçekten istediler. Yani tempoyu acayip bir seviyeye çıkardılar. Ya Arjantin de bu kadar da yetenekli bir takım da değil yani.
1: Değil, evet. Son
0: yani bu kadar hani İngiltere'yi sürtlase edecek, o direkler olacak bir, evet, takım değil. Dün, ya bir de tabii dün benim evde de duydum yani. Türkiye'de de bu anormal Messi hayranları var.
1: Çok fazla.
0: Hani farklı seviyede gol diye bağıranlar oldu yani. Hani işin etkisini...
1: Sanki bizim milli takım atıyor
0: ya
1: gibi.
0: Ya evet. Bugün birisi tepki göstermiş, göstermeyin kardeşim. Millet neyden eğleniyorsa eğlensin. Aynen, yani. Evet. Ama ben de şaşırıyorum biraz. Bildiğin ikinci golde sokaktan böyle ooo diye ses geldi yani.
1: Ama özellikle Güney Amerika ülkelerine karşı bizim ülkemizde bir ciddi anlamda bir destekleyici bir durum var. Brezilya ya da Arjantin.
0: Ya benziyoruz. Kimle bence oynarsa biraz oynasın. O tutku. Evet. Bizim milli takımımızda görmek istediğimiz şeyin en iyi hali şeyde yaşanıyor. Arjantin milli takımında yaşanıyor.
1: Şimdi bu kupaya baktığımız zaman Dünya Kupası tabii nasıl ilerliyor, nasıl başladı, hani bunun değerlendirmesini yaparsa, ama Messi özelinde gidersek Messi'nin yani kariyerinin artık en üst Nirvana'ya ulaştığı bizi anlardan söz ediyoruz.
0: 2022'de kandırdılar. Yok Ronaldo'nun son Dünya Kupası, yok Messi'nin son Dünya Kupası olabilir vesaire. İkisi de oynadı yani. İkisi de uzun süreler,
1: evet,
0: hep sahada.
1: Hatta Messi, Ronaldo Avrupa Kupası'nı yeniden herhalde oynarım diyor.
0: Yani o öyle hedefleri var, ama o da takımda artık bayağı, evet, sorun çıkarmaya başladı. Çünkü aynı oyuncular değil. Hı hı. Messi dün, bir de şöyle bir şey var. Kardeşim yorulmuyor musun? 39 yaşına, evet, geldim. Fizik, bir de İngiliz futbolcular da öyle fiziksel olarak zayıf futbolcular değil. İngiltere'de kötü oynamadı. Yani o kırılıma kadar İngiltere'de gayet iyi. Arjantin biraz pis futbol oynuyor. Yani biraz eski tip böyle kuralların dibine kadar zorlandı, sert faal yani. Kurallarının o şekilde

0: bir futbol oyunu. İngiltere de buna karşılık verdi, veremedi değil. Yani o kırılma anına kadar buna karşılık verdi. Messi'nin işte bir iki pozisyonu var. İki kişi arasına giriyor, üç kişi evet, arasına giriyor. Yani acayip bir Messi hikayesi
1: yaşanıyor.
0: Bir de tabii asistleri de. Ya bir de onu diyorum hani şey, yalandan bir lider değil yani. Her konunun içinde var, her yerde var. Messi inanılmaz bir hikaye yazdı. Bu nesil işte Maradona'yı izleyen nesil hep çok şanslı olduğunu iddia ediyor vesaire. Şüphesiz ki Messi'nin işte hani 19-39-20 yıl desem, böyle 20-22 yıllık bir öyküsünün hepsini gördük. Gerçekten futbolu sevenler arasında en şanslı grup galiba bu hikayeyi görenler olacak. Ama yani böylesi
1: destan yazan bir Messi'nin yani iyi bir takımda oynaması. Yani şimdi Miami'de oynuyor bildiğim kadarıyla değil mi?
0: Ben de Ronaldo'cuyum.
1: Şu an Miami'de oynuyor anladığım kadarıyla.
0: Evet yani.
1: Ama hani yeniden bir Avrupa'ya dönüş belki bir zor olur herhalde.
0: Ya şöyle söyleyeceğim, şimdi şu milli takımda izlediğimiz Messi, örneğin bizim lige gelip hangi takıma gitse, etrafına birazcık iyi takım kursanız bu dengeyi değiştirebilecek görüntü
1: ve atır hatta
0: veriyor yani. Gerçekten bu görüntüyü veriyor ama...
1: Peki Messi'den çok konuştuk ama özellikle sosyal medyadaki bir görüntü vardı daha evvel. Yo, onu konuşacağız şeyi Yamal'la. Bir bankın üzerine oturmuş, hani kimseyle konuşmuyor, kimseyle gülmüyor, etmiyor. Herhalde bir transa geçmişti o sırada ki dün de gördük.
0: Şimdi Messi'nin genel görüntüleri, şimdi bu tarz süper dehalar, alanındaki süper dehalarda dün hani o fotoğrafı ben tam göremedim ama hep bir, bu doğru kelime mi bilmiyorum ama, bir böyle bönlük de oluyor. Bakın bu bönlük derken böyle bir yani dünyadan kopukluk, hani böyle bir hareketlerinin garip gelmesi, bu bizim Arda Güler'de de var. Yani Arda Güler'de de o şeyi hissediyor.
1: Kendisiyle baş başa kalıp hani, herhalde hesap kitap
0: böyle bir durumu. Şey yapıyorlar, böyle görüntüler veriyorlar.
1: Öyle
0: konsantre. Bu bence o zeka, çünkü o yetenek bir şekilde beyinde de bir kaynağı var onun. Bence o biraz o süper deha olmakla alakalı bir durum diyebiliriz.
1: Ya Messi üzerine ağırlıklı konuşuyoruz ama ya adam yani kaderi değiştirdi.
0: Ama ne?
1: Dolayısıyla
0: şimdi bir de takım bunu kabul etmiş işte durumda. Şimdi o Lautaro Martinez küçük oyuncu mu? Ama o da kendini savaşçı, Messi'yi asker kabul etmiş durumda. Kimse Messi'ye şey yapmıyor. Yani Messi'yi konuşmamız diğer oyuncuların değerini azaltmıyor. Lautaro Martinez maç sonu röportajda ağladı. Şey diyor ya, bu benim çocukluğumun hayali diyor. Dünya Kupası finaline giden golü atmak diyor. Ya hep çok büyük insan hikayeleri var altta. O Depaul, sonradan giren Depaul, takım. Otamendi giriyor. Kaç? O da 37-38 yaşında. Ya Arjantin'in bu yaptıkları gerçekten çok mantıklı değil. Yani mantıklı derken
1: akılla
0: ve şeyle izah edilebilecek şeyler değil.
1: Şimdi artık finali konuşabiliriz
0: yani
1: herhalde.
0: Bu da,
1: yani tabii takımlar nereden nereye geldi ayrı ama işte buyur abi.
0: Bu arada iki takım da Yeşilburun Adaları'nı normal sürelerde yenemedi. Bu finale çıkan iki takım Yeşilburun Adaları'nda gizli finalist oldu. O da onları da tebrik edelim.
1: Peki Yamal mı Messi mi diyoruz 2026 Dünya Kupası istatistiklerine şöyle baktığımız
0: şey
1: zaman,
0: hadi buyur bakalım.
1: Yani bu soru gerçek bir soru mu, ne dersin?
0: Yani
1: ve bir taraftan da işte
0: ya bu fotoğraf nasıl olabilir? Yani ben buna şimdi öyle tweet atanlar, yabancı kullanıcılar, Türk değil, başlamış diyorlar ki bunun böyle bir tesadüf olmasına inanmıyoruz. Bu akım başladı. Ben inanmayan herkese çok saygı duyuyorum.
1: Yani mesela şu çocuk bebek, daha doğrusu Yamal değil mi? O arkadaşımız da Messi.
0: UNICEF'in bir kampında Messi ile bir çocuk fotoğraf çekilecek böyle. Güya kura çekiliyor. Bu kuradan Yamal çıkıyor. Bu fotoğraflar çekiliyor. Babası bu fotoğrafları iki efsanenin başlangıcı diye paylaşıyor. Sonra Messi işte o kariyeri yapıyor. Yamal büyüyor, bu yaşlara geliyor. Bu kadar iyi bir futbolcu oluyor yine Barcelona'da. Ve 20 yıl aradan sonra finalde karşılaşıyorlar.
1: Yani bunu tesadüf olarak mı açıklayabilirsin ya da başka bir şey, ne dersin?
0: Yani inançlı
1: yani
0: insanlarız.
1: Bebek halindeyken bu,
0: o yüzden her şeyin
1: mu
0: olabileceğine inanıyoruz. Ama yani şimdi dünyada da biz bu reklam çalışmaları, PR çalışmaları, ülkelerin manipülasyonları, ülkelerin bir olayı nasıl böyleyken şöyle gösterebileceği gibi kafamızda sayısız deneyimde olduğu için ben bu hikayeye inanmayana saygı duyuyorum.
1: Evet.
0: Yani çünkü gerçekten çok, yani nasıl olabilir
1: ama
0: böyle bir şey?
1: Ama işin içinde bir de Messi varsa hani bir farklı bir tasarımla dünyaya yani getirildiği için.
0: Yani neyse, bilmiyorum gerçekten.
1: Evet yani ya bu
0: şey,
1: fotoğraf
0: ben buna
1: karesinden
0: inanmıyorum demiyorum. Ama inanmayan hiç kimse yani, yani ne hani bu tabii, şey tabii gibi değil. Dünya düz mü yuvarlak mı tartışması değil. Ben buna inanmayana saygı duyuyorum.
1: Çok da konuşulacak zaten hani sosyal medya ağırlıklı baktığımızda. Peki ne diyorsun özellikle?

0: Messi mi, Yamal mı, İspanya mı, Arjantin mi, İspanya formunun yine
1: zirvesinde. Ben İngiltere'nin de o gücüyle artık bu hikayeyi bitireceğini düşünüyordum. Hı hı. Ama Arjantin futbol kalıplarının, futbol bilim anlatılarının, futbolun genel doğrularının içinde bir takım değil. Hı hı. O yüzden evet, bence yine İspanya kazanacak.
0: Öyle mi?
1: Ben yine öyle düşünüyorum. Evet, çünkü çok iyiler. Hı hı. Ama Arjantin'de onları raydan çıkarmak için, onların düzenini bozmak için her şeyi yapacak. Ne olursa olsun yarı finalde yaptıkları şeye karşı da İspanya bir önlem alacaktır. Hı hı hı. Ama İngiliz futbolculardaki böyle çok panikleyecek, normalde hani bu tepkiyi verecek bir takım değildi. Özellikle Tuchel'le de o sakinliklerini de koruyorlardı. Ama onlar bile bunu yaşadıktan sonra her şey olur. Arjantin ihtimalini asla küçük
0: Peki,
1: göremeyiz.
0: Messi'ye yönelik olarak özel bir herhalde uygulama gerçekleştirir mi İspanya?
1: Ya ben İspanya'nın Arjantin'e özel bir planı olacağını düşünüyorum. Çünkü hı hı. İspanya Fransa'yı, Fransa İspanya'dan kadro kalitesi olarak daha önde bir takım. Kağıt üzerinde daha çok yıldızı olan, daha hani her mevki kıyaslasak daha önde çıkacak hı. bir takım. Ya çok ilginç bir şey yaptılar. Yıllardır atak için kullandıkları pas futbolunu savunma için kullandılar. Öne geçtikten sonra paslaşarak Fransa'nın etkisini kırdılar. Ben İspanya'nın Arjantin'e özel, Arjantin'in bu futbol dışı oyununa özel de bazı planlar geliştirebileceğini düşünüyorum.
0: Favorin bu durumda İspanya mı?
1: Benim İspanya. Ne olursa olsun.
0: Fark olur mu? Ya da hani kırmızı kartlık bol böyle kartlı
1: Yok,
0: bir maç?
1: Yok, çok mümkün değil. Bir de bir tweet var biliyorsun. 2021'de atılmış. Aynen. Birisi atmış demiş Aynen. ki 2026 dünya... Ya işte bunlara da inanıyoruz. Bazen her tweet atıyorlar, bazılarını siliyorlar diyorlar vesaire ama 3-2 evet 3-2 Arjantin kazanıyor diyor. Ben öyle ya Arjantin olduğu yerde
0: Pazartesi Süzütüyor'da buluşuruz yine.
1: Ben şey bir tane eleme turları başladığında tahmin yapmıştım. Acaba orada ne demiştim onu merak ediyorum ama ben yine de İspanya diyorum. Dün İngiltere demiştim, Arjantin geçti ama ben yine de İspanya diyorum.
0: Peki umarız ki. Şimdi bir taraftan da Dünya Kupası tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanınca işin şovu da var. Hani finale özgü evet. bir yani sanatçıların çıkması ya da ne bileyim oradan buradan kutulardan tavşanlar, şapkalardan tavşanların çıkması yaşanır mı sence? Ne olacak?
1: Yani zaten Dünya Kupası arası 30 dakika olacak. Normal dakika 15 dakika olan.
0: Bozmaz mı hani konsantrasyonu?
1: Ya bence bozar. Herkes zaten futbol severler, özellikle yabancı futbol severler
0: yani.
1: Buna çok tepki gösteriyorlar. Arada da işte Shakira'lar, Justin Bieber'lar böyle konserler vesaire olacak ama ya Amerika bunu kendi kültürüne empoze etmek için bu ülkeye aldırmış. Belli ki bunu da dibine kadar yapıyor. Yani 30 dakikalık ara futbolda fazla.
0: Çok fazla.
1: Zaten ama bu su molasını da biliyorsun basketbola benzetmek için yaptılar. 4 periyot durumuna benzetmek için yaptılar. Yani izleyeceğiz. Muhtemelen izlenme sayıları çılgın olacaktır. Ya futbol o kadar güzel bir oyun ki ya. Çünkü o kadar öngörülemez bir oyun ki hala bu kadar hani oynanmasına rağmen inanılmaz hikayeler ve keyif vermeye devam Tabii. ediyor. Yine izlenecek, yine rekorlar kırılacak ve çıkacaklar bunları şey diye anlatacaklar. Nedir onun adı? İşte bakın şu izlenme rekoru kırıldı, bu kadar kişiye ulaşıldı. Ama ne olursa olsun futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
0: Ama
1: amatör ruhundan aşırı uzaklaştırdılar. Hı hı. Ama ona rağmen de futbol böyle manyak deli hikayeler çıkarabiliyor.
0: Ya gönül isterdi milli takımı burada konuşalım ama
1: biz hani... bu dün bak dünden beri onu söylemeye başladım. Ya C grubu değil de H grubunda olsak bile bu kadar erken elenmezdik. Ya biz çok acemiliğe geldik. Şöyle bir iki maç görseydik
0: evet.
1: bu büyüklerin oynayamadığı ilk başlardaki o şey. Biz o toylukta bu takımlar hani diyorum ya en güzel örnek İspanya ile Arjantin Yeşilburun adalarını normal sürede yenemedi.
0: Ki bu finalde yani turnuvada adını duyduk ülkeleri.
1: Yani. Evet yani. O yüzden biz ya C grubu bile olmasak şöyle birkaç grup sonra yer alsak hani birkaç gün sonra oynasak maçı bile bu kadar acemice bence kaybetmezdik. Biz çok acemiliğe denk geldi ya bu iş.
0: Peki vallahi geçmiş olsun diyelim evet. ne yapalım bu darısı diğer maçlara. Finali de merakla bekliyoruz ama senin favorin İspanya birçoklarında olduğu gibi. Messi faktörü ama Yamal faktörü de bir taraftan. Bakalım ne
1: Herkes
0: olacak göreceğiz.
1: Kendi hikayesini yazmaya çalışacak.
0: Aynen.
1: Oyuncu çok bakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Selim Kul bizlerle beraber de HT Spor Genel Yayın Yönetmeni. Umarız ki güzel bir karşılaşma olur. Pazartesi günü de yine aynı şeyleri konuşuruz.
1: Olur.
0: Teşekkürler. Evet gün başlıyor, devam ediyor. Dünya Kupası'nda final.

0: Finalde ne olabilir ne olmazı konuştuk. Dediğimiz gibi pazar günü oldukça önemli bir karşılaşma var. Ama bir taraftan da biz kendi gündemimize geçelim. Rusya ve Ukrayna diyeceğiz. Barış masasına getirme çabaları sürüyor bu iki ülkeyi. Trump, Rus lider Putin'in anlaşma yapmaya hazır olduğunu düşündüğünü söyledi. Tarafların yakında barış yapabileceğini de ifade etti. Belki Dünya Kupası'ndan sonra gerçekleşir bu durum. Rusya ile Ukrayna arasındaysa karşılıklı saldırılar her şeye rağmen devam ediyor yine.
1: Putin anlaşma yapmaya hazır dedi. Rus liderinin savaşa son vermeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Moskova ile Kiev'in barış anlaşması yapacağına inandığını belirtti.
2: What have you told Russian President Putin about ending this war?
3: I tell him the same thing all the time. I don't want to go into great detail, but I say, Vladimir, it's time for you to stop. It's time for this war to end.
2: What does he say to you?
3: I think he's ready to make a deal.
2: When?
3: Soon. Takes two to tango, but I think he's ready to make a deal.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Ukrayna Devlet Günü'nde konuştu. Rusya'nın enerji tesislerine yaptığı saldırıları sürdürdüklerini belirtti. Zelenski, ana hedefimiz Rusya'nın benzinsiz kalması değil, hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın Moskova tehdidinden arınmış olmasıdır dedi. Rusya Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya Ukrayna'nın Sumi ve Odessa kentlerini hedef aldı. Ukrayna ise Karadeniz kıyısındaki Gelencik kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne ait bir devriye gemisini deniz dronuyla batırdığını açıkladı. Karadeniz'de Rus gölge filosuna ait 20 gemiye de saldırılar düzenlendiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise barış sağlanması halinde Ukrayna'ya konuşlanması düşünülen çok uluslu bir askeri birliğe karşı çıktıklarını söyledi. Moskova, bu birliklerin Moskova tarafından meşru hedefler olarak görüleceğini savunuyor.
0: Peki özellikle Rusya-Ukrayna barışı bekleniyor. Trump'ın bu açıklamalarından sonra da dediğimiz gibi Dünya Kupası'nda Amerika oynanıyor. Ardından belki bir barış haberi gelebilir ama petrolde bir taraftan da 100 dolar endişesi başladı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin olarak yaşanan gelişmelere yönelik. Şimdi Sabah gazetesinden okuyalım. Petrol fiyatları ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskleriyle yükselişini sürdürdü. Artan jeopolitik tansiyonun küresel enerji arzı ilişkin kaygıları güçlendirmesiyle Brent petrolün varil fiyatı %1'e yakın değer kazandı. 85 dolar üzerine çıktı. Analistler çatışmaların şiddetlenmesi halinde 100 dolar seviyesinin yeniden görülebileceği ifade ediliyor. Ama bu süreçte de özellikle ki çok da konuşuluyordu, ciddi anlamda paralar da kazanılıyor. Kimi karar vericiler ve çevresindekiler tarafından 70 dolar seviyelerine gelmişti Brent petrol. Şimdi 85'lerde 100 dolara acaba gider mi diye konuşuluyor. Az evvel de söyledim zaten akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan durumun hassasiyetini anlıyoruz. Peki piyasalara bakalım. Yeni güne hangi haberlerle, hangi rakamlarla başlıyor? 14.000'in üzerinde tutunmaya devam etti. BIST 100 endeksi 14.079 puandan güne başlayacak. Dolar artık 47 duvarını aştı. Euro da 54'ü aştı. 47 liradan işlem görmekte. Dolar euro ise 54 liranın üzerinde işlem görüyor. Bu süreçte euro dolar paritesi de doğal olarak 1.14 seviyelerine geldi. O da yükselişte. Hemen faize bakalım. 41.24 puanda altının onsu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken tabii Amerika'dan gelen veriler de oldukça önemliydi. Küçük de olsa bir düşüş var. 4024 dolarda altının onsu. 84.81 85 dolar seviyesinde Brent petrol, ABD ham petrolü de 79-80 dolar seviyesinden güne başlayacak. En azından ülkemizde hemen altına bakalım. Gram altındaki durumda. Evet 6099 6100 liradan işlem görüyor. Yine bir düşüş söz konusu. 9.972 lira çeyrek altın, 19.945 liradan işlem görüyor yarım altın, tam altının ederi de 39.767 lira diyebiliriz. Kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir elbette ama yeni güne rakamlar işte bu şekilde. Sadece ülkemizdeki veriler değil, dünya çapındaki global veriler ki Amerika Birleşik Devletleri'nden ağırlıklı olarak gelen veriler çok fazla etkiliyor bu rakamları diyelim. Yine devam edelim yolumuza. An itibariyle saatimiz 9.40.

0: gösterirken faiz düşsün, kredide sınır kalksın. Bu istek Rifat Hisarcıklı oğlundan Yeni Şafak'ta. Yıllardır bu koltukta oturuyor malum. Bakalım neler söylemiş TOB Başkanı. Kamu bankalarının genel müdürleriyle yapılan toplantıda ticari kredilerde büyüme sınırlarının gevşetilmesini, KOBİ kredilerindeki sınırınsa kaldırılmasını istemiş, faiz indirimi çağrısı yapmış Hisarcıklı oğlu. Mevcut tablo politika faizi indirim için uygun. Merkez Bankası'ndan adım, bankalardan da destek bekliyoruz şeklindeki ifadeleri oldukça önemli. Mevcut tablo politika faizi indirim için uygun diyor ama ekonomi yönetimi aynı fikirde mi? O da ayrı bir mevzu. Devam edelim, yolumuza bakalım neler var neler yok. Küba'ya doğru ilerleyelim. Elektrik krizinden söz edeceğiz. Küba'da eğer seyahatinizi yapmak istiyorsanız Küba'ya bunu dikkate alın, çünkü elektrik krizi derinleşiyor. Ulusal elektrik sistemi bir hafta içinde tam ikinci kez tam anlamıyla çöktü. Ülke geneli karanlıkta kaldı. Hükümet yaşanan krize eskiyen altyapıyı ve bir de Amerikan yaptırımlarını gerekçe gösteriyor.
1: Küba'da ulusal elektrik sisteminin yeniden tamamen devre dışı kalması ada genelinde son bir haftada ikinci geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu. Kesinti 2026 yılındaki 5. ulusal elektrik sistemi arızası olarak kayıtlara geçti. Başkent Havana'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aşarken bazı eyaletler 3 gün boyunca elektriksiz kaldı. Küba hükümeti ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu kabul etti. Yetkililer, ABD'nin enerji sektörüne yönelik yaptırımları ve kullanım ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik ve gergin durumda olduğunu belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD'ye tepki gösterdi. Yeni yaptırım kararlarını kınadı. Rodriguez, Washington yönetiminin Küba halkına yönelik baskıyı artırdığını savunarak Küba bir tehdit değildir, asıl tehdit ablukadır ifadelerini kullandı. Küba'da yıllardır süren enerji krizi, Washington yönetiminin yakıt sevkiyatını Ocak ayı itibariyle tamamen durdurmasının ardından zirveye çıkmıştı. Ulusal elektrik sistemi 6 Temmuz'da tamamen çökmüş, yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla yeniden devreye alınmıştı. 6 yıldır derin bir ekonomik krizle mücadele eden Küba'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı günlük yaşamı zorlaştırmayı sürdürüyor.
0: Evet, Küba'da durum bu. Amerikan ambargosu ciddi anlamda etkili olmaya devam ediyor. Peki İngiltere diyelim. 10 numarada ne var acaba? 10 yılda 7 başbakan değiştirdi biliyorsunuz. Birleşik Krallık ve Starmer dönemi de artık sona erdi. 10 numaradan ayrılıyor. Mayıs'taki yerel seçim hezimetinin ardından bekleniyordu ve artan baskı nedeniyle de istifa ettiğini açıklamıştı. Parlamentodaki son başkana sorular oturumuna katıldı Starmer. Toplantıda avam kamerasıyla bir araya gelerek vekillerin sorularını yanıtladı. İstifa eden başbakana kendisinden sonra gelecek isme ne tavsiye vereceği soruldu. Halefimi tüm kalbimle destekliyorum. Bu işçi partisi hükümetinin başarılı olmasını istiyorum dedi Starmer. Her başbakan görevi devraldığında onu devretmesi gereken günün geleceğini bilir. O gün benim için geldi açıklamasında da bulundu. Lideri olduğu işçi partisi liderliğinden istifa etmiş Starmer. Bu da yeni başbakan seçimini biliyorsunuz hızlandırmıştı. Parti liderliği ve başbakanlığa eski Manchester Belediye Başkanı Andy Berman'ın seçilmesi beklenmekte. 650 sandalyeli avam kamerasında 403 milletvekilinin desteğini almıştı Berman. Başbakan olup olmayacağıysa Cuma günü kesinleşecek. Göreve başlamadan önce Kral 3. Charles'a görüşüp yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor yeni başbakanın. Evet, İngiltere'de sular durulmuyor, durulacak gibi de gözükmüyor. Son 10 yılda 7 başbakan değiştiren bir İngiltere'den söz ediyoruz. Ve bir haber başlığı dikkat çekici, özellikle son dönemlerde kitap imhalarından söz ediliyor. Ticaret değil, kültürel tasfiye olarak nitelendirmiş Milliyet gazetesi bu durumu. Yapay zeka şirketlerinin veri elde etmek ve telif sorununu ortadan kaldırmak için sahaflardan binlerce kitabı satın alıp imha etmesine tehdit ediyor. tepkiler büyüyor. Sahaflara göre süreç ticaret değil, kültürel imha. Aslına bakarsanız bir dönemin sonunu da hep beraber yaşıyoruz. Yapay zeka şirketleri büyük dil modellerini eğitmek, bilgi havuzunu

0: genişletmek, yeni veriler üretmek ve telif meselesini bertaraf etmek için sahaflarda uzun süredir satılmayan binlerce kitabı bünyesine katmaya başladı. Süreç Kanada'da patlak verdi. Ardından daha doğrusu Alman bir sahaftan toplu bir eser satın alımıyla patlak verdi. Kanada'dan bir şirketin ardından Avrupa'daki birçok sahafın eş zamanlı olarak benzer bir süreç yaşadığı ortaya çıktı. Şirketler kitapları binlerce bir şekilde alıyor, ardından bunları tarıyor, yapay zekaya ekliyor ve imha ediyorlar. İmhanın gerekçesi de anlaşılabilmiş değil diyor kimi uzmanlar. Basılmış kitabı alıp tarayıp imha etmek neden? İmhanın gerçek gerekçesini de anlayamadık şeklindeki ifadeler dikkat çekici, ancak işte bu haberde görülüyor ki bir dönemin, o kitap döneminin nihayetleniyor olduğu hep beraber görülmekte. Zira yapay zeka hayatımızın tam da orta yerinde iyice kendini gösteriyor. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Efendim devam edelim memleketten haberlerle. Saatimiz 9.46'yı gösterirken Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç babası için kayıp ihbarında bulundu. Çelişkili ifadelerden yola çıktı. Jandarma olayın cinayet olduğunu da ortaya çıkardı.
1: Babasını öldürdü. Vücut bütünlüğünü bozdu. Cesedini tuvalete gömdü. Babam kayıp diye başvuru yapan gencin yalanını jandarma ortaya çıkardı. Olay Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde meydana geldi. 25 yaşındaki ÖA babası Yusuf A'dan bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri gencin ifadesine başvurduğunda çelişkiler üzerine şüphelendi. Çalışmalar ailenin Kara Ağaç köyündeki evi ve çevresinde yoğunlaştı. Ekipler evin eklentisindeki tuvalette Yusuf A'nın cesedini buldu. Yusuf A'nın öldürülüp vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Babasını öldürdüğü öne sürülen ÖA'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili bir şüpheli aranıyor. Soruşturma sürüyor.
0: Efendim bir gazete haberiyle devam edelim. Posta'dan okuyoruz. Sağlık turizminden 761 milyon dolar gelir denilmiş. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yılın ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken 761,5 milyon dolarlık gelir elde edildi. Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden sağlık turisti ağırlayan Türkiye, estetik ve plastik cerrahi, saç ekimi ki en fazla bu efendim, diş ve göz hastalıkları başta olmak üzere farklı tıbbi alanlarda sunduğu hizmetlerle uluslararası hastaların tercih ettiği destinasyonlar arasında yer aldığı deniyor ve sağlık turizminden az da değil 461 milyon dolarlık bir gelir sağlanmış durumda. Görünen o ki artarak devam edecek bu durum. Efendim Almanya'dan yola çıkan gurbetçi bir aile memleketlerine varmak üzereydi ki trafik kazası geçirdi. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
1: 3000 kilometre yol geldiler. Memleketlerine varmak üzereyken kaza geçirdiler. Gurbetçi aileden 3 kişi canından oldu. Kaza Nevşehir'de sabah karşı meydana geldi. Ahmet Ertan yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan aynı aileden Orhan, Fadime Ana ve Boran Ertan hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Almanya'nın Köln kentinden yola çıkan gurbetçi ailenin 3000 kilometreye aşkın yol kat ettikten sonra memleketleri Kayseri'ye yaklaşık 70 kilometre kala kaza geçirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Allah'tan rahmet diliyoruz efendim bu güzel kardeşlerimize. Şimdi komşu Yunanistan'la malum benzerliklerimizi kimi zaman tatlılıkla, kimi zaman rekabetle anıyoruz. Bunda genellikle nasibini gastronomi alıyor. Hani cacık yerine cacıkis, baklava yerine baklavakis biliyorsunuz. Mizah konusu bile oluyor. Geçtiğimiz günlerde bu rekabet Zeybek dansına sıçramıştı hatırlayın. Yunanistan'da Zeybekiko adıyla hazırlanan etkinlik yeniden o taklit tartışmasını tetiklemiş. Yunanistan bu sefer de acaba gözünü Zeybek'e dikti mi yorumlarını da beraberinde getirmişti. Peki tüm bunları neden anlatıyoruz? Yunanistan'dan çünkü yeni bir hamle.

0: Hamle gelmiş durumda. Görüntüleri görüyoruz efendim. İlki Edirne'den hemen yanı başında bulunan tarihi Kırkpınar yağlı güreşçilerini görüyoruz. Kaydedilmiş gibi gelse de gördüğünüz gibi ne videodakiler pehlivan ne görüntüler yağlı güreşe ait değil. Burası Selanik'e bağlı Sohos köyü. Görüntülerse Sohos Festivali'nden. Tabii festivaldeki o anları görenler sosyal medyada büyük tepki gösterdi yine. Yunanistan bir kez daha özellikle hırsızlık yapmakla suçlandı sosyal medyada. Araştırmacılar Yunanistan'ın kuzeyinde sürdürülen bu geleneğin Osmanlı döneminden Balkanlara yayılan kültürel etkileşimin izlerini taşıdığına dikkat çekiyor. Sohos güreşleri her yıl bölgeden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlasa da uzmanlar yağlı güreş geleneğinin en güçlü temsilcisinin tarihi geçmişi, kuralları ve uluslararası tanınırlığıyla Kırkpınar olduğunu vurgulamakta. İşte bu nedenle Yunanistan'daki organizasyon birçok kişi tarafından Türk yağlı güreş geleneğinin yansıması olarak değerlendirilmekte. Sizler de zaten izliyorsunuz, görüyorsunuz. Bir tarafta Edirne, diğer tarafta Yunanistan'daki o Sohos Festivali. Ve an itibariyle bitiriyoruz efendim. Gün başlıyor bu haberle beraber. Serap Belet para gündemde karşınızda olacak. Gün boyu gelişmeler Habertürk ekranlarında ve bizler de yarın saat 7'de karşılıklı olarak görüşeceğiz. Hoşçakalın.
1: $47 milyon dinozor fosili satıldı. $50,1 milyon alıcı bularak rekor kırdı. ABD'de düzenlenen müzayedede satılan T-Rex iskeleti tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı. Yaklaşık 11,5 metre uzunluğa ve 3,8 metre yüksekliğe sahip olan Gus, bugüne kadar keşfedilmemiş en büyük T-Rex iskeletlerinden biri. Fosil, kemik sayısı bakımından %61, kütlesel açıdansa yaklaşık %80 oranında eksiksiz durumda. İsmini ise bulunduğu arazinin sahibi olan ve kazı çalışmaları devam ederken hayatını kaybeden sığır yetiştiricisi Gary Gus Licking'den alıyor. Sotheby's müzayede evi satış öncesinde fosilin 20 ila 30 milyon dolara satılmasını bekliyordu. 7 kişinin katıldığı açık artırma yaklaşık 10 dakika sürdü. 10 dakikanın sonunda iskelet $50,130,000 alıcı buldu.
2: Sold $43 million.
1: Bir önceki rekor da yine Sotheby's tarafından kırılmıştı. 2024 yılında Apex adlı Stegosaurus iskeleti yaklaşık $45 million satılarak rekor kırmıştı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini

0: Şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 16 Temmuz Perşembe günündeyiz. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da canlı yayında. Şimdi oraya gideceğiz. Bakan Fidan bazı temaslar gerçekleştirecek. Bugün Sena Alkan orada, Kiev'de, Ukrayna'da karşımızda. Şu anda neredesiniz Sena? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın oradaki görüşmeleri programı nedir bugün için?
1: Serap, şu an Dışişleri Bakanlığı'nın içindeyiz. Dışişleri Bakanlığı'nda 10.50 itibariyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha bir basın toplantısı düzenleyecek. Şimdi geçtiğimiz sene de yine Dışişleri Bakanlığı'nda bir basın toplantısı vardı. Ona katılmak için gelmiştik. Bu sene de geldiğimizde, iki senede de aslında bizi böyle durup hem yayın yapmaya hem anons çekmeye iten bir görüntü göstereceğiz size. Bir sergi salonu aslında Dışişleri Bakanlığı o hale getirmiş Ukraynalılar burayı. Şimdi bu bir tekne. İzleyicilerimiz bunun Dışişleri Bakanlığı'nın içinde ne işi var diye düşünüyorsa ben şöyle anlatayım. Bu bir insansız deniz aracı esasında. Üzerine mühimmatların da takılabildiği bir insansız deniz aracı ve böylece sergileniyor. Ben geçen sene geldiğimde bu insansız deniz aracı burada değildi. Bu sene koymuşlar bunu buraya. Sea Baby adını verdikleri deniz aracı bu. Bununla Ukrayna'nın denizde Rusya ile karşı karşıya geldiği çokça zaman hatırlıyoruz, haberlerini yaptık. Bu deniz aracı da insansız deniz aracı olarak Dışişleri Bakanlığı'na getirilmiş ve sergileniyor. Sadece bu kadar değil. İlerlemeye başladıkça çok farklı farklı. Yani savaş 4,5 yıldır sürdüğü için taraf

Savaşta stratejilerle beraber taktikler geliştiriyorlar. Savaş sahasındaki duruma adapte olmak için farklı yöntemler geliştiriyorlar. Bütün bunları da burada Ukraynalılar tek tek sergiliyor. Mesela bu yine bir drone. Buraya koydular, sergiliyorlar. Hepsinin özelliklerini de yazıyorlar. Ne amaçla kullanıldığını, ne yaptığını. Burada insansız hava araçlarının sergilendiğini görüyorsunuz. Yine füze olarak kullanılanların olduğunu da ayrıca yazmışlar. Bunların sayısı bu kadar fazla değildi geçen sene. Bu sene biraz daha sayının arttığını ben

0: savaşında, evet doğru, ama bu cepheyle beraber muazzam bir drone savaşına da dönüşmüş durumda. Hem Ukrayna açısından hem Rusya açısından savaşın başladığı yerle geldiği yer arasında her iki ülke içinde drone'un, yani insansız hava araçlarının kullanımında muazzam farklılıklar var. Biraz drone savaşlarına döndüğünü şöyle görüyoruz. Cephede bu fiber optiklerden kuşların alıp kendine yuva yaptığı haberlerini gördük. O şekilde anlatayım savaşta gelinen noktayı. Şimdi bu da yine bir hava sistemi. Bunların hepsinin özelliklerini yazıyorlar. Bir drone sistemini görüyoruz. Kimi bunları mühimmat atıyor, kimi hava savunması yapıyor, kimi işte mevziyi tespit ediyor, kimi askerlerin yerini tespit ediyor. Pek çok farklı amaçlar için kullanılıyor. Burada da karada kullanılan robotlarını görüyorsunuz. Bunların da özelliklerini şöyle anlatayım. Yani bu mesela yeri geliyor, işte askerin transferine yeri geliyor, mevzinin karşı tarafta, mevzinin içerisine girip mayın döşemek gibi pek çok farklı amaçla kullanıldığı ifade ediliyor. Pek çok kara robotunu da burada görüyorsunuz. Yine mesela bunlar da engelleyici, önleyici dronlar, onları da burada sergiliyor Ukrayna. Hemen bunun arkasında da yine işte hava karıştırıcı sistemler olduğu, elektronik karıştırıcı sistemler olduğu ifade edilen sistemler var. Ve yani hakikaten biz savaştayız. Zaten sadece içeride girdiğinizde sergi salonunda değil, bu iki yılda böyle. Mesela gelsene Mertcan. Bakın görüyorsunuz, bunlar her yerde. Bunlar girerken de var. Camlar biraz daha buğulu, buzlu bir hale getirilmiş. Dışarıdan içerisi görülmesin diye çok fazla kontrolden geçiyorsunuz. Bunlar burada Dışişleri Bakanlığı'na girerken de oluyor. Dün gece mesela biz tam böyle artık gece geç saatte yatmaya hazırlanıyorken bir anda sirenlerin çaldığını duyduk. Bu sirenlerin çalmasıyla beraber ben bulunduğum yerden bir dışarı çıkayım bakayım ne oluyor acaba derken mesela balistik füzelerin ateşlendiğini ve havada engellendiğini gördük. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın seyahatine eşlik ediyoruz. Geçen sene geldiğimizde böyle bir şey yok ama bu sene bu yaşandı. Şöyle oluyor. Rusya'nın içinde Ukrayna, özellikle Rusya'nın altyapısına, petrol rafinelerine saldırı yaptıkça Rusya'da Ukrayna'ya Kiev'e, Kiev'in merkezine saldırılarını arttırdı ve dolayısıyla böyle karşılıklı bir tırmanma halinin hakim olduğu görünüyor bu savaşta. Şimdi bugün biz buradayız. Akşam saatlerinde ayrılacağız. Dışişleri Bakanı ile beraber yine trenle döneceğiz. Geçen senekinin aynı takvimini, programını bugün burada görmüş olacağız. Yani yıllar geçiyor, tarih değişiyor, seyahatler oluyor, gidip geliyoruz ama maalesef savaşta bir müzakere zemini olsa dahi bir sonuç gelmiyor. Çünkü tarafların pozisyonları değişmiyor ama değişen bir şey var ki can kaybının artıyor olması, sahanın artık yenişememe haline geliyor olması. Burada mesela birazdan çıkacağız, Kiev'de sokakların nabzını da tutacağız. Acaba insanlar savaşa dair ne düşünüyorlar? 4,5 yıldır savaştalar, bir yorgunluk da hakim. Bütün bunları aktaracağız.
1: Evet, Sena Alkan, çok teşekkürler. Mertcan Öztürk'le birlikte Kiev'de Dışişleri Bakanlığı'nın içinden bize canlı yayınla aktardılar. Programda devam ediyor. Yine bağlanacağız Sena Alkan'a. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi bu sabah. Aralarında çok tanınmış isimler var yine gözaltı kararı alınan kişilerin. Buse Deviren takip ediyor. Kaç kişi hakkında gözaltı kararı var? Kaç kişi gözaltına alındı Buse?
2: Evet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma, ünlülere yönelik yeni bir dalga operasyon sabah saatlerinde düzenlendi. Toplam 25 şüpheli isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şu an itibariyle 12 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince biz de şu anda İl Jandarma Komutanlığı'nın hemen önündeyiz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasında şöyle söyledi. Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza yürütülen soruşturmanın seyrini anlatacak bir açıklama yaptı. Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı, işletmeci sıfatıyla bilinen şüphelilerle ilgili uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ya da yer temin ettiğine dair makul şüphe doğrultusunda operasyon düzenlendiğini söyledi. 12 kişi gözaltına alındı. Peki kim bu isimler? Sanatçı Sıla Gençoğlu, yine kamuoyunu yakından tanıdığı İlyas Yalçıntaş, yapımcı Fatih Aksoy, Ateş Ünce, Şefik Ömer Dolman, Aybükü

0: Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık ve iki kişi daha son yaklaşık bir 10 dakika önce eklendi. Onlar da Eylemi Pek Şafak ve eşi Gökhan Şafak olmak üzere toplamda 12 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda sabah saatlerinde yapılan operasyonda bu şüpheli isimlerin evlerinde de arama çalışmaları yürütüldü. Şu an gözaltındalar. Zaten süreci yakından takip ettiğimizi de bizler de biliyoruz. Onların işte saç örnekleri alınacak, adli tıp kurumuna götürülecek, tırnak örnekleri alınacak. Yani biyolojik çalışma yapılacak ki bu kişiler uyuşturucu madde kullanıyorlar mı ya da evlerinde var mı, yapılan arama çalışmalarında bunlar netleşmiş olacak. Gözaltı sayısı şu an için 12, toplamda 25 ünlünün gözaltına alınması ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı var. İlerleyen dakikalarda da şüphesiz bu sayı giderek artacaktır. Akabinde de tabii ki adli tıp kurumundan çıkacak raporlar ve bu ünlülerin evinden uyuşturucu uyarıcı madde çıkıp çıkmayacağı konusunda da kamuoyuna yapılacak bilgilendirmeyi bizler de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Buse Deviren'e çok teşekkür ediyoruz. Buradan arkadaşımız Elif Yavuz'a gidelim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmadaki gelişmelere bakalım. Dernek Başkanı Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Bugün itibarıyla soruşturmadaki yeni bilgiler nedir Elif?
2: Serap, evet, dün gün boyu sürdü hem savcılık hem hakimlik ifadeleri. 25 kişi adliyedeydi, 23 sevk olmuştu. Bir kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Bir kişi daha sonradan gözaltına alınıp adliyeye getirilmişti. 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Bunların arasında Haluk Levent de yer alıyor. Avukat Ece Güner de gözaltına alınıp tutuklanan isimler arasında yine bulunuyor. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ve Zafer Yay da bu soruşturma kapsamında tutuklanan kişiler arasında bulunuyor. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. O da 17 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra ikinci dalga bir operasyon olmuştu. 17 şüpheliden 11'i de tekrar adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından sevk oldu. Bu isimlerin arasında ise Çiğdem Acil ve Ceyda Köse bulunuyor, Serap Belet. Haluk Levent'e yönelik suçlamalar kara para aklamak ve bahis oynamaktı. Kendisi emniyette ifade verdi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılık ve hakimlik ifadeleri de alındı. Ancak emniyetteki ifadeleri dikkat çekiciydi. Özellikle Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlarla alakalı olarak yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları konuşuluyordu. MASAK raporları vardı. Milyarları bulan, hacme ulaşan bağışların şeffaf bir şekilde yönetilemediği iddiası ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığı iddiası vardı. Haluk Levent bu iddialara ilişkin olarak da bu süreci çok doğru yönetemediğimi ve Haluk Levent olarak ben ne işimi, ne kendimi, ne de etrafımı çok derleyip toparlayamadım ifadelerine yer verdi. Öte yandan bahis oynadığını da kabul etti. Benim kötü bir alışkanlığım dedi ve asistanı Yeliz Kaya üzerinden hesap işlemlerinin yapıldığını söyledi. Ahbap Derneği'nin de tek para çekme yetkisine sahip kişisinin de kendi olduğunu belirtti. Ve aynı zamanda bu operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan 14 isimden biri de Yeliz Kaya ve Zafer Yay'dı. Bu sabah yeni gelişmeler yaşandı. 17 şüpheliden 11'i tekrar yeniden adliyeye sevk oldular. Onu da ifade edelim. Haluk Levent'in savcılığın tutuklama talebiyle sevk yazısında bazı noktalar var, altı çizilen noktalar. Onları paylaşalım. Özellikle Ahbap Derneği'nin 2017 yılında kurulan Ahbap Derneği'nin 2023 yılında yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan Maraş depremleriyle birlikte gündeme geldiği ve bu depremde yaklaşık milyarları bulan bir bağışın yapıldığı, ancak vatandaşların İyi niyetinin suistimal edildiği ve Ahbap Derneği'nin de bu süreci yönetemediğini ifade ettiler. Bu kapsamda MASAK raporlarında elde edilen deliller neticesinde de Haluk Levent'in tutuklanmasına karar verdiler. Diğer şüphelilerin de yine bu dernekle ve Haluk Levent'le bağlantısı oldu. Bu sürecin yönetilememesi kapsamında da kara paranın aklanması ve bahis oynandığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi, Serap Belet.
1: Elif Yavuz, çok teşekkürler aktardıkların için. O kadar kötü ki tabii bu durum insanların güvenini baştan aşağı sarsıyor. Adil bir şekilde, çok şeffaf bir şekilde ve iyi niyetle yardım yapanları da, aracı olanları da ayrıca tümüyle zan altında bırakıyor. Üzücü gelişmeler. Pek çok insan çünkü bugüne kadar yardıma ihtiyacı olanlara destek olmak amacıyla bağışta bulundu bu derneğe. Bakalım süreç nasıl devam edecek. Başkente gidelim şimdi. CHP'de bugün saat 14'te Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor. Mahir Kılıç Habertürk editörü karşımızda. Bu toplantının amacı ne?

0: ne bekleniyor Mahir?
1: Serap Elet, güncel siyasete ilişkin bütün başlıkların neredeyse bu toplantıda ele alınmasını bekliyoruz. Ancak en çok merak edilen konu özellikle il başkanlarına yönelik yeni görevden alma kararları olacak mı olmayacak mı? Bu çok konuşuldu. Bugüne kadarki toplantılarda toplam 43 il başkanı görevden alınmıştı. Bunların birçoğuna da atama yapıldı. Bugünkü toplantıda da yine bazı görevden alma kararlarının olmasını bekliyoruz. Özellikle parti disiplinine uymayan, Kılıçdaroğlu'nu tanımadığını ifade eden, hatta hakarete varan ifadeleri kullanan bazı il başkanı söz konusu. Dolayısıyla bunlara dönük bazı görevden alma kararları olabilir. Bu noktada 4 ilin öne çıktığını ifade edebiliriz. O iller Konya, Kocaeli, Rize ve Ardahan. Görüşümüz genel merkez kaynakları bu il başkanlarının genel merkezde tamamen ilişkileri koparma noktasına getirdiği yönünde. Dediğim gibi bazı il başkanlıkları da boş kalmıştı görevden almalar sonrasında. Bugünkü toplantıda da yine bazı atama kararlarının çıkmasını bekliyoruz. Belediyelerin, CHP'li belediyelerin, özellikle soruşturmalara tabi olan belediyelerin daha önce mercek altına alındığını ifade etmiştik. Bu noktada bazı kurullar da oluşturulmuştu genel merkez bünyesinde. Onlardan bir tanesi yerel yönetimlere ilişkin hukuki süreçleri inceleme ve değerlendirme kurulu. Kurulun başında Kılıçdaroğlu ve partinin avukatı Celal Çelik bulunuyor. İlk toplantısında dün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantı olması sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Bu kurulun çalışmaları olacak. Özellikle dediğim gibi hakkında soruşturma yürütülen belediyeler mercek altına alınıyor. İddianameler, tanık ifadeleri tek tek okunuyor. Bu belediyeler gerçekten rüşvete, yolsuzluğa bulaştı mı, bulaşmadı mı? Bunun tespiti için çalışmalar yapılıyor ve çalışmalar neticesinde rüşvete, yolsuzluğa bulaştığı kesinleşen belediye başkanlarının da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmesini bekliyoruz. Yine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner geçtiğimiz gün yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik bu soruşturma özelinde de MYK'ya bilgi verilmesini bekliyoruz. Bugün yine olan kurultay takviminde CHP MYK'nın kritik başlıklarından bir tanesi olacak. Eylül ayı ortasında sürecin başlamasını bekliyoruz. Mahallelerden ilçelere, ilçelerden illere, ardından da büyük kurultay, yani genel başkan ve parti meclis üyeleri seçildiği büyük kurultaya doğru bir süreç bizleri bekliyor olacak. Her şeyin yolunda gitmesi halinde Mart-Nisan aylarında büyük kurultay, yani genel başkan seçimi yapılmasını bekliyoruz diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
0: Mahir, çok teşekkür ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında bir konuşma yapıyor.
2: Sayıklarla, kişisel hesaplarla ve kamuoyu baskısı oluşturarak yargı organlarını yıpratmaya yönelik girişimlerde bulunmak yargı mensuplarımıza değil doğrudan hukuk devletine zarar vermektedir. Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi, hakimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz. Türk yargısının kararlarına saygı göstermek yalnızca hukuki bir zorunluluk değil, aynı zamanda demokratik toplum düzeninin gereğidir. Hakim ve savcılarımızın şahsiyetine yönelen, onları tehdit eden veya baskı altına almaya amaçlayan her türlü girişim karşısında hukuk devleti olarak en güçlü duruşu göstermeye kararlıyız. Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz. Yalnızca hakkı, hukuku, delili ve vicdanı esas alır. Bizim temel hedefimiz vatandaşımızın adalete güven duyduğu, hakkına zamanında ulaştığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğunu hissettiği bir sistemi daha ileri taşımaktır. Değerli yargı mensuplarım, yargı teşkilatımızın fiziki ve teknolojik altyapısını son yıllarda önemli ölçüde güçlendirdik. Yeni adalet binaları, UYAP, E-Duruşma, SEGBİS gibi uygulamalarda yargılama süreçlerini daha erişilebilir ve hatta hızlı ve verimli hale getirdik. Yaptığımız düzenlemelerin merkezi daima insani, mağduru ve vatandaşlarımızın adalet beklentisini ön planda tuttuk. Toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla infaz sisteminde önemli değişiklikler yaptık. Hükümlerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi amacıyla cezalarının belirli bir bölümünü ceza infaz kurumlarında geçirmesi şartını getirdik. 2 yılın altındaki hapis cezalarında cezaevinde geçirilmesi gereken asgari süreyi düzenledik. Tekrar suç işleyenler bakımından infaz oranlarını yeniden belirledik. Vatandaşımız işlenen suçun karşılıksız kalmadığını görmelidir. Suç işleyenin hukuk içinde yaptırımla karşılaşması yalnızca ceza adaletinin değil, toplumsal huzurun ve kamu düzeninin de bir gereğidir. Bununla birlikte ceza adaletinin yalnızca yaptırım boyutundan ibaret olmadığını da biliyoruz.

derin soruşturma, adil yargılama, mağdur haklarının korunması ve hükümlünün yeniden topluma kazandırılması aynı sistemin birbirini tamamlayan unsurlarıdır. Değerli mesai arkadaşlarım, suç türleri ve suç örgütlerinin yöntemleri hızla değişmektedir. Dijital araçların, finansal sistemlerin, kripto varlıklarının ve sosyal medya platformlarının suç amacıyla kullanıldığı bir dönemde eski yöntemlerle mücadele etmek artık yeterli değildir. Bu nedenle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yeni ve uzmanlaşmış daire başkanlıkları kurduk. Faili meçhul suçlardan terör suçlarına, narkotik ve ekonomik suçlardan terörizmin finansmanına ve suç gelirlerinin aklanmasına, dijital ortam güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar pek çok alanda daha çok güçlü bir kurumsal yapı oluşturduk. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezdinde koordinasyonu sağlamak amacıyla soruşturmaların daha etkin, hızlı ve ihtisaslaştırılmış bir biçimde yürütülmesini amaçlıyoruz. Adalet hizmetlerinin etkinliği daire başkanlığımızla adliyelerimizin işleyişini, mahkemelerin performansını ve insan kaynağımızın verimli kullanımını temel amaç olarak benimseyeceğiz. Amacımız yalnızca istatistik üretmek değildir. Dosya yükünün dağılımını doğru analiz etmek, ihtiyaç bulunan yerlerde zamanında müdahale etmek ve vatandaşlarımızın adaletten duyduğu memnuniyetin artmasını sağlamaktır. Değerli arkadaşlarım, yıllardır ailelerin yüreğinde bir yara olarak duran faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Her dosyanın arkasında cevabını bekleyen bir aile, yarım kalan bir hayat ve tecelli etmeyi bekleyen bir adalet duygusu bulunmaktadır. Bugüne kadar 19 dosyada faili meşhur cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir. Adli bilimlerdeki gelişmeleri, yeni teknik imkanlarını, dijital verileri ve kurumlar arası koordinasyonu kullanarak geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun haksız, sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Değerli Cumhuriyet Başsavcılarım, vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden sokak çeteleriyle mücadele öncelikle başlıklarımızdan birisidir. Çocukları ve gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Bu yapılara yalnızca örgüt yöneticileri, silahlı örgüt mensupları bakımından değil, finans kaynakları, bağlantıları, silah temin ağları, uyuşturucu ticaretinden ve suçtan elde ettikleri mal varlıkları yönünden de kapsamlı soruşturmalar yürütülmektedir. Özellikle gençleri kolay para, şöhret ve güç vaadiyle suç örgütlerinin içerisine çeken sosyal medya üzerinden yürüttükleri propagandaya karşı da dikkatli olmalıyız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile kolluk bilimlerimizin güçlü koordinasyonu sayesinde sokak çetelerinin hareket alanını daraltmaya, kaynaklarını kurutmaya ve gençlerimizi bu yapıdan uzak tutmaya kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Kıymetli yargı mensupları, uyuşturucu yalnızca bireyi hedef alan değil, ayrıca aileyi dağıtan, gençlerin geleceğini çalan, toplumsal düzeni bozan büyük bir suç yapılanmasıdır. Ayrıca milletimizin geleceği, gençlerimizin geleceği için de bir tehdittir. Uyuşturucu tacirleri gençlerimizin umutlarını, ailelerimizin huzurunu hedef almaktadır. Bu kirli ticareti yürütenlere karşı hukuk içerisinde en kararlı mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Özellikle okul çevrelerinde, sosyal medya platformlarında, dijital haberleşme ağlarında gençlerimize ulaşmaya çalışan suç gruplarının tespiti, etkisiz hale getirilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturmalarda yalnızca sokaktaki satıcıya değil, organizasyonu yönetenlere, finansmanı sağlayanlara, sevkiyat ağlarına, suç gelirlerini aklayanlara da ulaşılmaktadır, ulaşılmalıdır. Mal varlıklarına el koyma, finansal hareketleri takip etme ve örgüt bağlantılarını çözme imkanlarını etkin bir biçimde kullanmalıyız. Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Gençlerimizi korumak hepimizin hukuki, vicdani ve insani bir sorumluluğudur. Değerli meslektaşlarım, milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz

kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir. FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir. Bu mücadelede her zaman kararlı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız. Suç ve suçsuzu birbirinden ayıran, somut delile dayanan ve adil yargılanma hakkını gözeten bir yaklaşım hukuk devletinin gereğidir. Delile dayalı hukuk sınırları içerisinde yürüttüğümüz mücadeleyi devletimizin bütün kurumlarıyla koordinasyon halinde sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti milletinin iradesi üzerinde hiçbir vesayete, hiçbir paralel yapılanmaya, hiçbir terör örgütüne asla izin vermeyecektir. Değerli basın mensupları, yasa dışı bahis, sanal kumar, aileleri yıkan, gençlerimizi bağımlılığa sürükleyen, organize suç örgütlerinin finansman sağlayan çok yönlü bir tehdittir. Bu mücadele hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca failleri yakalamak değildir. Suçun finansal kaynaklarını kurutmak, yasa dışı kazançlara el koymak, vatandaşlarımızı bu tehlikeden korumak da bizim amaçlarımız arasındadır. Banka hesaplarının ve GSM hatlarının suç amacıyla kullanılmasının önleme yönelik tedbirleri artırıyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bünyesinde bilişim suçları soruşturma bürolarını güçlendiriyoruz. Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları, sosyal medya reklamları üzerinden kurulan para trafiğini yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızı hedef alan yasa dışı bahis ağlarının yalnızca görünen yüzünün değil, arka plandaki finansal organizasyonu ve suç gelirlerinin aklandığı kanalları da ortaya çıkarmakta kararlıyız. Değerli mesai arkadaşlarım, adalet hizmetlerinin kalitesi kadar vatandaşın hakkına zamanında ulaşmasını sağlamak da çok önemlidir. Geciken adalet, vatandaşın adalet duygusunu zedelemektedir. Dosyaların hedef süreler içerisinde sonuçlandırılması, gecikmeye neden olan sorunların zamanında tespit edilmesi ve soruşturmaların gereksiz yere uzatılmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın yıllarca süren dava ve soruşturma süreçleri nedeniyle mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Uzlaştırma, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri sayesinde milyonlarca dosyanın daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağladık. Bu açıdan bütün başsavcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosyaların %83'ü uzlaştırmayla sonuçlandırılmıştır. Seri muhakeme ve basit yargılama kapsamında ise yaklaşık 1.448.000 dosya karara bağlanmıştır. Masumiyet karnesini ve lekelenmem hakkını korumaya yönelik düzenlemelerde soyut ve dayanaksız şikayetler nedeniyle vatandaşlarımıza gereksiz yere şüpheli sıfatı verilmesinin önüne geçtik. İhbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirmek kadar insanın şeref ve itibarını korumak da adaletin görevidir. Değerli yargı mensupları, hayata geçirmeyi planladığımız 12. yargı paketi ile yargılamaların hızlandırılmasına ve yargının daha etkin işlemesine yönelik bir kısım düzenlemeler getirmeyi planlıyoruz. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda zorunlu haller dışında iki duruşma arasındaki sürenin 3 ayı uzamamasını öngörüyoruz. Noterlik evraklarının doğrudan mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesini sağlayarak inşallah bürokrasiyi azaltacağız. Bilirkişilik kurumunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişileri incelemesi nedeniyle yargılamanın uzamasını engelleyeceğiz. İBAN kiralama olarak bilinen ve banka hesaplarının suç örgütlerinde kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız. Kanun yollarını daha öngörülebilir hale getirecek, istinaf ve temiz denetimini daha da güçlendirecek dijital materyallere bulunan kişisel verilerin saklanmasına, imhasına ilişkin güvenceleri artıracağız. 12. yargı paketi daha hızlı, daha öngörülebilir bir vatandaş odaklı adalet sistemi kurma irademizin bir göstergesidir. Kıymetli yargı mensupları, teknolojik imkanları kötüye kullanarak vatandaşlarımızı mağdur eden nitelikli dolandırıcılık şebekeleri toplumun ekonomik güvenliğini tehdit etmektedir. Sahte yatırım platformları, telefon dolandırıcılığı, sosyal medya ilanları, ele geçirilen banka hesapları üzerinden işlenen suçlar karşısında başsavcılar

bankalarımız hızlı hareket etmelidir. Bankaların, finans kuruluşlarının ve GSM operatörlerinin sorumluluklarını artıran tedbirleri hayata geçirdik. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ilave düzenlemeler yapmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bünyesinde bilişim suçları bürolarını güçlendiriyor, yargı mensuplarımıza dijital delil, kripto suçlar, yapay zeka destekli analiz alanlarında eğitimler veriyoruz. Amacımız yalnızca teknik kapasiteyi geliştirmek değil, çağın gerisinde kalmayan güçlü ve yargı refleksi oluşturmaktır. Değerli mesai arkadaşlarım, kadına yönelik şiddet aileye, çocuklara ve toplumsal yapımıza yönelmiş bir tehdittir. 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasına, koruma tedbirlerinin süratle alınmasına, mağdurların ikinci mağduriyet yaşamamasına, failler hakkında etkili soruşturma yürütülmesi bizim önceliğimizdir. Bu dosyalarda gecikmenin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmamalıyız. Çocuk adalet sistemimizin temelinde ise çocuğun üstün yararı bulunmaktadır. Bununla birlikte toplumda derin infial oluşturan ağır suçlar karşısında adalet beklentisinde göz ardı edemeyiz. Amacımız yalnızca cezalandırmak değil, çocukların yeniden suça sürüklenilmesini önlemek, eğitim ve rehabilitasyon imkanlarını güçlendirmek, onları suç ortamlarından uzak tutmaktır. Çocuk mahkemelerini, çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk bürolarını ve çocuk adalet merkezlerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Kıymetli meslektaşlarım, Alo Adalet hattı ile vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve karşılaştıkları sorunları doğrudan iletebilecekleri daha erişilebilir bir sistemin hazırlıklarını yapıyoruz. Çünkü vatandaşın sesini duyan, mağdur yalnız bırakmayan ve sorunlara zamanında çözüm üreten bir adalet sistemi ancak güven verir. Hedefimiz yalnızca dosyaları soruşturmak değildir. Hedefimiz mağdurun kendisini yalnız hissettirdiği, vatandaşın hakkını zamanında kavuştuğu, suçlunun cezasız kalmadığı, adalet olan güvenin güçlendiği yargı düzenidir. Yargı reformunu dönemsel bir çalışma değil, sürekli bir iyileştirme süreci olarak görüyoruz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, adaletin gerçek teminatı insan unsurudur. Sizlerin bilgi, birikim, cesaret, vicdan ve yüksek sorumluluk anlayışı adaletin terazisini dengede tutan en önemli güçtür. Adalet Bakanlığı olarak görevimiz yalnızca politika belirlemek değildir. Sahadan gelen sesi dinlemek, ihtiyaçları doğru tespit etmek ve çözümleri sizlerle birlikte geliştirmektir. Bu toplantımızın temel amacı da budur. Sorunları açık yüreklilikle değerlendirmek, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve adalet hizmetinin kalitesini daha da yükseltmek, sizlerin tecrübesi, önerisi, gayreti ve reformlarımızın başarıya ulaşmasında vazgeçilmezdir. Her birinizin görev yaptığı şehirde, adliye ve makamda ortaya koyduğu çalışma, milletimizin adalet duygusuna doğrudan temas etmektedir. Unutmayalım ki, adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında ve vatandaşın gönlünde karşılık bulmaktadır. Değerli mesai arkadaşlarım, sözlerime son verirken, son günlerde kamuoyunun gündemine yer alan sivil toplum faaliyetleri kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar üzerine yürütülen adli soruşturmaya da değinmek istiyorum. Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan şeffaf ve hesap verilebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların, bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Yine yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere

0: etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk içinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde kamu düzenini korumaya, sivil toplum alanında şeffaflığı, hesap verilebilirliği, güçlendirme ve milletimizin emanetine sahip çıkma iradesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vesileyle adaletin tecellisi için gece gündüz demeden çalışan hakim ve cumhuriyet savcılarımıza, adalet teşkilatımızın bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamasını izledik. Şimdi ABD-İran savaşındaki son sıcak gelişmeleri aktaralım. Ardından piyasalara bakacağız ve elbette konumla değerlendireceğiz. ABD ordusu İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını açıkladı ve İran'da yine patlamalar oldu. Ordunun açıklamasına göre, yani ABD ordusunun açıklamasına göre, ikinci saldırı dalgası dün akşam Türkiye saatiyle 22'de başladı. Açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Rask, Ahvaz, Konarak ve Çabahar kentlerinde patlamalar oldu. Bender Abbas ve Sirik yakınlarındaki noktalar ABD füzeleriyle vuruldu. ABD ordusu ayrıca Hark adasına doğru giden bir petrol tankerini etkisiz hale getirmek için füze attığını bildirdi. İran hava savunması düşmanca tehditlere karşı koymak için Tahran'da aktif hale getirildi. Affedersiniz, ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumdayız açıklaması yapıldı İran'dan. Körfez ülkeleri de alarm durumunda. Kuveyt'te patlamalar yaşandı. Hava savunma sistemi devreye alındı. Bahreyn'de ise siren sesleri duyuldu. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yönelik yaklaşık 7 saat süren saldırılarını da tamamladı. Ve bakalım piyasalar bu durumdan, elbette tek başına İran savaşı değil ama son günlerde en büyük etkiyi yaratan konu, nasıl etkilendi? Borsa İstanbul 14 bin puana kadar çekilmişti. Ufak bir yükselişle 14.117 puanda ibre yukarı yönlü. Dolar 47.05, euronun yükseldiğini görüyoruz 54. Euro dolar paritesi de 1.14. Yine piyasalara ve ekonomiye bakacağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da biliyorsunuz başlarken Sena Alkan'a bağlanmıştık. Ukraynalı mevkidaşıyla da Kiev de bir basın toplantısı düzenliyor.
2: Kendisinin katkısı sayesinde. Biliyorsunuz geçtiğimiz Mayıs ayında da buradaydım. Sizlerin huzurunda yine burada basın toplantısı yaptık. İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik ama her şeyden önemlisi tabii ki bir numaralı konu devam eden savaş ve bu savaşta Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı için neler yapılabilir ama aynı zamanda barış nasıl getirilebilir, onları konuşmuştuk. Tabii maalesef yine aynı şartlar altında bugün buradayız. Yani savaşın getirdiği yıkımı ve etkileri görürken diğer yandan da Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan bu acıların bir an önce son bulması bizim millet olarak en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerli mevkidaşımla birlikte kapsamlı bir şekilde ele aldık. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Bir yandan diplomatik çabalarda durgunluk yaşanırken diğer yandan çatışmaların daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmemiz

kısa süre önce ev sahipliğini yaptığımız NATO Ankara zirvesinin hemen ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir anlam taşımaktadır. NATO zirvesinde müttefikler olarak Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi. Türkiye savaşın ilk gününden beri Ukrayna'ya hem siyasi hem de askeri destek vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO liderler oturumunda belirttiği üzere Türkiye olarak Ukrayna için önceliklendirilmiş ihtiyaçlar listesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Zirveyi müteakiben malumunuz olduğu üzere bu hafta başında Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldım. Burada da Ukrayna'ya desteğimizin farklı becerilerini muhataplarımızla ele alma imkanımız oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye savaşın başından bu yana iki tarafla da doğrudan temaslarını sürdürmektedir. Geçtiğimiz ay Moskova'ya gerçekleştirdiğim ziyarette savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik telkinlerimizi bir kez daha ilettik. Onlardan da görüşlerini alma imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, savaşın başından bu yana dikkat çektiğimiz üzere çatışmanın yayılması riski halen önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmakta ve çeşitli şekilde bu tırmanmaları görmekteyiz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz. Diğer taraftan Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz her geçen gün daha da derinleşmekte. Türk şirketleri devam eden savaşa rağmen Ukrayna'daki faaliyetlerini sürdürmekteler. Firmalarımızın yeniden imar başta olmak üzere Ukrayna'nın toparlanma ve ekonomik gelişim süreçlerine savaş sonrası dönemde de katkı sağlayacağına eminiz. Bu çerçevede az önce değerli meslektaşım da ifade ettiler. Ukrayna ile Türkiye arasında 2022 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının benim ziyaretimden bir gün önce Ukrayna parlamentosunda onaylanmasını ve anlaşmanın yürürlüğe girmesini de büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Emeklerinden dolayı değerli meslektaşıma da burada çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayla zaten aramızda var olan dinamik ticaret işbirliğinin çok daha ileriye taşınacağını, hatta savaş sonrası dönemde Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkilerinin stratejik bir seviyeye yükseleceğini, sadece iki ülke arasında değil, bağlantısallık imkanları da kullanarak bölge için, bölgemizin dışındaki diğer ticaret ortaklarımız için de büyük fırsat sunacağına inanıyorum. Çünkü Ukrayna büyük bir tarım arazisine ve sanayi alanına sahip bir ülke. Türkiye'nin de benzer kabiliyetleri, yetenekleri ve imkanları var. Bunların güzel şekilde işbirliğiyle kullanılması halinde gerçekten muazzam bir ekonomik potansiyel üreteceği ortada. 2025 yılı itibariyle savaş şartlarına rağmen 6.6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizin ben inşallah savaştan sonra bu serbest ticaret anlaşmasının da etkisiyle çok daha yükseklere çıkacağına inanıyorum. Bu arada enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi ilerletmeye büyük önem veriyoruz. Ukrayna'nın enerji güvenliğine ve mal tedarikine katkıda bulunmanın en güvenilir ve en etkin yolunun Türkiye'nin gelişmiş altyapısından yararlanmak olduğuna inanıyoruz. Ukraynalı arkadaşlarımız da bunun farkındalar. Bölgedeki diğer ortaklarla da işbirliği içinde bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız biliyorsunuz bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhak

0: konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Değerli basın mensupları, bugün mevkidaşımla açıkçası sadece yani devam eden savaşı ve ikili ilişkileri değil, biraz da bu konuların dışına çıkarak Orta Doğu'da ne oluyor? Devam eden şu anda İran'da müzakere var mı yok mu? Savaş yeniden başlıyor mu başlamıyor mu? O konuları ele alma imkanımız oldu. İfade ettiği gibi Suriye'de dahil olmak üzere Körfez'e giden ticari yollardan Ukrayna'nın katılımı ve yeni bağlantısallıkta bu imkanları hep beraber nasıl kullanabiliriz? Onları değerlendirme imkanımız oldu. Türkiye, Ukrayna'da uluslararası hukuk temelinde adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması için öncü ve etkin çabalarını bundan sonra da sebatla sürdürecektir. Sözlerime son verirken gösterdikleri hüsnü kabulden dolayı değerli dostum, mevkidaşım Sayın Sibiha'ya bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İlginiz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim. And we will have a few questions from Stalin.
2: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Evet, soru cevap olacak.
3: Thank you very much, Jafer Aslan, TRT World. Sayın Bakanım Hakan Fidan, size bir soru olacak. Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında yeni bir müzakere turuna ev sahibi yapmaya hazır olduğuna defalarca ifade etti. Peki bugünkü temasların ardında bu hedefe biraz daha yaklaştınız mı? Bir de Bakan Sabiha, size de bir soru olacak. Ukrayna'nın perspektifinden Rusya ile müzakerelerin gerçekçi hale gelebilmesi için hangi koşullara oluşması gerekiyor? Teşekkür ederim.
0: Değerli arkadaşlar, önemli bir soru. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu savaşın başından beri çok ilkeli bir tutumu var ve biz de bunu dış politikamızın aslında asıl mihenk taşı yaptık. Savaşın kazananı olmaz, barışın da kaybedeni olmaz ilkesi esas itibariyle onun vizyonunu ifade etmekte. Tabii ki savaşı ortaya çıkartan sebepler inanılmaz derecede karışık. Özellikle burada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit altında olması meselesi, Ukrayna'nın haklı bir direniş içerisinde olması savaşı başka boyuta taşıyor. Şimdi burada savaşın 21. yüzyılda Avrupa'da 5 yıl konvansiyonel bir savaşın giderek daha yıkıcı bir şekilde devam etmesinin hiçbir izahı yok. Giderek daha büyük yaygınlaşma riski de gösteren bir savaş. Hem coğrafi olarak hem yeni hedefleri içeren maalesef altyapılara doğru yönelmek durumunda, hem de yeni, Allah korusun, silah çeşitlerinin devreye sokulması bu yayılma riskini artırıyor. Dolayısıyla barışa bizim her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz Ukrayna'ya desteğimizi sürdürürken diğer yandan sayıları çok az olan birkaç ülke olarak her iki ülkeyle de temaslarımızı barış yönünde artırıp ne yapılabilir konusunda çok ciddi bir çaba içerisindeyiz. Ben kendilerine görüşlerini benimle paylaştıkları için açıkçası bir şekilde çok teşekkür ediyorum. Moskova ziyaretimde de orada da samimi görüşlerini Rus tarafından dinleme imkanım oldu. Ben burada yaptığımız analizleri hem Amerikalı mevkidaşlarımıza da paylaşma imkanımız oldu ki, çünkü onlar da biliyorsunuz arabuluculuk işindeler. Gözlemlerimizi her iki tarafa da aktarıyoruz. Yeni bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? Onunla ilgili yeni stratejik arayışlar içerisindeyiz. Yeni fikirler var. Onları masaya yatırıyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum. İstanbul formatına baktığınız zaman değerli arkadaşlar, tarafların çeşitli branşlardaki yetkililerinin karşılıklı bir araya gelip gerçekten hem kendi işlerinde bir şeffaflık

0: sağladı. Hem de kendi aralarında birbirleriyle bir şeffaflık sağladı. Direkt müzakerelerin olduğu çok güzel görüşmeler gerçekleşti. Aynı türden görüşmelerin kesintisiz şekilde devam etmesi önemli. Yani savaşın devam ediyor olması aslında görüşmelerin bu formatta devam etmeyeceği manasına gelmez. Tabii ki İstanbul görüşmelerinden sonra biliyorsunuz Amerikalı müzakereciler devreye girdiler. Onlar daha nihai sonuç alıcı bir şey yapılabilir mi? Onunla ilgili uğraştılar. Ama bugün itibariyle maalesef halihazırda savaş devam ediyor ve gittikçe tırmanma riski var. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. Bazı tıkanıklıkların aşması gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Burada barış için emeği geçen bütün katkı sunan taraflara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
1: Ми вітаємо зусилля турецької сторони.
2: Ми вітаємо зусилля турецької сторони.
3: Özellikle barışa giden yolda sergilenen bütün çabalara çok kıymet veriyoruz. Özellikle Sayın Bakan Fidan ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat emeklerini biliyoruz. Barışın daha hızlı bir şekilde erişilmesi konusunda Ankara'nın küresel diplomasi merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum.
4: Kızıl Koridoru'nun yürürlüğe girmesi savaşın başındaydı biliyorsunuz ve sonrasında da müzakereler için önemli bir platform oldu ve birçok bir dizi önemli görüşme gerçekleştirildi Türkiye'de ve bizler şunu da görüştük, bu rolün daha önümüzdeki süreçte de devam etmesi ve bizler de müzakerelerin ve özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek potansiyel görüşmenin Türkiye'de olabileceğini ifade ediyoruz. Biz bu fikre destek veriyoruz ve Türkiye tarafına bunu, bu sorumluluğu almaya, bu misyonu gerçekleştirmeye yönelik niyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve genel olarak da konuşmak gerekirse yeni dinamikler barış sürecine ilişkin sadece bu görüşme sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum. Ukrayna tarafından sizin sorunuza cevap verirken bizler gerçek tekliflere sahip. Biz bu savaşı nasıl bitirebileceğimize ilişkin Ukrayna barış istiyor. Ve bizler bütün barış çabalarına yönelik Amerika tarafının katılımı da artık Avrupa'nın da yeni bir rol oynayacağına inanıyoruz. Ukrayna olarak ateşkese hazırdır. Biz bunu da birçok defa bu sinyali ilettik. Ve hem partnerlerimiz aracılığıyla hem de bizzat ifadelerimizde ateşkese erişilmesi Zelenski ve Putin arasındaki gerçekleşecek görüşmenin de önemli bir temeli olabilir ve bu görüşmede Türkiye'ye de olabilir demiştik. Putin için durum daha da kötüleşmekte. Ukrayna cephe hattındaki pozisyonunu güçlendirmiştir. Asimetrik operasyonlarında, Rusya Federasyonu topraklarında yürüttüğü çalışmalarında giderek daha da fazla başarıya ulaşmaktadır ve bu olaylar bütünü ve kombinasyonu bizim müzakere pozisyonumuz.

0: ordumuzu da güçlendirmektedir. Bu nedenle olabildiğince hızlı bir şekilde diplomasiyi devreye sokarak bu savaşı bitirmek için müzakere masasına oturmalıyız.
1: Телеканалу України Вінесік Булаєва хотілося питання дати
0: обом'язкам. Рус салдирларна ілішкін.
1: Україна бачить безпеку, що
0: Андрій Бей, Україна Карадениз гювенліне йонелік бакші недір. Ве сюреклі девамедан Русіану салдирлари да деерлендірдіңізді. Ве Сайн Фідан Карадениз'де Русіанын лиманлари Türk bayraklı gemileri vurduğunu görüyoruz. Rusya Federasyonu'ndan bu konuya ilişkin bir sinyal var mı? Bu suçun işlenmesinin durduracağına ilişkin bir durum var mı? Türkiye barışçıl çabaları konusunda da Ukrayna'da kendi silahlı birliklerini Ukrayna'da yerleştirmeyi düşünüyor mu? Kırım Tatarlarına değindiniz. Kırım Tatarları maalesef Rusya tarafından çok ciddi eziyetlere maruz kalmakta ve bu noktada uluslararası hukuk ciddi bir şekilde ihlal edilmektedir. Kırım Tatarları daha güvenli yerlere tabii ki de ayrılabilirler ama bu yüzlerce yılı aşkın süredir devam eden zulme ilişkin adaletin sağlanmasına götürmez bu. Bu bir çözüm değildir. Siz ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden itibaren Karadeniz'deki güvenlik mimarisi neredeyse tamamen imha edilmiştir. Ve bu güvenliğin yeniden inşa edilmesine ilişkin Karadeniz bölgesinde atılması gereken en önemli adım Kırım'ın işgalden kurtarılmasıdır. Bizim güvenliğimiz, Karadeniz'deki güvenlik birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ukrayna'nın ve Türkiye'nin bu konudaki rolü de birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Karadeniz güvenliğinin dengesini sağlamalıyız yeniden. Türkiye günümüz itibariyle bu konuda NATO'nun en güçlü devletidir. Karadeniz'deki varlığıyla, deniz filosuyla birlikte Ukrayna'da benzer şekilde denizdeki kuvvetini göstermiştir. Ukrayna teknolojisinin etkisini göstermiştir ve Karadeniz Rus Karadeniz filosunu Ukraynalı askerlerin adanmışlığı ve bu teknolojilerimiz sayesinde etkisiz hale getirebildik. Bu nedenle bizim Türkiye ile olan etkileşimimizin daha da güçlendirilmesini umuyoruz. Karadeniz'e bir an önce seyir güvenliğini geri getirmeliyiz. Ukrayna için hayati önem taşımaktadır. Çünkü tam da Karadeniz üzerinden Ukrayna ürünlerinin ihracatı sağlanmaktadır. Rusya bizim limanlarımızı terörize ederek yabancı bayraklı gemilere ve bizim gemilerimize saldırarak aslında uluslararası topluma da bir çağrı göndermektedir. Ve bu devlet seviyesinde bir terörizm eylemidir. Bu nedenle bizler ve Ukrayna Devlet Başkanı ile birlikte Uluslararası Deniz Örgütü ile de görüşmelerde bulunduk ve burada biz de özellikle Uluslararası Deniz Örgütü'nün temsilcilerinin sürekli bir izleme, monitoring yapmasını rica ettik. Çünkü bu işlenen suçlara yönelik bir sorumluluk getirilmelidir. Uluslararası toplumun ve kuruluşların bu konuya yönelik tepkisi net olmalıdır. Ve bu noktada hem Ukrayna güçlendirilirken hem de suçlular cezalandırılmalıdır. Bu söz konusu Uluslararası Deniz Örgütü İzleme Komisyonu güz döneminde söz konusu eylemi başlatacaktır, faaliyetleri başlatacaktır.
2: Değerli basın mensupları, ben beyanımda da ifade ettim. Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti ve ticari güvenlik hayati derecede önemli. Bunu Moskova ziyaretim esnasında Rus tarafıyla da görüştüm. Burada değerli meslektaşımla da görüştüm. Bugün gün boyu yapacağım görüşmelerde de gündeme getireceğim. Bu bizim için önemli bir husus. Karadeniz ülkeleri için önemli bir husus. Esas itibariyle biliyorsunuz savaş devam ederken hem bizim hem Birleşmiş Milletler'in bir teklifi olmuştu. Savaş bütün alanlarda devam ediyor ama iki alanı buradan ayıralım ve

0: Taraflar burada belli bir taahhüte bağlı kalsınlar. Neydi o alanlar? Enerji güvenliği ve Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti, bununla da tahıl güvenliğinin garanti altına alınmasıydı. Bu alanda özellikle biliyorsunuz tahıl anlaşması yapılarak 2 sene önce bir kısmi başarı elde edildi ve bu süre içerisinde gerçekten dünya pazarlarına serbest bir şekilde Ukrayna tahılı da gitme imkanı buldu. Bu sadece fiyatları etkilemede kalmadı. Aynı zamanda Afrika'da dahil birçok yerde gıda güvenliğine çok ciddi bir katkıda bulundu. Şimdi Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Biz tekrar asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda savaş moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır tarafların dikkatine. Ukrayna tarafı bu konuda gerçekten ciddi bir anlayış birliği içerisinde. Diğer taraftan Türkiye'nin hani olası askeri katkıları nasıl olabilir sorusu tevcih edildi. Burada şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerini biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta. Bu konuda bir soru da Kırım'la ilgiliydi. Yani Kırım konusunda da bizim duruşumuz baştan beri belli biliyorsunuz. Yani Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası Kırım Tatarları, sadece biz değil bütün Türk devletleri de bu konuda hassasiyet taşımakta. Bu konuda Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Söylediğiniz gibi belli hukuksuzlukların olması bizi gerçekten derinden etkiliyor. Bazı Kırım Tatarları liderlerinin hapishanede olduğunu biliyoruz. Bunların da açıkçası çıkarılması için Rus tarafıyla müzakerelerimiz devam ediyor.
1: And the next one goes to TV 100, Turkish media, please. Yes, thank you.
2: Please keep thank you very much. Thank you. Merhaba, Ahmet Yeşiltepe ben. Türkiye'den TV 100 dış haberler müdürüyüm. Öncelikle bu zor günlerde bizleri en güzel şekilde ağırlayan Ukrayna hükümetine ve Ukrayna halkına içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zor günler yaşıyorsunuz. Dün akşam da bulunduğumuz otelde patlama sesiyle uyandık. Geç saatte ve gördük durumu. Yani tecrübe ettiğimiz bir durum. O yüzden tekrar geçmiş olsun dileklerimizi de sunmak isterim. Şimdi NATO zirvesinin ve Paris'te gerçekleştirilen son diplomatik temasların ardından Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Türkiye'nin aktif diplomasi girişimini sürdürmeye devam ediyor. Tabii bu çerçevede geçtiğimiz yılda ben de bu heyetteydim. İkinci kez ülkenizi ziyaret ediyorum bu vesileyle. Ukrayna'ya, barışa biraz daha yakınlaştırabilecek yeni bir diplomatik fırsat ya da bir müzakere zemini oluşturmak amacıyla burada olduğumuzun farkındayız hepimiz. Ukrayna özellikle toprak bütünlüğü konusunda yeni bir yaklaşım sergiler mi? Böyle bir süreçte Türkiye'nin arabuluculuğu rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha somut ifade etmek istiyorum. Gelinen noktada yeni bir anlaşma ya da yeni bir arayış zemini Sayın Dışişleri Bakanımızın ifade ettiği şekliyle İstanbul süreci başlayabilir mi? Buna hazır mısınız? Özellikle toprak bütünlüğü konusunda bir takım yani tavizler ve ifadesi doğru olmayabilir belki ama yeni bir yaklaşım içerisinde olabilir misiniz? Son olarak Sayın Hakan Fidan'a, Sayın Dışişleri Bakanımıza sormak istiyorum. Yani bir yıl öncesine kıyasladığımızda bugün ateşkese ya da kalıcı bir barış

anlaşmasına daha yakın olduğumuzu düşünüyor musunuz? Ya da şöyle söyleyelim, kalıcı barışın ya da ateşkesin önündeki en büyük engel sizce nedir? Buraya bir parantez açmak isterim son olarak. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği açısından dediniz ama yaklaşık bir saat kadar önce gölge filo olarak nitelendirilen Rus gemilerine ait iki tankerin Ukrayna Ulusal Güvenlik birimleri tarafından vurulduğu yönünde de bir haber vardı.

0: rehberliğiniz için.
1: Дякую вам за ваше запитання.
2: Дякую сорунуз için.
1: Украина
2: gerçekten de bugüne kadar çok birçok kez siyasi diplomatik iradesini ifade etti ve şartsız koşulsuz ateşkesi kabul edeceğini söyledi. Bizim en yakın müttefiklerimizle birlikte başta ABD olmak üzere ortaklaşa hazırladığımız bir argüman paketimiz var ve diplomatik yollarla da bunu görüşmeye hazırız. Bizim için biz şunu gözlemliyoruz. Bu durumun askeri olarak çözülmesi ve sonlanmasına ilişkin, Rus saldırganlığının sonlanmasına ilişkin bir perspektif görmüyoruz. Bu nedenle diplomasi zamanı diyoruz. Ve elbette bizler sadece değerlendirmiyoruz ve aynı zamanda Türk tarafına başvuruyoruz ve Türkiye'nin bu katkılar konusundaki rolünün devamı konusunda ek bir platform veya ana platform olarak değerlendirmek istiyoruz. Sayın Fidan bizzat olarak bu konuda çok önemli network'e sahip, hem Rus tarafıyla, Rus temsilcileriyle bizim de bugün çok samimi bir görüşmemiz oldu ve bu da bize aslında yeni anlayışa ulaşmamıza yardımcı oluyor. Gelecek deki adımlarımıza yönelik ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bir kez daha tekrarlamak belki de Ukrayna hiçbir zaman herhangi bir formülasyonu, girişimi kabul etmez. Ukrayna toprak bütünlüğü veya egemenliğini zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez. Bu nedenle Sayın Fidan'a da bu konudaki net tutumu için teşekkür ederim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik desteğinden ötürü bu konudaki ilkeli davranışınız bizim için çok kıymetli ve özellikle de Kırım'a ilişkin tutumunuz çok değerli. Teşekkür ederim.
3: Değerli arkadaşlar, tabii savaşın başından beri belli aralıklarla sürekli gelmekteyim buraya. Maalesef tabii yani savaşları gözlemleme, analiz etme ve biraz da tabii içinde bulunma durumdan dolayı tecrübe sahibi olduğumuz için yani kötü senaryolarda neler olabileceğini analiz ettiysek onları görüyor olmaktan da ayrıca üzüntü duyuyoruz. Belli oranlarda tabii yaygınlaşma var. Bunu da az önce ifade ettim. Bu bizi gittikçe daha da endişeye sevk ediyor. Ama diğer taraftan da tabii savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye, şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz.
4: И суспільне, будь ласка, дуже коротко, якщо можна. Суспільне.
5: Дякую дуже за можливість. Ірина
2: Гуд, Ірина Гуд, Суспільне. Саїн Сибігая Сорум Олучак. Türkiye ile savunma sanayinin hangi alanda daha da genişletebileceğini düşünüyorsunuz? Ve Sayın Fidan, bir ay önce Moskova'daydınız. Size göre Rusya ne derecede görüşmeye hazır ve hangi şartlarda bu görüşmeleri başlatabilirler? Rus tarafından neler duydunuz?
6: Ці перспективи величезні, це взаємовигідні перспективи, так ця сфера завжди любить тишу, але чітко можу вам сказати, що той унікальний досвід, який здобула Україна.
2: Україна'nın savaşta elde ettiği benzersiz deneyim sayesinde gerçekten de Ukrayna'yı çok güçlendirdi. Ukrayna güvenlik müttefiki olarak hem Karadeniz'de hem de diğer hem Türkiye için hem de diğer ülkeleri için önemli bir partner haline geldi. Savunma sanayi alanında ki ortak komisyonumuzun oturumlarını güncelledik. Onların net bir görüşü var. Bütün bu çalışmalar aktif bir şekilde sürdürülmekte ve çok çok fazla perspektife ve geleceğe yönelik vaat edici bir

0: işbirliğine sahibiz. Devam edeceğini umuyorum. Teşekkür ederim.
1: Ben Moskova'da yaptığım temaslar esnasında özellikle Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi gerek aracılı gerek aracısız yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar biliyorsunuz liderler hariç Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalınan genel çerçevenin yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler. Tabii burada Ukrayna için kabul edilemeyecek hususlar var. Bu genel çerçeve mevcut şartlar altında nereye evrilebilir, ne olabilir? Aslında müzakerecilerin şu anda üzerinde çalışması gereken konu bu. Benim tabii her iki tarafta da gördüm. Az önce de ifade ettim. Her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
2: Teşekkür ederim. Дякую, панове міністре. Дякую, медіа. На цьому завершуємо. Дякую.
3: Evet, görüntüler Ukrayna'dan geliyor Kiev'den. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da ve mevkidaşıyla Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla birlikte hem bir ortak basın toplantısı düzenlediler hem de ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Savaşın Karadeniz'e yayılmasını istemiyoruz dedi ve elbette Türkiye'nin arabuluculuk üstlenmesi üzerine de yine soruları yanıtladı Hakan Fidan ve meslektaşı. Para gündem devam ediyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla devam edelim. Haluk Levent tutuklandı biliyorsunuz. Çok ciddi iddialar var soruşturmada. 14 şüpheli tutuklandı. Haluk Levent'le birlikte başka gözaltılar da var. Hemen Elif Yavuz'dan öğrenelim. Bugün itibarıyla son bilgileri Ahbap soruşturmasına ilişkin. Elif.
4: Serap, evet, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu sabah saatlerinde ise ikinci dalga operasyon olarak yapılan jandarma tarafından gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i adliyeye sevk oldu. Bu isimlerin arasında Çiğdem Acil ve Ceyda Köse de bulunuyor. Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı bu şüpheliler ikinci dalga operasyonu olarak. 11'i adliyeye sevk oldu. Onların da savcılık ifadeleri ve hakimlik ifadeleri alınacak. Ahbap Derneği'ne ilişkilen yürütülen operasyon kapsamında pazar günü gözaltına alındı ilk etapta yakalanan kişiler ve dün adliyeye sevk oldular. Gün boyu sürdü aslında savcılık ve hakimlik ifadeleri. Gece yarısında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 isim tutuklandı. Avukat Ece Güner, İlker Çetin, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ve Zafer Yay da yine tutuklanan isimler arasında yer alıyor. Savcılığın Haluk Levent'in tutuklama talebiyle hakimliğe sevk yazısında dikkat çeken detaylar vardı. Özellikle vatandaşların iyi niyetinin suistimal edildiği ve yardımlaşma hissiyle gönderilen bağışların yerine ulaşmamasına da dikkat çekildiğini söyleyebiliriz. Özellikle Ahbap Derneği'nin Maraş depremlerinde milyar liraları bulan bu bağışları yerine ulaştırmadığı, süreci de şeffaf bir şekilde yürütmediği ifade edildi. Ve bu zamana kadar yapılan bazı şikayetler soruşturma dosyaları kapsamında MASAK raporlarıyla da delillendirildi, ifade edildi. Haklarındaki suçlamaysa kara para aklamak ve bahis oynamaktı. Haluk Levent'in Ahbap Derneği'ne yapılan yardımlarla 990 milyon liralık bahis oynadığı, 330 milyonunu da kaybettiği belirtildi. Öte yandan yine taşınmazların aktarımıyla alakalı olarak, yani vatandaşlar yurt yapılması için, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için taşınmazlarını derneğe bağışlarken bu taşınmazlığın başka sahiplerin üzerine tapulanması söz konusuydu. Haluk Levent ifadesinde dernekte bazı hatalar olmuş olabilir. Ben temize çıkarmaya uğraşacak

0: sene sonuna kadar. Bunlara usulsüzlük diyebiliriz ama yolsuzluk diyemeyiz dedi. Bahisle alakalı olarak da benim pis bir alışkanlığım ifadelerini kullandı emniyetteki ifadesinde. Savcılık ve hakim ifadelerinin ardından da Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderildi. Levent ile birlikte 14 şüpheli tutuklandı. 11 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı Serap Belet.
1: Elif Yavuz, çok teşekkürler. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün adli yargı değerlendirme toplantısındaki konuşmasında bu konuya değindi. Ahbap Derneği'ne soruşturma konusuna. Kimse yardımlaşma durumunu istismar edemez. Bağış olarak verilen her kuruşun hesabı verilmeli dedi.
2: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan, şeffaf ve hesap verilebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların, bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez.
1: Ve bugün ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Aralarında çok tanınmış isimler, oyuncular ve şarkıcılar var. Buse Deviren takip ediyor bu operasyonu ve soruşturmayı. Kaç gözaltı kararı var? Kimler isimler arasında Buse?
3: Evet, sabah saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı'na verilen talimat doğrultusunda 25 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bunlardan 12'si gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda bizim bulunduğumuz bu noktada işlemleri, gözaltı süreçleri devam ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi kamuoyunun yakından tanıdığı yine oyuncu, iş adamı, sanatçı ve işletmeci sıfatı bulunan ve kamuoyunda da bilinen isimlere yapılmış bir operasyon. Peki kimler var bunların arasında? Şarkıcı olarak bildiğimiz, kamuoyunu yakından tanıdığı Sıla Gençoğlu, yine sanatçı olarak bildiğimiz İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy kendisi yapımcı olarak biliniyor, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık ve Eylem İpek Şafak'la eşi Gökhan Şafak gözaltına alınan isimler arasında. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu açıklamada toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında bu operasyonun düzenlendiğini söyledi. Uyuşturucu uyarıcı madde kullanan, buna yer temin eden, kullanılmasını kolaylaştıran ya da söylediğim gibi yer temin eden bu isimlere yönelik, yani aslında makul şüphenin oluştuğunu söyledi. Bir şüphe unsuruyla yola çıkıldığını söyledi. Bu doğrultuda da gözaltı kararı bu isimlerle ilgili verildi. Toplamda 25 kişiye yönelik bir operasyon ama şu saat itibariyle 12 kişi gözaltına alındı. Tabii ki gözaltı süreçleri devam ederken evlerine yapılan operasyonla da arama çalışma faaliyetleri de yürütüldü bu isimlere yönelik. Evlerinde de aramalar yapıldı. Uyuşturucu, yarıcı madde var mı yok mu ya da kullanılmasını kolaylaştıracak farklı ürünler var mı ya da yok mu diyerek. Şimdi ise gözaltı süreçlerinin akabinde de kendilerinden saç, kıl örneği, tırnak örneği alınacak. Adli tıp kurumuna götürülecek. Bu maddeler kullanılıyor mu, kullanamıyor mu? Test sonuçlarının gelmesi beklenecek. Soruşturmanın seyirleri devam ederken takip edip aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Buse Deviren, çok teşekkürler. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Nedeni, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım. Mahruki daha önce de Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanmış, 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti hakkında ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ard arda 5. günde de devam etti. ABD Başkanı Trump, İran görüşmek ve anlaşmaya varmak istiyor dedi bir kez daha. Tahran yönetimi savaşa hazır olunması gerekiyor.

0: gerektiği mesajı verdi. İran, ABD'nin son saldırılarında 35'ten fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor.
1: Trump İran'a anlaşmak istiyor dedi. İran'dan savaşa hazır olmalıyız açıklaması geldi. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 5. gününde de devam etti. ABD Merkez Komutanlığı abluka kapsamında İran'ın limanına doğru seyreden yüksüz petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu. Curaçao bayraklı tankerin Hark Adası'na doğru ilerlediği öne sürüldü. İran'a yönelik saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı tesislerinin hedef alındığı belirtildi. İran'ın güneydoğusundaki Çabahar, Sirik, Bender Abbas kentleriyle, Ahvaz'daki bir hastane ile Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu. Son çatışma dalgasında ilk kez Tahran çevresiyle ülkenin kuzeyindeki hedefler de vuruldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini söyledi. İran'sa saldırılara yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine saldırı düzenledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, mutabakatın İran'a yarar sağlamaması halinde Tahran'ın anlaşmaya bağlı kalması için bir gerekçe bulunmadığını belirtti. Savaşa hazır olmalıyız ancak müzakere araçlarından da yararlanmalıyız dedi. İran lideri Müçtebi Amane'in baş danışmanı velayeti de Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. ABD basını tarafların İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor. İran'sa mutabakatın kriz sürecine girdiğini belirtiyor.
0: Başkente dönelim şimdi. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle. Hoş geldin Nasuh, merhaba.
2: Merhaba, günaydın Serap.
0: Biraz da iç siyaset diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmeler var. En son evet. Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar yeni partiye ilişkin. Bir yandan da bugün MYK saat 14'te toplanacak. Neden toplanıyor tekrar? Sık sık bu toplantılar düzenleniyor. Bugün ne bekleniyor bu toplantıdan?
2: Aslında toplantıların daha önceki gündeminden farklı bir gündemi yok. Yani orada yine görevden almalar ve ihraç talepleri olacak muhtemelen. Çünkü özür dilerim. Bu toplantının gündeminde daha önce Eylül ayında diye açıklanan o kurultay gündeminin, yani kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Bu şu anlama geliyor. Bir taraftan karşılıklı olarak birbirlerinin hamlelerini gözetiyorlar, biliyorsun sürekli konuşuyoruz. Yani Özgür Özel tarafı da aslında bir yanıyla parti konusunda işte adı üzerinde mutabık kalmak, neredeyse logo çalışmalarını sipariş etmek gibi açıklamalar yapınca bu tarafta da süreçlerin hızlandığını görüyoruz. Şimdi bir bu var, yani il başkanları ile ilgili mesele var. Boş olan bazı il başkanlıkları var, onlara dair atamalar söz konusu. Çankaya Belediyesi ile, ki Ankara'daki en büyük ilçe neredeyse, hatta Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi, yapılan operasyonla ilgili burada bir bilgilendirme yapılacak. Hani ne durumda olduğuna dair. Bir de şeyi hatırlatalım. Yani kamuoyunda kısaca arınma kurulu deniyor ama ben önüme not aldım ki yanlış okumayayım diye. Yerel yönetimler, hukuki süreçler, inceleme ve değerlendirme kurulu. Celal Çelik'in başkanlığında bir kurul bu. Bu biliyorsun mevcut dava süreçlerini, hangi yerel yönetici ne durumda, hangi dava süreci neden açıldı, haklılığı, haksızlığı, genel merkezin bu süreçlere hukuki destek verip vermeyeceği veya yollarını ayırıp ayırmayacağının kararlaştırılacağı bir kurul. İlk toplantısını dün yaptı. İlk toplantı olduğu için de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Onun da toplantılarına çok dikkatle bakmak lazım. Yani şimdi yeni bir parti kararı ortaya çıktığında ne bekleyeceğiz Serap? Net olarak şunu görmek isteyeceğiz. Yani kimler katılıyor yeni partiye? Cumhuriyet Halk Partisi'nden sadece milletvekillerinin değil, yerel yöneticilerin, belediye meclis üyelerinin, aklımıza gelebilecek birçok aktörün katılıp katılmayacağını izleyeceğiz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de süreçleri hızlandırmış görünüyor. Dediğim gibi yani ihraçlar, il başkanı atamaları, bütün evet. Bunlar bu komisyonun, daha doğrusu MYK'nın gündeminde olacak. Bir de elbette hani oturuyorlar orada, sadece resmi gündemi elbette tartışmıyorlar. Kuvvetle muhtemeldir ki karşı taraf diyelim artık, Özgür Özel ve arkadaşlarının neler yapacağı konusunda bir değerlendirme mutlaka yapacaklar.
0: Özgür Özel de son olarak dedi ki CHP'de siyaset yapma imkanı kalmazsa Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır dedi. Partinin adı evet, da kesinleşmese evet. De şimdilik yeni parti diyebiliriz dedi. Yani şu bir başvuru yapılmıştı mahkemeye bir çağrı heyeti için. O bekleniyor. Başka bir hukuki gelişme olur mu lehlerine? Bunu bekliyor.

0: ama Temmuz sonuna kadar bu olmazsa artık yeni parti kesin mi diyeceğiz?
1: Evet, anladığımız kadarıyla da Serap onlardan çok öyle özel bir beklentileri de yok. Yani bu hukuki süreçlerden, çünkü Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın şu an hukuken yürürlükte olması, işliyor olması Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla birlikte, o hukuki süreçlerin devamında da yaptıkları başvurulardan çok umutlu değiller. Hani zaman zaman konuşuyoruz kendileriyle ama hukuken gereğini yerine getirmek zorundayız diyorlar. Bu tarafı var ama Temmuz sonu Ağustos başı eğer böyle olursa, ki öyle görünüyor, daha önce konuşulan süreçlerden biraz daha hızlanmış görünüyor. Burada her şeye rağmen bir şey söyleyeyim. Yani beklemenin, bu kadar şu ana kadar beklemenin getirdiği aslında arka planda şöyle bir dinamik var. Yani acaba, hep söylendi ya, tekrar bir araya gelebilirler, konuşabilirler. Yani işte evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son TV100'deki daveti. Fakat taraflarla konuştuğumuzda şunu görüyoruz. İki tarafta birbirinin yaptığı bu türden çağrılara çok fazla itibar etmiyor. Daha şey görüyorlar, politik ya da kamuoyuna dönük, aslında öyle gerçekleşmesi muhtemel çağrılar olarak görmüyorlar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya, burada kalsın, nereye gidecek, yani gitmesin partiden, ayrılmasın diye. Bunlar karşılıklı olarak sahici görülmüyor. O nedenle ya Temmuz sonu Ağustos başı, Özgür Özel'in verdiği tarih çok da şey değil, yabana atılacak bir tarih değil. Hani 5 gün 10 gün sarkabilir, devam edebilir, evet. O arada başka gelişmeler olabilir ama iş oraya doğru, yani kopuşa doğru gidiyor Serap, onu söyleyebiliriz.
0: Evet, yani bu böyle bir samimi davet ya da çağrı ya da birlikte hareket etme çağrısı, bu zaten yüz yüze, baş başa dile getirildiğinde ancak samimi, tabii, gerçekçi, tabii, olur değil mi? Yani ekrandan yapılmasının
1: bir anlam taşır,
0: elbette
1: ya da
0: belki
1: üçüncü
0: bir
1: taraf
0: anlamı
1: onları
0: var
1: bir
0: ama
1: araya
0: ne kadar.
1: Getirir. Evet.
0: Ne kadar etkili. Şimdi bir de bu seninle epeydir konuştuğumuz yeni geçiş yasası var. Çerçeve yasa daha doğrusu. Dün geç saatlerde,
1: evet,
0: DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Arar'la bir araya geldi. Muhtemelen elbette bu çerçeve yasayla ilgili, değil mi? Yeni bir bilgi var mı? Hem takvime ilişkin,
1: evet,
0: hem içeriğe ilişkin.
1: Şimdi bu görüşme süreçlerinin devam edeceğini söyleyeyim öncelikle. Dün geceki görüşme biraz geç saatlerde gerçekleşti. AK Parti tarafının dün akşam, biliyorsun, 15 Temmuz nedeniyle biraz uzun bir programı vardı.
0: Evet.
1: Gördüğüm ve öğrendiğim kadarıyla, arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, herhangi bir çerçeve metin sunulmamış. Yani o çerçeve yasayı oluşturacak bir metin sunulmamış. Ama bugün itibariyle de, hatta bu hafta da tekrar görüşmeler de olabilir, bu görüşmeler devam edecek. Tarafların, her iki tarafında söylüyorum bunu, olumlu yaklaşım konusunda bir problemleri olmadığını görüyoruz. Bugün DEM tarafının, Mahir Kılıç aktardı onu da, bir basın toplantısıyla kamuoyunu belli düzeyde bilgilendirmesi bekleniyor. Çerçeveyle ilgili metnin ana mantığı aynı. Yani bu düzenlemelerin daha çok suça karışmamış olanlar üzerinden başlamasına dair. Muhtemeldir ki DEM'in bu konuda çerçeveyi daha da genişletmekle ilgili yaklaşımları olabilir. Bunu muhtemeldir diye söylüyorum. Şu anda kesin bir bilgi olarak aktarmıyorum.
0: Hangi
1: Oralarda bir uzlaşma
0: başlıkta
1: sağlandığı
0: genişletmek,
1: takdirde,
0: yani neye eklemek isterler kısaca sence?
1: Yani kapsam mesela böyle Öcalan statüsüyle ilgili falan bir tartışma olduğunu pek zannetmiyorum. Yani onunla ilgili şu ana kadar bir şey duymuş değilim. O zaman zaman gündeme geliyor, biliyorsun.
0: Evet.
1: Ama hani kapsam olarak, hani örgüt üyeliği, suça karışanlar, karışmayanlar, belki şimdi bir 6 aydan 1 yıla süre verilecek vesaire. Yani bütün bunların işleyişine dair de olabilir. Bir de hani dediğim gibi sadece suça karışmamış olanlar değil de diğerlerinin statüsünün de bir an önce bir çerçeveye kavuşturulması olabilir. AK Parti tarafı biraz daha bir yerden başlayıp süreci işletmekten yana, DEM tarafının belki dediğim gibi bu çerçeveyi genişletmekle ilgili bir yaklaşım olabilir. Ama görüşmeler kesilmedi. Hani bundan sonra görüşmeyeceğiz diye dün gece kalkıp masadan dönmediler. Bu görüşmeler devam edecek. Cumhurbaşkanlığı da bu konuda olumlu beyanı ve iradesinin de devam ettiğini aktarabilirim. Tabii ki bunların her birini muhtemel kulis bilgileri olarak olduğunda altını çizmiş olalım.
0: Peki, çok teşekkürler Nazuhi. Yarın tekrar görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok
1: görüşmek
0: sağ ol.
1: Üzere.
0: Teşekkürler. Şimdi Konya'dan ne yazık ki çok üzücü bir haber var. Bir anne ve 13 yaşındaki kızı kaldırımda yürürken bir taksi ikisine çarptı. Ve anne ve çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.
2: 13 yaşındaki çocuk annesiyle kaldırımda yürüyordu. Anne ve kızına çarpan taksi onları hayattan kopardı. Konya'da yaşayan 53 yaşındaki Dilek Öz, kızı Ecrin'le birlikte kaldırımda yürüyordu. Taksi şoförü Hasan K. de aynı güzergahtaydı. Bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksici faciaya yol açtı. Önce park halindeki bir otomobile, sonra da kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı.

0: ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Anne ve kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan taksi şoförü Hasan K. ambulansla hastaneye götürüldü. Anne ve kızın cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Ve yıllardır konuştuğumuz konu, Gülistan Dokun'un cansız bedeni nerede? Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bu sorunun yanıtını arıyor. Jandarma arama kurtarma ve JASAT timlerinden özel bir ekip kuruldu. Yaklaşık 100 kilometrekarelik alanda arama yapılıyor.
2: Jack ve JASAT sahaya indi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla adım adım iz sürülüyor. Gülistan Dokun'un cansız bedenine dair iz aranıyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra gizli bir tanığın ifadesiyle yeniden açılan kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlunun bulunduğu 12 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gizli tanığa göre Gülistan, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında başından vurularak öldürüldü. Peki Gülistan'ın cansız bedeni nereye gömüldü?
3: Tamam.
2: Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla özel bir ekip kuruldu. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinde hareket ederek yaklaşık 100 kilometrelik bir alanı inceliyor. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla şüpheli alanlar kontrol ediliyor. Daha önce gizli tanığın söylediği Koçpınar Köyü'ne bakılmış ancak sonuç alınamamıştı. Civar köyler, ağaçlık alanlar, Pülümür Vadisi ve Munzur Dağı eteklerinde belirlenen 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapılmıştı. Henüz Gülistan'a ait bir iz bulunamadı.
1: Bir aracın tırın veya kamyonun arkasından altına girmesi trafikteki en ölümcül kazalardan biri. Dorseli araçların koruyucu tampon takması bu kazalardaki ölümleri engellese de azalsa da bazı tır şoförleri o bariyeri çıkarıyor. Bu bariyerler neden önemli? Tırların karıştığı kazalar nasıl önlenir? Alihan Tokun haberinde.

0: arkadan çarpma kazalarını önleyecek bir tamponu çıkarılmış araç bir katil gibi yolda hareket ediyordur.
1: O koruma tamponu çıkarılmış tırlardan biri geçen hafta Kocaeli'de babayla oğlunu hayattan kopardı. Tır arkadan çarpan aracın tavan kısmı preslendi. Bu arkasında koruyucu tampon olmayan tırların tuzla buz ettiği araçlardan sadece biri.
0: Aynı tırlardan otobanın kenarında duruyor. Başka bir araç hareket halindeyken gelip onun altına girebiliyor.
2: Şu demir var ya, bu demir tampondur.
1: Park ya da seyir halinde. Tırlarda bu tampon yoksa kazalar ölümcül oluyor. Buna rağmen birçok tır şoförü bu tamponu takmıyor.
0: Eğer imalatında bir sorun yoksa bu tırın, siz buradaki gerçekten bu tamponun yerle açısını 60 santime kadar ayarlamışsanız, tüm muayenesinden de geçmişse bu bir başka bir konudur. Sonrasında eğer harfiyat kamyonu bunu buradan çıkarmışsa, o zaman bu bir sürücü hatası, şirket hatası, iş güvenliği hatası. %100 suçlusunuz, kasten ölüme sebebiyet veriyorsunuz.
2: 24 yıldır bu işi yapıyorum. Her aracın arkasında tamponlarının bulunmasını özellikle istiyoruz. Yani şu demir belki 5 liradır ama bir insan hayatı kurtarıyor.
1: Araç sürücüleri istisna olmadan her tır için bu tamponun zorunlu olmasını istiyor.
3: Faydası olabilir alta girmemesi anlamında.
4: Kamyoncular zaten biçip gidiyor bizi. Tırcılar da aynı. Batıp gidiyorlar. Değse de bir şey olmuyor ki onlara.
1: Tırların karıştığı kazalar bunlarla da sınırlı değil.
5: Emniyet şeridindeki araca sağdan vurdum. Ölümlü bir kaza değildi. Kör nokta görünmüyor çünkü sağda.
0: Ağır bastacıya soruyoruz. Ben görmedim diyor. Otomobilciye soruyoruz. Yüksekte oturuyor, beni görmesi lazım diyor. Şimdi otomobil bu kör noktaya geliyor. Tırın direksiyon koltuğuna binmenizi istirham ediyorum.
6: Bir bakalım.
0: Tırımız orada, buyurun.
6: Tırın hemen yanında duran araç şu anda şoför koltuğundan bakıldığında aynalardan görünmüyor. İşte kör nokta buna diyoruz. Kör noktada duran ya da oradan geçmeye çalışan araçlar kazaların bir diğer sebebi.
1: Yani araç sürücülerinin kurallara uyarak tırın sağ tarafında daha dikkatli olması gerekiyor.
7: Sağ taraf bizim kör noktamız. Oradan çok makas atmaya çalışıyor. O da tehlikeli yani.

0: Çok insan sorumluluğunu yerine getirmiyor ne yazık ki ve bedelini çok ağır ödüyor başka insanlar. Yunanistan'da polis karşıtı eylem vardı. Polisin açtığı ateş sonucu öldürülen otizmli genç için yürüyüş yaptı insanlar. Protestoların adresi başkent Atina'ydı. Eyleme konu olan saldırı Mora Yarımadası'nda oldu. Polis dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 20 yaşındaki otizmli gence ateş açmış ve ölümüne neden olmuştu. Bunun üzerine sivil toplum kuruluşları eylem çağrısında bulundu ve çağrı yanıtsız kalmadı. Binlerce kişi parlamento binasına yürüyüş düzenledi ve adalet çağrısı yaptı. İtalya'da da aşırı sıcaklar nedeniyle eylem vardı. Yüzlerce kurye öğlen 12 ile 16 arasında paket dağıtımını engelleyen kararı protesto etti. Gösteri Milano kentinde düzenlendi. Belediye sıcak hava dalgasının etkisinde. Bu nedenle kuryelerin 4 saat boyunca paket dağıtması yasaklandı. Karar sağlık endişeleri nedeniyle alınmış olsa da kuryeler gelir kaybı yaşamamak için bu saatte çalışmak zorunda olduklarını söylüyor. Daha fazla iş güvencesi sağlayacak sözleşme talebinde bulunuyor. Bisikletleriyle konvoy yapan kuryeler tren garından kent merkezine ilerledi. Eylem ünlü Piazza Castello meydanında tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Belçika Büyükelçisi Hendrik van der Velde resepsiyonda sergilediği oyun havası performansıyla gündeme gelmişti. Habertürk'ün yaptığı haberin ardından Fransa Büyükelçiliğinden bir düello daveti geldi. Davet sözde kalmadı. Fransa Büyükelçiliğinde iki ülkenin büyükelçisi karşılıklı oyun havası oynadı.
1: Büyükelçilerin erik dalı düellosu sözde kalmadı. Belçika ve Fransa büyükelçileri bu defa piste beraber çıktı. Düello yine dostluk kazandı.
2: Türkiye, Fransa, Belçika dostluğu kazandı diyenler geldi sesine.
1: Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde, geçtiğimiz aylarda Büyükelçilik'te düzenlenen resepsiyonda gösterdiği oyun havası performansıyla gündem oldu. Habertürk'ün haberinin ardından Fransa Büyükelçiliğinden düello daveti geldi. O davet karşılık buldu. Fransa Büyükelçiliği'de düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Belçikalı mevkidaşını sahneye davet etti. Ardından iki büyükelçi diplomasiyi bir kenara bıraktı, erik dalı oynadı. Erik dalı gerekti, erik dalı gerekti, basma gelmez. Performansın sonunda şarkıcı Ömer Faruk Bostan tarafından gecenin kazananını belirlemek için oylama yapıldı.
2: Fransa büyükelçimiz diyenler bir alkışlasınlar. Belçika büyükelçimizi diyenler bir alkışlasınlar.
1: Düelloyu iki ülkenin dostluğu kazandı.
2: Evet, kazananımız belli oldu. Dostluk kazandı gene.
1: Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'un aynı gün Fransa milli takımının yarı final maçı sebebiyle resepsiyonda Fransa milli takım formasıyla bulunması da dikkat çekti.
0: Kökeni Güney Amerika'ya uzanan Ronroco Türkiye'de çok az kişinin tanıdığı ve çalabildiği bir enstrüman. Müzisyen Özgür Demir tesadüf eseri tanıştığı bu çalgıyla Anadolu türkülerini kendine özgü tanısıyla yeniden yorumluyor. Demir semahlardan zeybeklere uzanan repertuarını Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Uludağ anlattı.
3: Bir tesadüfle yolu Ronroco ile kesişti. Çaldığı her ezgi onu bir başka yolculuğa çıkardı. Şimdi Güney Amerika'nın sesini Anadolu türküleriyle buluşturuyor. Ronroco Türkiye'de adını çok az kişinin duyduğu sıra dışı bir enstrüman. Kökeni Güney Amerika'daki Ant Dağları'na, Bolivya topraklarına dayanıyor. Müzisyen Özgür Demir ise bu enstrümanı Türkiye'de çalabilen nadir insanlardan biri.
4: Yaklaşık 10 sene önce bir radyo programında duyduğum bir jingle vardı. Arka fonda çalan. Acaba arka fonda çalan enstrüman ne diye çok merak ettim. Peşine düştüm. Biraz internette araştırma yaptım. Baktım sazın adı Ronroco. Yaptığım araştırma sonucunda sazın Türkiye'de olmadığını da öğrendim. Ümidimi kestim.
3: Yaşadığı bir tesadüf onu Ronroco ile buluşturdu.
4: İstiklal Caddesi'ne yakın bir yerde iş yerim vardı. Gidip gelirken orada sokak müziği yapan

0: Kızılderili kıyafetleriyle Alanso ve çocukları bir ihtimal sorayım dedim. Alanso Bolivyalıymış. Eşi bir ay sonra gelecekmiş. İsterse gelirken bana bir tane Ronoko getirebilirmiş. Sazı gönderdi. Böyle buluştuk.
1: Enstrümanın sesi gitarla bağlama arasında ama daha derin, sıcak ve hüzünlü bir tınıya sahip. Özgür Demir, bizden binlerce kilometre uzakta doğan bu enstrümanla bizim alışkın olduğumuz Anadolu ezgilerini bambaşka bir ses dünyasında buluşturuyor.
0: Sazla hemhal olmaya başladıktan sonra parmaklarıma türküler üşüşmeye başladı. Türküleri düzenlemeye başladım.
1: Hangi türküleri düzenlediniz?
0: Semahlarla başladım. Deyişler var, zeybekler var. Mecnun Leyla'mı gördüm düzenlemelerimden biri.
1: Özgür Demir'in amacı Güney Amerika kökenli bu enstrümanın Türkiye'de daha geniş kitleler tarafından tanınması. Geri dönüşler nasıl?
0: Harika.
1: İnsanlar böyle bir yakınlık kuruyordur bağlamaya benzerliğinden dolayı belki.
0: Öyle yani, dediğim gibi büyülü bir tarafı var sazın. Hemen alıyor. Hiç zorlanmıyoruz. Çünkü içinde bize ait tınılar barındırıyor. 17 Temmuz'da bir albümümüz çıkacak, bir EP. Burada yorumladığım 5 şarkılık Anadolu'dan, dediğim gibi, örnekler içeren bir albüm. Bu albümü sevgili arkadaşım, dostum Barış Güvenenler'le beraber yaptık. Bu albümde cellosuyla bana eşlik etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen müzayedede yaklaşık 67 milyon yıllık bir T-Rex iskeleti 50 milyon dolara alıcı buldu. Rekor satışla tarihin en pahalı fosili oldu.
3: 67 milyon yıllık dinozor fosili satıldı. 50,1 milyon dolara alıcı bularak rekor kırdı. ABD'de düzenlenen müzayedede satılan T-Rex iskeleti tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı. Yaklaşık 11,5 metre uzunluğa ve 3,8 metre yüksekliğe sahip olan Gus, bugüne kadar keşfedilmemiş en büyük T-Rex iskeletlerinden biri. Fosil, kemik sayısı bakımından %61, kütlesel açıdan ise yaklaşık %80 oranında eksiksiz durumda. İsmini ise bulunduğu arazinin sahibi olan ve kazı çalışmaları devam ederken hayatını kaybeden sığır yetiştiricisi Gary Gus Leaking'den alıyor. Sotheby's müzayede evi satış öncesinde fosilin 20 ila 30 milyon dolara satılmasını bekliyordu. 7 kişinin katıldığı açık artırma yaklaşık 10 dakika sürdü. 10 dakikanın sonunda iskelet 50 milyon 130 bin dolara alıcı buldu.
4: Sold 43 milyon dolar.
3: Bir önceki rekor da yine Sotheby's tarafından kırılmıştı. 2024 yılında Apex adlı Stegosaurus iskeleti yaklaşık 45 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.
2: Para gündemi bu haberle bitiriyoruz. Birazdan Selen Güldayıoğlu spor haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dünya Kupası ile başlayalım. Yarı finalde Arjantin geriye düştüğü maçta İngiltere'yi uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Arjantin pazar günü oynanacak finalde İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final maçında İngiltere'yi uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Atlanta Stadyumunda oynanan İngiltere-Arjantin yarı final mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda öne geçen taraf İngiltere oldu. Sağ kanattan Morgan Rodgers'ın ortasında Anthony Gordon 55. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantin maçın son bölümünde geri döndü. Lionel Messi'nin pasında 85. dakikada ceza yayı üzerinden fileleri havalandıran Enzo Fernandez skora dengeyi getirdi. Uzatma dakikalarında bu kez Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çeviren Lautaro Martinez, Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti ve final biletini kazandırdı. Son iki Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselen Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İngiltere ise aynı gün oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak.
0: Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugochukwu ve başkan Dursun Özbek imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu Galatasaray'a gelmesinin bir hayal olduğunu söyledi.
2: Çok gururluyum buraya da imza atmış olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi. Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim ve ben buraya kazanmak için geldim. İnanılmaz. Burada kulübün imkanlarının olduğunu gördük ve kulübün daha da ileri gitmek istediğini de görebiliyoruz. Bundan sonrası biz oyunculara düşüyor. Onu ilerleteceğiz. Çok sabırsızlanıyorum onları görmekten, onlarla karşılaşmak için. Atmosferi daha önceki videolarda gördüm telefonum üzerinden. Şimdi onlarla görüşmek istiyorum.
3: Leslie takımımıza katıldı bugün attığı imzayla. Dolayısıyla kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a güç katacak. Transferlerimiz devam ediyor, çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla Galatasaray futbol takımını özellikle hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Eminim ki bu sene de başarılı olacağız. 27. şampiyonluk için her şeyimiz hazır. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah güzel bir derece yapacağız. Hedefimiz daha yukarılara çıkmak.
0: Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye duygusal bir mesajla veda etti. Sarı kırmızılı takım Arjantinli santrafor Icardi'ye veda ettiğini duyurdu. Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla oyuncusuna elveda dedi. Paylaşımda sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin ifadesi kullanıldı. Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olympic Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood bugün İstanbul'a gelecek. Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferi Avrupa medyasında geniş yankı buldu. İspanyol medyası Atletico Madrid'in Fenerbahçe'nin gerisinde kaldığına vurgu yaptı.
4: Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaşması Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Özellikle İspanyol medyası söz konusu transfere önemli yer ayırdı. İngiliz golcüyle Atletico Madrid'in de ilgilenmesine vurgu yapıldı. Fenerbahçe'nin daha ısrarcı olarak transferi bitirdiği savunuldu. AS gazetesinde yer alan haberde Greenwood'un Atletico'nun transfer gündemine güçlü bir şekilde girdiği ancak Fenerbahçe'nin süreci daha iyi yönettiği vurgulandı. Marka gazetesi en ciddi adımı Fenerbahçe attı manşetini kullandı. Mason Greenwood'un İngiltere ve Suudi Arabistan alternatiflerine rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi. Mundo Deportivo ise Atletico Madrid'in Greenwood'u ikna etmeyi başaramadığını yazdı. Haberde İngiliz futbolcunun Fenerbahçe'yi tercih etmesine geniş yer ayrıldı. 24 yaşındaki futbolcuyu 39 milyon euro bedelle transfer eden Fenerbahçe bu rakamı Marsilya'ya 3 taksitle 3 sene içerisinde ödeyecek.
0: Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İmza töreni bugün yapılacak. Beşiktaş'tan kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncu için Arsenal'a 6 eşit taksit halinde 3 yılda 18 milyon euro ödeneceği aktarıldı. Trossard'da 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilerek oyuncuya her bir futbol sezonu için 6 milyon 500 bin euro ödeneceği de bildirildi. Trossard Beşiktaş Park'ta Başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla saat 19.03'te taraftarların önünde gerçekleştirilecek törenle sözleşmesini imzalayacak. Futboldan voleybola geçelim. Türkiye'yi yeni sezonda SEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Vakıfbank, Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Peron'un ayrıca erkeklerdeki temsilcilerimiz Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ın grupları ve rakipleri belli oldu.
4: Voleybolda temsilcilerimizin SEV Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu. Türkiye'yi yeni sezonda SEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Vakıfbank, Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Peron'un mücadele edeceği gruplar belli oldu. Kadınlardaki temsilcilerimizin yer aldığı gruplar şöyle oluştu. A grubu Vakıfbank, Opole, Mulhouse elemelerden gelecek takım. C grubu Fenerbahçe, Vero Voley, Milano, Paris, Vasas. D grubu Skandicci, Eczacıbaşı, Tent elemelerden gelecek takım. E grubu Lotz, Sul, Voluntari, Galatasaray, Daikin. SEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup maçları 24-26 Kasım tarihinde başlayacak. Geçen sezon SEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon temsilcimiz Vakıfbank olmuştu. Ayrıca erkeklerdeki temsilcilerimiz Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ın grupları ve rakipleri de belli oldu. Erkeklerdeki temsilcilerimizin yer aldığı gruplar şöyle oluştu. Galatasaray, Berlin, Panathinaikos elemelerden gelecek takım. B grubu Ziraat Bankkart, Perugia, Montpellier, Dinamo Bükreş. Geçen sezon SEV Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan takım Sirsimoka Monini Perugia olmuştu.
0: A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
5: Filenin efeleri Milletler Ligi 3. hafta ilk maçından galip ayrıldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 3. hafta ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaştı. Belgrad Arena'da oynanan maçın ilk seti 25-23'te millilerin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci sete de etkili başlayan Ay Yıldızlılar 25-19'la durumu 2-0'a getirdi. Hız kesmeyen filenin efeleri 3. seti de 25-18'le önde tamamladı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. 3. etaba galibiyetle başlayan Türkiye 9. maçında 6. galibiyetini aldı. Sırbistan ise 5. kez

0: salondan mağlup ayrıldı. A milli takım normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselecek. Ay Yıldızlı ekip 3. etaptaki kalan maçlarında Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra gün ortasında Semih Şahin sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir, daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.
4: Haberin ve hayatın içinde.
5: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
4: Gündemin sıcak başlıkları.
5: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
4: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
5: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
4: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz Haber Türkiye. Bugün Perşembe 16 Temmuz. Şimdi güne ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga haberiyle başladık. Gündemdeki ahbap soruşturması için de Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise yeni parti için tarih verildi. Bunların hepsini konuşacağız ve daha fazlası için gün ortası başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Açıklamadan satır başlarını şimdi hemen dönelim. Serkan Şimşek'ten alalım Ankara'dan. Serkan sendeyiz.
1: Evet, Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısının önemli başlıklarına geçmeden önce hemen bu hafta toplantının nerede olduğunu paylaşarak başlayalım yayınımıza. Bugün toplantı Havelsan'da yapıldı. Havelsan Türk savunma sanayi için oldukça önemli ürünler üreten, özellikle yazılım boyutunda rakipsiz diyebileceğimiz seviyede bir şirket olarak ön plana çıkıyor. 44. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Bu kapsamda da Milli Savunma Bakanlığı'nın da haftalık bilgilendirme toplantısı 44. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Havelsan'da yapılmış oldu. Tabi toplantının en sıcak başlıklarından bir tanesi Türkiye'nin envanterinde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin akıbetiyle ilgili değerlendirmeydi. Bakanlıktan yapılan açıklamada S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmaların çok yönlü bir şekilde devam ettiği vurgulandı. Somut gelişmeler olduğundaysa kamuoyuyla paylaşılacaktır ifadeleri yer aldı. Oldukça merak edilen başlıklardan bir tanesi bu. Çünkü özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye yönelik resmi ziyaretinin ardından katsa yaptırımlarının kalkmasıyla ilgili oldukça önemli mesajları olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Erdoğan'la birlikte kameralar karşısındayken bu konuda olumlu mesajlar duymuştuk. Tabii bu yaptırımların kalkması için önemli gerekçelerden bir tanesi de S-400 hava savunma sisteminin Türkiye sınırlarından çıkarılmasıydı. Özellikle son günlerde üçüncü bir ülkeye satışıyla...
1: Yine resmi bir açıklama şu ana kadar elimizde değil ama
0: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan

0: Ordusu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında aldığı karardı. Söz konusu karar Türk Silahlı Kuvvetleri ile de ilgili bir takım çirkin ithamları içeren bir karardı. Ardından çeşitli siyasi isimlerden, Dışişleri Bakanlığından, çeşitli kurumlardan tepki mesajları gelmişti o karara. İşte Milli Savunma Bakanlığı da bugünkü toplantıda bu karara yönelik mesajını, bu karara yönelik tepkisini dile getirmiş oldu. Yapılan açıklamada kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz ifadeleri yer aldı. Aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımında açık bir göstergesidir ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin adada garantör devlet olmaya devam edeceğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Adası'nda barışı ve istikrarı sağlamaya yönelik çalışmalar yaptığının da bir kez daha altı çizildi. Bakanlığın açıklamasında bu konuda Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğine hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekatı'yla son vermiş, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmış, adada barış ve güvenliği tesis etmiştir ifadeleri kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör devlet olmaya devam edeceğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye de devam edeceğinin altı çizilmiş oldu. Tabii geçtiğimiz günlerde Suriye'ye de önemli bir liman ziyareti gerçekleşti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez resmi bir ziyarette bulundu. Mevkidaşıyla ve önemli temaslarda bulundu aslında Oramiral Tatlıoğlu ve aslında bu liman ziyaretinde de Türk donanmasındaki bazı gemiler de yine Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'ye ilk kez, Laskiye'ye ilk kez liman ziyareti yapmış oldu. Bu oldukça önemli. Özellikle o bölgedeki hem Türkiye-Suriye deniz işbirliği noktasında hem de bölgede Laskiye'nin de stratejik bir liman olması noktasında Türk donanmasının da böyle bir ziyaret yapması oldukça önemli olarak ön plana çıkmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bu konuya ilişkin, bu ziyarete ilişkin bir değerlendirme daha yapıldı bugün. Ve ülkemiz ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara, yani deniz alanına genişletilmesi, yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından Türkiye ve Suriye arasında denizcilik alanında askeri işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirmek, iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların görüşülmesi maksadıyla 13 Temmuz'da geçtiğimiz günlerde resmi bir ziyaretin gerçekleştiği bir kez daha altı çizilmiş oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı bu başlıklarla özellikle ön plana çıktı ve Havelsan'da yapıldı bu toplantı. İşte bu önemli MUTAP toplantının da öne çıkan sıcak başlıkları bu şekildeydi.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Serkan Şimşek aktardı. Milli Savunma Bakanlığı ne söyledi? Açıklamaları dinledik. Şimdi gelelim İstanbul'a. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Şarkıcı Sıla'nın da aralarında olduğu 12 isim gözaltında. Bu yeni dalga operasyona dair ayrıntıları şimdi öğrenelim. Son gelişmeleri Buse Deviren aktaracak. Buse.
2: Evet, sabah saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürü İl Jandarma Komutanlığı'na verilen talimat doğrultusunda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kamuoyunda ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarını biliyoruz. Bu yeni dalga bir operasyondu. Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var. Aslında senin de söylediğin gibi şarkıcı Sıla, şarkıcı İlyas Yalçıntaş ki onunla ilgili farklı detay da vereceğim az sonra. Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Fatih Aksoy yapımcı biliyorsunuz kendisi. Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık ve bir karı koca Eylem İpek Şafak ve onun eşi Gökhan Şafak da gözaltına alınan isimler arasında. Şu an için 12 gözaltı var ama 25 kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı var. Peki neden böyle bir durum yaşandı? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu basın duyurusunda kuvvetli şüphe, makul şüphe olduğu söylendi. Bu kişiler hakkında neden? Çünkü uyuşturucu madde kullanma, yer temin ettirme ya da uyuşturucu maddenin kullanımını kolaylaştırma gibi suçlamalar var. Makul şüphe oluştuğunu ve bu süreçten sonra da gözaltına alındıklarını söyledi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde bir hassas terazi bulunmuştu.

0: Bu da yine sosyal medyada da yayınlandı. Buna dair bir açıklama yaptı İlyas Yalçıntaş. Şöyle söyledi, o da resmi bir açıklama yaptı. Benim evimdeki hassas terazi yaptığım, işte spor yapıyorum, diyet yapıyorum. Dolayısıyla yiyeceklerimi tartmak için kullandığım bir terazidir dedi. Hassas terazinin bu yüzden evinde bulunduğunu söyledi. Yine sadece uyuşturucu yarıcı madde değil, işte bu hassas terazinin kullanımıyla alakalı da yine farklı durumlar oluşabilir diye, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıracak diğer ürünler olabilir diye bahsi geçen ürünler ya da işte iş insanları, işletmecilerle ilgili onlara yönelik bu operasyon kapsamında hem evlerinde de arama çalışmaları yapılıyor. Gözaltı süreci başladıktan sonra bu bahsettiğim 12 isminin evinde de arama çalışmaları yapılmıştı. İlyas Yalçıntaş'ın evinde de hassas terazi bulunmuştu. Buna dair bir açıklama yaptı. Şimdi İl Jandarma Komutanı da gözaltı süreçleri devam ediyor. Verdikleri ifadelerin ardından da biliyorsunuz biyolojik çalışmalar başlayacak. İşte saç örnekleri, tırnak örnekleri alınacak. Uyuşturucu uyarıcı madde kullanıyorlar mı? Ya da kan örnekleri alınacak. Bunların hepsinin tespitinin ardından, adli tıptan gelecek raporun ardından da kendileriyle ilgili soruşturmada aslında netlik kazanmış olacak. İfadelerinde neler söyleyecekler? Soruşturmanın seyri nasıl olacak? Gerçekten kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? Tabii ki şu an için masumiyet karinesi işliyor onlar adına. 12 gözaltı var. 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısı artacaktır diye düşünüyoruz. Takip edeceğiz, aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Buse Deviren. Kolaylıklar dileyelim. Almayı sürdüreceğiz Buse'den yeni gelişmeleri. Adalet Bakanı Akın Gürlek ahbap soruşturmasıyla ilgili mesajlar verdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Gürlek suç örgütlerine operasyonlarla yasa dışı bahis soruşturmalarıyla ilgili de bilgi paylaştı.
2: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez.
3: Gündeminde ahbap soruşturması vardı. Sivil toplum kuruluşları için şeffaflık vurgusunda bulundu.
2: Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda kararlılık mesajı verdi.
2: Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Bu yapılara yalnızca örgüt yöneticileri, silahlı örgüt mensupları bakımından değil, finans kaynakları, bağlantıları, silah temin ağları, uyuşturucu ticaretinden ve suçtan elde ettikleri mal varlıkları yönünden de kapsamlı soruşturmalar yürütülmektedir.
3: Bakan Gürlek yasa dışı bahis operasyonlarında hedefin finans kaynakları olduğuna dikkat çekti. Hiçbir faili meçhul dosyanın unutulmayacağını vurguladı.
2: Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir.
1: Efendim, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Soruşturmanın sebebi eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım. Mahruki daha önce Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik sosyal medya paylaşımları sebebiyle yargılanmış, 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları da 5. gününde devam etti. ABD Başkanı Trump, İran görüşmek ve anlaşmaya varmak istiyor derken Tahran yönetimi savaşa hazır olunması gerektiği mesajını paylaştı. İran, ABD'nin son saldırılarında 35'ten fazla sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor.
3: Trump İran'a anlaşmak istiyor dedi. İran'dan savaşa hazır olmalıyız açıklaması geldi. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 5. gününde de devam etti. ABD Merkez Komutanlığı abluka kapsamında İran'ın limanına doğru seyreden yüksüz petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu. Jurachov bayraklı tankerin Hark Adası'na doğru ilerlediği öne sürüldü. İran'a yönelik saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı tesislerinin hedef alındığı belirtildi. İran'ın güneydoğusundaki Çabahar, Sirik, Bender Abbas kentleriyle, Ahvaz'daki bir hastane ile Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu. Son çatışma dalgasında ilk kez Tahran çevresiyle ülkenin kuzeyindeki hedefler de vuruldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini

0: diyeceğini söyledi. İran'sa saldırılara yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine saldırı düzenledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, mutabakatın İran'a yarar sağlamaması halinde Tahran'ın anlaşmaya bağlı kalması için bir gerekçe bulunmadığını belirtti. Savaşa hazır olmalıyız ancak müzakere araçlarından da yararlanmalıyız dedi. İran lideri Müçtebi Amane'in baş danışmanı velayeti de Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. ABD basını tarafların İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor. İran'sa mutabakatın kriz sürecine girdiğini belirtiyor.
1: Efendim şimdi Ukrayna'ya uzanacağız. Kiev'e ziyarette bulunuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ukraynalı mevkidaşıyla da geçtiğimiz dakikalarda kameralar karşısındaydı. Kiev ve Moskova yönetimlerine müzakereye dönüş çağrısı yaptı. Bakanın açıklamalarıyla temaslarından ayrıntıları bu programı Kiev'de bulunan arkadaşım Sena Alkan'dan şimdi alıp öğrenelim. Sena, kolaylıklar dileyelim. Sendeyiz.
2: Teşekkürler Semiha. Kiev'deyiz. Dakikalar önce tam arkamızdaki Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha ile bir araya geldi. Ya bu savaşın seyrine, nasıl bitirileceğine, bitirilebilip bitirilemeyeceğine dönük çok net mesajlar verildi esasında. Şu ifadeleri kullandı. Yani şu çağda şu mealen aktarıyorum. Bu çağda 5 yıl süren konvansiyonel bir savaş akla mantığa yatkın değil mesajını verdi. Çünkü bir yandan baktığınızda hakikaten sahada artık çok fazla kaybın olduğu her iki taraf açısından da ve gitgide tırmanmaya müsait bir ortamın olduğunu görüyoruz savaşta. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da buna değindi. Mesela dün gece biz buraya geldik. Otelimizde kalırken gece yarısını biraz geçtikten sonra 10 balistik füzeyle Rusya Kiev'e saldırdı. 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bunlardan biri çocuk. Artık yavaş yavaş savaşın tırmanmaya döndüğüne dair emareler çok fazla. Ve burada da bir müzakere kapısı mümkün mü? Açılabilir mi? Taraflar masaya oturtulabilir mi? Bunun için işte çeşitli modaliteler olur olmaz onlar çalışılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da söyledi. En üst düzeyde Rusya ziyaretinde bir irade olduğunu, yani müzakereye dönük bir irade olduğunu gördüğünü söyledi. Ama bu müzakereye dönük iradenin işte nasıl şekilleneceği, yani ne karşılığında, nasıl bir modelle, modeliteyle masaya oturup tarafların kabul edebileceği yöntem ne olabilir? Bunun konuşulduğunu, bunu anlamanın gerektiğini söyledi. Ve hatta şöyle dedi, Alaska'da durduğu yerde durduğunu söyledi. Biz oradaki anlaşmaya, oradaki söyleme mutabıkız dediğini söyledi Putin'in Hakan Fidan Dışişleri Bakanı. Yine Andriy Sybiha da müzakereye açık olduklarını, Putin-Zelenski görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapacak şekilde açık olduklarını söyledi. Ama savaşta bir tıkanma hali var. Yani iki tarafından hakikaten hem cephede ilerleyemediği hem de artık savaşın alanının genişlediği bir yeri görüyoruz. Yani bu bir yıpratma savaşıydı geçen sene biz buraya geldiğimizde. Şimdi bu döndü dolaştı. Maalesef çok acı bir yıkım savaşına doğru gidiyor. En azından analistlerin değerlendirmeleri bu yönde. Neden? Çünkü Rusya'nın içerisinde kritik altyapıyı Ukrayna hedef alıyor. Bunu uzun menzilli yaptırımlar diyorlar. Çok uzak noktalara kadar hedef alabiliyor. Ama bir yandan da Rusya ona yanıt olarak Kiev'i, başkenti çok ağır vurabiliyor. Dolayısıyla bir anda çok başka şeylerin konuşulabileceği bir yere evrilmeye müsait bir atmosfer var savaşta. Her ne kadar başka savaşların, işte az önce gördük İran-ABD savaşı gibi savaşların gölgesinde bir parça kalsa da burada kayıplar da çok fazla. Mesela son değerlendirmelere, analizlere göre diyeyim, 2 milyondan fazla kişi bu savaşta yaralandı, hayatını kaybetti ya da kayıp. Bunun 500 bininin Ukrayna tarafından, 1,5 milyonunun Rusya tarafından olduğu söyleniyor. Yani bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş seviyelerde kayıplar, yaralanmalar anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün bunlara son verebilecek bir müzakere zemini var mı? İşte burada bu deneniyor. Zelenski de kabul edecek Hakan Fidan'ı. Zelenski ile de bir görüşmesi olacak. Bakalım buradan ne çıkacak? Bir başka İstanbul müzakere turu olacak mı, olmayacak mı? Hepsini takip edip aktaracağız.
1: Peki Sena, çok teşekkür ediyoruz. Sena Alkan Kiev'den aktardı. Şimdi meclis dikkat çeken bir ziyarete sahne oluyor. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Bu görüşmenin gündemi ve ayrı

0: ayrıntıları neler? Onu da Buse Gençtürk başkentten aktaracak. Buse?
1: Sena Şahin, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik bir görüşme yapılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetiyle bir görüşme yapıyor. Bu görüşme neden önemli? Çünkü terörsüz Türkiye için yasal düzenlemeler gündemde ki dün de bir görüşme yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yine DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya geldi. O görüşmede yine gündem çerçeve yasaydı. Yine bu görüşmede yine süreç yasası ile ilgili, çerçeve yasa ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesini bekliyoruz. Peki yasada neler olacak? AK Parti ve DEM Parti arasında yapılan o görüşmenin ardından MHP ile Bahçeli ile bu süreci başlatan aslında isimle bir görüşme yapılması da oldukça kritik. Bu çerçeve yasayla beraber 10-12 maddeden oluşması beklenen bu yasayla suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımının yapılması bekleniyor ve terör örgütü mensuplarına da 5 yıllık bir denetimli serbestlik şartı getirilmesi planlanıyor. Ama artık meclis yasama tatiline girmeden önce, yani yaz tatiline girmeden önce bu yasanın çıkartılması yönünde. Ancak bu dönem yasa çıksa bile uygulanması için silahların tamamen bırakılmasına yönelik bir şartın getirilebileceği de yine söz konusu. Bu yönde bir beklenti de var. Artık iki parti, AK Parti ve DEM Parti arasında yapılacak temaslardayken bir yanda gözler. Bu görüşmede de aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli de DEM Parti İmralı heyetiyle, yani Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la şu dakikalarda bir görüşme yapılıyor. O görüşmeden peki ne sonuçlar çıkacak? Tabii çerçeve yasa noktasında DEM Parti'nin bazı talepleri var. Bu talepler noktasında yine MHP ile yaptıkları o görüşmede dile getirilmesi bekleniyor. AK Parti ile yapılan görüşmenin yansımalarında Bahçeli ve DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı o görüşmede masaya yatırılmasını bekliyoruz. Bizler de arka planını, daha doğrusu bu görüşmenin detaylarını aldıkça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki Buse, çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk de Ankara'dan aktardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de bir süredir gündemde olan yeni parti çalışmaları için tarih verdi. Hemen bakalım, ismi millet belirliyor. Ben henüz belirlemedim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli. Logo daha çalışılıyor dedi CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Sözcü TV yayınına katıldı Özel yeni parti konusunda. İşte Temmuz sonu, Ağustos ayı başı gibi adım atılacağını anlattı. Bu yeni partinin adımının ne olacağına değindi. Aktardık. İsmi millet belirliyor. Ben belirlemedim henüz. İsim ve logoyu çalışıyoruz diyor Özgür Özel. Şimdilik de yeni parti diyelim diye de ekledi. Şimdi konuklarımıza soralım. Ana Muhalefet Partisi'ndeki bu gelişmeleri konuşmak isteriz. Hukukçu Bülent Yücetürk bizimle birlikte. Bülent Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Semih Hanım. İyi yayınlar. Aydoğan Bey, merhaba.
0: Çok teşekkürler. Hukukçu ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Aydoğan Aha Akın da bizimle birlikte. Uzaktan bağlantıyla yayın konuklarımız hazır. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Semih Hanım. Bülent Bey'e de selamlar.
0: Bülent Bey, sizinle başlayalım. Şimdi yeni parti geliyor. Özgür Özel de açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kopuş ne kadar büyük olur?
2: Yani kastedilen şey Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde kurulacak yeni partinin oy tabanından kastınızsa bu büyük bir kopma olacaktır. Zaten bu net bir şekilde görülüyor. Sokağa indiği zaman Özgür Bey, yürüdüğü zaman arkasında binlerce insan yürüyor. Şu andaki partinin il ilçe örgütlerine baktığım zaman da il ilçe örgütlerinde nerede durduğu çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla bu kopuş büyük olacaktır. Ama tabii bu kopuşun ne kadar büyük olacağını, toplumda ne kadar karşılık bulacağını gösterecek asıl şey yeni kurulacak partinin çerçevesi. O partinin ideolojik kimliğinin açıklığı, partinin savunacağı değerler, kadrolarının nasıl oluşturulduğu, ülkenin geleceğiyle ilgili ortaya koyacağı vizyon, program, bütün bunlar partinin geleceğini tabii ki belirleyecektir. Ama büyük bir kısmını götürecektir. Zaten baktığımız zaman şu anki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Butlan ekibi, sokağa dahi çıkamıyor, sokakta bile yürüyemiyor. Ancak Söğütözüm'deki genel merkez içerisinde siyaset yapabiliyorlar.

0: onun dışına çıkıp bir siyaset üretebildikleri, bir şey söyleyebildikleri yok. Zaten Türkiye'deki kalıcı sorunlarla ilgili de herhangi bir çözüm getirdikleri ya da ortaya bir proje koydukları yok. Tamamen parti içi, partiyi nasıl ele geçiririz noktasında yapılan çalışmalar ortaya çıkıyor. Oysa ki milletin, ülkenin ciddi sorunları var. Bu sorunlar çözüm bekliyor. Yani ekonomiden işsizliğe kadar, hukuktan, yargıdan, toplumsal barıştan birçok konuda Türkiye'nin ihtiyacı olan birçok sorun var. Bu sorunlar konusunda bir muhalefet partisinin çözüm önerileri
1: Peki
0: getirmesi
1: Bülent
0: lazım.
1: Bey, özel partide hani neden kalıp mücadele etmek yerine acaba yeni partiye yöneldi? Bunun için ne dersiniz?
0: Çünkü çok basit. Artık Türkiye'deki bu hukuk sistemi içerisinde, bu yargı sistemi içerisinde bu Cumhuriyet Halk Partisi içinde verilen mücadelenin bir başarıya ulaşamayacağı netleşmeye başladı. Dolayısıyla buradaki artık daha fazla kalmak, bu yargı süreçlerini beklemek zaman kaybı. O nedenle de bence bir yol ayrımı yaklaşıyordu. O yol ayrımının kararının verilmesi gerekiyordu. Bu karar da verildi. Dolayısıyla artık Özgür Bey'in kendi yürüyüşünü başlatması lazım. Kendisiyle beraber yürüyenlerle yürümesi, kendisiyle beraber yürümeyenleri de arkasındaki boş sokaklarda sessiz ve ıssız bir şekilde bırakması gerekiyor.
1: Peki. Aydoğan Bey, acaba artık bu gelişmeye CHP'nin çok net bir şekilde bölünmesi mi dersiniz, yoksa yeniden yapılanma mı?
2: Yani açıkçası bizim açımızdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimin yönettiğini bizim için çok büyük bir önem teşkil etmiyor. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'deki siyasi partilerin kurumsal kimliklerinin korunması ve geleceğe dair, Türkiye'nin geleceğine dair milli eksende siyaset yapabilmek. Türkiye'nin meselelerinde bakın bugün Terörsüz Türkiye gibi önemli bir adımla alakalı mecliste bir yasal düzenleme hazırlığı var. Ve bunun gibi meselelerde milli eksende Türkiye'nin menfaatlerini koruyan nitelikli ve aslında kaliteli bir muhalefete Türkiye'nin her zaman ihtiyacı vardır elbette. Ancak şöyle bakmak lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu koltuk kavgası devam ediyor. Bir taraftan Kemal Bey işte Eylül itibariyle delegelerin ve üyelerin listelerinin askıya çıkacağından ve Cumhuriyet Partisi'nde muhtemelen 4-5 ay sonra yani Ocak-Şubat gibi bir olağan kurultay yapılacak. Özgür Özel ise kendisi bu anlamda bir dava açtı. Olağanüstü kurultay talebiyle delegelerin imzasıyla bir dava açtı. Sonuçta eğer siz yargıyı ve hukuku eleştiriyorsanız yine hukukla ilgili dava açıyorsanız demek ki bu beyanlarınız çelişkilidir. Çünkü hukuk herkese lazım. Sonuç itibariyle baktığımızda bugüne kadar Özel tarafından bu mutlak butlan davası ve diğer soruşturmalar, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili ceza soruşturmaları, ceza davalarına baktığımızda her zaman siyasi etiket yapıştırmayı bir bahane olarak kullandılar. Ama hiç işin esasına girmediler. Bu belediyelerde ne yaşandı? Bu yolsuzluklar gerçekten gerçekleşti mi? Bunun esasına ilişkin hiçbir tartışma Özgür Özel yapmadı. Hep usul tartışmaları yaptı bugüne kadar. Bu anlamda da yani CHP'deki bu koltuk kavgası devam ediyor. Burada tabii ki Kemal Bey sonuçta bir olağan kongre yapmak istiyor. Özgür Özel de kendisi de olağanüstü kurultaya hızlı bir şekilde gidilmesi için bir dava açtı. Yani eğer siz hukuku ve yargıyı eleştiriyorsanız, Türkiye'de hukukun yargının olmadığını savunuyorsanız ve sonra Özgür Özel gidip eğer bu davayı açıyorsa bu beyanlarının da aslında çelişkili olduğunu gösteriyor. Şimdi diyelim Özgür Özel'in açmış olduğu, kendisine yakın delegelerin açmış olduğu bu kurultayla alakalı çağrı davası ile ilgili yarın mahkeme diyelim bir tedbir kararı verdiğinde Özgür Özel'e göre Ankara'da hakimler var. Ama red kararı geldiğinde Ankara'da hakimler yok. Böyle bir hukuk anlayışı olamaz. Yani bu koltuk kavgası bitmeyecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama tabii ki Türkiye'nin çok kaliteli ve nitelikli bir muhalefete ihtiyacı var. Biraz önce bahsettiğim üzere. Yani sadece Erdoğan karşıtlığı üzerine, sadece AK Parti karşıtlığı üzerine kurulmuş olan bir muhalefet açıkçası Türkiye'ye bir faydası olmaz. Bundan önce de olmadığını gördük. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de bunu gördük. Özgür Özel döneminde.

0: de bunu gördük. Yani burada biraz daha
1: Evet.
0: muhalefetin bence şapkayı önüne koyup tekrar düşünmesi gereken bir süreç olarak değerlendiriyorum.
1: Peki Bülent Bey, acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu hamleye nasıl bir karşılık verir? Çünkü 2 akşam önce şöyle söylemişti. Şu ortamda partiden işte ayrılmamalı dedi Özgür Özel için. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Türkiye'nin bugünkü koşullarında içeride dışarıda Türkiye pek çok sorunla karşı karşıya böyle bir ortamda niye ayrılıyorsunuz diye bir açıklaması olmuştu. Şimdi acaba nasıl karşılık verir? Ne der?
2: Aydoğan Bey'in bıraktığı yerden birkaç cümle söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Bakın, Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı tutuklandı. Bilmiyorum Aydoğan Bey dosyasını, alınan ifadeyi, kendisine sorulan soruları okudu mu okumadı mı, süreci biliyor mu bilmiyorum bilmiyorum. Ama ben ömrünün büyük bir kısmını bu meslekte geçirmiş, kürsünün iki tarafında çalışmış birisi olarak söylüyorum. Yani böyle bir suçlamayla bir kişinin, belediye başkanının tutuklanması, görevden alınması olabilir bir şey değil. Yani ülkenin geldiği nokta itibariyle hukukun, yargının artık adalet üretmediği bir noktada olayları hukuk ve yargı üzerinden konuşmanın bir anlamı yok. Hukukçu olmanın da bir anlamının kalmadığı bir dönemden geçiyoruz. O nedenle bu hukuksal mevzuları, tüzük tartışmalarının hiçbir anlamı yok. Kemal Bey'e gelince, bence Kemal Bey'i artık Özgür Bey'in Kemal Bey'i muhatap almaması lazım. Çünkü onu muhatap aldıkça meşrulaştırıyorsunuz. Oraya sonuçta mahkeme kararıyla oturmuş bir kişiden bahsediyorsunuz. Ve genel merkeze polis gücüyle, biber gazıyla, tomalarla giren bir kişiden bahsediyorsunuz. Onu konuşmanın bir anlamı yok. Bu konuda Kemal Bey'e güvenmenin de bir anlamı yok. Çünkü Kemal Bey'e bu konuda güvenemezsiniz. Kemal Bey orada parti içerisinde o mahkeme kararıyla seçimlere kadar kalacaktır. Bu artık net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakın 55 gün geçmiş bu kararın üzerinde. Hala dosya İstinaf Mahkemesi'nden Yargıtay'a gönderilmedi. Dolayısıyla Kemal Bey ne yapar, ne eder? Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel artık bu tartışmaların bir tarafında bence işi bırakması lazım. Kemal Bey'i kendi halindeki o butlancı ekibiyle baş başa bırakması lazım. Yeni bir yol çizmek lazım. Bunun kararını vermek lazım. Toplum bunu bekliyor. Seçmen bunu bekliyor. Türk milleti bunu bekliyor. Bence bunun üzerinde konuşmak lazım. Bunun üzerinde tartışmak lazım. Parti tüzüğüdür, işte kurultaydır, yapılacaktır, yapılmayacaktır. Millet de bu tartışmalardan artık yorulmaya başladı. Millet zaten artık bu hukuki tartışmalardan yoruldu ve bu hukuki tartışmalardan bir sonuç çıkmayacağını da artık net bir şekilde ortaya çıktı. Bakın ben de belki Aydoğan Bey ile televizyonlara çıktığımda bundan 1-1,5 ay önceki tartışmalarda ben şu fikirdeydim. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalınmalı ve bu iş savunulmalı
1: Diyordunuz.
2: noktasındaydım. Ama ben de 1,5 ay sonra bu noktaya geldim. Çünkü artık buradan bir sonuç çıkmayacağını, buradan bir yol alınmayacağı çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ha yarın yeni bir parti kurulur, yol yürünür ama bu arada yargı kararını verir. Zaten sonuç değişmez. Eğer yargı kararını verirse zaten o yargı kararına göre Butlan ekibi eğer olumlu olursa bu karar yani mevcut Genel Başkan Özgür Özel lehine bir karar verirse zaten o zaman gelinir.
1: Ama
2: Cumhuriyet Halk
1: bugün
2: Partisi tekrar
1: gelinen
2: teslim
1: noktada
2: alır.
1: isimdir, logodur, bina hazırlıkları artık bu sürecin geri dönülemez bir noktada olduğunu gösteriyor, değil mi?
2: Şöyle Semih Hanım, hem örgütün bu konuda bir talebi var, hem seçmenin bir talebi var. Artık bu tüzük tartışmasıdır, mahkeme kararı tartışmasıdır, o mahkeme, bu mahkeme. Artık bunların bir anlamı yok. Buradan bir sonuç çıkabilmesi mümkün değil. Yani bu kararı verenler, bu kararı uygulayanlar, bu kararı 1 aylığına, 2 aylığına orada bu kararı vermediler. Bu kararı verenler asla Özgür Özel'in o genel merkeze bir kahraman gibi dönmesine izin vermeyeceklerdir. O yüzden ben bu yargı süreçlerinden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden artık bir karar vermek lazım. Bu kararı derhal uygulamak lazım. Yeni partiyle artık devam etmek gerekiyor. Ha gelen gelir, gelmeyen gelmez. Demin söylediğim gibi onları o boş sokaklarda da kendi sessizliklerinde, hırsızlıklarında bırakmak lazım. Artık bu artık yoruyor. Yani herkesi yoruyor. Bakın hepimiz tüzük uzmanı olduk. Siyasi partiler kanunu uzmanı olduk. Yüksek Seçim Kurulu mevzuatının uzmanı olduk. Mutlak butlan koşullarının uzmanı olduk. Bütün toplum bunları öğrendi.
1: Evet.

0: Ama buradan bir sonuç çıkması, sonuç beklenmesi artık mümkün değil. Yani yoksa ben tabii ki bir hukukçu olarak hukuk koşullarının, kurallarının sonuna kadar zorlanması gerektiğini her zaman savunan birisiyim. Ama bugün gelinen noktada bunları savunmanın, tartışmanın, buradan bir beklentiye girmenin, seçmeni burada bir beklentiye sokmanın ve bu beklenti sırasında da Butlan ekibini meşrulaştırmanın bir anlamı yok. O yüzden bir karar verilmeli ve bu karar kararlılıkla uygulanmalı.
1: Peki Aydoğan Bey, şimdi Bülent Bey gelen gelir, gelmeyen gelmez dedi. Kendisine yakın olan isimler, işte Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut gibi isimlerin bu yeni partide görev almayacağı iddia ediliyor. Ne dersiniz? Neden özellikle bu isimler kendisine yakın olduğu halde?
2: Yani ben bu isimleri tek tek sayıp bunların üzerinden gitmek yerine bir tablo çizeyim sizin için. Yani Sayın Özel göreve geldiği günden beri Ekrem İmamoğlu'nun sonuç itibariyle vesayetinde, gölgesinde genel başkanlık yaptı. Bunu yani zaman zaman ekranlarda gündeme getirdik. Gerekçelerini açıkladık. Yani Özgür Özel CHP genel başkanlığı yerine sürekli Silivri'ye gidip gelip epeyce bu yollarda yoruldu yani. Çünkü sonuç itibariyle yani bir genel başkanın kendi özgür iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmesi farklıdır. Bir belediye başkanının iradesiyle onun iradesinin gölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye çalışması da farklı bir durum anlam teşkil eder. Yani burada şuna bakmak lazım. Yani biraz önce mesela Çankaya Belediyesi'nden bahsetti, yani soruşturmadan bahsetti değerli meslektaşımız Bülent Bey. Yani burada soruşturmanın işte ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve diğer suçlardan dolayı bir soruşturma açıldığından bahsedildi. Haberlere bu şekilde yansıdı. Biz de bu şekilde takip ettik. Ben bu soruşturmanın tabii ki detaylarına burada girmeyeceğim. Ancak şunu söylemek lazım. Yani bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki bu işte rüşvet, yolsuzluk soruşturmaları, İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu, İBB ceza davası ve diğer devam eden davalara baktığımızda Özgür Özel bu konularda yani kamuoyunu çıkıp da tatmin edecek cevaplar veremedi. Bu da kendi partisi içerisinde de rahatsızlığa sebep oldu. İşte kurultayda delegelerin iradelerinin sakatlanması veya menfaat ilişkileriyle satın alındığına ilişkin iddialar, bu demokrasi açısından bir defa kabul edilemez durumlardan bahsediyoruz. Bir de geçen ben çok dikkatimi çekti, yani bu CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ve şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim koordinatörü sanırım Ali Haydar Fırat tarafından işte 755 milyon TL civarında bir medya troll ordusuna ve sosyal medya hesaplarına para aktarıldığına ilişkin ve Kemal Bey'i burada linç etmek için yani küfürler, hakaretler savuran bazı işte sosyal medya hesaplarının da bu şekilde finanse edildiğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Ya bunlara baktığımızda aslında demokratik işleyiş açısından bir siyasi partinin içerisinde hiçbir şekilde kendisinden önce 13 yıl genel başkanlık yapmış bir ismin linç ettirilmesi bir defa kabul edilemez bir şeydir. Yani burada bir de şuna bakmak lazım. Bakın yani biz hukukçuyuz, hukuku konuşuruz, hukuki açıdan değerlendirme yaparız. Aynı zamanda ben siyasetçiyim, siyasi açıdan da elbette değerlendirmemizi zaman zaman yapıyoruz. Ancak burada şuna bakmak lazım. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel tablosuna şu an baktığımızda kavga devam ediyor. Kemal Bey, mesela Kemal Kılıçdaroğlu açısından baktığımda Temiz'den niye feragat etmiyor? Mutlak Butlan davasında Temiz'den feragat etse Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıfır delegeyle, yenilenmiş delegeyle alıp kurultaya götürse, Özgür Bey de karşısında aday olsun, çıksınlar beraber yarışsınlar, kim kazanırsa sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi yönetsin. Veya Özgür Özel, kendisi bugüne kadar hiçbir şekilde eski genel başkanları toplayıp bir masaya 5 tane CHP'li delege mutlak buttan davasını açtı. Hiçbir şekilde konsensüs oluşturan bir adım atmadı. Yani buraya baktığımızda sonuçta siyasi partinin yönetim şekli ve aslında siyasi partilerdeki liderlerin tercihleri aslında geleceklerini de belirliyor. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Özgür Özel'e yönelik çok ağır eleştirilerde bulunanlar da var. Bakın yani aynı şey Kemal Bey için de geçerli. Yani burada önemli olan siyasi partilerin kurumsal kimliğinin korunmasıdır. Bu anlamda da belki de artık bu saatten sonra bilmiyorum böyle bir şey mümkün mü, ama iki genel başkan sonuçta eski ve yeni genel başkan.

0: falan bir araya gelip bu meseleleri çözebilirler. Ama şunun altını da çizmek istiyorum. Bakın, Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, diğer belediyelere baktığımızda milyonlarca TL'lik kamu zararlarının oluştuğuna ilişkin soruşturmalar ve ceza davaları var. Vatandaşın karşısına usul tartışmalarıyla değil, bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili ismi geçenleri en azından geçici olarak disipline sevk etseydi belki Özgür Özel bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belki böyle bir arınma süreci de böyle bir süreçte yaşanmayacaktı. Kamuoyu da bu şekilde meşgul edilmeyecekti. Yani şapkayı bence önlerine koysunlar. Bu kavgayı bir şekilde sona erdirmek açısından kendi aralarında meselelerini
1: Peki.
0: çözsünler. Çünkü Türkiye'nin asıl meseleleri daha önemli meseleleri var.
1: Peki Bülent Bey, katılır mısınız? Az önce saydığım isimler üzerinden de, yani tek tek değerlendirmek değil tabii de, neden kendine yakın olan A takımıyla yeni partide birlikte olmayacağı iddiası var?
2: Yani soruya geleceğim ama Çankaya Belediyesi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aydoğan Bey bilmiyorum dedi. Ben söyleyeyim. Tek bir suçlama var. Yapılan bir çöp aracı ihalesi. Birinci ihale 0,7 yaklaşık maliyetle kazanıldığı için iptal ediliyor. Yapılan itiraz sonucunda Kamu İhale Kurumu bunu iptale uygun görüyor. İdari yargıya dava açılıyor. İdari yargı bununla ilgili iptali yerinde buluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuyor. Başsavcılık bununla ilgili takip kararı veriyor. Sonrasında tekrar şikayet ediliyor. Valilik muhakkik görevlendiriyor. Müfettiş soruşturması devam ediyor. Arkasından aynı kişi İstanbul Başsavcılığı'na aynı dilekçeyi veriyor. O dilekçe tam Başsavcılığın Ankara'ya gelişi dönemine rastlayacak şekilde ilgisizlik kararıyla Ankara'ya geliyor ve bu dosyadan tutuklanıyor. Bakın, son ihalede de 4,5 milyon lira belediye lehine bir kamu yararı oluşan bir süreçten bahsediyoruz. Rüşvet, şu bu, öyle bir iddia yok. Dosyada öyle bir tek bir soru yok. Dolayısıyla yani kamuoyuna doğru bilgi vermek lazım. Gelelim
1: Peki.
2: bazı kişilerin yeni partide yer alıp almaması meselesine. Şimdi bakın, yeni parti dediğiniz zaman artık yeni bir şeyden bahsediyorsunuz. Yeni parti eski aktörlerin yer değiştirdiği bir yapı elbette ki olmamalı. Yani yeni parti yeni kadrolarla oluşturulmalı ve bu kadrolar liyakatla seçilmiş, temsil kabiliyeti olan, toplumda karşılığı olan kişilerden seçilmeli. Elbette ki eski kadroların da bir kısmı burada yer almalı. Ama siz yeni bir parti kuruyorum derken eski yapının tamamını buraya taşıyarak burada bir yapı oluşturmaya kalktığınızda bu toplumda, seçmende yeteri kadar karşılık bulmayabilir. Zaten konuşmalarda, söylenenler de, yani bu konuda yazanlar var, söyleyenler var, bazı milletvekillerinin açıklamaları var. Biz zaten bu partinin üyesi oluruz ama bu partide herhangi bir görev yani talep etmeyeceğiz noktasındaki açıklamaları var. Bence yeni partinin yani kuruluş felsefesi önemli,
1: Peki.
2: kadrolarının demin söylediğim esaslarla belirlenmesi önemli, seçmenin sorunlarına çözüm önerilerinin nasıl hayata geçirileceği önemli ve tamamen güvenle alakalı. Demin Aydoğan Bey'in söylediği bir şeyi, hani bu işte Kemal Kılıçdaroğlu olağan takvimi başlatacakmış da sonradan bilmem şudur budur. Bakın, Özgür Bey ona bir çağrıda yaptı. Partinin 2 milyon, yani yuvarlak hesap, 2 milyon üyesi yok da 1 milyon 800 küsür bin, tam rakam bu. Dedi ki gel onda 1+1 oy al, ben siyaseti bırakacağım. Bakın, bundan daha büyük meydan okuma var mı? Bir partinin sahibi kimdir? Partinin üyeleridir, öyle değil mi? Ya bakın, bundan daha açık bir çağrı olur mu? Şimdi butlancılar bununla ilgili işte efendim bu olur mu olmaz mı? Ya bırakın
1: Peki.
2: kardeşim, siyasi partiler yasası evet buna olanak vermiyor ama sonuçta partinin üyeleriyle bir referanduma gidelim diyor. Diyor ki gel ikimiz aday olalım. Bak sen maça 3-0 başla. Maç 10 dakikalık olacak. Sen bir tane gol atarsan ben yenilmiş sayılacağım diyor. Daha ne desin ya? Daha
1: Peki.
2: ne desin? Daha hangi demokratik kanalları çalıştırsın? Ama biliyorlar, o mahkeme kararıyla seçimlere bu partiyi götüreceklerini, butlancılar orada kalacaklarını biliyorlar. O yüzden kurultay, kongre falan filan hiçbir şey yapmazlar. O Eylül hikayesi de sadece oyalamadır. Bakın, sadece oyalamadır, hep beraber göreceğiz ya. Yani.

0: Peki. Aydoğan Bey, sizin de varsa son sözlerinizi alayım, tamamlayalım.
1: Şöyle, yani ben bu Çankaya Belediyesi ile alakalı sadece kamuoyuna, haberlere yansıyan, iletişime yansıyan şeyi okudum. Yani orada iki tane suçlamadan bahsediliyor. Rüşvet ve ihale fesat karıştırma suçlardan. Onu ben hani detaylarına girmeyeceğim, girmem de gerekmiyor. Ancak şunu söyleyeyim, yani yeni bir parti kurduğunda Sayın Özgür Özel mesela yolsuzluk, rüşvet iddialarını temize mi çekecek? Veya CHP'ye vermiş olduğu bu süreçteki zararı hafızalardan silebilecek mi? Veya tekrar yeni kurduğu partide hukuka saygı gösterecek mi? Hukukun üstünlüğünü tanıyacak mı? Veya yeni partide de kurultaylarda delegelerin iradeleri, menfaat ilişkileriyle sakatlandığı süreçler olacak mı? Yani şimdi siz yaşananları ve geçmişi sadece yeni bir siyasi parti kurarak geçmişe bir set çekip yolunuza devam etmek isterseniz kusura bakmayın. Sonuç itibariyle vatandaşların ve seçmenlerin de sandığa gittiğinde güvenini eğer yok saydıysanız kendi genel başkanlığınız sürecinde bu da zedelenmiş olur. Peki. Yani bu açıdan da seçmen iradesini değerlendirmek lazım. Seçmen kavga istemiyor, seçmen koltuk kavgası istemiyor. Biz bunu görüyoruz yani.
0: Peki, çok teşekkür
2: Orada bir
0: ediyorum.
2: Koltuk kavgası yok Aydoğan Bey ya. Gasp edilen bir koltuk var.
1: Bence koltuk kavgası Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugünlere getirdi. Bu yani sürece getirdi.
2: Sen ben böyle iktidar mensubu olarak böyle algılamak istersin ama bir koltuk kavgası yok. Gasp edilmiş.
1: Sen de hukukçu olarak böyle okuyabilirsin ama o zaman çalmasalardı, bu belediyelerde çıkmasalardı Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bu sürece getirmeselerdi Bülent Bey.
2: Bu soruşturmalar zaten sizin bu konuşmaları yapmanız için yapılmış soruşturmalar.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Sizin hukukçu olarak değil siyasi olarak etiketlemenizden dolayı bu çıkarımlarınız ortaya çıkıyor.
0: Peki, süremizi tamamladık. Bülent Yücetürk, Aydoğan Aha Akın, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
1: Sağ olun.
0: Efendim, devam edelim. Anayasa Mahkemesi de noterlerin tatil günlerinde çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Kararda noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği fakat bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği ifadesi var.
3: Dinlenme hakkında sınırlama getirildiğine dikkat çekti. Tatil ve izinle ilgili düzenlemenin yönetmelikte değil, kanunla yapılması gerektiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil günlerinde çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. CHP, 7532 sayılı noterlik kanununda bazı hükümlerin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, noterlik kanununun 52. maddesine eklenen noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hükmü iptal etti. Kararda, anayasanın 50. maddesinde çalışanların dinlenme hakkına sahip olduğu, bu kapsamda hafta tatili ve izin hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği kaydedildi. Noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği ifade edildi. Temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların anayasaya aykırı olamayacağına işaret edilen kararda, noterlerin izin günlerinde çalışmasına ilişkin temel ilke ve esaslarla genel çerçevenin söz konusu düzenlemede yer almadığı bildirildi.
0: Hem yaz sıcakları bastırınca serinlemek isteyenlerin de vazgeçilmez tatlılarından biri olan dondurmaya rağbet arttı tabii. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da dondurmaların korunma koşulları. Eğer doğru korunmazsa kristalleşen dondurmanın tatlı değil acı sonuçları olabilir.
4: Sağlıklı mıdır yediğin dondurma biliyor musun?
5: Bilmiyorum.
6: Yaz geldi, dondurma tüketimi arttı.
7: Dondurma özellikle bizim yaz aylarında tükettiğimiz A, D, E ve K vitaminlerinin bolca bulunduğu, içinde süt başta olmak üzere, bununla birlikte çeşitli meyveler ya da aroma vericileri, çeşnilerin, bunlarla birlikte salebin bulunduğu, bizim severek tükettiğimiz bir ürün.
6: Serinletici tatlıların başında gelen dondurmanın tüketicinin elindeki külaha erimeden ulaşması gerekiyor.
4: Yaz aylarında dondurma damaklarda tatlı bir serinlik bırakıyor. Ancak soğuk zincir korunmadığında bu tatlılık sağlık açısından birçok riski de barındırabiliyor.
7: Elektrikler kesildi, uzun süre elektrikler gelmedi.

0: Bu dondurma çözündü ve tekrardan donduğu zaman üzerindeki kristallenmeleri görebiliriz. Gördüğümüz zaman da bu ürünü tüketmememiz gerekiyor. Aynı şekilde eğer kapalı bir ürün alacaksak da bunda da formunu, o ambalajı bozulmuş, delinmiş, erimiş, çözülmüş, tekrardan donmuş, bunları şekillerden de anlayabiliriz. O yüzden bu ürünleri de kesinlikle tüketmemek gerekiyor.
1: Saklama koşullarında yapılan hatalar, dondurmada mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturabiliyor.
2: Üretimden çıktıktan sonra ürünler zaten soğuk havada muhafaza ediliyor. Ondan sonra üretimden taşınırken de yine soğuk zincire sahip araçlarla naklediliyor, satış yerine geliyor. Satış yerinde yine aynı soğuk zincirde muhafaza edilip satışa da yine soğuk zincire sahip -18'deki makinalarda satışa sunuyoruz. Ona çok dikkat ediyoruz. Zaten soğuk zincir bozulmaya başladığı andan itibaren ürün mikrop üretmeye başlar.
1: Bir tehlike de çocukların severek tükettiği rengarenk dondurmalarda.
0: Çok fazla tüketmemek gerekiyor. Dondurmayı mümkün olduğunca bu şekilde orijinal dondurma olarak tüketmek gerekiyor. Ve tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor.
3: Efendim, gezgin arıcılar balda verim arttırmak için Türkiye'nin dört bir yanını geziyor. Trakya bölgesi de arıcıların en çok rağbet ettiği yerlerden. Edirne'nin sınır köylerinde Karaçalı'dan bal hasadını yapan arıcılar şimdi ayçiçek balı için kovanlarını tarlaların yanına yerleştirdi. Ali Can Zeray o tarlalarda arıcılarla konuştu.
4: İzmir Menderes'ten geliyorum. Buraya Günebakan'a geldik. Ayçiçek balına yani.
5: Muğla'dan, Milas'dan geliyoruz. Yaklaşık 14 senedir arıcılık yapıyorum. 12 senedir buradayım.
6: İyi bal uğruna yollara düştüler. Karaçalı ve ayçiçek balığı için Trakya'ya geldiler.
4: Burada biraz daha Karaçalı ormanları var. Daha güzel bal verimi oluyor İzmir'e göre. Onun için burası garanti arıcının sigortası olduğu için buraya geliyoruz. İlk önce Karaçalı balı asıl hedefimiz oydu. Ondan sonra buraya iniyoruz Günebakan'a, ayçiçek balına.
6: Edirne'nin sınır bölgesine doğal olarak yetişen Karaçalı bitkisinden bal hasadını tamamlayan arıcılar ayçiçek tarlalarının yanına konuşlandı.
5: Dört tarafı ayçiçek olması avantajlı. Ayçiçeğe fazla kilometre yapmıyor. Çok yakın olduğumu daha iyi çalışıyor. Uzaktan yani bir kilometre boşa uçmuyor ara. Mesafe yakın oldu muydu daha çabuk.
7: Daha çok verim veriyor.
5: Daha çok verim veriyor.
8: Gerçek bal burada üretiliyor. Biz buralara geliyoruz işte, buralara alıştık artık. Başka yere de gidemiyoruz.
6: Edirne'nin Bulgaristan'ı sınır köylerinde hemen her yerde bu petekleri görüyoruz. Kimi Muğla'dan geldi, kimi Samsun'dan, kimi İzmir'den. İşte arıcıların zorlu mesaisi başladı.
5: Şu anda 550 mevcut var arılı kovanımız. Buraya geleli 20 gün falan anca oldu daha. Bir hafta daha durur, bir hafta 10 gün sonra burası biter, ondan sonra başka bir bahara gideriz yani.
6: Arıcılar bu yıl yağışın etkisiyle verimin yüksek olmasını bekliyor.
4: Bu sene iyi verimler geçen yıla göre bir tık daha güzel, yağışlar güzel oldu. Onun için biraz daha memnunuz yani.
5: Ortalama 10-15 ton yaparız herhalde, hedefimiz orada. 10 ton garanti de belki de 15 ton.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yılına özel bir para tasarlandı. Bir dolarlık paranın üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu görüldü.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın portresi bir dolarlık altın paraya basılacak. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına 1 dolarlık altın para basılacağını bildirdi. Paylaşımındaki görselde paranın bir yüzünde Trump'ın portresinin olduğu görülüyor. Portrenin sağında ise "Tanrı'ya güveniyoruz" ifadelerinin İngilizcesi yer alıyor. Üst kısmında İngilizce özgürlük yazıyor. Paranın diğer yüzünde Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel sembollerinden kanatları açık kel kartal figürü ve 250 rakamı bulunuyor. Trump, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da sosyal medya hesabında 100 dolarlık banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Bessent'ın imzasının bulunduğu görülmüştü. Trump imzalı 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer para tedavüle girerse ilk kez görevdeki bir başkanın banknot üzerinde imzası bulunacak. Bessent, Mayıs ayının sonunda...

0: sonunda Trump'ın portresinin 250 doların üzerine basılacağını açıklamıştı. Ancak ülkede hayatta olan bir kişinin banknot üzerinde yer almasına izin verilmiyor. Bu nedenle Trump'ın portresinin olduğu 250 doların basılması için bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Ancak tasarının yasalaşma ihtimali demokrat senatörlerin desteğine bağlı olması nedeniyle düşük görülüyor.
1: Efendim gün ortasında ilk dilimi burada tamamlayalım. Çok kısa bir ara, reklamlara gidiyoruz ama devam edeceğiz. Saat başında buradayız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e gün ortasına. Devam ediyoruz. Meclis dikkat çeken bir görüşmeye sahne oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyeti bir araya geldi. Bu görüşmenin gündemi, ayrıntıları. Mecliste bulunan arkadaşımız Buse Gençtürk'ten alacağız hemen. Buse?
1: Semih Şahin, oldukça kritik bir görüşme yapıldı. Süreç yasasında, çerçeve yasada temas trafiği hızlandı diyebiliriz aslında. Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkartılması planlanıyor. Hedef bu yönde. Bu nedenle de MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti İmralı heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde az önce bir görüşme yaptı ve o görüşme sona erdi. Yaklaşık 40 dakika süren o görüşmede DEM Parti İmralı heyetinde bulunan isimler Pervin Buldan ve Mithat Sancar görüşmedeydi. 40 dakikalık o görüşmenin gündem maddesi tabii ki de çerçeve yasaydı. Dün aslında AK Parti ile DEM Parti İmralı heyeti arasında önemli bir görüşme yapılmıştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yine aynı isimlerle Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir görüşme yaptı. Bugün Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle yaptığı o görüşmede AK Parti ve DEM Parti arasındaki görüşmenin detaylarının da ele alınmış olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra çerçeve yasaya dair DEM Parti'nin bazı talepleri var. Çerçeve yasada gelinen son durum ve bundan sonra atılacak adımlar, bundan sonraki süreçte sürdürülecek temas trafiğinde hangi görüşmelerin yapılabileceği de yine bugün az önce yapılan o görüşmenin gündem başlıkları arasındaydı. AK Parti ile yapılan görüşmede oldukça kritikti. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gözler bir yandan da çerçeve yasanın çıkartılmasında artık. Peki çerçeve yasada düzenlemeler nasıl olacak, hemen paylaşalım sizlerle. 10-12 maddeden oluşması bekleniyor yasanın ve suça bulaşan bulaşmayan ayrımının yapılması planlanıyor. Söz konusu terör örgütü mensuplarına da 5 yıllık bir denetimli serbestlik şartı getirilmesi gündemde olacak. Yasa peki bu dönem çıkacak mı? Hedef artık yaz tatiline girmeden önce yasanın meclise sunulması yönünde. Ama tabii bu dönem yasa çıksa bile bunun uygulanması için silahların bırakılma şartının tamamen uygulanması planlanıyor. Münfesi örgüt tanımlaması yapılacak. Yani varlığını sonlandırmış terör örgütü tanımlaması yapılacak ve bir süre olacak. 6 ya da 10 aylık bir süre zarfı içerisinde kendini feshetmiş örgüt tanımlamasının yapılması planlanıyor o yasayla beraber. Artık gözler bundan sonraki süreçte DEM Parti heyeti İmralı'ya bir ziyaret yapacak. İmralı ziyaretinde de yine gündem başlıkları arasında çerçeve yasa olacak. Bu iki temasın ardından DEM Parti heyetinin yapacağı ziyaretin yansımaları da bir yandan takip ediliyor olacak Ankara'da, ama Bahçeli ile yapılan görüşme ve bundan önce dün gece saatlerinde saat 23 sularında AK Parti ile yapılan görüşme oldukça önemliydi. Artık gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasanın sunulması için.
0: O yasa taslağının sunulmasını bekliyor bir süredir DEM Parti. Buse Gençtürk de bu buluşmayı anlattı, aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Buse, kolay gelsin. Şimdi Haluk Levent başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 13 kişiyle birlikte tutuklandı. Levent savunmasında kumpas ve hukuki uyuşmazlık iddiasında bulunuyor. O ifadenin ayrıntıları ve soruşturmadaki son gelişmeleri de şimdi Elif Yavuz'dan alalım, aktaracak. Elif, sendeyiz. Ne söylemiş?
2: Semih Şahin, dün adliyeye 23 şüpheli sevk olmuştu. Bir şüpheli daha geldi. 14 şüpheli tutuklandı. Aralarında Haluk Levent de bulunuyordu. 15 şüpheli hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Gün boyu sürdü savcılık ve

0: polisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Haluk Levent peki emniyet ifadesinde neler söyledi? Onlar da dikkat çekiciydi elbette. Kısmi olarak bu usulsüzlükleri kabul etti. Ancak yolsuzluk diyemem dedi. Ben dernekteki birçok şeyi temizlemek için uğraşıyordum. Yıl sonuna kadar bunları halledecektim ancak fırsat ve zaman verilmedi dedi. Ahbap çek ve senetleri kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebiliriz ama yolsuzluk diyemeyiz dedim. Bu bilinçli ve kasıtlı yapılan bir operasyondur. Haluk Levent olarak ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim de dedim. Öte yandan Yeliz Kaya tutuklandı demiştik. Yeliz Kaya'nın dernekle herhangi bir bağlantısı olmamasına rağmen derneğe bağış yapılan bazı taşınmazları kendi üzerine, taşınmazların tapularını kendi üzerine aldı ve bir sene içerisinde yaklaşık hesabında 100 farklı Ahbap Derneği'ne ilişkin hesap hareketlerinin olduğu da ortaya çıktı ve karşılığı olmayan senetler olduğu ortaya çıktı. Yurt dışından gelen bağışların nereye kullanıldığına dair bir şeffaf olmama durumunun söz konusu olduğu ifade edildi savcılık soruşturmasında. Haluk Levent'in dernekte para çekme yetkisine sahip olan tek kişi olduğu da kendi ifadesinde beyan edildi. Derneğe ait paraları sadece kendisinin çektiğini de söyledi. 14 şüpheli tutuklandı bu soruşturma kapsamında. Haluk Levent'in savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk yazısında tutuklama talebiyle sevk yazısında dikkat çekici detaylar vardı. Bunlardan birisi de 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ahbap Derneği'nin çok sayıda bağış aldığı, hatta milyarları bulan hacimde bağış topladığı, ancak bu sürecin şeffaf bir şekilde yönetilemediği, vatandaşların masum duygularla ya insani yardım duygularıyla duygularının manipüle edildiği ve güvenin kötüye kullanıldığı ifade edildi. Bu maksatla da kara para aklama ve bahis suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu suçlamalarla da Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sabah saatlerinde yeni de bir gelişme yaşandı. Bu operasyonun ikinci dalga operasyonu olmuştu. Jandarma tarafından yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'i adliyeye sevk oldu. Bu isimler arasında ise Çiğdem Acil ve Ceyda Köse de bulunuyor. 11 şüphelinin ise adliyede, savcılıkta ifade işlemleri sürüyor Semiha Şahin.
1: Elif, çok teşekkür ediyoruz. Onca insanın tabii canla başla yapmış olduğu yardımlar, hissiyatı, tüm bu hayal kırıklığı da bir taraftan çok çok üzücü. Tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Ünlü oyuncu soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkındaki suçlamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil. Şimdi Özgür Özel cephesine bakacağız. Yeni parti hazırlıklarını sürdürürken genel merkezde de bugün MK toplantısı var. Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni ihraç kararları alabileceği de söyleniyor. Ana muhalefet cephesindeki gelişmeleri Mahir Kılıç takipte. Hemen dönelim ve sözü kendisine bırakalım. Bekliyor musunuz Mahir yeni ihraçlar?
2: Evet, bugünkü MK'da da benzer kararlar alınmasını bekliyoruz. Özellikle bazı il başkanlarına dönük görevden almalar olabilir. Öne çıkan iller var. Konya, Kocaeli, Rize ve Ardahan bunların başında geliyor. Genel merkez kaynakları söz konusu bu 4 ilin il başkanlarının artık genel merkezi bağları tamamen kopardığını ve çalışmada niyetleri olmadığını ifade ediliyor. Bugünkü toplantıda bu illerden bazılarının il başkanları görevden alınabilir. Geçtiğimiz toplantılarda da görevden alma kararları vardı. Toplam il başkanı sayısı görevden alınan 43 oldu, onu belirtelim. Birçoğuna atama yapılmıştı ancak boş kalan bazı iller vardı. Onlara da bugün atamalar gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Yine belediyeler mercek altında demiştik önceki yayınlarımızda ve haberlerimizde. Buna göre yerel yönetimlere ilişkin hukuki süreçleri inceleme ve değerlendirme kurulu Celal Çelik, CHP'nin avukatı ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik başkanlığında bu kurul oluşturulmuştu. Dün de ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantı olması sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu da o toplantıya katıldığını belirtelim. Özellikle hakkında soruşturma olan belediyelerin mercek altına alındığını ifade ediyoruz. Söz konusu soruşturmalarda hazırlanan iddianameler, tanık ifadeleri tek tek inceleniyor ve bu belediye başkanları yolsuzluğa, rüşvete karıştı mı karışmadı mı bunun tespit edilmeye çalışıldığını belirtelim. Şayet yolsuzluğa, rüşvete katıldığı, karıştı, kesinleşen belediye başkanları da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilecek. Şunu da belirtelim. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. Oldukça kritik ilçelerden, belediye başkanlıklarından bir tanesi Çankaya. Dolayısıyla

0: Bu soruşturma ilişkin bugün MYK üyelerine de bilgi verilmesini bekliyoruz. Bir yandan da olan kurultay takvime çevirmiş durumda gözler. Eylül ayının ortasında kurultay takvim başlamasını bekliyoruz. Özellikle mahallelerden, ilçelere, ilçelerden, illere, ardından da genel başkan ve parti meclis üyeleri seçileceği büyük kurultaya doğru devam eden bir süreç olacak ve planlanan şekilde sürecin gitmesi halinde Nisan ayında belki de büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor. Tabii bir yandan da Özgür Özel cephesi yeni parti hazırlıkları tüm hızla devam ediyor. Aslında çok büyük oranda da olgunlaştı diyebiliriz. Özellikle 20 Temmuz'dan sonra yeni parti noktasında kuruluş dilekçesini Özgür Özel 2000 İçişleri Bakanlığı'na vermesini bekliyoruz. İsmi çok merak ediliyor da o konuşuluyor. Özgür Özel yaptı son değerlendirmede bu noktada yeni parti isminin öne çıktığını ifade etti. Biz açıklayana kadar ismi yeni parti olsun ifadesini kullandı. Logo içinde çalışmaların devam ettiğini belirtebiliriz. Hem isim hem logo noktasında da profesyonel ekipler çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tabii sadece yeni parti birden fazla formül söz konusu Özgür Özel cephesi için. Hem parti kurumu hem de seçime girme yeterli olan hali hazırda mevcut partilerden bir tanesinde de temas halinde olma, olası bir olumsuz duruma, ani baskın seçime karşı mevcut partiye geçme ve seçimlere oradan katılma öne çıkan formüllerden bir tanesi. Ancak dediğim gibi öncelik yeni partinin kurulması. Bu noktada öne çıkan isim yeni parti ismi. Temmuz sonunda, Ağustos ayı başında aslında kurulabileceği belirtiliyordu. Fakat edindiğimiz bilgi Ağustos ayına kalmadan İçişleri Bakanlığı'na yeni parti için dilekçenin verileceği yönünde. Tabii tüm bunlar için 20 Temmuz'u bekleyeceğiz. Çünkü Özgür Özel'e yakın isimler yaptıkları son değerlendirmelerde de 20 Temmuz, yani adli tatilden hemen önce Yargıtay'dan mutlak butlana ilişkin bir karar çıkabileceği beklentisi devam ediyor. Dolayısıyla 20 Temmuz beklenecek. Ondan sonra yeni parti için resmen yasal adımlar da atılacak diyebiliriz. Ancak ondan önce gözler bugünkü MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu Başkanı da yaklaşık bir saat sonra toplanacak ve bu toplantıda da yine bazı il başkanlarının görevden alınmasını bekliyoruz. Toplantı bittikten sonra parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve toplantının içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunacak ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
1: Çok teşekkürler. Mahir Kılıç hem Özgür Özel cephesine hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenenleri aktardı. Kolaylıklar dileyerek devam edelim. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı özür dilerim. S-400'lerle ilgili bir açıklama yaptı. Üçüncü bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilgilendirme toplantısı geldi. S-400'lerle ilgili bilgi verildi. Açıklamada S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır dendi. Bakanlık Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'la ilgili olarak aldığı karara da tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu tarafından Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz dendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ukrayna'da mevkidaşıyla bir basın toplantısı yaptı. Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönmesi gerektiğini söylüyor. Son dönemde artan saldırılardan da endişe duyuyoruz dedi.
2: Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Bir yandan diplomatik çabalarda durgunluk yaşanırken diğer yandan çatışmaların daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çatışmanın yayılması riski halen önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmakta ve çeşitli şekilde bu tırmanmaları görmekteyiz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de patlama sesleri duyuldu. Az önce bakanın da ifade ettiği gibi son dönemde artan bu saldırılardan da endişe duyuyoruz dedi. Kent genelinde gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokakların

0: Sessizliğini sirenler bozdu. Kentte uzun süre sirenler çaldı. Ardından hava saldırıları başladı. Rusya'nın balistik füze saldırısı sebebiyle patlamalar yaşandı. Balistik füze saldırısı altında kalan Kiev'e daha fazla füzenin geleceği konusunda da uyarı var. Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim enerji piyasalarında en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol bir kez daha uyardı. Krizin haftalar içinde çözülememesi halinde küresel ekonominin yeni ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.
1: So we have released 400 million.
2: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle dünyayı uyardı. Boğaz'daki krizin uzamasının küresel ekonomi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Birol, Colorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda Bloomberg'e konuştu. İki tarafın saldırılarını artırmasının, petrol, gübre, doğalgaz ve diğer yüklerin Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmasını tehdit ettiğini söyledi. Piyasalar tedirgin ve büyük bir belirsizlikle karşı karşıya dedi. Boğaz'ın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden ulaşıma açılması gerektiğini vurgulayan Birol, krizin uzamasının enerji ithalatına bağımlı Güney Kore, Japonya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ekonomileri de ağır şekilde etkileyebileceğine dikkat çekti. Son günlerde gemilere yönelik saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasıyla Hürmüz'de ticari gemi trafiği ciddi şekilde azaldı. Gelişmeler enerji piyasalarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 87 dolara yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. İran'ın 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nı birçok ülkenin gemisine kapatmasıyla petrol fiyatları bir hafta içinde 100 dolara yaklaşmıştı. Uzmanlar, savaşın ilk aylarında fiyat artışlarını sınırlayan tampon mekanizmaların büyük ölçüde tükendiğini belirtiyor. Enerji danışmanlık şirketi Rystad Energy ise Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risk nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında kalıcı bir risk primi oluşabileceği uyarısına bulunuyor.
0: ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la müzakerelerin İsrail hükümetinin bazı kesimlerini mutlu etmediğini ifade etti, itiraf etti daha doğrusu. Anlaşmayı baltalamak için kampanya yürütüldüğünü söylüyor. Vance, Epstein'in İsrail derin devletiyle bağlantılı olduğunu da dile getirdi.
2: İsrail'de İran anlaşmasından nefret edenler var dedi. ABD-İsrail ilişkilerinden Epstein'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Vance, podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk oldu. İran'la yürüttüğü diplomatik girişimlerin hedef alındığını savunan Vance, benim cevabım şu, cehenneme kadar yolunuz var. Amerikan halkı için yapmam gerekeni yapacağım ifadelerini kullandı. Trump'ın İsrail şantajı nedeniyle İran'a savaş açtığı iddialarını ise reddetti. Vance, Amerikan kamuoyunu uzun süredir meşgul eden Epstein dosyalarına da değindi. Soruşturmayı yanlış yönettiklerini kabul etti. Trump'ın çocuklara yanlış bir davranışta bulunduğuna dair tek bir kanıt bile görmediğini söyleyen Vance, Epstein'in istihbarat örgütleriyle ve İsrail derin devletiyle bağlantıları olduğunu belirtti.
3: It wasn't like he was super connected to the right of center of Israeli politics. America, he was connected across the board. Like he had Republican friends, he had Democratic friends, he had much deeper connections to the Israeli left of center than right of center. I don't know what that means.
2: Vance, Epstein hakkındaki tüm gerçekleri öğrenmenin mümkün olmadığını da savundu. Epstein dosyaları şeffaflık yasası kapsamında Ocak ayında 3 milyondan fazla sayfa belge kamuoyuna açılmıştı.
0: Efendim, son 10 yılda 7 başbakan değiştiren İngiltere'de Başbakan Starmer dönemi de bitti, sona erdi. Mayıs'taki yerel seçim hezimetinin ardından bu artan baskı sebebiyle istifa ettiğini açıkladı. Parlamentodaki son başkana sorular oturumuna katıldı. Starmer toplantıda avam kamerasıyla bir araya gelerek vekillerin sorularını yanıtladı. İstifa eden başbakana kendisinden sonra gelecek isme ne tavsiye vereceği soruldu. Halefimi tüm kalbimle destekliyorum. Bu işçi partisi hükümetinin başarılı olmasını istiyorum dedi. Her başbakan görevi devraldığında onu devretmesi gereken günün geleceğini bilir. O gün benim için geldi açıklamasında bulundu. Starmer lideri olduğu İşçi Partisi liderliğinden istifa etmiş. Bu da yeni başbakan seçimini hızlandırmıştı. Parti liderliği ve başbakanlığa eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın seçilmesi bekleniyor. Burnham 650 sandalyeli avam kamerasında 403 milletvekilinin desteğini almıştı. Başbakan olup olamayacağı ise Cuma günü kesinleşecek. Göreve başlamadan önce Kral 3. Charles'la görüşüp yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor. Suriye'de Basra rejimi döneminde yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen yüzlerce milyon euroluk mal varlığı tartışma konusu da bir taraftan olmaya devam ediyor. Mal varlığıyla adı çok gündeme gelen isimlerden biri de Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad. Suriye yönetimi Esad'ın el konulan mal varlıklarını ülkenin yeniden inşasında kullanmayı hedefliyor.
4: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam yönetimi ülkenin yeniden imarı için uluslararası alanda kaynak arayışına girdi. Aranan kaynağın bir kısmı için gözler Esad'ın Hama kasabı lakaplı amcası Rıfat Esad'ın yurt dışına kaçırdığı yüzlerce milyon euroya çevrildi.
5: İsviçre'de, Fransa'da, İspanya'da aynı zamanda bakıyoruz farklı Avrupa ülkelerinde İngiltere gibi belli süreçler devam ediyor. Mahkeme süreçleri ve birçoğu sonuçlanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Macron'da geldi. Fransa'da Suriye'nin hakkı olan tazminat bedeli Suriye'nin tekrar inşası için bölgede kullanılacak. Hikayeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları kaldırdı. Bazı şüpheler vardı. Yeniden bir radikal ve azınlıklara hangi usulünce davranıp davranmayacakları konusu onların zihninde soru işaretiydi. Zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ahmet Şara yönetimindeki ilerlemeleri görmesi, azınlıklara hakları tanınması, meclisin çoğulcu kimliklerin de barınan bir yapıda bürünüyor oluyor olması yeniden Suriye ile ilgili olarak politika değişikliğinin önemli adımlardır.
7: Halkın yararına kullanacak, Suriye'nin gelişiminde kullanacaklar ve Suriye'nin çalınan parasını iade edilmesi aslında hem ekonomi dediğimiz gibi hem de psikolojik olarak Suriyelileri rahatlatacak ve Suriyeliler ya evet eğer hakkımızın peşinde olursak geç de olsa da bir şeyler elde edebiliyoruz.
4: Hama katliamının baş sorumlusu olarak anılan Rıfat Esad sadece Fransa'da değeri 90 milyon euroluk şato ve lüks apartmanlardan oluşan gayrimenkul imparatorluğu kurmadı. Aynı zamanda İspanya'daki Marbella Limanı ve çevresinde de değeri 600 milyon euroyu aşan 507 ultra lüks mülk edindi.
7: Hafız Esad onunla ihtilafa düşünce ya da rüşvet vererek Suriye'nin terk edilmesi. Suriyelilerin parasıydı, hükümetin parasıydı. Ve Hafız Esad'ın tek amacı başta kalması ve her şeye vermeye hazırdı.
8: Yani İngiltere'de kraliyet ailesinin yakınına kadar Westminster'ın çevresinde birçok konut alıyor. Bu konutlara sahip olmak hem yaygın maddi açıdan yük hem de stratejik olarak da yani herkese verilen izinler değil işin aslı.
6: İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da malikane, finans yapısı kuruyor. Oradaki siyasilerle bir güç elde ediyor. Batı'nın bu konudaki yaklaşımının olumsuz yansımalarından bir tanesi.
8: Etki sahibi insanlarla ilişki sürdürüyor siyasilerle ve işte oradaki bürokratlarla Batı'da. Buradaki temel nokta ne?
6: Finansal ağırlığını artırıyor ve zaman içerisinde bir güç haline geliyor. Hem bürokrasideki ona olabilecek olan tepkileri azaltma yönünde kendisine bir nosyon biçiyor. Tabii ki bir siyasi nüfus elde ediyor olması.
8: Rıfat Esad, Baas rejiminin en güçlü isimlerinden biriydi. Suriye'de yolsuzlukla elde ettiği serveti Avrupa'ya taşıdı. Yüzlerce gayrimenkul edindi. Açılan davalardan elde edilen tazminat bedelleri ise şimdilerde Suriye'nin yeniden inşasında kullanılması planlanıyor.
7: Şimdi Rıfat Esad, Hafız Esad'ın sağ koluydu. Sadece Hama değil, bir sürü Şubur'da ve Halep'teki daha önceki 80'lerdeki olaylar da aslında hepsi onun eliyle yapılıyordu. Suriyeliler için sadece maddi değil de manevi bir kazançtır. Suriyelilerin celladiydi. Rıfat Esed deyince zaten direkt katliam, ölüm, işkence Suriyelilerin aklına geliyor.
4: Peki şimdi ne olacak? Suriye'den kaçırılan para ülkeye tekrar dönebilecek mi?
7: Tabii, çünkü zaten muhalefet koalisyonu ya da SUK'u da bunu defalarca Fransa'dan istedi ama o zaman zayıf olduğumuz için ya da hükümet olmadığımız için o zaman hiç kimse muhalefete takmıyordu. Güçlü bir hükümet bunu isteyince aslında hükümetin isteklerine mecbur kaldılar. Çünkü artık karşında bir hükümet var.
0: Efendim, Yunanistan'daysa polis karşıtı bir eylem vardı. Polisin açtığı ateş sonucu öldürülen otizmli genç için yürüyüş yapıldı. Protestoların adresi başkent Atina'ydı. Eyleme konu olan saldırı ise Mora Yarımadası'nda olmuştu. Polis dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 20 yaşındaki otizmli genci ateş açmış ve ölümüne sebep olmuştu. Bunun üzerine sivil toplum kuruluşları eylem çağrısında bulundu. Çağrı yanıtsız kalmadı. Gördüğünüz gibi binlerce kişi parlamento binasına bir yürüyüş düzenledi. Adalet çağrısı yaptı. Fransa'daysa aylardır süren etik ve hukuki tartışmalarda son sözü Ulusal Meclis söyledi. Parlamentonun üst kanadı Senato'da 3 kez reddedilen ölmeye yardım düzenlemesi mecliste kabul edildi.
2: Senato'da 3 kez reddedilen teklif mecliste kabul edildi. Fransa'da ölmeye yardım düzenlemesi parlamentodan geçti. Fransa Ulusal Meclisi ağır ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklara sahip yetişkinlere belirli koşullarda ölmeye yardım hakkı tanıyan düzenlemeyi kabul etti. Teklif 241'e karşı 291 oyla geçti. Tartışmalara yol açan yasa, tedavisi mümkün olmayan ölümcül hastalıklara sahip yetişkinlere yaşamlarına son verme hakkı tanıyor. Düzenlemeye göre şartları karşılayan hastalar ölümcül bir maddeyi kendi kendilerine uygulayabilecek. Fiziksel olarak bunu yapamayacak durumda olanlar içinse madde bir doktor veya hemşire tarafından enjekte edilecek. Bu haktan yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş olmak, Fransız vatandaşlığı ya da ülkede sürekli ikamet şartı aranıyor. En önemlisi hastanın dayanılmaz bir fiziksel acı çekmesi ve kararını tamamen özgür iradesiyle vermesi gerekiyor. Yalnızca psikolojik acı bu haktan yararlanmak için yeterli sayılmayacak. Hastanın talebi yeniden onaylaması için en az 2 günlük düşünme süresi tanınacak. Kanun teklifi parlamentonun üst kanadı Senato'da 3 ayrı aşamada reddedilmiş, hükümet son sözü Ulusal Meclis'e bırakmıştı. Yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler de parlamento binası önünde toplandı. Başbakan Sebastian Lecornu ise düzenlemenin bazı hükümlerin anayasaya uygunluğunun incelenmesi amacıyla Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıkladı. Konseyin incelemesinin ardından yasa Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.
0: Efendim, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin geriden gelerek İngiltere'yi 2-1 yendi. Finale adını yazdırdı.
9: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final maçında İngiltere'yi uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Atlanta Stadyumu'nda oynanan İngiltere-Arjantin yarı final mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda öne geçen taraf İngiltere oldu. Sağ kanattan Morgan Rodgers'ın ortasında Anthony Gordon 55. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantin maçın son bölümünde geri döndü. Lionel Messi'nin pasında 85. dakikada ceza yayı üzerinden fileleri havalandıran Enzo Fernandez skora dengeyi getirdi. Uzatma dakikalarında bu kez Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çeviren Lautaro Martinez, Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti ve final biletini kazandırdı. Son iki Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselen Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İngiltere ise aynı gün oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak.
0: Efendim, Dünya Kupası'nı finalini birazdan HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'la konuşacağız. Ahmet, hoş geldin.
10: Hoş bulduk.
0: Çok enteresan bir hikaye de var. Bunu da aslında izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Şimdi final maçına hani eşine az rastlanır bir tesadüfün aslında kahramanları, evet, da karşı karşıya gelecekler. Doğru söylüyorsun. Aslında hiç. Onlar karşı karşıya gelecekler. Şimdi Arjantin'in yıldızı Messi ile İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal. İstersen buradan devam edelim birlikte. Bu küçük bebek kim? Yanındaki Messi. Şimdi ikisinin karşı karşıya gelecek olması nasıl bir hikaye?
10: Şimdi bıcı bıcıdan kupu, ya burada bu muhtemelen vaftiz töreni bu arada. Hikaye şu, anlatılan hikaye şu. UNICEF'in işte göçmen aileler içerisinden bu kamplardan bir çocuk çekilişle seçiliyor. İşte Barcelona'da sosyal faaliyetleriyle çok ön plana çıkan bir kulüp. Hatta bu olduğunda galiba Barcelona'nın sponsoru
0: 19 UNICEF. Yıl öncesine ait bir fotoğraf bu
10: 20,
0: arada.
10: 20 yıl öncesinde, hatta işte o zamanlar UNICEF galiba Barcelona'nın sponsoru. Emin değilim ama öyle bir çocuk seçiliyor. Messi ile fotoğraf çekilecek. Yamal oluyor bu. Ailesi işte tek bu fotoğraf değil, annesiyle de fotoğrafları var böyle, annesi Messi. Böyle bir fotoğraf çekiliyor ve o çocuk büyüyüp Barcelona'da, yine Barcelona'nın en önemli yıldızlarından biri, İspanya'nın en önemli, çünkü Avrupa şampiyonu oldular şimdiden, o da kendi tarihini ve hikayesini yazmaya başladı. Ve 20 yıl sonra bu iki çocuk, Messi, çünkü Messi de orada çocuk, bu bebek büyüyorlar, o oluyor bu oluyor, finalde ilk maçları bu arada.
0: Messi şimdi 39 yaşında değil mi?
10: Tabii, evet. 39 yaşında ve finalde karşı karşıya geliyorlar. Hani biliyorsun komplo teorilerini dünya genelinde çok severiz. Ben bu konuya inanmayana da saygı duyuyorum. Anlatanlar var, bu planlı yapıldı, işte zaten bu çocuk şey, ama... Ya bu yaşta nasıl?
0: Tabii canım.
10: Anlayacaksın
0: yani, o kadar
10: bu çocuğun
0: da değil.
10: Gerçekten
0: evet.
10: Yetenekli. Yani şu da var. Bu fotoğrafta babası o dönem paylaşırken iki efsanenin doğuşu şeklinde paylaşmış. Hmm. İki efsanenin doğuşu şeklinde paylaşıyor. Tamam. Muhtemelen çocuğu ekstra futbola ilgili yapmıştır. Çocuğun ayağına hep bir top vermiştir. Barcelona'da onu
0: oradan
10: biraz yetenekli olduysa. Ama bu kadar yetenekli nasıl olabilir
0: evet,
10: yani?
0: Doğru,
10: çünkü Yamal da çok yetenekli bir oyuncu. Finalde çok büyük bir hikaye var. Ya dünden zaten çok büyük bir hikaye var. Yani futbol her zaman anlatıyor. Futbol asla futbol değil. FIFA işte elinden gelen her şeyi yaptı, o Falkland Adaları konusu devreye girmesin diye. Arjantinli futbolcular maç sonunda işte Mavallas diyorlar sanırım. Mavallas Adaları Arjantin'indir diye pankart açtı. Arjantin, Güney Amerikalılar Dünya Kupası'na farklı bakıyor. Biraz böyle gerçekten bir milli, yani tam milli mücadele de böyle hani...
0: Onların duyguları daha mı yüksek acaba?
10: Futbol konusunda evet.
0: Evet, evet
10: yani,
0: onu kastettim.
10: Futbol konusunda gerçekten, yani aslında şu... Şimdi Paraguay vardı, Almanya'yı eledi. Bir yandan da çok tartışıldı. Kavga ediyorlar, dövüş ediyor. Ya Güney Amerika takımları, Brezilya hariç böyle.
0: Hmm.
10: Yani Şili'si vesaire hepsi bu tutkuyla oynuyor. Arjantin'de bunların en yeteneklileri olduğu için, bir de Messi olduğu için finale kadar gidiyor, fark yaratabiliyor.
0: Dün
10: normalde
0: çok acayip bir maçtı değil mi?
10: Yani ben hayatımda böyle bir mental kırılım görmedim. Yani Arjantin nasıl bu kadar istiyorsunuz, nasıl bu kadar ön plana, yani kimse bana işte Tuchel'e kızıyorlar, yok defansif oynattı, yok yaslandı. Hayır, 55 dakika kavga ettiler. 55 dakika yani bir şey maçı gibi, boks mücadelesi gibi bir karşılaşma oldu. Ve azıcık gevşeme İngiltere'nin tamamen havlu atmasına sebep oldu. Arjantinler şimdi yayına girerken, işte Arjantin'deki bir televizyonun gol anlarını izliyorum. Ya yani delirmiş bir tutkuyla, çok ileri seviye bir tutkuyu futbol sahaya yansıtıyorlar. Ve dün akşam da bu anlamda gerçekten İngiliz bir maç izledik. Şimdi İspanya-Arjantin, bu maçın da çok hikayesi var. Yani... Tam Messi diyoruz. Messi'ye de hayatını veren aslında İspanya.
0: Evet.
10: Hatta İspanya milli takımını seçme ihtimali vardı. Olmadı. Barcelona ile efsaneleşti. Şimdi İspanya'ya karşı ilk kez bu seviyede karşılaşıyor. O bir hikaye.
0: İspanya-Arjantin finali olası görülüyor muydu? Bekliyor muydu?
10: Yani İspanya doğal favori. Zaten çok iyi, çok iyiler. Ben yine İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. Hmm. Bu kadar hikayeye rağmen. Bir tarafta da şu komple anlatısı var. İşte Messi'ye hikaye yazılıyor anlatısı var. Bu dün itibariyle bence tamamen bir kenara itildi. Çünkü dün Arjantin gerçekten sadece dünyada Arjantin'in veya o kadar güçlü bir Güney Amerika takımının yapabileceği bir şey yaptı. İngiltere de çok iyi bir takım. Bu final öngörmek çok kolay değil. İkisini birden, yani bu finalin oluşmasını öngörmek kolay değil. Çünkü kabul edelim ki İspanya-Fransa finali daha fazla görülüyordu. Ya yani ben dün de İngiltere'nin kazanacağını düşünüyordum. Oyun da oraya gidiyordu. Ama Arjantin'de işte hep bir mucize yaratabiliyor. Bellingham'ın çok hatası var. Sağ içinde çok kavgaya girdi. Messi ile birebir ağız dalışına girdi. Arjantin bunları alıp motivasyon yapmayı seviyor. Mesela bazı pozisyonlarda Messi'ye böyle yani faul yapma daha iyi. O hemen toplanıyorlar. Bunu bir motivasyona çevirip rakibe böyle yıldırmayı seviyorlar. Bu finali çok öngörmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum ama tahmin edenler de olmuştur. Yani o kadar da hani olmaz. Bir kere Messi'yi çok seven insanlar Arjantin'i koyuyor. Karşısına İspanya'yı koyan da çok olmuştur.
0: Ve İspanya finale kadar tek golle, daha doğrusu tek gol yiyerek geliyor
10: değil mi?
0: Daha ilginç
10: bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
10: Bu iki takım da Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi.
0: Allah Allah.
10: Birisi yani futbol böyle güzel. Yani.
0: Biz çok erken veda ettik Ahmet ya.
10: Şimdi ben de oraya getireceğim. Ya bizim grup C değil de H falan olsa bile bak bu kadar erken elenmez.
0: Biz evet.
10: En acemi kaldık. Çünkü bu diyor, ne diyorum? Yeşil Burun Adaları'nı 90 dakikada yenememiş iki takım final oynuyor. Çünkü turnuva o jet lag etkisi, o farklı bir futbol işte. Avustralya mesela bu turnuvanın mesela Messi 2022'de son 16 turunda Avustralya'yı elemişti. Yani daha tecrübeliler işte o ilk başlarda biz böyle gol atmaya falan çalışmasak, skoru tutmaya çalışsak, 0-0 bize yeter, temkinli oynasak biz elenmezdik bu kadar erken. Avustralya iki tane işte bir Avustralya gedikli, Paraguay işte böyle kavga gürültü mücadele o şey tutkulu futbol. İki maçta bir de işte ikinci maç 1-0 çat diye turnuvanın dışında kaldık.
0: Olanlar
10: İddia
0: oldu.
10: Ediyorum neyse. C grubu değil de E grubunda olsak bile daha farklı olabilirdi yani çok acemi gittik.
0: Peki bol gollü mü olur şimdi İspanya Arjantin?
10: Bir tane tweet var 2021'de atılmış. Bir oyun varsa içinde bilmiyorum bazıları da çok tweet atıp siliyor falan öyle şeyler de var ama diyor ki Arjantin İspanya'yı 2021'de atılmış 2026'da Arjantin İspanya 3-2 yeniyor diyor finalde. Bu da çıkarsa artık
0: yok delireceğiz
10: artık. Yani ama şöyle gene uzun süre golsüz gidebilir ama bir gol olduktan sonra kim atarsa kalsın maç çığırından çıkacak. Çünkü Arjantin'in olayı bu.
0: Maç ne zaman kaçtaydı?
10: 19 Temmuz'da 22'de yani bu arada saatler de tam normale. Evet yani bu arada ben de çok eleştiriyorum. Çok Amerika şeyi yapmak istediler ama son iki Dünya Kupası. Bu da eleme turlarından itibaren gruplar da fena değildi ama harika bir Dünya Kupası oluyor. Dün benim ben Üsküdar'da oturuyorum. Messi ikinci golde biri çıktı bağırdı. Yani bildiğin gol sesi gibi gol çıktı. Futbol severler için çok hikayeli, çok güzel bir Dünya Kupası oluyor. Kim ne derse desin. Ve bütün Amerika'nın bu oyunun ruhunu bozma çabasına rağmen FIFA'nın futbol o kadar öngörülemeyen bir spor ki doğru. Hala çok
0: peki finalin kaderini çıkıyor. Belirleyecek olan yine Messi ve hatta az önce fotoğraf karesindeki bebekle birlikte Yamal'la mı olur?
10: İspanya çok çok iyi bir sistem takımı. Yani Yamal mesela eleştiriliyor bu Dünya Kupası. Ya bana şey yorumları yapılıyordu. Ya İspanya o kadar iyi oynamıyor gibi yorumlar yapılıyordu. İspanya muhteşem bir takım oyununa sahip. Her zaman atak için kullandıkları pas oyununu daha direkt oyuna çevirdiler. Pas oyununu Fransa'yı savunmak için kullandılar. Yani öne geçtikten sonra Fransa gelmesin diye, Fransa'ya top geçmesin diye o silahlarını savunmada kullandılar. Böyle farklı farklı şeyler yapabilen, birbirlerini çok iyi tanımlayan, işte ta altyapı teknik direktör, altyapıdan gelen bir teknik direktör. Oyuncular hep bu bilinçle yürümüş. Arjantin işi çığırından çıkarmaya çalışacak ama ben İspanya'nın bu kadar doğru oyunu, bu kadar iyi bir sisteme sahip olmasının onları kazanmaya iteceğini düşünüyorum. Kritik adamlar bence bu defa yani gol atmak, gol etmek ayrı konu ama bence burada biraz daha orta sahadaki mücadele olacak. İngiltere'ye yaptıklarını o dövme işini İspanyolları da yapmaya çalışacaklar. Ama İspanyollar da buna karşılık verebilecek özelliklere sahip bir takım. Bayağı
0: çekişmeli bir maç
10: ya İngiltere olacak. Dünkü maçta da oldu. Dün ilk yarı bildiğin tekme tokat
0: kaldı. Sen İngiltere'yi bekliyorum dedin değil mi?
10: Bekliyorum dedim ve İngiltere'nin çıkmasını da istiyordum. Onlar da artık bir hikaye yazmaya hak ediyor diyordum. Ama Messi her şeyi tersine çevirdi. Yani Messi ve Arjantin'in o işte...
0: Nasıl bir şey bu?
10: Nasıl bir şey bu? 39 yaşında bir de bunu yapıyor yani. Orada 2-3 oyuncunun arasına giriyor. Ya işte biz şanslıyız. Messi'nin ilk gününden son gününe kadar şahit olduk. Böyle bir şey bir daha uzun sürede gelecek gibi gözükmüyor. Maradona işte 80'ler 90'lar diyelim. İşte 30 yıl sonra geldi. herhalde 30-40 yılda bir böyle oyuncular göreceğiz. Çok anlatmak mümkün değil. Yaptığı iş, yani şey, böyle bilimle, işte futbolun doğrularıyla yanlışlarıyla anlatılacak şey değil. Anormal bir yetenek bütünlüğü var.
0: Mucize kendisinde. Gibi değil mi?
10: Evet, hani bu çok deha yani her alanın, evet, dehaları var ya işte. Messi de bu alanın kesinlikle dehası, en zirvesi. Bakalım bu fotoğrafı.
0: Bir de çok tartışılan bir mesele var. Normalde 15 dakika olan aranın şimdi yarım saate çıkacak olması.
10: İşte biraz... Az önce dediğim, ellerinden geleni yapıyorlar futbolun ruhunu için dediğim şey bu. Dün bir sahne var. İngiltere baskı yiyor. Pickford çok iyi bir top çıkardı, kaleci. Döndü hakeme, su molasına git diyor.
0: Allah.
10: Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü rahatlamak için. Şimdi bu oyunu bu kadar bölmeye gerek yok. Bu güç değişimlerine bu kadar fırsat vermeye gerek yok. Devre arası 30 dakika falan olmaz. Neymiş, çok büyük konserler olacak mı? İzlenir de, ilgi de çeker. Maça gidenler belki ilgili. Umarım yuhlanır bu arada. Ama futbol hala diyorum ya, o kadar öngörülemeyen bir oyun ki, bu kadar incik cincik, yok var yok bilmem ne, yani futbolun böyle her şeyiyle oynuyorlar. Buna rağmen hala bu kadar dünyayı peşinden sürükleyen, ki politik konuların en baş aktörü olabilmeyi başaran, işte tür ülke siyasetlerinin,
0: futbol sadece futbol değildir.
10: O yüzden bu kadar da öngörülemeyen bir spor, yani yok. Ya hiçbir sporda bu kadar öngörülememezlik yok. Çok büyük hikayeler var, çok iyi insan hikayeleri var, başarı hikayeleri var ama öngöremiyorsun. Yani işte dünkü maç, 85 ve 92'de Dünya Kupası yarı finalinde dengeler değişiyor. İngiltere bu kadar güçlü takım, o yani futbolda işte, ya bir yandan da ben Arjantin'i ve Messi'yi çok sevmiyorum, böyle büyük fanları değilim. Ama bir yandan da emperyalizme karşı atılan tokat var ortada. Yani Arjantin işte böyle kavgacı, gürültülü, İngiltere havalı, en iyi lige sahipler. İşte en iyi çekim açılarına futbolcular en iyi şekilde yetiştiriliyor. Ama işte bu Latin çocuklar, ki oralardan göçen çocuklar, kendi aralarında böyle hırgür kavgayla yenebiliyorlar. Ya futbolun mesajı bitmiyor, futbolun hikayesi bitmiyor, futbolun öngörülemezliği bitmiyor. Bu kadar endüstriyelleşmesine rağmen, bu kadar hani amatör ruhuyla oynanmasına rağmen, hala dün şimdi maçı izlerken, zevkle, ben futbol seven biriyim, zevkten dört köşe oluyorsun yani. Değil hani mi? Böyle şey, herkesin zevki farklıdır. Çok iyi bir yere gidersin, yemek yersin. Yani çok iyi bir sanat galerisini gezerken kimisi haz alır ya. Futbolda böyle bir haz yaşatıyor. O öngörülemezlik bizi aşık
0: ediyor.
10: Peki
0: biz nasıl bir Dünya Kupası izledik? Diğerlerinden farkı neydi senin için?
10: Diğerlerinden farkı bir kere takım sayısıydı. 48 takım olmasına çok önyargılı bakıyordum. Bu 3 takımın gruptan çıkıyor olabilmesine çok önyargılı bakıyordum ama şu bir gerçek ki, Dünya Kupası kadar keyifli, çünkü farklı alakasız ülkelerin bir araya gelmesi, bir ki Şampiyonlar Ligi daha kaliteli bir organizasyon, ama Dünya Kupası kadar keyifli bir organizasyon yok. Beni bu Dünya Kupası'nda en farklı kılan şey, bana göre maçların hepsinde çok fazla hikaye olması. Yani ta Vozinya'dan başladı, işte bu Yeşilburun Adaları'ndan, hatta Türkiye'nin elenmesine bile dahil edebiliriz. Her köşesinde, her tarafında bir hikaye vardı Dünya Kupası'nın. İşte İngiltere bir hikaye yapıyor, şöyle olursa böyle oluyor. İspanya'nın yükselişinde bir hikaye var. İşte Messi ile şimdi Arjantin İngiltere finali, politik açıdan da işte o Tanrı'nın eli açısından da bir rövanş. Ondan bir maç öncesinde ne oluyor? Top kameranın teline çalıyor. İngiltere diyor ki bu Tanrı'nın teli. Ondan sonra o maçtan sonra Arjantin'le karşılaşıyor. Arjantin bir yandan hani Maradona golü eliyle attı ya, buna tepki gösteriyor. Bir yandan onun da defterini kapatıyor. Bana göre bu Dünya Kupası'nın farkı, ürettiği hikaye sayısının aşırı çok olması oldu. Ben sıkıldığım, böyle hiç keyif almadığım maç çok az izledim. Ya Paraguay'ın hikayesi var, efendime söyleyeyim Yeşilburun Adaları'nın hikayesi var, İran hikayesi var, Türkiye hikayesi var. Türkiye'de böyle bir coşkuyla geldi gitti, bu da bir hikaye. Çok çok hikaye üreten bir Dünya Kupası oldu.
0: Ama asıl final maçında ne göreceğiz bakalım.
10: Bak, o kadar çok hikaye çıkabilir ki yine. Yani diyorum ya, İspanya şimdi bu Arjantin, Messi İspanya'da var oldu. İspanyollarla, oradakilerle çok yakın arkadaş. Rakip takım o sistemde yetişti. Yamal Messi hikayesi var. Yani üretmeye devam ediyor. Politik anlamlar yükleniyor işte bir yandan. Diyorum ya, maç sonu şimdi İngilizler 2-3 gün ağlar bunlarla ilgili, politik mesaj verildi, politik mesajlar verildi diye. Bu Dünya Kupası, bakalım final ya bitmesin. Yani keşke biraz da oynasa. Ben takım arttırılmasına karşıydım. Şimdi 64 takıma çıkacak diyorlar bir sonraki Dünya Kupası'nda. Galiba ama bu Dünya Kupası eşsiz çıksa da fena olmaz noktasına geldim. Diğer tüm değişiklikler futbolun ruhuyla oynuyor ama bu katılımcı sayısını arttırmayı çok da yanlış görmüyorum. Neler gördük, ne ülkeler gördük, hatırla ne oyuncular gördük, burada ne haberler işledik. Bize içerik yağdırdı Dünya Kupası.
0: Evet, doğru.
10: O yüzden umarım...
0: Peki var mı eklemek istediğin, onu da alayım, tamamlayalım.
10: Keşke biz bu kadar hızlı eğlenmeseydik. Evet. Bir, ikincisi futbol. İçimizde sadece futbol kaldı. Hiçbir zaman değildir. Üç de şu, futbol her zaman öngörülemez olmaya devam edecek.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet Selim Kul. Kolay gelsin.
10: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Efendim devam edelim. Şimdi borsada parası ve hissesi olanları da yakından ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Bundan böyle yatırımcının korunması için ayrılan mal varlığı amacı dışında kullanılamayacak, haciz edilemeyecek ve teminat olarak gösterilemeyecek.
2: Borsada parası ve hissesi olan yatırımcıların haklarını güçlendirecek önemli bir düzenlemeye imza atıldı. Borsa yatırımcılarının varlıklarına dokunulmazlık zırhı getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni yönetmelik, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin mal varlığı amacı dışında kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek, kamu alacakları için bile olsa haciz edilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek. Yönetmelikle, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne emaneten devredilen para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin idari ve adli talepler de artık Takas Bank tarafından yürütülecek. Takas Bank, gerçekleştirilen işlemler hakkında her ay merkeze bilgi verecek. Yönetmelikte yatırımcıları yakından ilgilendiren bir başka yenilik de yapıldı. Zaman aşımına uğrayan para ve hisse senetlerinin iadesinde başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca yatırım kuruluşlarının zaman aşımına uğrayan emanet ve alacak listelerini her yıl Şubat ayı sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Takas Bank'a göndermesi zorunlu hale getirildi. Faaliyetleri durdurulan yatırım kuruluşlarında zaman aşımı süresinin hangi tarihe göre hesaplanacağı da netleştirildi.
0: Ben bir aracın, tırın veya işte kamyonun arkadan altına girmesi trafikteki en ölümcül kazalardan biri. Dorseli o araçların koruyucu tampon takması kazalardaki ölümleri engellese de bazı tır şoförleri o bariyeri çıkarıyor. Şimdi bariyerler neden önemli? Tırların karıştığı kazalar nasıl önlenir? Alihan Tokun haberinden izleyelim.

0: arkadan çarpma kazalarını önleyecek bir tamponu çıkarılmış araç bir katil gibi yolda hareket ediyordur.
1: O koruma tamponu çıkarılmış tırlardan biri geçen hafta Kocaeli'de babayla oğlunu hayattan kopardı. Tır arkadan çarpan aracın tavan kısmı preslendi. Bu, arkasında koruyucu tampon olmayan tırların tuzla buz ettiği araçlardan sadece biri.
0: Aynı tırlardan otobanın kenarında duruyor. Başka bir araç hareket halindeyken gelip onun altına girebiliyor.
2: Şu demir var ya, bu demir tampondur.
1: Park ya da seyir halinde. Tırlarda bu tampon yoksa kazalar ölümcül oluyor. Buna rağmen birçok tır şoförü bu tamponu takmıyor.
0: Eğer imalatında bir sorun yoksa bu tırın, siz buradaki gerçekten bu tamponun yerli açısını 60 santime kadar ayarlamışsanız, tüm muayenesinden de geçmişse bu bir başka bir konudur. Sonrasında eğer harfiyat kamyonu bunu buradan çıkarmışsa o zaman bu bir sürücü hatası, şirket hatası, iş güvenliği hatası. %100 suçlusunuz, kasten ölüme sebebiyet veriyorsunuz.
2: 24 yıldır bu işi yapıyorum. Her aracın arkasında tamponlarının bulunmasını özellikle istiyoruz. Yani şu demir belki 5 liradır. Ama bir insan hayatı kurtarıyor.
1: Araç sürücüleri istisna olmadan her tır için bu tamponun zorunlu olmasını istiyor.
3: Faydası olabilir alta girmemesi anlamında.
4: Kamyoncular zaten biçip gidiyor bizi. Tırcılar da aynı. Batıp gidiyorlar. Değse de bir şey olmuyor ki onlara.
1: Tırların karıştığı kazalar bunlarla da sınırlı değil.
5: Emniyet şeridindeki araca sağdan vurdum. Ölümlü bir kaza değildi. Kör nokta görünmüyor çünkü sağda.
0: Ağır vasıtacıya soruyoruz. Ben görmedim diyor. Otomobilciye soruyoruz. Yüksekte oturuyor, beni görmesi lazım diyor. Şimdi otomobil bu kör noktaya geliyor. Tırın direksiyon koltuğuna binmenizi istirham ediyorum.
6: Bir bakalım.
0: Tırımız orada, buyurun.
6: Tırın hemen yanında duran araç şu anda şoför koltuğundan bakıldığında aynalardan görünmüyor. İşte kör nokta buna diyoruz. Kör noktada duran ya da oradan geçmeye çalışan araçlar kazaların bir diğer sebebi.
1: Yani araç sürücülerinin kurallara uyarak tırın sağ tarafında daha dikkatli olması gerekiyor.
7: Sağ taraf bizim kör noktamız. Oradan çok makas atmaya çalışıyor. O da tehlikeli yani.
8: Tam eski kayınpeder ve damadın tartışması da olaylı bitti. Damat evdeki eski kayınpederine pencereden saldırdı.
1: Duvarları tekmeledi, pencereden yumruk attı. Eski kayınpederine böyle saldırdı. İstanbul Şişli'de eski eşinin yaşadığı evin önüne giden Taler T ve eski kayınpederi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taler T, pencerede bulunan 67 yaşındaki eski kayınpederine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşlı adam da pencereden karşılık vermeye çalıştı. Pencereden içeriye yumruk atan şüpheli daha sonra motosikletine binip kaçtı. Saldırıya uğrayan yaşlı adam eski damadından şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı arıyor.
8: Efendim, Samsun'da bir kişi esnafın baktığı kediye yoldan geçerken tekme attı. Şüpheli gözaltında. Şimdi güvenlik kamerasına yansıyan olay ilk adım ilçesinde yaşandı. Mahalle esnafının bakımını üstlendiği kedi kaldırımda bulunduğu sırada yoldan geçen bir kişi tarafından tekmelendi. Tekmenin hedefi olan kedi havaya savruldu. Çevredeki esnaf duruma tabii tepki gösterdi. Tekme atan kişiden şikayetçi olunca polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen 29 yaşındaki DG akşam saatlerinde gözaltına alındı. Kediye tekme atan kişinin hayvana eziyet etmek suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Maalesef bu ruh hastaları bir türlü bitmek bilmiyor. Şimdi Adana'da hırsızlar bu kez kavun ve karpuzların peşine düştü. Haldeki kamyonlara tırmanan şüpheliler araçlarını doldurup kaçtı.
1: Önce karpuz kamyonuna, sonra da kavun kamyonuna tırmandılar. Meyveleri birer birer alıp araçlarına yüklediler. Adana'da hırsızların hedefinde bu kez karpuz ve kavunlar vardı. Gece saatlerinde Seyhan ilçesindeki hale giden 3 kişi kamyonlardaki meyveleri çaldı. Toplam 600 kilogram karpuz ve kavunu çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını izleyen polis bir şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, karpuz ve kavun kolay satıldığı için çaldık dedi. Karpuz hırsızı tutuklandı. Diğer 2 şüpheli aranıyor.
8: Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz 35 yılda 15 bine aşkın model arabadan oluşan bir koleksiyon oluşturdu. Binlerce model otomobilden oluşan koleksiyon odasının duvarlarını kapladı.
9: Bunların her birini tek tek yerleştirdim. Yaklaşık 3000 tane araba var tavanda.
1: Arabalara olan tutkusu çocuk yaşta başladı. 35 yıldır biriktirdiği binlerce model araba odasına sığmaz oldu.
9: 15 binden fazla arabam var şu an koleksiyonumda.
1: Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz'ün model araba tutkusu yıllar önce başladı. Hediye gelen model arabaları yıllar içinde biriktirerek koleksiyona çevirdi. Bir oda dolusu araba topladı.
9: İçerisinde Hot Wheels, Matchbox, Tomica, Mini GT gibi birçok üreticiye yer verdiğim 15 binden fazla arabam var şu an koleksiyonumda.
1: Ona göre koleksiyon odası terapi gibi geliyor.
9: Böyle bütün sinirim, stresim 5 dakika içerisinde kayboluyor.
1: Eşini bulmanın neredeyse imkansız olduğu 15 bin parçalık koleksiyonun değeri de çok fazla.
9: Koleksiyon camiasına bakarak 10 milyonun üzerindedir diye tahmin ediyorum. 15 milyona yakındır diye tahmin ediyorum açıkçası.
1: Sivaslı koleksiyonerin ailelere de bir tavsiyesi var.
9: Çocuklarınızı, özellikle yeni ergenlik döneme giren çocuklarınızı koleksiyona yönlendirin. Bu araba olmayabilir, başka bir koleksiyon da olabilir. Kötü alışkanlıklardan uzak tutarsınız.
8: Efendim tamamlıyoruz gün ortasını. Birazdan Ayşe Süberker karşınızda olacak haber hattıyla. Güzel bir gün olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Merhaba, bugün 16 Temmuz Perşembe, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve Ankara'da siyaset hareketleniyor. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Dün de bazı görüşmeler yapılmıştı. Şimdi bu ziyaretin detaylarını bir alalım Buse Gençlük'ten. Seni dinliyoruz.
1: Ayşe Süberker, bugün meclise kritik bir görüşme yapıldı. Terörsüz Türkiye sürecine dair temas trafiği hızlandı aslında son iki gündür özellikle. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyeti, Pervin Buldan ve Mithat Sancar ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli'nin makamında yapılan o görüşmenin ardındansa her iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki görüşmenin gündem başlıkları neydi? Şüphesiz çerçeve yasa ve bu yasa çalışmalarında gelinen son durum ele alındı. Bugün Bahçeli'nin DEM Parti ile yaptığı o görüşmede yasada neler olacak? Buna dair yine fikir alışverişinin yapılmış olması bekleniyor. DEM Parti'nin bazı talepleri var. MHP'de yine bu yasanın meclis yaz tatiline girmeden önce yasalaşması gerektiğini ifade ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yine son dönemde terörsüz Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda da mecliste aslında gözler hem DEM Parti hem de MHP arasında yapılan bu görüşme oldukça kritik. Peki dün bir görüşme daha yapıldı. Dün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya geldi. O görüşmede de çerçeve yasada gelinen son aşama masaya yatırıldı. Dün 15 Temmuz olduğu için mecliste bir anma töreni vardı. Bunun ardından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen bir program vardı. O program sonrasında yapıldı. Yoğun olduğu için 15 Temmuz dolayısıyla ve saat 23 civarında, 23.30 civarında o görüşmenin gerçekleştirildiği belirtiliyor. O görüşmede yine masada çerçeve yasa vardı. AK Parti bu yasanın sunulması için hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre bir yasa taslağı var. Hali hazırda AK Parti yetkililer bu taslağını, yani zihindeki aslında maddeler olarak taslak oluşturmuş durumda ve DEM Parti'yle de bu taslağın paylaşılması bekleniyordu. Dünkü görüşmede de işte o yasa taslağına dair son durumun ele alınmış olması bekleniyor. Bundan sonraki süreçte tabii temas trafiği hızlanacak mı merak sorusu, ama yasa da neler olacak? İsterseniz önce ona değinelim. 10-12 maddeden oluşacak bu yasa, çerçeve yasa ve suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması planlanıyor. Münfesi örgüt tanımlaması yapılacak. Yani varlığını sona erdirmiş terör örgütü tanımlaması yapılacak ve bir süre olacak. Terör örgütü PKK'nın varlığını sona erdirdiği 6-10 aylık o süre zarfı, zaman dilimi içerisinde varlığını sona erdiren örgüt tanımlaması yapılması planlanıyor. Ve çerçeve yasada terör örgütü mensuplarına 5 yıllık bir denetim şartı getirilmesi öngörülüyor. Amaç meclis yaz saatine girmeden önce bu yasanın artık meclise sunulması, ama bir yandan da meclis koridorlarında bu yasa sunulsa da Ekim ayında meclisteki bu görüşmelerin tamamlanmasına kalabilir deniliyor. Yani Ekim ayına sarkması yönünde kulislerde, söylentilerde bulunuyor. Artık bu gözler de bir yandan hem AK Parti'nin yaptığı bu görüşme, hem DEM Parti, MHP, Bahçeli arasındaki görüşme ve bundan çıkan sonuçlarda olacak. Bir trafikte yine hızlanma olacak mı? Çerçeve yasa yaz saatine girmeden önce yasalaşacak mı? Biz de ayrıntıları aldıkça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Aktardı meclisten Buse Gençtürk. Bu arada İzmir'den orman yangını haberi geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Bornova ilçesi İnönü mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 10 dakika içinde müdahale etti. 2 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale sürüyor. Ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün bir operasyon daha var. 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Son durumu bize Buse Deviren anlatacak. Seni dinleyelim.
1: Evet, bir süredir aslında

0: verilen talimat doğrultusunda 25 iş insanı, ünlü, sanatçı, işte kamuoyunda tanınan isimlere yönelik bir operasyonlu bir 25 kişiye dair hem evlerinde arama, gözaltına alınma, ifade işlemleri ve biyolojik olarak da işte saç örneği, tırnak örneğinin alınması, kan örneğinin alınması, adli kurumuna götürülmesine yönelik talimat verildi. Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeye yönelik mücadele kapsamında bu operasyon düzenlenmiş oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu açıklamada. Peki kimler gözaltında? Kamuoyunu yakından tanıdığı Sıla Gençoğlu, şarkıcı Sıla Gençoğlu, yine şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yapımcı olarak bildiğimiz bir yapım şirketi olan Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık ve dört kişi daha eklendi. Sabah ilk bunlar alınmıştı, bu isimler alınmıştı. Eylem İpek Şafak ve eşi Gökhan Şafak'la birlikte Buğra Balkaya ve Aslı Mercan olmak üzere toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 14'ü şu saat aralığına kadar gözaltına alınan isimler. Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri devam ediyor. İfadelerin tamamlanmasıyla birlikte de Adli Tıp Kurumu'na götürülecekler ve biyolojik incelemeler kendileriyle ilgili başlamış olacak. Akabinde de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda götürülerek savcı karşısında da ifade işlemleri verilecek. Akabinde de hem çıkacak sonuçlara istinaden adli tıptan gelecek raporlara hem de savcının kanaati doğrultusunda da işte adli kontrol talep edilebilir, tutuklama talep edilebilir haklarında. Hakeza İlyas Yalçıntaş'ın, sanatçı İlyas Yalçıntaş'ın evinde bir hassas terazi bulunmuştu. Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma yönünde iddialar vardı hakkında. O da bir açıklama yaptı, basın açıklaması yaptı. Hassas terazi benim evimde bulunan hassas terazi, işte sağlıklı beslenme dendiğim için orada gramajını ölçüyorum yiyeceklerimin diye ifade etti. Kendisi böyle bir açıklama yaptı. Uyuşturucu madde kullandığını kullandığımı kabul etmiyorum dedi ve yargıya bırakıyorum dedi sözü İlyas Yalçıntaş. Şimdi 14 kişi bir gözaltında, ilerleyen dakikalarda ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevki gerçekleşecek. Yakından takip edeceğiz. Çıkacak neticeyi de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala. Teşekkür ediyoruz Buse Deviren. Bu sabah yapılan operasyonun detaylarını aktardı. Şimdi ünlü şarkıcı Haluk Levent başkan olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 13 kişiyle birlikte tutuklandı. Levent savunmasında kumpas ve hukuki uyuşmazlık iddiasında bulundu. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dedi.

0: algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi, hakkındaki suçlamaları reddetti. Milyonlarca liralık vurgunla suçlanan Haluk Levent tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yapılan milyarlarca liralık bağışın şahsi hesaplara aktarılıp kullanıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile avukat Ece Güner de var. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi olan şarkıcı Haluk Levent iddialara savcılıkta yanıt verdi. Haluk Levent, derneğin para ve mülklerini şahsi menfaati amacıyla kullandığı iddiasını reddetti. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dedi. 80 milyon liralık para hareketliliğine ilişkin algı ve kumpas operasyonu gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Avukatı da kara para aklama suçunun oluşmadığını iddia etti.
1: Haluk Levent, ünlü iş insanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti üzerine başlatılan ikinci soruşturma dosyasında da ifade verdi. Taşınmazların kimlerden, hangi bedelle ve amaçla devralındığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı.
0: 60 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına ilişkin alacak verecek konusundan ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum dedi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında da dikkat çeken bilgiler yer aldı. Savcılık, Ahbap Derneği'nin hukuken kamu yararına çalışan bir dernek vasfı taşımadığını belirtti.
1: Savcılık, depremden sonra toplanan milyarlarca lira paranın nereye harcandığına dair şüpheler bulunduğunu ifade etti. Öte yandan Haluk Levent'in kişisel zaaflarına ve ekonomik durumuna da dikkat çekildi.
0: Soruşturma sürerken Haluk Levent hakkında savcılıklara yeni şikayetler geldiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlerin şikayetleri inceleniyor.
2: Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği'nin soruşturması da vardı. Kimse yardımlaşma durumunu istismar edemez. Bağış olarak verilen her kuruşun hesabı verilmeli dedi.
3: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda

0: devletimizle omuz omuza çalışan, şeffaf ve hesap verilebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez.
1: Evet, günlerdir konuşuyoruz, daha da konuşacağı benziyoruz. Çünkü inanılmaz rakamlar dönüyor. Herkesin de kafası eminim karışmıştır. Biraz daha hani hukuki açıdan çıkıp daha böyle anlayacağımız bir şekilde soralım istedik. Konuğum avukat Doktor Tarkan Erdal. Tarkan Bey, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ayşe Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. İşte bir Türk lirasına vurduğumuz zaman milyarlarca lira, öteki taraftan 60 milyon dolarlar vesaire, böyle karma karışık bir şeyle karşı karşıyayız. Ama onların detaylarına gireriz. Biz nasıl bir soruşturmayla karşı karşıyayız? Şu an siz nasıl değerlendiriyorsunuz son gelen işte ifadelere de baktığınız zaman?
2: Ayşe Hanım, önce ben hiç vurmuyorum, çarpmıyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz rakamlar. Değil rakamlara baktım ama işin içinden çıkamıyoruz. Gerçekten çok hani korkunç rakamlar. Bir de Sayın Bakan'ın da zaten haberini geçtiniz. Yani bir de hani o depremden sonra olması tabii insanların ve kamuoyunun daha böyle hani zaten sorunlu, problemli bir şey ama oradaki o duyguların da bir şekilde sanki istismar edilmesine yönelik iddialar da olunca ister istemez insanın canı daha çok sıkılıyor. Kamuoyunun canı daha çok sıkılıyor ama tabii biz olayı hukuken bakalım. Şimdi bu soruşturmada biz neyi bakıyoruz, neyi görüyoruz? Bu gözaltı ve tutuklama tabii oldu artık, biliyorsunuz bazıları tutuklandılar zaten. Şimdi soruşturma nasıl başladı? İşte birkaç kişinin, aslında iki tane soruşturma olduğunu da altını çizelim. Bir tanesi sizin de haberde geçtiğiniz, isim verebiliyor muyuz? Gerçi verebiliriz ama hani bir iş insanının kendisinin dolandırıldığına yönelik bir başvurusuyla beraber dolandırıldığı iddiasıyla bir suç duyurusu ve bir soruşturma başladı. Bir tanesi de Haluk Levent'in kardeşinin Şile Belediyesi'ndeki o Şile'de bir problemle yola çıktığı için bir soruşturmada acaba bağlantıları var mı, oradan başlattı. İki tane soruşturma var bunlarla ilgili yürütüler ama kamuoyuna yansıyan ve bu tutuklamaları konuştuğumuz dosya daha çok işte Ahbap Derneği, Haluk Levent ve o ortaya çıkan paralarla ilgili olarak bir problem var mı, bir sorun var mı, hukuki bir cezaiye dönüşebilecek bir durum var mı? Savcılık bunu soruşturdu. Üç tane suç tipi vardı. Özellikle iddialarda gözaltına alınması, sürücü ve tutuklanmalara ilişkin baktığımızda bir tanesi dernekler kanunu muhalefet. Evet. Yani diyor ki dernekler kanunu muhalefet nasıl oluyor? Çok fazla maddesi vardı dernekler kanunu bu muhalefetin ama bizim için şimdi gündeme gelen konu şu: siz derneğin bir parasını kendi uhdenize alırsanız, yani orada bir mal edinirseniz, kullanırsanız, buna diyor ki hepimizin bildiği gibi güveni kötüye kullanma suçu oluşur. Şimdi buradan bir soruşturma gidiyor. Gözaltına alındıklardan bir tane suç tipi bu. İkincisi şuydu, çok dikkat çekiciydi bence. Örgüt üyeliği dediler, hatırlayın. Demek ki bir örgütten bahsediyor savcılık, soruşturma. Şimdi örgüt biliyorsunuz neden önemlidir? Suç anlamında söylüyorum, şundan önemlidir. Örgütün kurulması ve yöneticilerin zaten bir cezası vardır. İşte 10 yıla kadar, 5-10 yıl arası örgüt kurucularının cezası olur. İşte üyesi olursanız 5 yıla kadar cezası olur ama bir de örgütle bir suç işlerseniz örgüt yöneticisi bütün örgütün işlediği suçlardan sorumlu olur. Acaba burada örgüt lideri kim, yöneticiler kim, kimden emir tabiyet ilişkisi var? Hukuk anlamında o yüzden önemlidir. Bir de örgüt iddiasında olduğunun altını çizelim. Onu göreceğiz zaten. Bir de hepimizin bu ara bütün haberlerde siz de çok işliyorsunuz, görüyoruz bütün medya olarak. İşte suçtan elde edilen bir mal varlığını aklama durumu var mı, yok mu? Bu ne demektir? Şu demektir: siz başka bir suçu işlersiniz ki şu andaki en büyük medyaya yansıyan da hepimizin her gün konuştuğu hani bahis, yasa dışı bahis, işte başka kara para aklama gibi durumlarda o parayı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasına ilişkin olarak bu mal varlığı değerini aklarsanız bu bahsettiğim üçüncü suç tipi oluşuyor. Evet. Şimdi Haluk Levent'in gözaltına alındığı bu üç suç tipi

0: baktığınız zaman ben şeyi görmedim. Dolandırıcılığı mesela. Şimdi dolandırıcılığı görmememin sebebi, ben bunu anlayabiliyorum hukuken ama acaba burada bir dolandırıcılık fiili var mı yok mu? Tabii teknik anlamda dediğim gibi o da bizde biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç. Nasıl
1: Sanırım
0: olur?
1: var. Sanırım var Tarkan Bey. Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak ve dolandırıcılık sanırım atfediliyor.
0: Tamam. Şimdi çünkü biz ilk böyle çıktık, bu soruşturma başladı. Hatta ben kendi kendime yayındaydık. Ya dedim, dolandırıcılık neden yok? Aslında burada bana sorar, çünkü dolandırıcılığın suçu daha ağır, cezası daha ağır. Hani burada zaten hepimizin bildiği gibi, eğer olay iddia olduğunun altını çiziyoruz. Soruşturma evresi olduğunun altını çizelim ama sonuçta iddialar şuna dayanıyor, mealen söylüyorum. Dernek var. Bu dernekte insanların işte o dönemki iradeleri sakata uğratılıyor, yararlanılıyor. O paraları alıyorsunuz ve kendi içinizde, kendi yönteminize göre harcıyorsunuz. Bununla da dolandırıcılık zaten baktığınız
1: Evet.
0: zaman. Ve nitelikli dolandırıcılık. Yani hani bunlara baktığınızda. Hani suç tipleri dediğim gibi bu daha ortaya çıkacak ama ben bir cümle şunu söyleyeyim. Herhalde sorunuz var, devam edelim. Ama Ayşe, şimdiden şunu söyleyeyim. Ben bu dosyaya baktığım zaman beni çok böyle, hukukta işim de bu olduğu için, ya bu kadar hani paraların geçtiği, paraların aktarıldığı, ya burada sanki başka, yani illa hani insanlar para yatırdı, biz bu paraları aldıktan ziyade hani başka suç tiplerine evrilebilecek ben hareketler ve bir hissiyatım var. Hani
1: Evet.
0: dosyanın özelinde teker teker bakıp incelemek lazım ama başka bir şey daha görüyor olabiliriz diye söyleyeyim Ayşe Hanım, ben
1: Şimdi
0: kabaca
1: şöyle yani
0: böyle.
1: tutuklananlar arasında işte hem Haluk Levent'in çalışma arkadaşları var. Diyorlar ki yani bizim hesabımızı kullandı, işte yaktı bizi, mahvetti falan. Şimdi yani giren miktarlar da yüz küsür milyonlardan falan bahsediyoruz. Diğer taraftan bağış yaptığını söyleyen insanlar var ama sonra geri aldım diyor. Ama orada da bir yani yine yüz milyonlardan konuşuyoruz. Diğer taraftan iş insanları var. 70 milyon dolar borç verdim diyor. Dolayısıyla bu Haluk Levent'in sadece kişisel zaaflarıyla açıklanamayacak kadar karmaşık bir olay gibi duruyor mu? Yani evet Haluk Levent böyle kendi de işte kötü huyları olduğunu ve vesaire usulsüzlük yaptığını iddia ediyor ama burada siz dolandırıcılık da tabii ayrı bir noktada. Yani dolayısıyla bu sadece hani Haluk Levent sadece gördüğümüz bir aktör müdür?
0: Ayşe Hanım, zaten hani son cümlemde herhalde o genel olarak söylemiştim ama ben de hani başka şeyler görebileceğimi bekliyorum. Bu dosya beni 70 milyon dolar hiç kimseye borç olarak vermez.
1: Değil mi?
0: Velev ki verdiniz. Zaten bankacılık kanununa aykırı. Yani siz hani bu tacir, şimdi bu 70 bin lira değil, 7 milyon değil. 70 milyon dolardan bahsediyorsunuz. Yani böyle bir borç bilmiyorum. Hani dosyalardan da tabii ben hani vatandaş bir de hukukçu kimliğimle, ben öyle 70 milyon dolarlık bir borç, yani iş insanı olsanız, bir iş yapsanız bile nasıl aldınız, niye verdiniz, aranızda bir sözleşme var mı, niçin borç? Çünkü biliyorsunuz borç para verme işi, yani o kredi diyebileceğimiz olay zaten bankacılık kanununa göre ancak banka ve finans kurumları tarafından yapılabilecek bir iş. Yani
1: Evet.
0: beni çok doyurmuyor, yani hem kamu, bir Tarkan Erdal vatandaş olarak, bir de hukukçu olarak hiç kimse bana şunu söyleyemez Ayşe Hanım. Benim 70 milyon dolar borç verdim, sözleşmem var mı? Verdiğim para nereye gitti? Paralar nerede? Bu paraları neden verdin? Niçin verdin? Yani o yüzden biraz önce söylediğim o genel şeyi birazcık daha aşarsam sizin sorduğunuz soruya, ben o yüzden başka bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi dosyada çıkacak, göreceğiz ama benim hissiyatım, belki yanılıyorum, göreceğiz hep beraber ama bu sadece şöyle bir şey değil. Ben de onun altını çiziyorum. İşte bağışçılar bağış yapmış, işte bu bağışçıların paraları. Başka bir şey var, çünkü bu paralar öyle bağışçıların, yani bu kadar yüksek oranda bağışı yapan. Bir de şöyle bir şey var Ayşe Hanım. Ben şikayetçi de dosyaya, belki ben görmedim, siz lütfen yanılıyorsam düzeltin. Ben bir iki tane şikayetçi gördüm. Başka şikayetçi de yok ki yani dosyada. Hani dolandırıldı
1: Onlar
0: iddiası yapan.
1: şimdi onlar büyük şikayetçiler diyelim. Büyük meblağların şikayetçileri ama şöyle bir yola da sebebiyet verir deniyor. Katılır mısınız ona? O şimdi daha da derinleşmesiyle birlikte ah baba deprem zamanı hakikaten 3 kuruş 5 kuruş elinden geldiği neyse yardım etmiş olan insanlar da mağduriyetlerinden dolayı dava açabilecektir herhalde değil mi? Bu böyle bir yere de gider mi?
0: Tabii Ayşe Hanım, gidecektir zaten. Hatta gitmeli. Çünkü niye gitmeli? Ben hukuken söylüyorum tabii herkesin. Yani ben bu bütün yorumları, ben hani o, biz olayı konuşuyoruz. Kişileri

0: özgü bir durum değil bu. Biz sadece olanı aktarıyoruz. Soruşturma devam ediyor. Savcılar bakıyor, hakim bakacak, karar verecek, göreceğiz. Ama zaten eğer siz dolandırıldığınızı, çünkü bu şikayet yani. Bence ben dolandırıldım. Başvuracaksınız ki eğer, önemli olan özelliği şu: kaç kişiyi dolandırdıysanız Ayşe Hanım, o kadar ceza alınacak. Yani bin
1: Hadi.
0: kişiyi dolandırırsa işte 10 yıl aldınız, örnek veriyorum. 1 çarpı 10. 2 kişi ise 2 çarpı 10. Yani kaç kişi ise çarpı o kadar.
1: Tabii.
0: O yüzden hani kamunun, hani o kamu vicdanı dediğimiz olay o. Yani şunu görürse insanlar da inanılmaz bir hayal kırıklığı olacak. Görülür görmez, ben hiç esası değil. Sadece şunu söylüyorum, şu yorumu, şu tespit yapıyorum. Bu kadar paraların döndüğü bir noktada yargılanıldı, diyelim suçlu buldular ve ceza alındı. Alacak
1: Evet.
0: cezalara baktığınız zaman o zaman diyeceksiniz ki ya bu kadar paradan bahsediyorsunuz, cezalar bu kadar, nasıl olur bu falan diye bir eleştiri belki olacak ya da tartışma
1: Evet.
0: olacak. O zaman da tabii hukukçu ne yapar? Mahkeme, hakim, savcı ne yapar? Önündeki dosyaya göre karar verir. Hani
1: Zaten
0: bazen de o...
1: evet, yani zaten Türkiye genelindeki savcılıklara da yeni şikayetler geldiği haberi de var. Yani bu iş o anlamda da büyüyecek. Şunu soracağım, bu banka transferleri mevzu, bireysel transferlerde bankalar farklı bir yöntem uyguluyor anladığım kadarıyla. Şirket ve vakıflarda farklı uygulanıyor. Ama miktarlara baktığımız zaman hiç kuşku uyandırmamış gibi mi duruyor?
0: Ayşe'nin şöyle, bence kesin bir kere şunu, bir bilgi olarak şunu verelim. Sizin belli bir miktar, ki belliye değerek zaten milyon dolarlardan bahsediyorsunuz. Birisine transfer yaparsanız otomatik olarak bankacılık kanununa göre o transferlerin hepsi kayıt olarak masa Hazine Bakanlığı'nda bildiriliyor. Otomatik, yani yap, benim herhangi bir beyanda bulunmama dahi gerek yok. O geldikten sonra bunların hepsi bildiriliyor. Yani bu şu demek: zaten öyle bir transfer olursa o transfer bildirilmiş diye kabul edebiliriz. Çünkü bu kura. Bunda bir sorun yok. Ama yani gözden kaçması, bakıldı bakılmadı değil. Kesinlikle bakılmıştır. Yani bildiriliyor çünkü. Peki sorun ne acaba? Biz niye bu kadar bekledik? Ama MASAK raporunun ben tarihini gördüm. Yani Hazine Bakanlığı MASAK 2024
1: 25.
0: yılında, 2024 yılında şeyi diyor ki soruştur. Buna bir rapor hazırla. Yanılmıyorsam 3 Ocak 2025 tarihinde de rapor hazırlanıyor ve bildiriliyor.
1: Evet.
0: Yani 24'te aslında bir başvuru yapılmış. Bu üç isim var. Haluk Levent'in adı orada yok. O 3 isimle başlıyor önce. Onları MASAK bir araştırıyor. Ondan sonra bakıyor ki ya bunların Ahbap Derneği ile ilişkileri var. Dediğiniz gibi çok para alışverişi var. İşte Haluk Levent'le de bir ilişkisi var. Bu da soruşturulur diye dedikten sonra oluyor. Yani 2024'te aslında bazı şeyler böyle bir hani hareketlenmiş ve şüpheli işlemlerle ilgili bildirim yapılmış, ama tabii insanların aklında şu var. Şunu da bir hemfikir olsunlar. Ben size Ayşe Hanım, bırakın siz onu. Ben size şu an 1 milyon dolar para göndersem banka hemen bunu alır, masaya bildirir. Ya der ki Ayşe Hanım parası geldi böyle. Bir haberi olur. Ama işte soruşturulma 2024'te zaten var. Bir de çok fazla şirket kurulmuş. Şimdi çok
1: Evet.
0: fazla şirket kurulduğu için de acaba onlarla ilgili araştırma tabii daha geç yapılmış mıdır, detaylı yapılmış mıdır, bakılmış mıdır? Ama şunu söyleyeyim bilgi olarak, 2024'te zaten bir başvuru var, rapor 2025'te çıkmış. Belki hazırlık yapılmıştır, bakılmıştır. Ama şöyle bir şey yok yani, yani gözden kaçmış, öyle bir şey gözden
1: Evet.
0: kaçması mümkün. Çünkü zaten kanun gereği bildirilmesi lazım.
1: Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yani bu hakikaten kötü, tuhaf bir örnek. İnşallah soruşturmanın sonucunda göreceğiz. Bize Türkiye'de şeffaflığı, denetlenebilirliği ve kurumsal yapıyla kişisel inisiyatifler hakkında aslında dersini alırsak tabii öğretici bir şey olacak mıdır? Yani burada çünkü bütün kendi işte mağdur olan ya da işte şikayet edenler işte üzüldüm, acıdım, bilmem ne, güvendim vesaire diyor. Ve inanılmaz paraları verebiliyorlar. Dolayısıyla bu bir ders olur mu ya da bir kanunda değişikliğe gidilmesi gerekir mi? Bazı açıklar mı var?
0: Ayşe Hanım, ben şeyde, yani bizim kanunumuz, çok da tartışıyoruz bunu bütün yayınlarda, ben söylüyorum, mevzuatımız yeterli. Yani bazen tabii
1: Mevzuat yeterli.
0: infazda ve bazen uygulamada sorun yaşıyoruz, ama uygulamalara ilişkin bir durum. Şimdi dolandırılmanın fiili belli. Nitelikli dolandırıcı bulunca belli. Örgüt olunca belli. 10 yıla kadar cezası var. Örgütle yaparsanız bir kat artar. Kaç kişiyi dolandırdıysanız çarpı o kadar ceza alın. Yani burada, ama burada şunu belki yapılabilir. Şimdi yaklaşık

0: 100 binin üzerinde dernek var. Şimdi A derneğiyle yani 10 lira 100 lira aidat alan bir derneğin şeyiyle işte bu gibi paraların döndüğü derneklerde belki o zaman denetim açısından bir tık daha farklı denetimi olabilmeli. Mesela öbür türlü dernek tek başına bir şey yapıyorsa paralarının çok olduğu belli bir limitin üzerinde olan bir derneğin belki
1: Daha
0: 3 ayda
1: dikkatli.
0: bir, 4 ayda bir daha dikkatli yapılması lazım. Yoksa suç işledikten sonra bizim cezaları eksiklik vardır değiştirilir dediğim gibi birazcık bu konuda şunu da anlamıyorum ama son cümle biz tekrar inşallah program yapar konuşuruz ama bu sadece ya sizin şimdi KJ'nizde gördü 90 milyon dolar bağış yaptım. Ya şimdi 90 milyon dolarlık bir bağış gerçekten benim için yani çok
1: Yok, sadece sizin için değil yani. Hani bugün
0: büyük rakamlar.
1: Trump'a da sorsanız onun da herhalde gözleri fal taşı gibi açılır. Hepimizin kafası karıştı. Çünkü bu rakamlar inanılmaz. Biraz da karışık geliyor ara ara.
0: Evet, yani
1: Karıştırıyoruz
0: ben
1: da
0: başka bir
1: herkes
0: şeyleri
1: karışıyor haklı
0: bekliyorum.
1: olarak. Evet.
0: Ben başka bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Yani bilmiyorum hani dersiniz ki bilgiye dayalı ama hissiyatım o. Biz başka şeyler de göreceğiz gibi. Çünkü bu kadar paraların çok benim mantığım el vermiyor yani aşağı.
1: Kimsenin. Pekala, göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Doktor Tarkan Erdal. Sağ olun haber hattına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim
1: Evet,
0: Elif.
1: değerlendirmeye çalıştık, anlamaya çalıştık. Şimdi biraz Amerika'ya bakalım. Çünkü Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları 5. günde de devam etti. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşmek ve anlaşmaya varmak istiyor derken Tahran yönetimi savaşa hazır olunması gerektiği mesajını verdi. İran, Amerika'nın son saldırılarında 35'ten fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor.
2: Trump İran'a anlaşmak istiyor dedi. İran'dan savaşa hazır olmalıyız açıklaması geldi. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 5. gününde de devam etti. ABD Merkez Komutanlığı abluka kapsamında İran'ın limanına doğru seyreden yüksüz petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu. Curaçao bayraklı tankerin Hark Adası'na doğru ilerlediği öne sürüldü. İran'a yönelik saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı tesislerinin hedef alındığı belirtildi. İran'ın güneydoğusundaki Çabahar, Sirik, Bender Abbas kentleriyle, Ahvaz'daki bir hastane ile Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu. Son çatışma dalgasında ilk kez Tahran çevresiyle ülkenin kuzeyindeki hedefler de vuruldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini söyledi. İran'sa saldırılara yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine saldırı düzenledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, mutabakatın İran'a yarar sağlamaması halinde Tahran'ın anlaşmaya bağlı kalması için bir gerekçe bulunmadığını belirtti. Savaşa hazır olmalıyız ancak müzakere araçlarından da yararlanmalıyız dedi. İran lideri Müçtebi Amane'in baş danışmanı velayeti de Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. ABD basını tarafların İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor. İran'sa mutabakatın kriz sürecine girdiğini belirtiyor.
1: Bu arada karşılıklı saldırılar da devam ediyor. Ajanslara bir son dakika bilgisi olarak düştü. Ona göre Kuveyt hava savunma sistemlerinin İran'ın İHA saldırılarını önlemek için devreye girdiğini açıkladı. Şimdi bu arada Amerika Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını yeniden uygulamaya koyarken İran devrim muhafızlarından Amerika'ya bir de uyarı geldi. Diğer enerji koridorlarının kapatılabileceği uyarısı akıllara Babül Mendeb Boğazı'nı getirdi.
2: İran devrim muhafızları ABD'yi uyardı. Hürmüz Boğazı'nın yanında diğer enerji ve ihracat koridorlarının da kapatılabileceğini söyledi. Gözler Babül Mendeb Boğazı'na çevrildi. İran devrim muhafızları ABD ablukasının yeniden başlaması üzerine açıklama yaptı. Bölgedeki diğer kritik deniz geçişlerinin de kapatılabileceği uyarısında bulundu. ABD basına göre bu açıklamanın hedefi Kızıldeniz-Aden Körfezi'ne bağlayan Babül Mendeb Boğazı. Yemen açıklarındaki boğaz, dünya ticareti ve enerji arzı açısından kritik bir öneme sahip. Küresel deniz ticaretinin ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının önemli bölümü bu boğazdan geçiyor. Yemen'deki İran destekli usilerde

0: Konu hakkında açıklama yaptı. İran devlet kanalına konuşan üst düzey bir yetkili, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarına devam etmesi halinde Babül Mendeb Boğazı'nı kapatmaya hazır olduklarını söyledi. Bu durumda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceğini savundu. Yemen'deki tansiyon Suudi Arabistan'ın Sana Havalimanı'na yaptığı saldırıyla yükselmiş, Husiler saldırıya Suudi Arabistan'daki bir havalimanını vurarak yanıt vermişti. ABD basını saldırıdan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ABD Başkanı Trump'tan destek istediğini iddia etmişti.
1: Yunanistan basını Atina yönetimiyle Tel Aviv hattında yeni bir işbirliğini manşetine taşıdı. Yunanistan'ın İsrail'den akıllı mühimmat almak için harekete geçtiğini yazdı. Haber Katimeri'ni gazetesinde yer aldı. Buna göre Atina yönetimi yıl sonuna kadar İsrail'den Rainpack ve Spice tipi akıllı mühimmat almaya karar verdi. Mühimmatın F-16 savaş uçaklarında kullanılması da planlanıyor. Bunun için gerekli olan sertifikaların ise Eylül ayında alınması hedefleniyor. Haber, İsrail ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin artış gösterdiği bir döneme de denk geliyor. Ve Suriye'de Baas rejimi döneminde yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen yüzlerce milyon euroluk mal varlığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Mal varlığıyla adı en çok gündeme gelen isimlerden biri de Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad. Suriye yönetimi Esad'ın el konulan mal varlıklarını ülkenin yeniden inşasında kullanmayı hedefliyor.
2: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam yönetimi ülkenin yeniden imarı için uluslararası alanda kaynak arayışına girdi. Aranan kaynağın bir kısmı için gözler Esad'ın Hama kasabı lakaplı amcası Rıfat Esad'ın yurt dışına kaçırdığı yüzlerce milyon euroya çevrildi.
3: İsviçre'de, Fransa'da, İspanya'da, aynı zamanda bakıyoruz farklı Avrupa ülkelerinde, İngiltere gibi belli süreçler devam ediyor. Mahkeme süreçleri ve birçoğu sonuçlanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Macron'da geldi. Fransa'da Suriye'nin hakkı olan tazminat bedeli Suriye'nin tekrar inşası için bölgede kullanılacak. Hikayeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları kaldırdı. Bazı şüpheler vardı. Yeniden bir radikal ve azınlıklara hangi usulünce davranıp davranmayacakları konusu onların zihninde soru işaretiydi. Zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ahmet Şara yönetimindeki ilerlemeleri görmesi, azınlıklara hakları tanınması, meclisin çoğulcu kimliklerin de barınan bir yapıda bürünüyor oluyor olması yeniden Suriye ile ilgili olarak politika değişikliğinin önemli adımlardır.
5: Halkın yararına kullanacak, Suriye'nin gelişiminde kullanacaklar ve Suriye'nin çalınan parasını iade edilmesi aslında hem ekonomi dediğimiz gibi hem de psikolojik olarak Suriyelileri rahatlatacak ve Suriyeliler ya evet eğer hakkımızın peşinde olursak geç de olsa da bir şeyler elde edebiliyoruz.
2: Hama katliamının baş sorumlusu olarak anılan Rıfat Esad sadece Fransa'da değeri 90 milyon euroluk şato ve lüks apartmanlardan oluşan gayrimenkul imparatorluğu kurmadı. Aynı zamanda İspanya'daki Marbella Limanı ve çevresinde de değeri 600 milyon euroyu aşan 507 ultra lüks mülk edindi.
5: Hafız Esad onunla ihtilafa düşünce ya da rüşvet vererek Suriye'yi terk etmesi. Suriyelilerin parasıydı, hükümetin parasıydı. Ve Hafız Esad'ın tek amacı başta kalması ve her şeye vermeye hazırdı.
6: Yani İngiltere'de kraliyet ailesinin yakınına kadar Westminster'ın çevresinde birçok konut alıyor. Bu konutlara sahip olmak hem bir aile maddi açıdan yük hem de stratejik olarak da yani herkese verilen izinler değil işin aslı.
4: İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da malikane, finans yapısı kuruyor. Oradaki siyasilerle bir güç elde ediyor. Batı'nın bu konudaki yaklaşımının olumsuz yansımalarından bir tanesi.
6: Etki sahibi insanlarla ilişki sürdürüyor siyasilerle ve işte oradaki bürokratlarla Batı'da. Buradaki temel nokta ne?
4: Finansal ağırlığını artırıyor ve zaman içerisinde bir güç haline geliyor. Hem bürokrasideki ona olabilecek olan tepkileri azaltma yönünde kendisine bir nosyon biçiyor. Tabii ki bir siyasi nüfus elde ediyor olması.
6: Rıfat Esad, Baas rejiminin en güçlü isimlerinden biriydi. Suriye'de yolsuzlukla elde ettiği serveti Avrupa'ya taşıdı. yüzlerce gayrimenkul edindi. Açılan

0: Davalardan elde edilen tazminat bedelleri ise şimdilerde Suriye'nin yeniden inşasında kullanılması planlanıyor.
1: Şimdi Rıfat Esed, Hafız Esed'in sağ koluydu. Sadece Hama değil, bir sürü Şuvur'da ve Halep'teki daha önceki 80'lerdeki olaylar da aslında hepsi onun eliyle yapılıyordu. Suriyeliler için sadece maddi değil de manevi bir kazançtır. Suriyelilerin celladıydı. Rıfat Esed deyince zaten direkt katliam, ölüm, işkence Suriyelilerin aklına geliyor.
2: Peki şimdi ne olacak? Suriye'den kaçırılan para ülkeye tekrar dönebilecek mi?
1: Tabii, çünkü zaten muhalefet koalisyonu ya da suku da bunu defalarca Fransa'dan istedi ama o zaman zayıf olduğumuz için ya da hükümet olmadığımız için o zaman hiç kimse muhalefete takmıyordu. Güçlü bir hükümet bunu isteyince aslında hükümetin isteklerine mecbur kaldılar. Çünkü artık karşında bir hükümet var.
3: Ve Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede? Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bu sorunun hala yanıtını arıyor. Jandarma arama ve kurtarma ve JASAD timlerinden özel bir ekip kuruldu. Yaklaşık 100 kilometrelik alanda arama yapılıyor.
4: Jack ve JASAD sahaya indi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla adım adım iz sürülüyor. Gülistan Doku'nun cansız bedenine dair iz aranıyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra gizli bir tanığın ifadesiyle yeniden açılan kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlunun bulunduğu 12 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gizli tanığa göre Gülistan, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında başından vurularak öldürüldü. Peki Gülistan'ın cansız bedeni nereye gömüldü?
5: Tamam.
4: Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla özel bir ekip kuruldu. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma ve JASAD timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinde hareket ederek yaklaşık 100 kilometrelik bir alanı inceliyor. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla şüpheli alanlar kontrol ediliyor. Daha önce gizli tanığın söylediği Koçpınar köyüne bakılmış ancak sonuç alınamamıştı. Civar köyler, ağaçlık alanlar, Pülümür Vadisi ve Munzur Dağı eteklerinde belirlenen 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapılmıştı. Henüz Gülistan'a ait bir iz bulunamadı.
3: Ve kiliste 40 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eski eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
4: Çay bahçesindeki tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çeken adam eşine kurşun yağdırdı. Olay akşam saatlerinde kiliste yaşandı. Hülya Eser boşanma aşamasındaki eşiyle bir çay bahçesinde oturuyordu. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hikmet Eser silahını çekti, 40 yaşındaki kadına 3 el ateş açtı. Kanlar içinde kalan Hülya Eser yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Bir aracın, tırın veya kamyonun arkadan altına girmesi trafikteki en ölümcül kazalardan biri. Dorseli o araçların koruyucu tampon takması kazalardaki ölümleri engellese de bazı tır şoförleri o bariyeri çıkarıyor. Bariyerler neden önemli? Tırların karıştığı kazalar nasıl önlenir? Alihan Tokun'un haberinden gelin bir izleyelim.

0: arkadan çarpma kazalarını önleyecek bir tamponu çıkarılmış araç bir katil gibi yolda hareket ediyordur.
1: O koruma tamponu çıkarılmış tırlardan biri geçen hafta Kocaeli'de babayla oğlunu hayattan kopardı. Tır arkadan çarpan aracın tavan kısmı preslendi. Bu, arkasında koruyucu tampon olmayan tırların tuzla buz ettiği araçlardan sadece biri.
0: Aynı tırlardan otobanın kenarında duruyor. Başka bir araç hareket

0: halindeyken gelip onun altına girebiliyor.
1: Şu demir var ya, bu demir tampondur.
2: Park ya da seyir halinde. Tırlarda bu tampon yoksa kazalar ölümcül oluyor. Buna rağmen birçok tır şoförü bu tamponu takmıyor.
0: Eğer imalatında bir sorun yoksa bu tırın, siz buradaki gerçekten bu tamponun yerle açısını 60 santime kadar ayarlamışsanız, tüm muayenesinden de geçmişse bu bir başka bir konudur. Sonrasında eğer harfiyat kamyonu bunu buradan çıkarmışsa, o zaman bu bir sürücü hatası, şirket hatası, iş güvenliği hatası. %100 suçlusunuz, kasten ölüme sebebiyet veriyorsunuz.
3: 24 yıldır bu işi yapıyorum. Her aracın arkasında tamponlarının bulunmasını özellikle istiyoruz.
1: Yani şu demir belki 5 liradır ama bir insan hayatı kurtarıyor.
2: Araç sürücüleri istisna olmadan her tır için bu tamponun zorunlu olmasını istiyor.
4: Faydası olabilir alta girmemesi anlamında.
5: Kamyoncular zaten biçip gidiyor bizi. Tırcılar da aynı. Batıp gidiyorlar. Değse de bir şey olmuyor ki onlara.
2: Tırların karıştığı kazalar bunlarla da sınırlı değil.
6: Emniyet şeridindeki araca sağdan vurdum. Ölümlü bir kaza değildi. Kör nokta görünmüyor çünkü sağda.
0: Ağır basıncıya soruyoruz. Ben görmedim diyor. Otomobilciye soruyoruz. Yüksekte oturuyor, beni görmesi lazım diyor. Şimdi otomobil bu kör noktaya geliyor. Tırın direksiyon koltuğuna binmenizi istirham ediyorum.
7: Bir bakalım.
0: Tırımız orada, buyurun.
7: Tırın hemen yanında duran araç şu anda şoför koltuğundan bakıldığında aynalardan görünmüyor. İşte kör nokta buna diyoruz. Kör noktada duran ya da oradan geçmeye çalışan araçlar kazaların bir diğer sebebi.
2: Yani araç sürücülerinin kurallara uyarak tırın sağ tarafında daha dikkatli olması gerekiyor.
8: Sağ taraf bizim kör noktamız. Oradan çok makas atmaya çalışıyor. O da tehlikeli yani.
9: Ve Adana'da hırsızlar bu kez kavun ve karpuzların peşine düştü. Haldeki kamyonlara tırmanan şüpheliler araçlarını doldurup kaçtı.
2: Önce karpuz kamyonuna, sonra da kavun kamyonuna tırmandılar. Meyveleri birer birer alıp araçlarına yüklediler. Adana'da hırsızların hedefinde bu kez karpuz ve kavunlar vardı. Gece saatlerinde Seyhan ilçesindeki hale giden 3 kişi kamyonlardaki meyveleri çaldı. Toplam 600 kilogram karpuz ve kavunu çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını izleyen polis bir şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, karpuz ve kavun kolay satıldığı için çaldık dedi. Karpuz hırsızı tutuklandı. Diğer iki şüpheli aranıyor.
9: Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil günlerinde çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Kararda noterlerin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği de ifade edildi.
2: Dinlenme hakkında sınırlama getirildiğine dikkat çekti. Tatil ve izinle ilgili düzenlemenin yönetmelikte değil, kanunla yapılması gerektiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil günlerinde çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. CHP, 7532 sayılı noterlik kanununda bazı hükümlerin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, noterlik kanununun 52. maddesine eklenen noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hükmü iptal etti. Kararda, anayasanın 50. maddesinde çalışanların dinlenme hakkına sahip olduğu, bu kapsamda hafta tatili ve izin hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği kaydedildi. Noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği ifade edildi. Temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların anayasaya aykırı olamayacağına işaret edilen kararda, noterlerin izin günlerinde çalışmasına ilişkin temel ilke ve esaslarla gelen çerçevenin söz konusu düzenlemede yer almadığı bildirildi.
9: Arıcılar balda verim artırmak için Türkiye'nin dört bir yanını geziyor. Trakya bölgesi de arıcıların en çok rağbet ettiği yerlerden. Edirne'nin sınır köylerinde Karaçalı'dan bal hasadını yapan arıcılar şimdi ayçiçek balı için kovanlarını tarlaların yanına yerleştirdi. Ali Can Zeray da ot arıcılarla konuştu.
10: İzmir Menderes'ten geliyorum. Buraya Günebakan'a geldik. Ayçiçek balına yani. Muğla'dan, Milas'dan geliyoruz. Yaklaşık 14 senedir arıcılık yapıyorum. 12 senedir buradayım.
11: iyi balığına yollara düştüler. Karaçalı ve ayçiçek balığı için

0: Trakya'ya geldiler.
1: Burada biraz daha Karaçalı ormanları var. Daha güzel bal verimi oluyor İzmir'e göre. Onun için burası garanti aracının sigortası olduğu için buraya geliyoruz. İlk önce Karaçalı balı asıl hedefimiz oydu. Ondan sonra buraya iniyoruz Günebakan'a, Ayçiçek balına.
0: Edirne'nin sınırı bölgesine doğal olarak yetişen Karaçalı bitkisinden bal hasadını tamamlayan arıcılar Ayçiçek tarlalarının yerine konuşlandı.
2: Dört tarafı ayçiçek olması avantajlı. Ayçiçek'e fazla kilometre yapmıyor. Çok yakın olduğumu daha iyi çalışıyor. Uzaktan yani 1 kilometre boşa uçmuyor ara. Mesafe yakın oldu muydu daha çabuk.
3: Daha çok verim veriyor.
2: Daha çok verim veriyor.
4: Gerçek bal burada üretiliyor. Biz buralara geliyoruz işte, buralara alıştık artık. Başka yere de gidemiyoruz.
5: Edirne'nin Bulgaristan'ı sınır köylerinde hemen her yerde bu petekleri görüyoruz. Kimi Muğla'dan geldi, kimi Samsun'dan, kimi İzmir'den. İşte arıcıların zorlu mesaisi başladı.
2: Şu anda 550 mevcut var arılı kovanımız. Buraya geleli 20 gün falan anca oldu daha. Bir hafta daha durur, bir hafta 10 gün sonra burası biter. Ondan sonra başka bir bahara gideriz yani.
0: Arıcılar bu yıl yağışın etkisiyle verimin yüksek olmasını bekliyor.
1: Bu sene iyi verimler geçen yıla göre bir tık daha güzel. Yağışlar güzel oldu. Evet. Onun için biraz daha memnunuz yani.
2: Ortalama 10-15 ton yaparız herhalde. Hedefimiz orada. 10 ton garanti de belki de 15 ton.
6: Kökeni Güney Amerika'ya uzanan ronroko, Türkiye'de çok az kişinin tanıdığı ve çalabildiği bir enstrüman. Müzisyen Özgür Demir tesadüf eseri tanıştığı bu çalgıyla Anadolu türkülerine kendine özgü tınısıyla yeniden yorumluyor. Demir, Samahlardan Zeybeklere uzanan repertuarını Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Uludağ anlattı.
7: Bir tesadüfle yolu ronroko ile kesişti. Çaldığı her ezgi onu bir başka yolculuğa çıkardı. Şimdi Güney Amerika'nın sesini Anadolu türküleriyle buluşturuyor. Ronroko Türkiye'de adını çok az kişinin duyduğu sıra dışı bir enstrüman. Kökeni Güney Amerika'daki Ant Dağları'na, Bolivya topraklarına dayanıyor. Müzisyen Özgür Demir ise bu enstrümanı Türkiye'de çalabilen nadir insanlardan biri.
8: Yaklaşık 10 sene önce bir radyo programında duyduğum bir jingle vardı. Arka fonda çalan. Acaba arka fonda çalan enstrüman ne diye çok merak ettim. Peşine düştüm. Biraz internette araştırma yaptım. Baktım sazın adı ronroko. Yaptığım araştırma sonucunda sazın Türkiye'de olmadığını da öğrendim. Ümidimi kestim.
7: Yaşadığı bir tesadüf onu ronroko ile buluşturdu.
8: İstiklal Caddesi'ne yakın bir yerde iş yerim vardı. Gidip gelirken orada sokak müziği yapan Kızılderili kıyafetleriyle Alanso ve çocukları bir ihtimal sorayım dedim. Alanso Bolivyalıymış. Eşi bir ay sonra gelecekmiş. İsterse gelirken bana bir tane ronroko getirebilirmiş. Sazı gönderdi. Böyle buluştuk.
7: Enstrümanın sesi gitarla bağlama arasında. Ama daha derin, sıcak ve hüzünlü bir tınıya sahip. Özgür Demir, bizden binlerce kilometre uzakta doğan bu enstrümanla bizim alışkın olduğumuz Anadolu ezgilerini bambaşka bir ses dünyasında buluşturuyor.
8: Sazla hemhal olmaya başladıktan sonra parmaklarıma türküler üşüşmeye başladı. Türküleri düzenlemeye başladım.
7: Hangi türküleri düzenlediniz?
8: Semahlarla başladım. Deyişler var, zeybekler var. Mecnun Leyla'mı gördüm düzenlemelerimden biri.
7: Özgür Demir'in amacı Güney Amerika kökenli bu enstrümanın Türkiye'de daha geniş kitleler tarafından tanınması.
6: Geri dönüşler nasıl?
8: Harika.
6: İnsanlar böyle bir yakınlık kuruyordur bağlamaya benzerliğinden dolayı belki.
8: Öyle yani, dediğim gibi büyülü bir tarafı var sazın. Hemen alıyor. Hiç zorlanmıyoruz. Çünkü içinde bize ait tınılar barındırıyor. 17 Temmuz'da bir albümümüz çıkacak, bir EP. Burada yorumladığım 5 şarkılık

0: Anadolu'dan dediğim gibi örnekler içeren bir albüm. Bu albümü sevgili arkadaşım, dostum Barış Güvenenler'le beraber yaptık. Bu albümde cellosuyla bana eşlik etti.
1: Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz 35 yılda 15 bini aşkın model arabadan oluşan bir koleksiyon oluşturdu. Binlerce model otomobilden oluşan koleksiyon odasının duvarlarını da kapladı.
2: Bunların her birini tek tek yerleştirdim. Yaklaşık 3000 tane araba var tavanda.
3: Arabalara olan tutkusu çocuk yaşta başladı. 35 yıldır biriktirdiği binlerce model araba odasına sığmaz oldu.
4: 15 binden fazla arabam var şu an koleksiyonumda.
3: Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz'ün model araba tutkusu yıllar önce başladı. Hediye gelen model arabaları yıllar içinde biriktirerek koleksiyona çevirdi. Bir oda dolusu araba topladı.
4: İçerisinde Hot Wheels, Matchbox, Tomica, Mini GT gibi birçok üreticiye yer verdiğim 15 binden fazla arabam var şu an koleksiyonumda.
3: Ona göre koleksiyon odası terapi gibi geliyor.
4: Böyle bütün sinirim, stresim 5 dakika içerisinde kayboluyor.
3: Eşini bulmanın neredeyse imkansız olduğu 15 bin parçalık koleksiyonun değeri de çok fazla.
4: Koleksiyon camiasına bakarak 10 milyonun üzerindedir diye tahmin ediyorum. 15 milyona yakındır diye tahmin ediyorum açıkçası.
3: Sivaslı koleksiyonerin ailelere de bir tavsiyesi var.
4: Çocuklarınızı, özellikle yeni ergenlik döneme giren çocuklarınızı koleksiyona yönlendirin. Bu araba olmayabilir, başka bir koleksiyon da olabilir. Kötü alışkanlıklardan uzak tutarsınız.
1: Ve böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği yeniden hız kazandı. DEM Parti heyeti AK Parti heyetinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmelerin gündeminde çıkarılması planlanan çerçeve yasa ve süreçte gelinen son durum vardı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle buluştu. Gündem

0: Çerçeve yasa oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal adımlara çevrildi. Çerçeve yasa temasları hız kazandı. Bu kapsamda MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme yapıldı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Van Milletvekili Pervin Buldan Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi çerçeve yasaydı. Basına kapalı yapılan görüşme sonrası açıklama olmadı. Sancar ve Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti öncesinde de AK Parti heyetiyle görüştü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le süreçte gelinen son durum değerlendirildi. Çıkarılması planlanan çerçeve yasa ele alındı. 10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımının yer alacağı belirtiliyor. Söz konusu terör örgütü mensuplarına 5 yıllık denetim şartı getirilmesi öngörülüyor. Amaç meclis çalışmalarına ara vermeden düzenlemenin yasalaşması. Ancak bu dönem yasa çıksa bile uygulanması için silahların tamamen bırakılması şartı getirileceği ifade ediliyor. Bahçeli ve AK Parti heyetlerine yapılan kritik temaslardan sonra DEM Parti kendi yetki kurullarında son durumu değerlendirecek. Ayrıca Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor.
1: Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilerle temaslar da devam ediyor.
2: Niye bir parti niye konuşuluyor? Hiç anlamıyorum. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu yeni partide arıyor.
0: Özgür Özel açıkladı. Kurulması planlanan parti için öne çıkan isim yeni parti. Ancak Özel ve arkadaşlarının yol haritasında başka formüller de masada. CHP Grup Başkanı Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları tamamlanma aşamasında. Özel, logo ve parti ismi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kuracakları parti için ağırlık kazanan ismin yeni parti olduğunu kaydetti. Çok isim dolaşıyor, millet belirliyor. Ben henüz belirlemedim. Şimdilik yeni parti diyelim ifadelerini kullandı. Yeni parti için kuruluş dilekçesinin Ağustos ayından önce verilmesi bekleniyor. Daha sonra ise büyük bir tanıtım olacak. Partinin kuruluşu tamamlandıktan sonra mecliste grup oluşturulacak. Böylece seçime girme garanti edilecek. Grup formülü 2018 seçimleri öncesinde CHP ve İYİ Parti tarafından kullanılmıştı. CHP'den 15 milletvekili istifa edip Akşener başkanlığındaki İYİ Parti'ye katılmış, böylece İYİ Parti seçimlere girebilmişti. Ancak her türlü ihtimal ve baskın seçime karşı kuruluşunu tamamlamış, seçime girme yeterliliği olan bazı partilerle de temaslar sürüyor. Olumsuz bir durumda bu partilerden birine geçip olağanüstü kurultayla partinin genel başkanını değiştirip seçime girilmesi planlanıyor. Anadolu Birliği Partisi burada öne çıkıyor.
1: Bu arada CHP Genel Merkezi'nde de Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bugün MYK toplantısı var. Emre Aytekin takip ediyor oradaki gelişmeleri. Ne dersin, neler aktarırsın? Bugün de yeni ihraçlar göreceğiz mi?
3: Evet, toplantı yaklaşık 20 dakika önce başladı Ayşe Subelker. Bugün de yeni ihraçlar görülebilir. Hatırlatalım, şu ana kadar 43 il başkanı ihraç edilmişti CHP'de. Onlara ilişkin bugün bazı atamalar bekliyoruz. Bazı illerin il başkanı henüz yok. Bu MYK toplantısında o illere ilişkin bir atama yapılması bekleniyor. Tabii diğer merak edilen soru, bugün yeni ihraçlar olacak mı? Bunun için de yeni ihraçların olabileceği değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'na uymayan, parti disiplinine uymayan bazı isimlerin de bugünkü MYK toplantısında ihraç edilmesi gündemdeki bazı iller var. Hemen onları paylaşalım. Ardahan, Konya, Kocaeli ve Rize. Bu dört il başkanlığının ihracı gündemde. Genel merkez kaynakları bu dört il başkanlarıyla yola devam etmenin mümkün olmadığını ifade ediyor. Bir diğer başlık ise CHP MYK'sındaki elbette soruşturmalar, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar. Dün önemli bir toplantı yapılmıştı. Yerel yönetimler hukuki süreçleri inceleme ve değerlendirme kurulu dün ilk toplantısını yaptı. Bu toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Bu toplantıda yolsuzluğa bulaşan belediyelere ilişkin, bu belediye başkanlarının tespitine ilişkin bir çalışma yapılmıştı. İşte bu çalışmada ve bundan sonraki yol haritası da CHP MYK'sında ele alınacak ki yakın zamanda olan bir gelişme de bu toplantıda.

toplantıda ele alınacak. O da CHP Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması. Bu soruşturmaya ilişkinde CHP'li kurmaylar MYK'da bilgi verecek. Son başlık ise tabii ki kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi olacak CHP MYK'sında. Kurultay takvimi Eylül ayında başlıyor. Olağan kurultay süreci önce ilçe ve il kongreleri yapılacak ve herhangi bir aksiyon

0: edeceğiz ve ekranlara taşıyacağız.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre Aytekin, CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Soruşturmanın nedeni eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım. Mahruki soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Nasuh Mahruki daha önce de Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanmış, 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Hükmün açıklanması ise geri bırakılmıştı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga bir operasyon düzenlendi. Aralarında şarkıcı Sıla'nın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmecilerin aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. Gözaltına alınan 14 şüpheli arasında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş'la yapımcı Fatih Aksoy da var. Şüpheliler işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ve şimdi gelin bir Çağlayan'a gidelim. Habertürk muhabiri Elif Yavuz bizi bekliyor. Ahbap soruşturmasındaki son durumu, yapılan açıklamaları, verilen ifadelerin detaylarını dinleyeceğiz Elif Yavuz'dan. Elif.
2: Ayşe Süberker, Ahbap soruşturmasında 25 kişi gözaltına alınmıştı. 24 adliyeye sevk edildi. Bir kişi emniyetten serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Aralarında Haluk Levent de yer alıyor. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii savcılık ifadeleri, emniyet ifadeleri de ortaya çıktı. Haluk Levent'in özellikle emniyet ifadesi dikkat çekiciydi. Ahbap Derneği'ne ait çek ve senetleri teminat olarak kullandığını söyledi. Öte yandan dernekle alakalı bazı usulsüzlüklerin olduğunu, ancak bunun yolsuzluk olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Yeni bir ifade de ortaya çıktı Ayşe Süberker, onu da paylaşmak istiyorum. Nurdan Eriş. O da gözaltına alınıp tutuklanan isimler arasındaydı. Haluk Levent ile evliliği olduğunu söyledi. 2018 yılında İsviçre'de tanıştıklarını ve burada daha sonra aralarında bir gönül ilişkisi olduğunu, İsviçre'de evlendiklerini, ancak 4-5 yıldır eve sadece 1-2 defa geldiğini, son 1 yıldır da boşanmak istediğini söyledi Nurdan Eriş. Çocuklarım babasızdı, kendilerini babaları gibi gördü. Ben de o yüzden evlendim. Zaman zaman da kendisine para gönderdim. Bana sürekli olarak mafya peşimde, borçlarım var, bunları ödüyorum diyordu. Ben de para gönderiyordum. Kendimi burada kötü hissediyorum ifadelerini kullandı. Nurdan Eriş'ten sonra bir isim daha ifade verdi. O da Sevda Kurt. Sevda Kurt da hakimlik sorgusunda yaklaşık 20 yıldır Amerika'da çalıştığını, 4 milyon liralık bir gelirinin olduğunu söyledi. 2-3 yıldır da Haluk Levent'le evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi. Amerika'dan Türkiye'ye geldikten sonra Haluk Levent'le tanıştıklarını ve sonrasında Haluk Levent'in kendisine seninle evleneceğim, seninle çocuk yapacağım diyerek kendisini kandırdığını ve ondan para aldığını söyledi. Ve bu borçları ödersek evleneceğini söyledi Haluk Levent bana. Kendimi burada kötü hissediyorum. Aldatılmış, kandırılmış hissediyorum diyorum dedi Sevda Kurt ifadesinde. Öte yandan Haluk Levent'in ifadesine gelirsek, Haluk Levent de yine bahis oynadığını, borsada para işlemlerinin olduğunu, Ahbap Derneği'ndeki dernek kayıtlarını yıl sonuna kadar düzenlemeye çalıştığını, ancak yapamadığını, fırsatının olmadığını söyledi. Şimdi Ahbap soruşturmasının haricinde bir soruşturma daha var. O da Haluk Levent'le İş insanı Hüseyin Başaran arasında. Hüseyin Başaran da yine Ahbap Derneği'ne gayrimenkul, taşınmaz bağışladıktan sonra aralarında bir anlaşmazlık olduğunu ve Hüseyin Başaran'ın da Haluk Levent tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise gidip, savcılığa gidip şikayette bulunduğunu biliyoruz. Haluk Levent bu kapsamda da ifade verdi, ancak maddi değeri çok yüksek olan, yaklaşık 60 milyon liraları bulan, 60 milyon dolarları bulan bu taşınmazların kime, hangi bedelle, neden verildiğine dair ifadesinde ayrıntılı bilgi vermedi Haluk Levent. Tabi Ahbap soruşturmasında milyarlarca liradan bahsediyoruz Ayşe Süberker. Birçok kişi arasında bağlantı olan, sürekli

0: isim değiştiren, hesap değiştiren paralardan, gayrimenkullerden, tapulardan söz ediliyor. Kimin arasında hangi para bağlantısı var, onun detaylarını da haberimizde izleyelim.
1: Kimi 1,5 milyon doları borç olarak verdiğini söyledi, kimi yaklaşık 90 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Ahbap Derneği soruşturma dosyasına giren ifadeler dikkat çekti. Gözaltına alınıp tutuklanan avukat Ece Güner, Haluk Levent'le tanışıklığının deprem döneminde derneğe yüklü miktarda yaptığı bağışlar sonrası olduğunu söyledi. Haluk Levent'in kendisinden deprem bölgesinde yaşanan problemleri bahane edip borç istediğini iddia etti. İki farklı seferde kendisine verilen IBAN numaralarına 300-400 bin dolar gönderdiğini söyledi. Borcunu ödeyince güvenimi kazandı dedi. Ece Güner, Haluk Levent'e daha sonra 1 milyon 570 bin doları borç olarak gönderdiğini iddia etti. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı dedi. Haluk Levent'in borcunun sadece bir kısmını ödediğini söyledi. Diğer şüphelilerden hesabına gelen paraların da bu borcun ödenmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Şüpheli Sevda Kurt da Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Pek çok derneğe destek olmak için bağışta bulunduğunu, Haluk Levent tarafından 90 milyon lira dolandırıldığını öne sürdü. Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı dedi, şikayetçi oldu. Dosyada adı en çok geçenlerden olan Emrah Gödeliner de hesabına girip çıkan paraların Haluk Levent adına olduğunu söyledi. Paraların kaynağını bilmediğini söyledi. Bir diğer şüpheli Zafer Yay ise şoförlüğünü yaptığı Haluk Levent'i 30 yıldır tanıdığını belirtti. O da hesaplarını Haluk Levent'in kullandığını, paraların kaynağını bilmediğini ileri sürdü.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ahbap soruşturması ile ilgili mesajlar verdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Gürlek suç örgütlerine operasyonlarla yasa dışı bahis soruşturmaları ile ilgili bilgiler de verdi.
3: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez.
1: Gündeminde ahbap soruşturması vardı. Sivil toplum kuruluşları için şeffaflık vurgusunda bulundu.
3: Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda kararlılık mesajı verdi.
3: Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Bu yapılara yalnızca örgüt yöneticileri, silahlı örgüt mensupları bakımından değil, finans kaynakları, bağlantıları, silah temin ağları, uyuşturucu ticaretinden ve suçtan elde ettikleri mal varlıkları yönünden de kapsamlı soruşturmalar yürütülmektedir.
1: Bakan Gürlek yasa dışı bahis operasyonlarında hedefin finans kaynakları olduğuna dikkat çekti. Hiçbir faili meçhul dosyanın unutulmayacağını vurguladı.
3: Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 hava savunma sistemleri hakkında açıklama yapıldı. Konuyla ilgili çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği söylendi. Ayrıca bakanlık Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında aldığı karar için de şiddetle reddediyoruz mesajını verdi.
1: S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı 44. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Havelsan'da düzenlendi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkındaki kararı ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada TSK'ya hedef alan mesnetsiz iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı.
4: Bu karar Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir.
1: Toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanı Orhan

0: Miral Ercüment Tatlıoğlu'nun Suriye resmi ziyareti de ele alındı. 18 yıllardan sonra Suriye'de Lazkiye'ye yapılan liman ziyaretinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG İstanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada gemileri yer aldı.
1: Ülkemiz ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içerisinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara genişletilmesi, yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
2: Şimdi gelin bir Kiev'e gidelim. Habertürk ekibinden Sena Alkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna ziyaretini takip ediyor. Önemli gelişmeler de yaşanıyor Sena. Hem ikili anlaşmalar yapılıyor, hem saldırılar sürüyor. Karadeniz'deki sefer serbestisine dair de önemli açıklamalar var. Şöyle bize bir toparlayacak olursa nasıl değerlendirsin Bakan Fidan'ın temaslarını?
3: Teşekkürler Ayşe. Dışişleri Bakanı Fidan'ın temaslarını anlatacağım ama önce bir nerede olduğumu anlatayım istiyorum. İzleyicilerimize de göstereyim istiyorum. Burası Bağımsızlık Meydanı. Burada yani şöyle savaşın başında, bahar aylarında geldiğinizde birkaç bayrak, belki işte onlarca fotoğraf görebilirdiniz. Ama şimdi Mertcan şöyle bir göstersene. Yani yüzlerce fotoğraf, yüzlerce bayrak. Burası Ukrayna'nın savaşta hayatını kaybeden askerlerini anmak için oluşturduğu bir meydan. Önceden de yani savaşın başında da bayrakların olduğu, fotoğrafların olduğu bir yerde, ama mesela bu gelişimde ben girince buraya sayının, bu fotoğrafların, bayrakların sayısının çok daha arttığını fark ettim. Hatta o kadar genişlemiş ki alan, arkaya doğru da yanlara doğru da uzamaya başlamış. Böyle anıyorlar burada savaşta hayatını kaybedenleri, cephede hayatını kaybedenleri ya da işte Kiev'e yapılan saldırılarda hayatını kaybedenleri. Her asker için bir fotoğraf, bir bayrak, çiçek, sevdiği eşyalar getiriyorlar, notlar yazıyorlar, mektuplar bırakıyorlar. Şehrin merkezinde tam arka sokakta hayat olağanca hızıyla akıyor. İnsanlar kafelerde oturuyor ama bir yandan da şehrin göbeğinde savaşta olduğunu Ukrayna'nın hatırlatacak çok büyük bir bağımsızlık meydanı var ve biz şimdi oradayız. En büyük soru burada, yanıtı aranan soru, bir müzakere zemini var mı acaba? Tarafları bir araya getirecek, barışı mümkün kılacak. Çünkü gitgide bir yıpratma savaşından yıkım savaşına dönüşmeye, başlamaya çok müsait bu savaşı. Bitirecek bir zemin var mı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bunun için burada bu temaslarda bulunuyor. Dün akşam saatlerinde geldik, eşlik ediyoruz kendisine. Ve basın toplantısında çok aslında dikkat çeken mesajlar verildi her iki taraftan da. Bir kere şunu söyledi Hakan Fidan. Yani bu çağda, bu dönemde konvansiyonel bir savaşın 4,5 yıl sürebiliyor olması akla yatkın değil dedi. Çok fazla kayıp var çünkü. Şimdi bu savaşın başından beri bu savaşı çalışan, analiz eden kurumlar var. Onların yaptığı bazı raporlar var. İki taraf da biliyorsun savaştaki kayıplarının sayısını açıklamıyor. Ama çeşitli tahminler, hesaplar yapılıyor. Bu hesaplara göre yaralanan, hayatını kaybeden ve kaybolan askerlerin sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Ve bunun 500 bine yakınının Ukrayna'dan, 1,5 milyona yakınının Rusya'dan olduğu düşünülüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir şey, görülmemiş bir kayıptan bahsediliyor. 2 milyon çok fazla ve bu savaş nasıl durdurulur? Burada biraz Donbas noktası kritik. Rusya Donbas'ın tamamını istiyor. Ben burada sokakta Mertcan Korkmaz'la geziyoruz. Röportajlar yaptım. Yani Ukraynalılara soruyorum mesela, siz yani barış gelsin diye topraklarınızdan vazgeçer misiniz? Çünkü masada bu müzakere ediliyor. Ama Ukrayna diyor ki benim bunu vatandaşıma sormam lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Çok fazla konuşmak isteyen olmamakla beraber konuşanlardan bir ya da iki kişidir. Savaş yeter ki bitsin, kabul edilebilir diyen. Kalan herkes hayır diyor. Temel gerekçe de şu. Yani bugün bu toprağı versek yarın başka bir toprak da istenebilir. Yarın başka bir toprak versek yine duracağının garantisi olmayabilir gibi ifadeler kullanıyorlar. Dolayısıyla anlaşılan o ki, yani genel zaten anketler de onu gösteriyor. Çok fazla Ukrayna içerisinde toprak karşılığında barış gelsin, bu böyle bir toprak tavizine sıcak bakmak yok vatandaş boyutunda. Bu birinci kısmı. Bunun bir de ikinci kısmı var. savaşın, hani dedim ya az önce, yıpratma savaşından yıkım savaşına dönüşme ihtimalinin artması, bu çok kaygı verici. Neden? Çünkü Ukrayna son zamanlarda bir strateji değişikliğine gitti. Savaş aktıkça savaşta biz de stratejimizi değiştiriyoruz diyor Ukrayna. Nasıl bir strateji değişikliğine gitti? Rusya'nın içine savaşı taşıma stratejisine gitti. Uzun menzil, orta menzil ve kısa menzil yaptırımlar dedikleri bir strateji izliyorlar. Ve Rusya'nın en uç kıyısındaki petrol rafinerisini bile, altyapısını bile hedef alabiliyorlar. Bunu genelde ya Rusya'nın içerisinden ya çok yakından dronlarla yapıyorlar. Tabii böyle olunca Rusya'nın içerisinde muazzam bir enerji, benzin krizi başladı. 18 saati 20 saati bulan sıralar oluyor. Sadece benzin alabilmek için bazı plakalar bazı günler alabiliyor gibi. Dolayısıyla bunun Rusya tarafında içeride bazı Şahin kanatta şöyle bir yansıması oldu. Çok büyük bir yanıt vermeliyiz ve bu yanıt savaşı bitirmeli. Ve burada yani tabii ki kimse bunu yaşanmasın, hatta bunu da işaret eden açıklamaları yaptılar bugün iki bakan basın toplantısında, ama taktik nükleer kullanımını bile göz önünde bulundurmamız gerekiyor diyen Şahin bir kanat var Rusya'nın içerisinde. İşte tam da tırmanma ve riskler burada başlıyor. Dolayısıyla bir an önce tarafları masaya getirmenin formülleri aranıyor. Benim çok dikkatimi çekti. İzleyicilerimize göstermek istiyorum. Mertcan gelsene. Şimdi yani bazı fotoğraflar burada yeni eklenmiş. Bazı fotoğraflar artık solmuş, güneşi görüyor. Çünkü güneşin altında açık bir yer burası. Mesela kimi fotoğraflar savaşın başında hayatını kaybedenler. Az önce geride bıraktığımız yerde gördük onları. Kimisi onun hemen yanında geçtiğimiz aylarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları. Yani 4,5 yıldır hani o zaman çizelgesi yaşıyoruz, hayat akıyor. Ama burada da böyle bir yansıması oluyor. Bak mesela Mertcan göstersene. Yine güneş almış. Bu fotoğrafların hepsi yine görüyorsunuz. Yani kişilerin silüetlerini göremeyecek şekilde gitmiş. Ama bazıları da aralarına yeni yeni eklenmiş. Bugün mesela bazı yerlerde dolaştık. 21 yaşında çok genç askerlerin mezarları var. Savaşın ikinci gününde hayatını kaybeden askerlerin mezarları var. Böyle iç içe bir yaşam var burada. Ve hakikaten iki tarafın da kayıpları çok fazla. Ve savaş gitgide artık müzakere ya müzakere olacak ya da daha büyük yıkıma gidebilecek bir noktaya gidecek kaygısını uyandıran bir yerde. Dolayısıyla Türkiye de bu yüzden devrede. Tarafları acaba bir kere daha masaya getirebilir miyim diye.
2: Pekala. Sena Alkan, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Başkent Kiev'den aktardı. Gerçekten sarsıcı görüntüler. Yani yetkililer ölü sayısının 2 milyona ulaştığını söylüyor. Türkiye'nin rolü burada tabii çok önemli, ama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan da bir açıklama var bu müzakerelere Türkiye'nin dahil olmasıyla ilgili. Diyor ki Türk dostlarımızın Ukrayna ile ilgili durumun barışçıl çözümüne yönelik girişimleri sürdürme konusunda hazır olduğunu biliyoruz. Bu konuda Türk tarafına minnettarız. Şu anda müzakere sürecinin yeniden başlatılması için kısa vadede beklenti yok. Böyle bir beklenti kaydetmedik, ancak Rus tarafı bu yola açıktır diyor. Şimdi başka bir çatışmalı noktaya gidelim. Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim enerji piyasalarının en önemli gündem maddesi olmaya da devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol bir kez daha uyardı. Krizin haftalar içinde çözülmemesi halinde küresel ekonominin yeni ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.
4: So we have released 400 million...
0: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle dünyayı uyardı. Boğaz'daki krizin uzamasının küresel ekonomi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Birol, Colorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda Bloomberg'e konuştu. İki tarafın saldırılarını artırmasının petrol, gübre, doğalgaz ve diğer yüklerin Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmasını tehdit ettiğini söyledi. Piyasalar tedirgin ve büyük bir belirsizlikle karşı karşıya dedi. Boğazın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden ulaşıma açılması gerektiğini vurgulayan Birol, krizin uzamasının enerji ithalatına bağımlı Güney Kore, Japonya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ekonomileri de ağır şekilde etkileyebileceğine dikkat çekti. Son günlerde gemilere yönelik saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasıyla Hürmüz'de ticari gemi trafiği ciddi şekilde azaldı. Gelişmeler enerji piyasalarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 87 dolara yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. İran'ın 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nı birçok ülkenin gemisine kapatmasıyla petrol fiyatları bir hafta içinde 100 dolara yaklaşmıştı. Uzmanlar, savaşın ilk aylarında fiyat artışlarını sınırlayan tampon mekanizmaların büyük ölçüde tükendiğini belirtiyor. Enerji danışmanlık şirketi Rystad Energy ise, Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risk nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında kalıcı bir risk primi oluşabileceği uyarısına bulunuyor.
2: İstanbul'da durdurulan bir otobüsten adeta küçük bir cephanelik çıktı. Gizli bölmede 120 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı organize suçlarla mücadele ekipleri suç örgütlerine sevk edilmek istenen yüklü miktarda silah olduğu bilgisini aldı. Ruhsatsız silahların bir otobüste taşınacağı tespit edildi. Polis böylece o tur otobüsünün takibe aldı. Tuzla'da otobüsü durdurdu. Yapılan aramada yedek yakıt deposunun arkasına gizlenmiş 120 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Silah kaçakçılığıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Karabük'te bir evde çıkan yangın yürekleri yaktı. Evde tek başına bırakıldığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
0: İddiaya göre evde yalnız bırakıldı. Uyurken yakalandığı yangın 2 yaşındaki Berkant'ın sonu oldu. Olay Karabük'ün Davutlar Köyü'nde yaşandı. İddiaya göre Kurt ailesi 2 yaşındaki Berkant'ı evde bırakıp ıhlamur toplamaya gitti. Bu sırada çocuğun kaldığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede bitişikteki iki köy evine daha sıçradı. İhbarlı olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kurt ailesi yanan ilk evde 2 yaşındaki Berkant'ın bulunduğunu söyledi. Ekipler ilk müdahaleyi o evden başlattı ancak acı haber kısa süre sonra geldi. 2 yaşındaki Berkant Kurt yatakta cansız halde bulundu. Yakınları sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ve Amasya'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. İki katlı yolcu otobüsü İstanbul'dan yola çıkarak Ordu'ya doğru hareket etti. İddiaya göre şoför Amasya'nın Merzifon ilçesine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs savrularak devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 75 yolcu ve 5 görevlinin otobüste 46 kişinin yaralandığı belirlendi. Amasya valisi Bakan, iki yaralının hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Ve eski kayınpeder ve damadın tartışması olaylı bitti. Damat, evde bulunan eski kayınpederine pencereden saldırdı.
0: Duvarları tekmeledi, pencereden yumruk attı. Eski kayınpederine böyle saldırdı. İstanbul Şişli'de eski eşinin yaşadığı evin önüne giden Taler T ve eski kayınpederi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taler T, pencerede bulunan 67 yaşındaki eski kayınpederine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşlı adam da pencereden karşılık vermeye çalıştı. Pencereden içeriye yumruk atan şüpheli daha sonra motosikletine binip kaçtı. Saldırıya uğrayan yaşlı adam eski damadından şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı arıyor.
2: 15 Temmuz'un 10. yılında yurtta tüm camilerde sela okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mesaj yayınlayarak tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi.
5: Millet iradesine darbe vurmaya çalışanlara karşı birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz şehitleri için tüm camilerde hatimler indirildi. Gece saat 00.13'ü gösterdiğinde bütün camilerden eş zamanlı sela sesleri yükseldi. Tüm yurttaysa sabah namazına kadar cami ve minarelerin ışıkları açık kalacak. Sabah namazı buluşmaları düzenlenecek. Öğle namazı öncesinde belirlenen camilerde ise Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek. Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyerek, şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür ifadelerini paylaştı.
2: Gelin Atina'ya gidelim. Yunanistan bir kez daha polis şiddetini konuşuyor. Çünkü polisin ateş açtığı otizmli bir genç hayatını kaybetti. Dün de protestolar vardı. Detayları bize Taki Berberakis anlatacak. Taki.
6: Gerçekten trajik bir olay ve tepki var Atina'da. Atina merkezinde dün büyük bir binlerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisi vardı. Protestonun nedeni polisin trafikte dur ihtarına durmayan genci, 20 yaşındaki bir genci öldürmesi. Bunu protesto edildi. Hatta sonradan durumun trajik boyutu da ortaya çıktı. Gencin, 20 yaşındaki gencin otizmli olduğu ortaya çıktı. Sindama meydanında parlamento önünde toplanan kalabalık adalet istedi. Diğer yandan da polisin şiddete son vermesini istedi. Yunanistan'da son günlerde gündemde bu konu Ayşe. Üst sıralarda gündemde Yunanistan'ın güneyindeki Argos bölgesinde 20 yaşındaki bir genç dur ihtarına durmadı. Otosuyla seyrederken polis onu durdurmaya çalıştı, durmadı. Hatta polis otolarıyla biraz da çarpıştı diyebiliriz otosu. Sonra panik halinde genç arabadan inerek koşmaya kaçmaya başladı. Arkasından iki polis ateş etti ve başından ağır yaralandı. Polisler gözaltına alındı ve kasten öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı. Ancak genç 4 gün kaldığı yoğun bakımda 12 Temmuz'da öldü. Bu sefer suç tanımı değişti polisler için. Kasten adam öldürme oldu. İlk ifadelerinde polisler havaya ateş ettik şeklinde ifadeler kullandılar. Böyle iddialarda bulundular. Sonra soruşturma savcısı önündeki resmi ifadelerinde ise duvara doğru ateş ettik. Kesinlikle kendisini öldürmeye niyetimiz yoktu. Duvardan sekmiş olabilir şeklinde iddialarda bulundular. Ancak savcı ikna olmadı ve tutuklanmalarına, cezaevine gönderilmelerine karar verdi. Şimdi önemli, adaletin önemli bir aşaması daha var. Ne olacak? Balistik inceleme var. İki polise hangisinin tabancasının mermisi genci öldürdü bir. İkincisi gerçekten de havaya veya duvara mı ateş ettiler yoksa doğru mermi doğrudan gence mi seyretti şeklinde tespit de bulunabilecek araştırmalarda. Şu veya bu şekilde 13 mermi sarf edildi. Dolayısıyla bu yani çok ciddi bu kadar mermi sarf edilecek bir olay değildi diyorlar analistler. Ölen gencin annesi de konuştu. Annesi dedi ki %89 engel olanı olan bir bireyden bahsediyoruz. İletişim zorluğu çeken bireyden bahsediyoruz. Korktu ve dolayısıyla böyle bir kaçmaya başladı diyor. Ben uyuyordum. Benden habersiz otoyu aldı. Denize gitmek istiyordu mayosuyla şeklinde ifade kullandı. Oluşan çok büyük tepkiler nedeniyle Kamu Düzeni Bakanı Mihalis Hristoforidis de bir açıklama yaptı ve Yunan polislerinin görevi 20 yaşındaki bir genci öldürmek değildir ifadesini kullandı. Dediğimiz gibi büyük tepki var Ayşe. Bakalım nasıl gelişecek olaylar.
2: Pekala, Taki Berberakis, teşekkür ediyoruz Atina'dan bildirdi. Protestolar sürüyor başkentte. Şimdi Fransa'da aylardır süren etik ve hukuki tartışmalarda son sözü Ulusal Meclis söyledi. Parlamentonun üst kanadı Senato'da daha önce 3 kez reddedilen ölmeye yardım düzenlemesi mecliste kabul edildi.
7: (Gülüyor)
0: Senato'da 3 kez reddedilen teklif mecliste kabul edildi. Fransa'da ölmeye yardım düzenlemesi parlamentodan geçti. Fransa Ulusal Meclisi ağır ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklara sahip yetişkinlere belirli koşullarda ölmeye yardım hakkı tanıyan düzenlemeyi kabul etti. Teklif 241'e karşı 291 oyla geçti.

0: tartışmalara yol açan yasa, tedavisi mümkün olmayan ölümcül hastalıklara sahip yetişkinlere yaşamlarına son verme hakkı tanıyor. Düzenlemeye göre şartları karşılayan hastalar ölümcül bir maddeyi kendi kendilerine uygulayabilecek. Fiziksel olarak bunu yapamayacak durumda olanlar içinse madde bir doktor veya hemşire tarafından enjekte edilecek. Bu haktan yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş olmak, Fransız vatandaşlığı ya da ülkede sürekli ikamet şartı aranıyor. En önemlisi hastanın dayanılmaz bir fiziksel acı çekmesi ve kararını tamamen özgür iradesiyle vermesi gerekiyor. Yalnızca psikolojik acı bu haktan yararlanmak için yeterli sayılmayacak. Hastanın talebi yeniden onaylaması için en az 2 günlük düşünme süresi tanınacak. Kanun teklifi parlamentonun üst kanadı senatoda 3 ayrı aşamada reddedilmiş, hükümet son sözü ulusal meclise bırakmıştı. Yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler de parlamento binası önünde toplandı. Başbakan Sebastian Lecornu ise düzenlemenin bazı hükümlerin anayasaya uygunluğunun incelenmesi amacıyla anayasa konseyine başvuracağını açıkladı. Konseyin incelemesinin ardından yasa Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yürürlüğe girecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yılına özel bir para tasarlandı. Bir dolarlık paranın üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu görüldü.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın portresi 1 dolarlık altın paraya basılacak. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına 1 dolarlık altın para basılacağını bildirdi. Paylaşımındaki görselde paranın bir yüzünde Trump'ın portresinin olduğu görülüyor. Portrenin sağında ise Tanrı'ya güveniyoruz ifadelerinin İngilizcesi yer alıyor. Üst kısmında İngilizce özgürlük yazıyor. Paranın diğer yüzünde Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel sembollerinden kanatları açık kel kartal figürü ve 250 rakamı bulunuyor. Trump ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da sosyal medya hesabında 100 dolarlık banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Bessent'ın imzasının bulunduğu görülmüştü. Trump imzalı 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer para tedavüle girerse ilk kez görevdeki bir başkanın banknot üzerinde imzası bulunacak. Bessent, Mayıs ayının sonunda Trump'ın portresinin 250 doların üzerine basılacağını açıklamıştı. Ancak ülkede hayatta olan bir kişinin banknot üzerinde yer almasına izin verilmiyor. Bu nedenle Trump'ın portresinin olduğu 250 doların basılması için bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Ancak tasarının yasalaşma ihtimali Demokrat senatörlerin desteğine bağlı olması nedeniyle düşük görülüyor.
1: Amerika'dan dikkat çekici bir haber daha var. O da yaz saati uygulamasına geçiyor mu? Tüm eyaletler için geçerli olacak mı? Nedir, ne değildir? Oray Eğin'le konuşacağız. Evet, neler aktarırsın Oray?
3: Ayşe, iyi akşamlar. Temsilciler Meclisi'nden bir karar geçti. Amerika'nın sabit bir şekilde yaz saatinde kalmasına yönelik. Bu uzun zamandır da tartışılan bir konuydu. Özellikle Trump döneminde Trump saatlerin ileri geriye alınmasından duyduğu sıkıntıdan bahsetmişti. Şimdi bunun Senato'ya yollanması ve Senato'da onaylanıp başkanın masasına gitmesi gerekiyor. Fakat Senato bu konuda tam olarak kararını verebilmiş değil. Mesela daha evvel 2022'de benzer bir girişim Arizona'daki bir senatör tarafından engellenmişti. Ve Amerika ilk defa yaz saati, kalıcı yaz saatine geçmedi. Daha evvel Nixon döneminde de bir denendi bu. Fakat çok kısa süreli oldu bu uygulamanın ömrü. İnsanlar 8:45'te Washington'da çocuklarını karanlıkta okula yollamaya başladıklarında bundan biz vazgeçelim dediler. Şu anda da kamuoyunda kalıcı yaz saatine destek %16 civarında, %40 karşı, diğer kalanında bir fikri yok bu konuda. Yani çok büyük bir kamuoyu desteği yok ama kalıcı hale gelse bile herkes işte geçmişte biz bunu yaşadık, bundan herhalde tekrar vazgeçiriyorlar. Şunu da hatırlatmak lazım. Amerika'da 4 ayrı saat dilimi uygulaması var. İşte Kaliforniya ile New York arasında 3 saatlik bir saat dilimi farkı var. Bazı eyaletlerin belki işine gelebilir daha geç havanın kararması. Ama bazı yerlerde de havanın daha geç aydınlanması, işte Washington gibi özellikle kış mevsiminde çocuklar okula giderken bir sıkıntıya neden oluyor. Bir de bir saatlik akşam aydınlığı, yani akşamın bir saat, güneşin batışının bir saat ileriye atılması enerji tüketimini de arttıracağı yönünde eleştiriler var Ayşe.
1: Peki bu pedagoglar vesaire herhalde seslerini yükseltecek.

0: yükseklerdir. Çünkü ondan önceki yıllarda senin de belirttiğin gibi bunu bir denediler o zamanlar. %60'ın üzerinde destek vardı bu uygulamaya. Sonra ama tabii bir baktılar çocuklar gecenin kör karanlığında. Yani anlamadan daha hani gece mi sabah mı okula gitmeye başladılar ve onun üzerine de tabii bu çocukların biyolojik saati, uyku düzeni vesaire konusunda olumsuz etkileri olduğu da konuşulmuştu. Yeniden bu yönde bir ses çıkması beklenir mi sence?
1: Ayşe, şu anda bu yaz saati meselesinin en büyük aslında tartışmalarından bir tanesi üzerinde yeteri kadar tartışma olmaması. Yani eleştirenler yeteri kadar bilimsel bir araştırma yapılmadı, uzmanlara danışılmadı, bir görüş alınmadı. Niye şimdi bunu apar topar kanun haline getiriyorsunuz diye seslerini yükseltiyorlar. Pek çok kişi ama şimdi işte temsilciler meclisten geçtikten sonra belki itirazlarını dile getirecek. İşte senatoda zaten... Çok böyle hassas bir çoğunluk var cumhuriyetçilerin. Dolayısıyla geçmesi de biraz zayıf gözüküyor açıkçası.
0: Pekala, Oray Ayin, teşekkür ederiz. Bakalım orada nasıl olacak, bu uygulama gerçekten hayata geçebilecek mi? Yurtla devam edelim. Kastamonu'da dalından kiraz yiyen çiftin tarım ilacından zehirlenip öldüğü iddia edilmişti. Gözler yeniden sebze ve meyve bahçelerinde kullanılan ilaçlara çevrildi. Peki tezgahlardan aldığımız meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntılarını nasıl temizlemek lazım? Detayları Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş'ın haberiyle bir izleyelim.
2: Kastamonu'da ağaçtan kiraz yiyen çift peş peşe rahatsızlandı. İkisi de hayatını kaybetti. Akıllara dalından sebze meyve yemek güvenli mi sorusu geldi.
3: Leğende en az bir saat bekletiyorum. Sonrasında da 2-3 ağız daha sade suyla yıkıyorum.
4: İlk suyuna sirke koyuyorum. 2-3 su daha duruluyorum.
2: Meyve ve sebzeler üretim aşamasında böcek ilacı, yani pestisitlere maruz kalıyor. Ürünü zararlı böceklere karşı koruyan bu ilaçlar insan sağlığı için ne kadar güvenli?
5: Bunlar ruhsatlı olması, belli dozda kullanılması son derece önemli.
3: Koyuyorum suya, bir de sirke koyuyorum, suyla biraz duruyor, yıkıyorum ondan sonra.
6: Ne kadar bekletiyorsunuz?
3: Vallahi bir yarım saat falan bekletiyorum.
2: Tezgahtan alıp eve getirilen sebze ve meyvenin temizliği şart. Herkes farklı bir yönteme başvursa da ortak nokta bol su kullanmak. Ancak dikkat! Ürünleri suda bekletmek konusunda uzmanlar uyarıyor.
5: Suyun içinde beklettiğiniz zaman o dingin bir sudur. Ama akan suda mekanik bir güç, yani yukarıdan meyvenin, sebzenin üzerine çarpan su damlacıkları, bunun üzerinde kalıntılar varsa ondan arındırır.
2: Peki meyve ve sebzeler evde nasıl temizlenmeli?
5: Bol suyla yıkadıktan sonra karbonatlı su hazırlayıp 1 litreye 1 yemek kaşığı kadar hazırlayıp içerisine meyveleri koyup 10-15 dakika kadar beklettin. Sonra onları çıkardın. Sert meyvelerse elimizdeki, onları belki bir meyve fırçasıyla ezmeden ama fırçalamak.
6: Kimileri karbonatlı suda bekletiyor, kimileri de sirkenin daha temizleyici olduğuna inanıyor. Peki tarım ilaçları için en temizleyicisi hangisi?
5: Karbonatlı suda pestisit bekletildiği zaman üniversitelerin çalışmalarında %15 ile %28 arasında arındırdığına dair bir sonuç var.
0: Böylelikle ikinci dilimi de tamamladık. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Saat 10 saat başında tekrar görüşelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dünya Kupası ile başlayalım. Yarı finalde Arjantin geriye düştüğü maçta İngiltere'yi uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Arjantin pazar günü oynanacak finalde İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final maçında İngiltere'yi uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Atlanta Stadyumunda oynanan İngiltere-Arjantin yarı final mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda öne geçen taraf İngiltere oldu. Sağ kanattan Morgan Rogers'ın ortasında Anthony Gordon 55. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantin maçın son bölümünde geri döndü. Lionel Messi'nin pasında 85. dakikada ceza yayı üzerinden fileleri havalandıran Enzo Fernandez skora dengeyi getirdi. Uzatma dakikalarında bu kez Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çeviren Lautaro Martinez, Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti ve final biletini kazandırdı. Son iki Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselen Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İngiltere ise aynı gün oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak.
0: Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'de takım kaptanı Lionel Messi açıklamalarda bulundu. Messi üst üste iki Dünya Kupası'nda final oynamanın zorluğuna dikkat çekti.
2: Dünya şampiyonu unvanıyla geliyoruz. Son 4 yılın en iyisi bizdik. Kime dokunursa dokunsun ya da ne derlerse desinler, bugün bir kez daha kendimizi dünyanın en iyi iki takım arasına yazdırıyoruz. Bu da yaptığımız hiçbir şeyin tesadüf olmadığını ve kimsenin bize hiçbir şeyi havadan vermediğini gösteriyor. Üst üste iki dünya finaline ulaşmak hafife alınacak bir başarı değil. Ve bu oyuncu grubu bunu başardı. En azından son 4 takım arasında yer alacağımızı ve bu grubun bir araya geldiğinde içlerinde olmayan o özel şeyi bir yerlerden çıkarıp getirdiğini, acının yok olduğunu, fiziksel olarak en iyi duruma geldiklerini, bugün yaptıkları gibi oynadıklarını ve denemekten asla vazgeçmediklerini biliyordum. Bu yüzden buralarda olacağımızdan yana hiçbir zaman şüphem olmadı.
0: Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İmza töreni bugün yapılacak. Beşiktaş'tan kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncu için Arsenal'a 6 eşit taksit halinde 3 yılda 18 milyon euro ödeneceği aktarıldı. Trossard'da 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilerek oyuncuya her bir futbol sezonu için 6 milyon 500 bin euro ödeneceği de bildirildi. Trossard, Beşiktaş Park'ta kulüp başkanı Serdal Adalı'nın katılımıyla bugün saat 19.03'te taraftarların önünde gerçekleştirilecek törenle sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood bugün İstanbul'a gelecek. Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferi Avrupa medyasında geniş yankı buldu. İspanyol medyası Atletico Madrid'in Fenerbahçe'nin gerisinde kaldığını vurguladı.
3: Hello Fenerbahçe family.
4: Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaşması Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Özellikle İspanyol medyası söz konusu transfere önemli yer ayırdı. İngiliz golcüyle Atletico Madrid'in de ilgilenmesine vurgu yapıldı. Fenerbahçe'nin daha ısrarcı olarak transferi bitirdiği savunuldu. AS gazetesinde yer alan haberde Greenwood'un Atletico'nun transfer gündemine güçlü bir şekilde girdiği ancak Fenerbahçe'nin süreci daha iyi yönettiği vurgulandı. Marka gazetesi en ciddi adımı Fenerbahçe attı manşetini kullandı. Mason Greenwood'un İngiltere ve Suudi Arabistan alternatifleri

0: Rakiplerine rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi. Mundo Deportivo ise Atletico Madrid'in Greenwood'u ikna etmeyi başaramadığını yazdı. Haberde İngiliz futbolcunun Fenerbahçe'yi tercih etmesine geniş yer ayrıldı. 24 yaşındaki futbolcuyu 39 milyon euro bedelle transfer eden Fenerbahçe, bu rakamı Marsilya'ya 3 taksitle 3 sene içerisinde ödeyecek.
1: Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugochukwu ve Başkan Dursun Özbek imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu Galatasaray'a gelmesinin bir hayal olduğunu söyledi.
2: Çok gururluyum buraya da imza atmak için olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi. Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim ve ben buraya kazanmak için geldim. İnanılmaz. Burada kulübün imkanlarının olduğunu gördük ve kulübün daha da ileri gitmek istediğini de görebiliyoruz. Bundan sonrası biz oyunculara düşüyor. Onu ilerleteceğiz. Çok sabırsızlanıyorum onları görmekten, onlarla karşılaşmak için. Atmosferi daha önceki videolarda gördüm telefonum üzerinden. Şimdi onlarla görüşmek istiyorum.
3: Leslie takımımıza katıldı bugün attığı imzayla. Dolayısıyla kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a güç katacak. Transferlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla Galatasaray futbol takımını özellikle hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Eminim ki bu sene de başarılı olacağız. 27. şampiyonluk için her şeyimiz hazır. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah güzel bir derece yapacağız. Hedefimiz daha yukarılara çıkmak.
1: Genç basketbolcularımızdan güzel bir haber verelim. FIBA U20 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda mücadele eden U20 basketbol milli takımımız Litvanya'yı 57-61 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızların çeyrek final rakibi Slovenya oldu.
0: U20 milli takımımız Eurobasket'te çeyrek finalde. FIBA U20 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda mücadele eden U20 erkek milli takımımız Litvanya'yı 67-61 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Ay Yıldızlılar ilk çeyreği 25-16 önde kapattı. Litvanya ikinci periyotta farkı eritmesine rağmen 3. çeyrekte yeniden kontrolü eline alan millilerimiz parkeden 6 sayılık galibiyetle ayrıldı. Millilerde Kaan Onat 23 sayı ve 12 reboundluk double-double performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Yağız Aksu 11 sayı, Salih Altuntaş ise 10 sayıyla çift taneli skor üreten diğer isimler oldu. Litvanya cephesinde ise Dominjas Grunkis 12, Mantas Juzenas ise 11 sayı kaydetti. Bu sonuçla adını son 8 takım arasına yazdıran U20 erkek milli takımımız, çeyrek finalde ev sahibi Slovenya ile yarı final bileti için karşı karşıya gelecek. Türkiye-Slovenya karşılaşması bugün saat 19.30'da başlayacak.
1: Amine erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Ukrayna ile karşılaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak. 2026 FIVB Milletler Ligi'nde geride kalan 9 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden Türkiye topladığı 17 puanla puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet sayısına sahip Ukrayna ise 19 puanla 5. basamakta. İki takım arasındaki mücadele üst sıralardaki yer değişikliği açısından büyük öneme sahip. Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşmanın yüksek tempoda ve büyük çekişmeye sahne olması beklenirken iki takım da üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar başarılı performansını sürdürerek VNL finallerine katılma hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Evet, millilerimize başarılar dileyelim hem basketbolda hem voleybolda. Spor bültenimizi noktalayalım. Haber attı Ayşe Süberker'le haber attı. Kaldığı yerden devam edecek. Az sonra hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29.

Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: altına alındı. Aralarında kamuoyunun yakinen tanıdığı isimler de var. Son durumu bize Buse Deviren aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Evet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bir soruşturma bu. Ünlülere yönelik yeni dalga operasyon. Aslında bir süredir bu operasyonlar ardı ardına geliyordu. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Bizim de şu anda bulunduğumuz İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde gözaltı sayısı 25'ti aslında. Gözaltı kararı olan 25 kişi vardı. Bunlardan 14'ünün evine gitti ve arama çalışmalarının ardından da şüpheli kişileri gözaltına aldıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı'na getirdiler. Buradaki ifade işlemleri, o 14 kişinin, 14 şüpheli ismin ifadeleri alındı. Bunlar neyle, yani kuvvetli şüphe ne bunlarla ilgili? Uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kullanma, uyuşturucu kullanmayı kolaylaştırma ya da yer temin etme suçlarını kapsıyor. Savcının yaptığı açıklamada makul şüpheyle birlikte oluşturulan deliller var. Buna yönelik bir soruşturma kararıydı ve gözaltı süreci işlemiş oldu. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, savcılığın talimatıyla birlikte şüpheli kişiler önce sağlık kontrolüne, ardından da adli tıpa götürüldü. Çünkü aşama aşama işliyor. İşte evlerine gidiyorlar. Evlerinde arama yapılıyor. Bu kişiler gözaltına alınıyor. Akabinde de biyolojik incelemelerin yapılması gerekiyor ki bu kişiler gerçekten uyuşturucu madde kullanıyor mu, kullanmıyor mu diye. Saç tırnak örnekleri alınacak. Peki bu isimler kim? Aslında söylediğiniz gibi kamuoyunun yakından tanıdığı sanatçı, oyuncu, iş insanları, işletmeciler olarak geçiyor. Sıla Gençoğlu, şarkıcı kendisi biliyorsunuz. İlyas Yalçıntaş, yapımcı. Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Aznedar, Orhan Yıldız, Öner Faruk, Işık, Eylem İpek Şafak ve Gökhan Şafak, Burak Balkaya ve Asun Ömercan. Bunlar 14 isim. 14 isim ifade işlemleri tamamlandı. Adli tıptan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına giderek savcı huzurunda da ayrıca bir ifade verilecek. Oradan serbest kalanlar da elbette ki olabilir. Mahkemeye sevk edilecek olanlar da olabilir suç ceza hakimliğine. Dolayısıyla şu an için net bir durum söz konusu değil ama 25 kişinin gözaltı kararı vardı. Yavaş yavaş onların da gözaltına alınmasını ve bununla ilgili de bir haber gelmesini bizler de bekliyoruz. Yani sayı artabilir elbette ki, çünkü gözaltı listesinde 25 kişinin, 25 sanatçının, işte işletmecinin, iş insanının adı geçiyordu. Uyuşturucu operasyonuna yönelik takip edeceğiz. Hem gözaltı sayısı artarsa hem de gözaltına alınan kişilerle ilgili yeni bilgi gelirse aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Pekala, teşekkürler. Buse Deviren aktardı. İzmir'den de bir operasyon haberi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni, tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Ünlü oyuncu soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkındaki suçlamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Toplanan deprem bağışlarının farklı amaçlarla kullanıldığına ilişkin soruşturmanın en çok konuşulan şüphelilerinden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya oldu. Şile Belediyesi soruşturmasında daha önce tutuklanan Yeliz Kaya, Haluk Levent hakkında neler anlattı? Gelin bir bakalım.
2: Talimatları Haluk Levent verdi. Çeklerdeki imzamı o attı. Kullanıldığını savunan asistan Yeliz Kaya savcılıkta tüm detayları anlattı. Ahbap Derneği'nin soruşturmasında en çok ismi geçen şüphelilerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya oldu. Şile Belediyesi soruşturmasından tutuklu bulunan Yeliz Kaya savcılıkta Haluk Levent'i suçladı. Kendi hesaplarından yapılan para transferlerinin tamamını ünlü şarkıcının talimatıyla yaptığını iddia etti. Ahbap Derneği ile hesabı arasındaki para transferlerinin de Levent'in isteğiyle yapıldığını öne sürdü. Asistan Yeliz Kaya'nın bir diğer iddiası çeklerle ilgiliydi. Kaya'nın iddiasına göre kendi adına düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını öne sürdü. İmzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi atmış. Hatta attığı imza benim imzam bile değil dedi. Yeliz Kaya üzerine kaydedilen taşınmazları tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü.
3: Haluk Levent taşınmazları kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır.
2: Soruşturma kapsamında Yeliz Kaya'nın banka hesapları, çeklerdeki imzalar, Ahbap Derneği ile para transferleri ve taşınmaz devirleri inceleniyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı derinleştiren Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü görev yapan güvenlik güçleri

0: kişilerine ait zırhlı araçların da incelenmesini istedi.
1: Şimdi de zırhlı araçlar mercek altına alındı. Görev emirleri, araç takip kayıtları, kilometre defterleri tek tek incelenecek. Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm araçlarda ipucu aranacak. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de

0: dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlunun bulunduğu 12 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada yeni bir adım daha attı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderildi. Olay günü görev yapan emniyet ve jandarmaya ait zırhlı araçların da olaya karışmış olabileceği ihtimali üzerinde durulması istendi. Söz konusu araçlara ilişkin kayıt ve bilgilerin incelenmesi talep edildi. Savcılık özellikle dokunun kaybolduğu güzergah üzerinde şüpheli hareket sergileyen araçların tespit edilmesi ve güzergah analizlerinin yapılmasını istedi. Yazıda ayrıca Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının da zırhlı araçlarla birlikte hareket edip etmediğinin araştırılması gerektiği vurgulandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da mevkidaşıyla bir basın toplantısı düzenledi. Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönmesi gerektiğini ifade etti. Son dönemde artan saldırılardan endişe duyuyoruz dedi.
2: Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Bir yandan diplomatik çabalarda durgunluk yaşanırken diğer yandan çatışmaların daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çatışmanın yayılması riski halen önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmakta ve çeşitli şekilde bu tırmanmaları görmekteyiz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
1: Amerikan Temsilciler Meclisi İsrail'e yıllık 3.3 milyar dolarlık güvenlik yardımının kesilmesini öngören önergeyi reddetti. Ancak demokratların çoğunun önergeye destek vermesi İsrail'e verilen desteğin ciddi şekilde zayıfladığını da ortaya koydu.
0: İsrail'e askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısı reddedildi. Ancak oy oranları ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e desteğin azaldığını gösterdi. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısını oyladı. 104 üye evet oyu kullanırken 314 üye hayır oyu verdi. Tasarı oy çokluğuyla reddedildi. Temsilciler Meclisi'ndeki 103 demokrat ve 1 cumhuriyetçinin İsrail'e yapılan yardımların kesilmesi yönünde oy kullanması ise dikkat çekti. Bu sonuç, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiklerinden biri olan İsrail'e verilen siyasi destekte yaşanan köklü değişimi gözler önüne serdi. Bazı demokratlar ara seçim kampanyalarında ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımların sona erdirilmesini savunurken, ılımlı demokratlar yalnızca savunma amaçlı silahlar için kullanılacak fonların gönderilmesini destekliyor. Sunulan değişiklik önergesi, bütçe tasarısındaki hiçbir kaynağın İsrail için kullanılmamasını öngörüyor ve Washington'ın İsrail'e her yıl sağladığı 3,3 milyar dolarlık güvenlik yardımını da engelliyordu. Ancak önerge kabul edilmiş olsaydı bile bunun büyük ölçüde sembolik olacağı, ABD Başkanı Trump'ın onayından geçemeyeceği öngörülüyordu.
1: Amerikan Başkan Yardımcısı Vance ise İran'la müzakerelerin İsrail hükümetinin bazı kesimlerini mutlu etmediğini itiraf etti. Anlaşmayı baltalamak için kampanya yürütüldüğünü belirtti. Vance, Epstein'in İsrail derin devletiyle bağlantılı olduğunu da söyledi.
3: İsrail'de İran anlaşmasından nefret edenler var dedi. ABD-İsrail ilişkilerinden Epstein'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Vance, podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk oldu.
4: There's a lot of talk about how much is the Israeli government influencing American politics, and there are certainly certain people within the Israeli government who hate the deal, and we see.
0: İran'la yürüttüğü diplomatik girişimlerin hedef alındığını savunan Vance, benim cevabım şu, cehenneme kadar yolunuz var. Amerikan halkı için yapmam gerekeni yapacağım ifadelerini kullandı. Trump'ın İsrail şantajı nedeniyle İran'a savaş açtı.

0: iddialarını ise reddetti. Vance, Amerikan kamuoyunu uzun süredir meşgul eden Epstein dosyalarına da değindi. Soruşturmayı yanlış yönettiklerini kabul etti. Trump'ın çocuklara yanlış bir davranışta bulunduğuna dair tek bir kanıt bile görmediğini söyleyen Vance, Epstein'in istihbarat örgütleriyle ve İsrail Derin Devleti ile bağlantıları olduğunu belirtti.
1: It wasn't like he was super connected to the right of center of Israeli politics. America, he was connected across the board. Like he had Republican friends, he had Democratic friends, he had much deeper connections to the Israeli left of center than right of center. I don't know what that means.
0: Vance, Epstein hakkındaki tüm gerçekleri öğrenmenin mümkün olmadığını da savundu. Epstein dosyaları şeffaflık yasası kapsamında Ocak ayında 3 milyondan fazla sayfa belge kamuoyuna açılmıştı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerini sıklaştıran İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hafta sonu bir kez daha Washington'a gitmesi bekleniyordu. İsrail Başbakanlık Ofisi bu ziyaretin de iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada Netanyahu'nun bu hafta sonu planlanan Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini yapmayacağı belirtildi. Netanyahu, hayatını kaybeden ABD'li Senatör Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesi nedeniyle Amerika'ya seyahat etmeyecek ifadesi kullanıldı. Netanyahu'nun Washington ziyareti kapsamında Amerikan Başkanı'yla da görüşeceği ve görüşmede Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için çabalayacağı iddia ediliyordu. Evet, tam olarak İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri nereye gidiyor? Aralarında gerçekten göründüğü gibi, basına yansıyan gibi bir kopuş var mı? Netanyahu artık bir yük olmaya mı başladı? Konuşacağız Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ve Doktor Oytun Orhan. Konuklarım haber hattında, merhabalar, hoş geldiniz.
3: İyi günler, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Şimdi aslında NATO zirvesi devam ederken çarşamba günü ya da perşembe günü Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti diye bir haber çıkmıştı. O ertelendi. Bu hafta sonu da ertelendi. Tabii ki bir takım açıklamalar var. Ama daha dikkat çekici olan isterseniz Vance'le bir başlayalım. Çünkü Vance'in yaptığı açıklamalar bir itiraf niteliğinde, aynı zamanda da ciddi bir kopuş olduğunu söyleyebilir miyiz Tarık Hocam?
3: Bence söyleyebiliriz. Yani bunu söyleyerek çok iddialı bir şey söylediğimi düşünmüyorumdur inşallah. Çünkü Vance'in temsil ettiği öz magacılar Netanyahu'dan bence hiç hoşlanmıyorlar. Amerika'nın Orta Doğu politikasını İsrail'in çıkarlarına endekslemesinden hiç haz etmiyorlar. Amerika'nın İsrail'in gazıyla İran'a karşı bir savaş başlattığını düşünüyorlar. Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği bir daha sonu gelmeyen savaşlara asla ülkemi sokmayacağım sözünden geri adım attığını düşünüyorlar. Ve ciddi anlamda İsrail lobisinin Amerikan siyasetinde varlık göstermesinden hoşlanmıyorlar. Bu çok açık ve net. Hatta Epstein olaylarına referans yapması, Vance'in bu vermiş olduğu röportajda, Trump'ın da İsrail'li derin devlet tarafından diyeyim artık bir şekilde esir alındığını ve belki de Netanyahu tarafından bazı şantajlara tabi tutulduğunu ima ettiriyor. Bunu düşündürtüyor insanlara. Bunu bir kere koyacak olursak şunu da söyleyelim Ayşe Hanım. Yani 2010'lu yılların başından itibaren zaten Amerikan kamuoyunda o Stephen Walt ve John Mersheimer'ın çok ünlenmiş artık İsrail Lobisi kitabını ve makalesini yazdıkları günden bugüne çok şey değişti. Yani Amerikan kamuoyunda İsrail'e karşı bir söylem, İsrail'e karşı bir tavır kendini göstermeye başladı. Hele bir de 2023'teki İsrail'in Gazze Savaşı çerçevesinde Gazze'de yaptığı soykırım karşısında yükselen ciddi bir kamuoyu tepkisi var. İşte Demokrat Parti'nin neredeyse artık çok önemli bir kısmı İsrail yanlısı bir tutuma geçmiş durumda. Cumhuriyetçi Parti'nin de 50 yaş altı seçmenleri ağırlıklı olarak İsrail yanlısı tutumu Amerika'da artık eleştiriyorlar. Bu çok açıkça görülüyor zaten. Ben dolayısıyla bir değişiklik olduğunu düşünüyorum ama radikal bir kopuş, Amerika'nın İsrail'i artık satması, tırnak içinde kale almaması, Orta Doğu'daki diğer ülkelere başta İran olmak üzere yem etmesi, yani bu da olacak şey değil. Evet. Ama zaman içerisinde daha böyle itidali bir noktaya geleceğini düşünüyorum Amerika'nın.
2: Oytun Hocam, siz ne dersiniz? Şimdi İran'da diyor ki Vance anlaşma yaptık diyor. Bir kesim çok ciddi tepki gösterdi. Yani provokasyonları da biliyoruz. Bir de şu da dikkat çekici, belki oradan da ekleme yaparsınız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Suriye'den ve Lübnan'dan

0: artık elini ayağını çekmesini de istedi bunu açıkça ve bunu Suriye ve Irak yönetimlerinin eliyle de yaptığını görüyoruz. Özellikle Hizbullah'ın silahsızlandırılma konusunda burada farklı bir yönteme mi gidiyor Washington ve İsrail buna uyar mı, ne dersiniz?
1: Yani bir öncelik farklılığı, yöntem farklılığı olduğu çok açık ve net. Esasında Amerika 7 Ekim sonrasında Trump yönetimi İsrail'e gerçekten bir açık çek sundu. Yani o tarihten bu yana yapılan yardımlar siyasi boyutu, diplomatik, askeri, istihbarati anlamda her türlü destek verildi. Ama gelinen aşamada artık İsrail'in politikaları Amerika açısından sürdürülebilir değil ve Amerika açısından çok büyük bir yük haline döndü. Artık iş o noktaya vardı ki bizzat Amerikan askerlerinin sahaya adım atarak İran'ı işgaline kadar vardı iş. Bu tabii Amerika'nın kaldırabileceği bir durum değil. Dolayısıyla bu noktada artık çıkarlar gerçekten bir çatışma durumu haline gelmiş durumda. Dolayısıyla sürdürülebilir değil ki şu anki başkan ve yönetim kademesi içerisindeki esasında birçok isimde en İsrail yanlısı isimler olarak da biliniyor. Tarık Hocam'ın ifade ettiği gibi esasında Trump'ın temsil ettiği siyasi gelenek hep o tartışmayı kendi içinde yapıyor. Amerika çıkarları, İsrail çıkarları hangisi öncelikli ve İsrail'in biraz yük olduğuna dair bir anlayış var. Ama genel Cumhuriyetçi Parti'nin tabanına veya elitlerine bakıldığında İsrail ile sonuna kadar destek görüşünün olduğu ciddi güçlü kesimler de var. Ama artık sürdürülemez bir noktaya geldi. Evet. Ve burada tabii Amerika'nın genel küresel siyasetteki rolü ve yeni öncelikleriyle de ilgili bir durum var. Hep söylüyoruz işte Orta Doğu'nun giderek azalan önemi halen çok önemli bir bölge. Ama artık Amerika bölgede daha çok bölgesel müttefikler, ittifaklar üzerinden bir düzen kurma arayışı içerisinde. İşte bu yeni düzen arayışı içerisinde İsrail'in politikaları esasında yine Amerika'nın kurmak istediği düzenle çok fazla uyuşmuyor. Veya sonuna kadar destek verse bile bu askeri çözümler çözüm olmadı. Daha kötü, daha köklü sorunlar ortaya çıkardı. Dediğiniz gibi şimdi eğer mesele Hizbullah'sa burada tabii İsrail'in güvenliğinden bir feragat söz konusu değil ama eğer Hizbullah burada bir sorunsa İsrail'in güvenliği açısından bu sorunun çözümünde İsrail'in uyguladığı yöntemler, taktikler sorunu çözmüyor, daha da derinleştiriyor. Burada Türkiye'nin de muhtemelen önerisiyle, yönlendirmeleriyle farklı bir model de öne sürülüyor. Şu anda İran'ın bölgedeki etkisinin 7 Ekim sonrasında giderek zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. İşte Suriye'deki devrimle birlikte artık yeniden bölgede entegrasyon, projeler, Hürmüz krizi sonrasında Suriye'nin de merkezinde yer aldığı, bütün ülkelerin içinde yer alacağı yeni projeler gündemde.
0: Evet.
1: İşte Lübnan'da bir istikrar sağlanabilir. Bütün bu konularda farklı yöntemler, askeri olmayan bölgesel işbirliği mekanizmaları ön plana çıkıyor. Ama İsrail burada çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Lübnan meselesinde de sizin sorunuzla bağlantılı olarak benzer bir öneri muhtemelen dediğim gibi Türkiye'nin de telkinleriyle gündeme getirildi. Suriye de bunu destekliyor. Eğer Hizbullah meselesi ise sorun, bunu yaratan İsrail işgalinin bizzat kendisi. Yani İsrail işgali sonrasında zaten Hizbullah doğmuştu. Öncelikle bu işgalin sınırlı alanlar ama kritik alanlar buralardan çekilmesi gerekiyor. Daha sonrasında Hizbullah'ı yaratan sosyal, siyasal, askeri nedenleri ortadan kaldıracak Lübnan'da bir yeni süreç başlatılabilir. Trump biliyorsunuz daha çok yine askeri yöntemler üzerinden Suriye'yi biraz Lübnan'a iterek, Hizbullah üzerine iterek askeri olarak çözmek kastediliyor. Evet. Ama bu da riskli bir çözüm. Ne Suriye'nin ne de bölge ülkelerinin kabul edebileceği bir çözüm değil. Ama Hizbullah'a başka yöntemlerle, Hizbullah'ın da sosyolojisini anlayarak, çünkü belli bir toplumsal temeli de var, tabanı da var, bunu da göz önüne alarak farklı yöntemlerle bu sorun çözülebilir. İsrail'in güvenliği eğer sorun Hizbullah'sa bu şekil çözülebilir gibi bir yaklaşım var. Dolayısıyla yani bir çatışmaya, çakışmaya doğru gidiyor. Tabii ki İsrail'in güvenliği halen Amerika için önceliklidir ama buna bir süreç olarak bakmak lazım. Yani uzun yıllardır takip eden bir kişi olarak o değişimi gözlemlememek mümkün değil. Bu konuştuklarımızı eskiden konuşamazdık diye söyleyebiliriz.
0: Şimdi Tarık Hocam, başka konuşulamayacak bir şey de var. Belki bu 7 Ekim saldırılarıyla başlayan süreçte hani Amerika'nın, özellikle demokratların İsrail'e olan sınırsız desteği, son yapılan işte bu oylamada, bu güvenlik yardımının kesilmesinde demokratların çoğunun önergeye destek verdiği.

0: vermesi yönünde oldu. Geçmedi. Zaten geçseydi de Trump muhtemelen onaylamayacaktı ama demokratlar açısından baktığımızda farklı bir kırılma olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani cumhuriyetçiler elbette aksi yönde oy kullandılar ama bu ara seçimler için bize ne söylüyor Trump açısından? Bir de tabii hani Netanyahu'nun siyasi geleceği açısından da biz yavaş yavaş konuşmaya başlamalı mıyız sizce?
1: Vallahi artık konuşmayı bırakıp bu adama elveda desek yerinde olacak. Çünkü herkesin huzurunu kaçırıyor. Amerika ile kendi ülkesi arasındaki ilişkileri bozuyor. İsrail'in bölgedeki yalnızlığını ve güvenliksizlik hissini pekiştiriyor. Oytun çok güzel söyledi. Yani bir barış ortamı ortaya çıkarmaktan ziyade 7 Ekim'den bu yana İsrail'in sürdürdüğü o sonu gelmeyen savaş konsepti daha fazla güvensizlik, daha fazla endişe yaratmış İsrail kamuoyunda. Bütün kamuoyu yoklamaları bu sonucu veriyor. Demokrat Parti içinde bir kırılma olduğunu söylediniz ama artık ben kırılmayı da geçtiğini düşünüyorum. Yani çok kökleşmiş, bir daha geri döndürülemez bir İsrail karşıtlığı artık Demokrat Parti'yi ele geçirdi demek istemem. Çok iddialı bir şey olur ama Demokrat Parti'nin artık Amerika'nın Orta Doğu'ya yönelik çıkarları İsrail'e endeksli olmasın yaklaşımı bence artık biraz sağlamlaşıyor, kökleşmeye başladı. Asıl kırılmayı Cumhuriyetçi Parti içinde görüyoruz. Çünkü Cumhuriyetçi Parti içinde bir Hristiyan Siyonist kanat var. İşte Amerika'yı Büyük İsrail gibi gören bir kanat var ve daha ideolojik, daha romantik bakan insanlar bunlar İsrail'e. Yılmaz savunucuları, Netanyahu'nun ve İsrail'in Amerika'daki Yılmaz savunucuları bunlar gibi gözüküyor. Bu Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın başarısız olmasının da en büyük sebeplerinden bir tanesi bu akımın desteklediği Temsilciler Meclisi üyelerinin buna destek olması. Ama tekrar söyleyeyim, yani Cumhuriyetçi Parti'nin yeni yüzü, genç yüzü, Vance gibi adamların temsil ettiği zihniyet tamamen sorguluyorlar artık bu İsrail yanlısı tutumu, evet, ve tavrı. Bakın Vance'in daha önce de açıklamaları vardı. Netanyahu'ya da falan ne demişti? Ya sen ne yapıyorsun? Sana en çok destek veren ülke biziz dünyada. Herkesin nefretini üzerine çektin. Yalnızsın artık. Yine de bindiğin dalı kesiyorsun. Bize karşı böyle acayip işler içindesin. Bunu yapma demeye getiriyordu. Bence Cumhuriyetçi Parti için de bu yönde bir kırılma olacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü uzatmadan şunu da söyleyeyim. Yani Trump'ın Orta Doğu'ya yönelik dizayn etmeye çalıştığı yeni bölgesel güvenlik vizyonu içerisinde İsrail'in Türkiye ile, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, hatta yeni Suriye ile, El-Şara yönetiminin liderlik usulüyle barışması var. Yani böyle bir vizyonu var Trump'ın. Bu barışma olacak ki İran ve vekilleri karşısında çok güçlü, Amerika ile işbirliği yapabilen bir blok ortaya çıkacak ki Amerika daha rahat bir şekilde bölgedeki varlığını azalsın ve başka coğrafyalara kanalize olabilsin. Netanyahu'nun politikaları tamamen sabote ediyor. Evet. Trump'ın bu yapmak istediği şeyi.
0: Yani zaten Amerika savaşı azaltmak, çatışmaları azaltmak isterken şimdi bir kör düğümün içine düştü. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda ne olup ne bittiğini de tam olarak anlayamıyoruz Oytun Bey. Siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi bir de tabii yani Trump açısından baktığımız zaman ne diyor? Bibi de seviyorum diyor, Erdoğan da seviyorum. İkisi anlaşamıyor diyor ama olsun diyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye ile bir yakınlaşma olduğunu da görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri ile, özellikle F-35'ler konusunda. Yani Netanyahu'nun artık bu kadar ciddi bir siyasi kredisi kalmış mıdır Trump nezdinde, özellikle bu F-35'ler konusundaki itirazına binaen sorayım.
2: Şimdi şöyle bir katkıyla başlayayım. Bir kere yani Netanyahu'yu İsrail siyasetinde var eden, onun yükselmesini sağlayan, 10 yıllardır İsrail siyasetinde olmasını sağlayan, İsrail toplumuna verdiği güvenlikçi lider, güçlü lider imajı. Yani ben İsrail'in güvenliğini tesis edeceğim söylemi ve politikalarıydı. Ama gelinen noktada İsrail tarihinin en güvensiz dönemini yaşıyoruz. Yani 7 Ekim saldırılarından başlayarak İran'la girdiği savaş, işte başkentinin saldırılara maruz kalması, yani işte birçok İsrail'in biliyoruz ki bu savaş sırasında ülkeyi terk etmek durumunda kalması, Kuzey İsrail boşaldı. Yani oradaki Hizbullah'la savaştan dolayı İsrailliler de kendi ülkesi içerisinde yerlerinden edildi, güneye doğru göç etmek durumunda kaldı. Yani böyle bir güvensiz, evet, İsrail tablosu ortaya çıkardı Netanyahu. Dolayısıyla Netanyahu'nun vaat ettikleri ve sunduğu arasında çok ciddi bir makas var, açıklığı var. O güvenlikçi politikalar güvenlik üretmedi.

0: şimdi artık Amerika'nın yeni vizyonuyla, bölgesel vizyonuyla hiç uyuşmuyor. Tamamen tersi bir durumda ve Netanyahu bunu da okuyamıyor. Yani Türkiye'yi karşısına almaya çalışıyor ama Trump'a baktığınızda bunu NATO zirvesi öncesi ve sonrasında da gördük. Türkiye'ye özellikle bölgede ciddi bir alan açıldığını görüyoruz. Tabii Türkiye'nin özellikle Suriye'deki değişimle birlikte oradaki etkili bir aktör olarak öne çıkması, bölgesel biraz önce bahsettiğim işbirliği mekanizmalarında hem siyasi hem jeopolitik açıdan önemi Trump'ı Türkiye'yi farklı bir noktaya yerleştiriyor bölgesel vizyonda. İsrail ise bu yeni ortamda, İran'ın zayıfladığı ortamda Türkiye'yi yükselen bir tehdit olarak konumlandırmaya çalışıyor. Amerika da burada sizin ifade ettiğiniz gibi İsrail ile Türkiye arasında bir denge bulmaya çalışıyor. Yani ikisini de seviyorum diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın arkadaşım, seviyorum diyor. Zaten çok kredi açıyor. Diğer taraftan Netanyahu tabii ki İsrail ile özel bir ilişkileri var ama o noktada bir denge bulmaya çalıştığını görüyoruz. Yani Netanyahu'nun şunu da okuyamadığını görebiliriz. Suriye konusunda yani Şara'nın geçmişi biliniyor. Buna rağmen yani 1,5 yıl civarında süre oldu. Üçüncü görüşmesi zannedersem. Bunun dışında Amerika ile Suriye arasında giderek gelişen ilişkiler var. Güvenlik alanında, ekonomik anlamda giderek gelişen ilişkiler var. Netanyahu bunu da okuyamıyor. Dolayısıyla o bölgesel vizyonla tamamen çelişiyor. Siz İran meselesinden bahsettiniz. İran konusunda açık çek verildi. Gelinen noktada artık iş bir kara işgaline kadar vardı. Hürmüz Boğazı'nı hesaplanamadığı söyleniyor. Muhtemelen hesaplanıyordu ama bazıları öngöremedi bunu. Bunun yarattığı maliyetler ciddi bir yüke dönüşmüş durumda. Tabii ki İsrail'i burada güvenliğini yine öncelikli tutarak ama kendi bölgesel vizyonuna da uyum sağlayacak bir yöne yönlendirmek isteyecektir. Orada sanki Netanyahu'nun varlığı bir engel oluşturuyor. Yani İsrail'de de bir seçim sürecine giriyoruz. Orada yaşanacak bir iktidar değişimi ki muhalefetin de kendi içinde bazı sorunları var. Yani oradan da bir iktidar değişimi sonrasında her şeyin süt liman olmasını beklemek doğru değil. Ama ne olursa olsun Netanyahu bir psikolojik bariyere dönüştü. Oradaki bir değişim belki bir rahatlamayı sağlayabilir. Bu hem Filistin meselesinde hem de İsrail'in bölge politikaları açısından. Burada en makul seçenek bir denge üzerinden Amerika açısından bakıldığında İsrail'in yayılmacı politikalarını engelleyerek bir denge siyaseti üzerinden İsrail'in güvenliğini de göz ardı etmeden siyaset yürütmek gibi gözüküyor. Ama Trump'ın geleceğini de tabii bunu göreceğiz. Çünkü
1: Yani
0: önümüzdeki
1: sizin bahsettiğiniz o denge, yani ama sizin bahsettiğiniz o denge Trump'ın şu an inisiyatifinde olan bir şey. Trump gittiği zaman hani yani daha doğrusu o yüzden hani ülkelerin karşılıklı ciddi olarak diplomatik kanalları açık tutup konuşmaları ne kadar önemli değil mi? Yoksa
0: tabii ki.
1: öteki türlü görüyoruz işte Trump telefon açıyor. Netanyahu'ya kızıyor. Yine yanlış yaptım vesaire diye. Yani biz de böyle bir politikayla maalesef karşı karşıyayız. Çok teşekkür ediyorum. Süremin sonuna gelmişim. Tarık Oğuz'u ve Oytun Orhan. Sağolunuz
0: İyi günler.
1: katıldığınız için Haber
0: Sağ olun.
1: Hattı'na. Evet, şimdi 15 Temmuz darbe girişimini konu olan Asırlık Gece belgeseli dizisinde o gece yaşananlar dakika dakika anlatıldı. TRT'de yayınlanan dizide o gecenin kritik isimlerinden dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koruma Başkanı Muhsin Köse'nin ilk kez anlattıkları dikkat çekti.
2: Devlet güvenliğini ilgilendiren çok hassas bir konuda önemli bir ihbarda bulunacaktım.
3: Darbe girişimi öncesi ve o gece yaşanan olaylar ele alındı. Alınan istihbarat üzerine geliştirilen önlemler paylaşıldı. TRT'de yayınlanan Asırlık Gece belgesel dizisinde 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanılanlar dakika dakika anlatıldı. Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan darbe girişimi öncesinde kuruma gelen ihbar sonrası nasıl harekete geçtiğini açıkladı.
4: Özel kalem geldi. Acil bir konuda arkadaşlarımızın arzı var dediler. Bu akşam size yönelik bir operasyonun olacağını söylüyor. Buna ilişkin duyumları var.
3: Hakan Fidan bunun üzerine dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'le görüşmek istedi.
5: Toplantı esnasında Emiraz Subayım geldi. MİT Müsteşarı'nın benimle görüşmek istediğini bildiren bir not verdi.
3: Güler durumu dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a bildirdi. Ardından Erdoğan'ı da bilgilendirmek için aradığını anlattı.
6: Hakan Fidan aradı beni. Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu sordu. Özel bir adreste olduğumuzu kendisine söylediğimde.
4: Sizin dediğin durumunuz nasıl? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Yeterli miktar güvenilirle ilgili aldığınız tedbirler vesaireler. Tamam dedim. Biz yani bir konu üzerindeyiz. Belki

0: De sonra bir hani somut konu olunca size döneriz.
1: Aynen şu ifadeyi kullandı Hakan Fidan. Serseri mayın var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
2: Polisi paşa tankları kontrol etmem istemişti.
3: Belgesel dizide darbe girişiminin nasıl önlendiği ve bastırıldığı yine kritik isimlerin tanıklığıyla anlatılarak devam etti.
4: Şimdi ahbap soruşturmasına dair yeni bir gelişme var. Onu bize Elif Yavuz anlatacak. Elif.
5: Ayşe Sürberkel, ilk gözaltıların ve tutuklamaların ardından ikinci dalga bir operasyon olmuştu. 17 şüpheli gözaltına alınmıştı jandarma tarafından. Bu sabah 11 şüpheli adliyeye sevk olmuştu. Şüphelilerden 6'sı hakkında tutuklamayla hakimliğe sevk kararı çıktı. 6'sı hakkında ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları yönünde hakimliğe sevkleri gerçekleşti. Tutuklama talep edilen isimler arasında Aris Tenik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, Sait Köse ve Mert Ulu yer alıyor. Berkant Acil cezaevinden sevk edildi. O yüzden jandarmadan sevk edilen şüpheliler arasından yer almıyordu. Berkant Acil, Haluk Levent'in abisi. Aynı zamanda Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına tutuklanıp gözaltına alıp tutuklanmıştı, cezaevindeydi. O da bu soruşturma kapsamında tekrar dosyada ismi yer aldı ve tekrar cezaevinden adliyeye getirildi ifadesi alınmak üzere. Ve ifadesinin ardından Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldular. Hakimlik ifadeleri alınacak. Ardından da karar verilecek haklarında. 6 şüpheli tutuklama talebiyle Suç Ceza Hakimliğine sevk oldular. 6 şüpheli hakkındaysa adli kontrol talebi istendi. Hakimlik sevkleri de gerçekleşecek ilerleyen dakikalarda. Ayşe Süberker.
4: Pekala, teşekkür ediyoruz Elif Yavuz. Soruşturma hareketli. Öğrenci affına yönelik düzenlemenin yasalaşması için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Komisyon aşamasına yapılan değişiklikle daha önceden aftan yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlamayanlar da öğrenci affı kapsamına alındı. Peki öğrenci affına kimler başvurabilecek? Düzenleme yeni eğitim öğretim dönemine yetişecek mi? Gelin bir bakalım.
3: Öğrenci affından daha önceden affa başvuranlar da yararlanabilecek. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenleri kapsamayacak. Yaklaşık 40 bin kişi öğrenci affı düzenlemesinin yasalaşmasını bekliyor. 28 maddelik öğrenci affı teklifi 14 Temmuz'da Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde öğrenci affı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. 2022 öğrenci affından yararlanmasına rağmen çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin ve bir programı kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar af başvurusu yapabilecek. Öğrenci affı üniversiteden ilişiği kesilen lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak. Peki aftan kimler yararlanamayacak? Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler de aftan yararlanamayacak. Öğrenci affı için bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurarak kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Teklifle üniversitelerde göreve başlayacak öğretim elemanları da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacak. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin meclis yaz tatiline girmeden önce yasalaşması planlanıyor.
4: Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil günlerinde çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Kararda noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği de ifade edildi.
3: Dinlenme hakkında sınırlama getirildiğine dikkat çekti. Tatil ve izinle ilgili düzenlemenin yönetmelikte değil, kanunla yapılması gerektiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil günlerinde çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. CHP, 7532 sayılı noterlik kanununda bazı hükümlerin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, noterlik kanununun 52. maddesine eklenen noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hükmü iptal etti.

0: kararda anayasanın 50. maddesinde çalışanların dinlenme hakkına sahip olduğu, bu kapsamda hafta tatili ve izin hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği kaydedildi. Noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği ifade edildi. Temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların anayasaya aykırı olamayacağına işaret edilen kararda, noterlerin izin günlerinde çalışmasına ilişkin temel ilke ve esaslarla gelen çerçevenin söz konusu düzenlemede yer almadığı bildirildi.
1: Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi turizm ve hizmet sektörünü de hareketlendirdi. Zirve kapsamında konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.
2: Turizm açısından değerlendirdiğimizde de Ankara önceki yıllara nazaran büyük bir ekonomik girdiye vesile oldu.
0: Ankara'da 23 otel NATO zirvesi için ayrıldı. Yaklaşık 5500 kişi konakladı. Zirvenin ekonomiye milyonlarca lira katkısı oldu.
2: Yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılda kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam.
0: Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi turizm ve hizmet sektörünü de hareketlendirdi. Her bir otel için Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde koordinasyon grubu kuruldu.
2: Toplamda bizim ayırdığımız 23 otelimiz vardı. Bunlardan birkaçı 4 yıldızlı oteldi. Geri kalan hepsi 5 yıldızlı oteldi. 23 otelde toplamda yaklaşık 5500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu.
0: Karakaya tüm sektör temsilcilerinin organizasyonu başarıyla yönettiğini, yüksek misafir memnuniyetiyle zirvenin tamamlandığını söyledi.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatında yeni yol haritasını belirledi. Hazırlanan hedef pazar analiz raporuyla geleneksel ihracat pazarlarının yanı sıra yeni ülkeler de tespit edildi. Buna göre İspanya'ya peynir, İsviçre'ye bal, Avrupa ülkelerine ise çikolata ihracatının artması hedefleniyor.
0: İspanya'ya peynir, Avrupa'ya çikolata, İsviçre'ye bal ihracatı yapılacak. Türkiye tarım ve gıdada ihraç pazarını genişletecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerini ihraç edebileceği hedef pazar ülkelerine ilişkin kapsamlı bir çalışma hazırladı. Tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde hedef ülke analiz raporu yayımlandı. Raporda tarım ve gıda ürünlerinin ihracatında alternatif pazarlara erişim vizyonu ortaya koyuldu. Hedef pazar ülkeler olarak adlandırılan yeni ülkeler belirlendi. Geleneksel pazarlara ilave olarak alternatif pazarlar geliştirilmesi amaçlandı. Irak, Almanya, ABD, Rusya ve İtalya Türkiye'nin geleneksel pazarı olarak öne çıktı. İhracatta organik sertifikalı, sürdürülebilir uygulamalarla üretilmiş ve izlenebilirliği yüksek ürünlere talep arttığı tespit edildi. Türkiye'nin bu dönüşüme ayak uydurmasının kritik bir gereklilik olduğuna da dikkat çekildi. Rapora göre zeytinyağı ihracatında hedef pazar ülke olarak Fransa, İngiltere, Avustralya, Güney Kore belirlendi. Çikolatada ABD ve Orta Doğu'ya tedarik sürdürülürken yeni rota Avrupa ülkeleri oldu. Çalışmada İngiltere ve Fransa yeni pazarlar olarak açıklandı. Hedef pazar raporunda bitkisel ve hayvansal ürünler için de çalışıldı. Kanatlı et için hedefte AB ülkeleri yer aldı. Hollanda'ya meyve ve kuru yemişin yanı sıra kesme çiçek, canlı bitki gibi ürünler için de ihracat çalışması yapıldı.
1: Yaz başladı ve dondurmaya rağbet arttı. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da dondurmaların korunma koşulları. Eğer doğru korunmazsa zehirlenebilirsiniz.
3: Sağlıklı mıdır yediğin dondurma biliyor musun?
4: Bilmiyorum.
5: Yaz geldi, dondurma tüketimi arttı.
6: Dondurma özellikle bizim yaz aylarında tükettiğimiz A, D, E ve K vitaminlerinin bolca bulunduğu, içinde süt başta olmak üzere, bununla birlikte çeşitli meyveler ya da aroma vericileri, çeşnilerin, bunlarla birlikte sağlıklı.

0: talebin bulunduğu bizim severek tükettiğimiz bir ürün.
1: Serinletici tatlıların başında gelen dondurmanın tüketicinin elindeki külaha erimeden ulaşması gerekiyor.
2: Yaz aylarında dondurma damaklarda tatlı bir serinlik bırakıyor. Ancak soğuk zincir korunmadığında bu tatlılık sağlık açısından birçok riski de barındırabiliyor.
0: Elektrikler kesildi, uzun süre elektrikler gelmedi. Bu dondurma çözündü ve tekrardan donduğu zaman üzerindeki kristallenmeleri görebiliriz. Gördüğümüz zaman da bu ürünü tüketmememiz gerekiyor. Aynı şekilde eğer kapalı bir ürün alacaksak da bunda da formunu, o ambalajı bozulmuş, delinmiş, erimiş, çözülmüş, tekrardan donmuş, bunları şekillerden de anlayabiliriz. O yüzden bu ürünleri de kesinlikle tüketmemek gerekiyor.
1: Saklama koşullarında yapılan hatalar, dondurmada mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturabiliyor.
3: Üretimden çıktıktan sonra ürünler zaten soğuk havada muhafaza ediliyor. Ondan sonra üretimden taşınırken de yine soğuk zincire sahip araçlarla naklediliyor. Satış yerine geliyor. Satış yerinde yine aynı soğuk zincirde muhafaza edilip satışa da yine soğuk zincire sahip -18'deki makinalarda satışa sunuyoruz. Ona çok dikkat ediyoruz. Zaten soğuk zincir bozulmaya başladığı andan itibaren ürün mikrop üretmeye başlar.
1: Bir tehlike de çocukların severek tükettiği rengarenk dondurmalarda.
0: Çok fazla tüketmemek gerekiyor. Dondurmayı mümkün olduğunca bu şekilde orijinal dondurma olarak tüketmek gerekiyor. Ve tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor.
4: Arıcılar balda verimi artırmak için Türkiye'nin dört bir yanını geziyor. Trakya bölgesi de arıcıların en çok rağbet ettiği yerlerden. Edirne'nin sınır köylerinde Karaçalı'dan bal hasadını yapan arıcılar şimdi ayçiçek balı için kovanlarını tarlaların yanına yerleştirdi. Alican Zeray o tarlalarda arıcılarla konuştu.
5: İzmir, Menderes'ten geliyorum. Buraya Günebakan'a geldik. Ayçiçek balına yani.
6: Muğla'dan, Milas'dan geliyoruz. Yaklaşık 14 senedir arıcılık yapıyorum. 12 senedir buradayım.
7: İyi bal uğruna yollara düştüler. Karaçalı ve ayçiçek balığı için Trakya'ya geldiler.
5: Burada biraz daha Karaçalı ormanları var. Daha güzel bal verimi oluyor İzmir'e göre. Onun için burası garanti arıcının sigortası olduğu için buraya geliyoruz. İlk önce Karaçalı balı asıl hedefimiz oydu. Ondan sonra buraya iniyoruz Günebakan'a, ayçiçek balına.
7: Edirne'nin sınır bölgesine doğal olarak yetişen Karaçalı bitkisinden bal hasadını tamamlayan arıcılar ayçiçek tarlalarının yerine konuşlandı.
6: Dört tarafı ayçiçek olması avantajlı. Ayçiçeğe fazla kilometre yapmıyor. Çok yakın olduğumu daha iyi çalışıyor. Uzaktan yani bir kilometre boşa uçmuyor ara. Mesafe yakın oldu muydu daha çabuk.
8: Daha çok verim veriyor.
6: Daha çok verim veriyor.
9: Gerçek bal burada üretiliyor. Biz buralara geliyoruz işte, buralara alıştık artık. Başka yere de gidemiyoruz.
7: Edirne'nin Bulgaristan'ı sınır köylerinde hemen her yerde bu petekleri görüyoruz. Kimi Muğla'dan geldi, kimi Samsun'dan, kimi İzmir'den. İşte arıcıların zorlu mesaisi başladı.
6: Şu anda 550 mevcut var arılı kovanımız. Buraya geleli 20 gün falan anca oldu daha. Bir hafta daha durur, bir hafta 10 gün sonra burası biter, ondan sonra başka bir bahara gideriz yani.
7: Arıcılar bu yıl yağışın etkisiyle verimin yüksek olmasını bekliyor.
5: Bu sene iyi verimler geçen yıla göre bir tık daha güzel, yağışlar güzel oldu. Onun için biraz daha memnunuz yani.
6: Ortalama 10-15 ton yaparız herhalde, hedefimiz orada. 10 ton garanti de belki de 15 ton.
4: Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz 35 yılda 15 bini aşkın model arabadan oluşan bir koleksiyon oluşturdu. Binlerce model otomobilden oluşan koleksiyon odasının duvarlarını kapladı.
10: Bunların her birini tek tek yerleştirdim. Yaklaşık 3000 tane araba var tavanda.
11: Arabalara olan tutkusu çocuk yaşta başladı. 35 yıldır biriktirdiği binlerce model araba odasına sığmaz oldu.
10: 15 binden fazla arabam var şu an koleksiyonumda.
11: Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz'ün model araba tutkusu yıllar önce başladı. Hediye gelen model arabaları yıllar içinde biriktirerek koleksiyona çevirdi. bir oda dolusu araba topladı.
10: İçerisinde Hot Wheels, Matchbox, Tomica, Mini GT gibi birçok üreticiye yer verdiğim 15 binden fazla arabam var şu an koleksiyonumda.
11: Ona göre koleksiyon odası terapi gibi geliyor.

0: Böyle bütün sinirim, stresim 5 dakika içerisinde kayboluyor.
1: Eşini bulmanın neredeyse imkansız olduğu 15 bin parçalık koleksiyonun değeri de çok fazla.
0: Koleksiyon camiasına bakarak 10 milyonun üzerindedir diye tahmin ediyorum. 15 milyona yakındır diye tahmin ediyorum açıkçası.
1: Sivaslı koleksiyonerin ailelere de bir tavsiyesi var.
0: Çocuklarınızı, özellikle yeni ergenlik döneme giren çocuklarınızı koleksiyona yönlendirin. Bu araba olmayabilir, başka bir koleksiyon da olabilir. Kötü alışkanlıklardan uzak tutarsınız.
2: Aydın'daki 2000 yıllık geçmişe sahip Tralles Antik Kenti'nde olimpik yüzme havuzu gün yüzüne çıkarıldı. Uzunluğu 37, genişliği ise 12 metre olan antik havuzda profesyonel sporcular yetişiyordu.
3: Buradaki sporcular diğer kentlerdeki yarışmalara da katılıyorlar.
1: Antik çağda sporcu yetiştirmek için kullanılan 2000 yıllık olimpik havuz yıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı.
3: Burada eğitim alan çocuklar özellikle spor alanında da yetişmeleri gerekiyordu. Profesyonel sporcu olmaları bekleniyordu. O yüzden yüzme de onlar için çok önemli olduğu için mutlaka her çocuk yüzmeyi öğreniyordu bu havuzlarda.
1: Burası geçmişi 2000 yıl öncesine dayanan Aydın'daki Tralles Antik Kenti. Antik kentte bir yıl önce başlayan kazı çalışmaları neredeyse tamamlandı. Dönemin olimpik havuzlarından biri olarak değerlendirilen yüzme havuzu gün yüzüne çıktı.
3: Yaptığımız kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde bu arkamızda gördüğünüz soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardık.
1: Doğal kaynak suyuyla beslenen olimpik havuz o dönemde halk tarafından da yaz aylarında kullanılıyordu.
3: 300 kişilik bir yüzme havuzu, özellikle sıcak yaz aylarında burada hamama gelen kişilerin serinlemek için kullandıklarını düşünüyoruz.
1: Çalışmaların tamamlanmasının ardından havuz yeniden suyla doldurulacak.
2: Ve 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı da belli oldu. Yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin finale yükseldi. Son dördün diğer ayağında İspanya Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı pazar günü saat 22'de başlayacak. Sırada Dünya Kupası turu var.
4: ...2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin finale yükseldi. Son dördün diğer ayağında İspanya Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Arjantin'le İspanya arasındaki final maçı pazar günü saat 22'de başlayacak. Müsabaka Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadında oynanacak. İngiltere ile Fransa ise üçüncülük maçında karşılaşacak. Müsabaka pazar günü saat 00'da başlayacak. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni İngiltere maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. Takımdaki her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Özel futbolculara sahip olduklarını vurgulayan Scaloni, finalde karşılaşacakları İspanya'nın yenilmesi zor bir takım olduğunu vurguladı. İnsanların keyif alacağı bir final maçı olacağını savunan Arjantinli teknik adam, Dünya Kupası'nı üst üste ikinci kez kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Scaloni, Lionel Messi'nin tarihin en iyi futbolcusu olduğunu da iddia etti. 2026 Dünya Kupası'na yarı finalde veda eden İngiltere'de teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu. Arjantin'i galibiyetten dolayı tebrik eden Alman çalıştırıcı, takımının performansından memnun olduğunu söyledi. Arjantin'in çok kaliteli bir takım olduğuna dikkat çeken Tuchel, "Dünya şampiyonunu elemeye çalıştık. Arjantin çok rekabetçi bir takım," dedi. Thomas Tuchel, oyuncularına olan inancının sürdüğünü de sözlerine ekledi. Arjantinliler takımlarının 2026 Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükselmesini coşkuyla kutladı. New York'taki kutlamalarda büyük coşku yaşandı. Arjantinli futbol severler tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Özellikle Lionel Messi lehine birçok tezahürat yapıldı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te de taraftarlar caddeleri doldurdu. İngiltere galibiyetini sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı. Arjantin 2026 Dünya Kupası finalinde pazar günü İspanya ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin finale yükseldi. Maç sonrası büyük bir sevinç yaşayan Arjantinli futbolcular tribünde açılan "Falkland Adaları Arjantin'indir" yazılı pankartla sahada tur attı. FIFA siyasi bayrak ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor. Bu kapsamda Arjantin'e yaptırım uygulanabileceği

0: belirtiliyor. FIFA, İngiltere-Arjantin maçı öncesi her türlü siyasi pankartın sergilenmesini yasaklamıştı. 2 Nisan 1982'de Falkland Adaları'nda Arjantin ile İngiltere arasında askeri çatışma yaşanmış ve adaların statüsü tartışmalı hale gelmişti. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, 2026 Dünya Kupası finali için tepki çeken bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Final maçının devre arasının 15 dakikadan 30 dakikaya yükseltileceği iddia edildi. Bu kararın devre arasında düzenlenecek etkinlikler sebebiyle alındığı belirtildi. FIFA'dan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Reklam molaları, etkinlikler ve maçın uzatmaya gitmesi halinde final maçının 3 saate uzama ihtimali bulunuyor. Oyuncuların 30 dakikalık arada soğuma ihtimali değerlendiren futbol severler alınan karara sosyal medyada tepki gösterdi.
1: Ve 4 yılın ardından Galatasaray'da bir devir sona erdi. Arjantinli yıldız futbolcu Mario Icardi sarı kırmızılara veda etti. Vedayı Galatasaray duyurdu.
2: Galatasaray'da bir devir sona erdi. Sarı kırmızılı takım Arjantinli santrafor Mauro Icardi'ye veda ettiğini duyurdu. Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla oyuncusuna elveda dedi. Paylaşımda "Sen artık yalnızca kulüp tarihinde adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin" ifadesi kullanıldı. "Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıklar, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana, Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan. Bugün çocuklar Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor. Böyle bir aşk unutulmaz." 2022-2023 sezonunun Ekim ayında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı formaya imza attı. Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 kez Süper Lig ve birer kez Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayan Icardi, aynı zamanda 2023-24 sezonunda attığı 25 golle gol krallığı yaşadı. Deneyimli forvet, cimbomla çıktığı toplam 134 maçta 77 kez fileleri havalandırmayı başararak Giorgio Hagi'nin 72 gollük rekorunu kırmıştı.
1: Böylece bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada manşet programı var. Zülfikar Ali Aydın karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
2: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Milyonların deprem acısıyla yaptığı iyilik bağışları bahis parası oldu. Kumarda harcandı, örgütlü bir kara para ağının parçası oldu. Tüm bu ifadeler savcılığın delillerinden çıkan şüpheler. Savcılık hala soruşturmasını yürütüyor. Haluk Levent 14 şüpheliyle birlikte tutuklandı. Artık o da, derneği Ahbap da henüz tüm yönleriyle çözülmeye çalışılan bir suç ağının parçası, konusu ve konumunda. Soruşturma derinleştiriliyor, akıl almaz ve gerçekten mantık dışı bir para trafiği var. İzaha muhtaç, garip bir gayrimenkul devir trafiği de var. Dahası var, bir cümleyle şöyle anlatalım o dahası kısmını da. Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği bir kadın gözaltındaydı. Sonra gözaltına alınan başka bir kadın Levent'in evli olduğunu nezarethanede öğrendiğini söyledi. Ona da evlenme teklif etmiş. Haluk Levent beni evlilik vaadiyle kandırdı dedi. Suç ortağı olarak tutuklananlar Haluk Levent'i nasıl anlattı? Tüm bu garip trafiğin hepsine bakacağız. Sabah saatlerinde ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Şarkılarını söyleyip dizilerini izlediğimiz ki yapımcılar da var içinde isimler gözaltında. Şu an adli tıptalar. Terörsüz Türkiye sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti görüşme trafiği de kritik. Bu iki başlıktaki durumu da, son durumu da bize Buse Deviren ve Ankara'dan Habertürk editörü Mahir Kılıç anlatacak. Hemen iki arkadaşımızı da arka planda görüyorsunuz. Habertürk Manşet başlıyor. Evet, az önce söylediğim o noktalara hemen gidelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında

0: Da yeni bir dalga var, bir hatırlayacaksınız. Bebek oteli soruşturması diye de belki adlandırılabilir. Oradan başlayıp sokakta uyuşturucu satan, sentetik uyuşturucu satan satıcıların, torbacı diye tarif edilen satıcıların itiraflarıyla, ifadeleriyle başlayan bir uyuşturucu soruşturması süreci. Şarkıcı Sıla'nın, yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu isimler var. Kimler var? Önce bir Buse'den onun ayrıntılarını alalım. Bir de neden adli tıptalar, adli tıpa gönderildiler bildiğim kadarıyla. Neden gönderildiler onu da aktarırsın bize Buse.
1: Evet, sabah saatlerinde yapıldığı operasyon Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na verilen talimat doğrultusunda başladı. Aslında ünlülere yönelik yapılan ilk operasyon değil biliyorsunuz. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler var arasında. Dilerseniz ben de sayayım sizlere. Siz de bahsettiniz. Şarkıcı Sıla var. Yine şarkıcı İlyas Yalçıntaş var. Yapımcı Fatih Aksoy var. Dizileri biliyoruz. Dizilerinin yapımcısı Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybükü Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Ömer Faruk, Işık, Eylem, İpek, Gökhan Şafak, Burak Balkaya ve Asuna Mercan olmak üzere toplam 14 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltının yanı sıra aslında bu şüphelilerin evlerine de operasyon düzenlenmiş oldu ve arama çalışmaları da yürütüldü aynı zamanda. İl Jandarma Komutanlığı'na geldikten sonra da yanlış hatırlamıyorsam saat 15 civarına kadar burada kaldılar ve ifade işlemlerinin ardından da önce sağlık kontrolüne götürüldüler, ardından da adli tıpa götürüldüler. Neden adli tıpa gönderiliyorlar? Çünkü kuvvetli bir şüphe unsuru delillerle birlikte devam ettiğinde uyuşturucu madde kullanmış olabilecekleri ihtimali göz önünde bulundurulduğunda biyolojik örnekler alınacak kendilerinden. İşte saç örneği, tırnak ve kan örnekleri alınacak adli tıp kurumunda. Şu anda da bu işlemlerin yapılması, prosedürün işlemesi için adli tıp kurumunu 14 bahsettiğim kamuoyunun da yakından tanıdığı ünlüler götürülmüş oldu. Toplamda 25 kişiye yönelik bir operasyondu bu. Ama bugün itibariyle 14'ü gözaltına alınmış oldu. Akabinde de adli tıptaki işlemlerin tamamlanmasının ardından da savcılığa sevki olacak. Oradaki savcının ifadesinin ardından oluşacak kanaat doğrultusunda da yeniden biz yakından süreci takip edeceğiz. Adli tıp raporlarını da yeniden aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
0: Evet, Buse Deviren, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada kolluk olarak görev yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan, operasyonun merkezinden bildirdi son durumu. Ünlülerin fotoğraflarıyla birlikte görüyorsunuz gözaltına alınan isimleri. İşte içlerinde influencer, youtuber olarak bilinen isimler var. Şarkıcı Sıla var. Yapımcı Fatih Aksoy var. Bu soruşturmada çok konuşulacak gibi görünüyor. Geçelim gündemin Ankara ve kritik tarafına, Ankara'da siyasetinin en kritik başlıklarından bir tanesine. Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği bu sabah itibariyle yeniden bir hız kazandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti'ye gitti, ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. O görüşmenin ardından 3 ya da 4 saat geçti tahminen. Hemen bir Mahir Kılıç'ı bir görelim. Mahir Kılıç, Ankara editörü. DEM Parti heyeti bazı bilgiler paylaştı o görüşmeyle ilgili. Önemli başlıklar var. O başlıkların tüm detayları Mahir'de, Türkiye'nin aslında üzerine çok konuşulacağı biraz daha detaylandırılmış bazı başlıklar var. Senden alalım, önemli çünkü.
2: Zülfikar Ali Aydın, öncelikle her iki görüşmenin de oldukça olumlu geçtiğini ifade edebiliriz. Özellikle Bahçeli görüşmesinden birkaç saat sonra DEM Parti'den 3 kritik isimle görüşme imkanı bulduk. Sözcü Ayşe Güldoğan, Antalya Milletvekili Sarıhan Uluç ve eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel süreci yürüten önemli aktörlerin belki de başında geliyorlar. Tabii hemen sorularımızı yönelttik kendilerine. Özellikle yapılan son görüşmeler. Sondan başladık. DEM heyetinin MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmeyi sorduğumuzda Tayyip Temel verdiği yanıtta MHP liderin o görüşmede sürece ilişkin kararlarını bir kez daha teyit ettiğini net bir şekilde söyledi ve Bahçeli'nin sürecin arkasında durduğunda vurguladığını aktardı. Yine MHP liderin bunu bir devlet politikası olduğunu ve mutlaka nihayete ulaştırılması gerektiğini söyledi. Bugün DEM Parti ile yapılan görüşmede Tayyip Temel Bahçeli için ayrı bir parantez daha açtı. Çözüm dili vurgusu yaptı, üsluba dikkat çekti ve bu çözüm dilini başarabilen birkaç aktörden birisi olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yine dün AK Parti heyeti Efkan Ale ve Abdullah Güler'le yapılan görüşmenin de oldukça olumlu geçtiğini söyledi. DEM Parti kurmayları tabii o görüşmenin ana gündem maddesi çerçeve yasaydı. Çerçeve yasa nasıl olacak ve ne zaman meclise gelecek bu konuşuldu. Öncelikle o görüşmenin de oldukça olumlu geçtiğini söyledi. DEM Partili isimler ve ancak kendi

üzerine somut yazılı bir taslak teslim edilmedi. O taslak, o teklif üzerine fikir istişaresi gerçekleştirildi, fikir alışverişi gerçekleştirildi. Peki nasıl bir çerçeve yasası olmalı? DEM Partili kurmaylar net bir şekilde şunu ifade etti. Bir kategorizasyon olmaması gerekiyor. Yani suça bulaşan, bulaşmayan şeklinde bir ayrım olmaması gerekti. Bütüncül ve kapsayıcı bir yasanın olması gerektiğini net bir şekilde belirtiler. Peki siz bu görüşlerinizi AK Partili kurmaylarınıza ilettiğinizde

0: DEM Partilisinler, fakat şunu belirtelim, teklifin meclis kapanmadan meclise sunulması ve yasalaşması noktasında bir hemfikir olma durumu söz konusu, onu ifade ederiz. Hem AK Parti hem de DEM Parti TAS'tan teklifin meclis kapanmadan çıkması noktasında bir uzlaşı demesek de bir hemfikir olma durumu var. Böyle bir eğilimin olduğunu belirtebilelim. Ayşegül Doğan şunu da belirtti, sürecin sürekli devam ettiğini, yeni aşamalara geldiğini kaydetti ve bununla birlikte yeni evrelerde yeni kurullara da ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Ayşegül Doğan örneğin silah bırakma, geri dönüşler noktasında bunları kim izleyecek, silahlar nereye bırakılacak, nasıl takip edilecek, yeni kurulların ihtiyaç olduğunu söyledi. Peki bu çerçeve yasa bunu kim verecek uzlaşı olduğunda Sarıhanoğlu net bir şekilde ifade etti. Yeter ki ön mutabakat olsun dedi. DEM Parti'nin de verebileceğini belirtti. AK Parti'nin de ya da MHP'nin de, Cumhur İttifakı'nın ya da toplu bir şekilde de bu teklifin verilebileceğini ifade etti. Amaç bir önce yeter ki amaç hasıl olsun, hedef ulaşılsın. Şunu ifade ettiler DEM Partilisinler, silah yakmanın kritik bir eşik olduğunu belirttiler ki bu çerçeve yasada en az silah yakma ve komisyon oluşturulması kadar kritik bir eşik ifadesi kullandılar. Orada bu silah yakma fikrinin de dünyada ilk olduğunu ifade etti Tayyip Temel. Peki bu fikir ilk kimden çıktı diye sorduğumuzda ise bunun Öcalan'a ait olduğunu belirtti. PKK yani kendi örgütüne birkaç öneride bulundu. Onu kaydetti. Silahların gömülmesi, 3. bir güce yani Kuzey Irak yönetimine teslim edilmesi ve yakılması, ilk iki seçeneği PKK'nın elediğini ancak silahların yakılması fikrine onay verdiğini, dolayısıyla geçtiğimiz sene 11 Temmuz'daki silah yakmanın da bu şekilde gerçekleştiği kaydedildi. Geri çekilme en çok konuşulan, tartışılan başlıklardan bir tanesi. Bu soruldu. Yine Tayyip Temel konuşan isimdi. Türkiye sınırları dışındaki Gara, Zap ve diğer risk taşıyan alanların çok büyük bölümünden PKK'nın çekildiğini ifade etti. Daha çok içeriye, Kandil'e doğru yani Irak'ın kuzeyine doğru bir çekilmenin olduğunu kaydetti. Yaz ayı başlarında Tunceli bölgesinde bazı teröristlerin kaldığını ancak zamanlı onların da Türkiye sınırları dışına çıktığını belirtti. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o çekilme esnasında hassasiyet göstermesine de ayrıca vurgu yapıldı. Yeni anayasa en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi. Öyle ki zaman zaman AK Parti ve DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi anayasa noktası pazarlıkla itham ediliyor. Bu yönde eleştiriler getiriliyor. Sarıhanoğlu çok net bir şekilde söyledi. Bugüne kadar yapılan hiçbir görüşmede anayasa konusu gündeme gelmedi. Ne AK Parti'den ne de MHP'den böyle bir öneri gelmedi, böyle bir başlıkta açılmadı. Ancak şunu da ekledi, yeni bir anayasa ihtiyaç var mı? Var. Türkiye darbe anayasasından kurtulmalı, eşitlikçi, özgürlükçi, demokratik bir anayasa yapılmalı. Böyle bir öneri gelirse de bizler DEM Parti olarak otururuz ve fikirlerimizi, görüşlerimizi iletiriz dedi. Süreci ilişkin genel bir değerlendirmeyi de yine Tayyip Temel yaptı. Devlet aklına dikkat çekti Tayyip Temel. Bu işi yürüten asıl aklın devlet aklı olduğunu ifade etti. Bunu sadece bir iktidar ya da siyasi bir partiyle açıklanamayacağını belirtti. Çerçeve yasa ilişkin son bir ifadeye dikkat çekmek gerekirse şunu söyledi DEM Partilisi'nin ver Ayşegül Doğan, ne af ne pişmanlık ne teslimiyet ne de taviz, bir ortak noktada buluşulabileceğini ifade etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu süreci ilişkin konuşurken Türk'ün gururu, Kürt'ün onuru korumalı ifadesi kullanmıştı. Bu çerçevede sürecin devam edebileceğini ve yasal adımlarında bu noktada atılabileceğini kaydetti. Çerçeve yasa ilk adım, sonbaharda da infaz yasası, terörle mücadele kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılması gerektiğini kaydetti DEM Partilisinler.
1: Evet, Mahir Kılıç, Habertürk Ankara editörü aslında aktardığı bilgilerin sonunda bütün yapılan görüşmelerin ve konuşmaların özetini de yaptı. Herkesin onurunu, gururunu ve hukukunu koruyacak bir ifadeden bahsetti. Hem meclis başkanına hem de görüşmecilerin yaptığı konuşmalardaki tavra da işaret etmiş oldu. Devam edeceğiz. Sıradaki haberle mi devam ediyoruz arkadaşlar, yoksa devam ediyoruz, evet. Evet, sıradaki haberi alalım arkadaşlar. Eski AKUT Başkanı Nasuh Maruki hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Soruşturmanın nedeni eski AKUT Başkanı Nasuh Maruki'nin sosyal medya hesabında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı Nasuh Maruki. Daha önce de Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanmış. 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı. Bu ne demek? Bir daha işlediğinde hapis yolu

0: Evet, devam ediyoruz. Haluk Levent ve Ahbap vakasıyla öyle ifadeler var ki, öyle ev iş yeri devirleri var ki mantıkla izah edilemiyor. Yüzlerce milyonluk banka transferleri sadece açıklama kısmına borç olarak yazılmış milyon dolarlık ya da onun karşılığı Türk lirası karşılığı para transferlerinden bahsediyorum. Ve bunların sürekli tekrar ettiğini düşünün. Ahbap ve Haluk Levent vakası her yönüyle tartışmaya muhtaç. Halen savcıların üzerinde çalıştığı bazı karanlıkta kalmış çok konu da var içinde. Özellikle dolandırıcılık ve sahtekarlık da var. Onu net bir şekilde ifadelerden anlıyorsunuz. O şüphe de ortaya çıkıyor ama perde arkasında büyük bir suç örgütü ve ona dair bağlantılar olduğu şüphesi var. Eski savcı Alptekin Yıldırım ve Habertürk muhabiri Gizem Türemen'le bu konuyu yine mercek altına alacağız. Alptekin Yıldırım hoş geldiniz. Gizem hoş geldin. İlk grafiğimizle başlayalım. Yeni ifadeler var. Sıradaki ifade ile başladığımızda Haluk Levent'in borç batağını görüyoruz. Şimdi hareketli kameradan rica edeyim. Biraz sonra şuradaki trafiği anlatacağım. Şimdi 1 milyon 750 bin liralık, 1 milyon 750 bin dolarlık bir borç alışverişi ilişkisini anlatıyor. Ona dair verilmiş bir senet var. Yapılan transferlere bakıyorsunuz. Sadece EFT yaptığınızda bankanın açıklama bölümüne borç olarak yazıldığını düşünün. Sadece böyle kurulmuş bir borç ilişkisi ne anlama geliyor? Evet. Alptekin Yıldırım öyle başlayalım.
1: Tabii şimdi şöyle miktarlar çok yüksek ve şurada elle yazılmış yazılarda çok önemli bir ayrıntı var. Borç olarak isimli hayırseverden aldım.
0: Evet.
1: Onu
0: ben arkadaşlardan rica edeyim. Onun bir de tekli grafiği var. Onunla başlayalım çünkü evet. Onu da gösterelim. O önemli çünkü. Özellikle ona ben atıfta evet. Bulundum. Çünkü bir hayırseverden bana 1 milyon 750 bin dolar geldi diyor.
1: Evet ve başkasının hesabına, kimin hesabına gönderildiği de orada yazıyor.
0: Evet, borç
1: kendi
0: olarak
1: hesaplarına gelmiyor. Borç olarak geliyor ve bu kişilerin tamamını Ahbap isimli dernek vasıtasıyla tanımış.
0: Evet.
1: 10 bin lira bağış yapmışlar başta, 100 bin lira bağış yapmışlar. Sonra ifadelerden görüyoruz, işte iş yerlerine gitmiş, evlerine gitmiş. Ahbap'la şöyle bir çalışmamız var, böyle bir çalışmamız var diyerek bu kişilerden bu miktarlarda paraları almış. Evet. Şimdi tabii akla şu soru geliyor. Şimdi rakam var 1 milyon 750 bin dolar, 500 bin dolar, 30 milyon, 100 milyon. Ya evet. Bu rakam var. Hiç tanımadığınız, 3 gün önce tanıdığınız bir kişiye
0: nasıl
1: borç veriliyor?
0: Erdoğan'ı çağıralım. Erdoğan bir hareketli kamerasıyla gelsin. Şimdi Ahbap Derneği'nin saha faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 milyon 750 bin USD'yi yazıyla da yazılmış. Bu eski usul bilenler evet. Bilir. Sevda Kurt adlı hayırseverden birazdan ifadesine bakacağız. En geç 15 Mayıs 2024 tarihinde iadesi yapılacaktır. Şimdi hayırsever ama o parayı iade etmesi lazım.
1: Tabii.
0: Zaten bütün soruşturmanın en şüpheli kısmı burası.
1: Tabii ki.
0: Şimdi o onu dolandırmış, o ona para vermiş falan soruşturması değil bu.
1: Evet.
0: Bu basit bir dolandırıcılık değil. Madem hayır için verdiniz, o zaman niye
1: geri alıyorsunuz?
0: Niye geri alıyorsunuz?
1: Evet.
0: Bu
1: yani
0: sorunun cevabı
1: olarak,
0: yok.
1: Ya şu akla sığmıyor. Hayır olarak senet mi, çek mi veriyorsunuz?
0: Evet.
1: Yani hayır yapıyorsanız, yani nedir? Belli bir miktar gücünüz vardır. Onun bir miktarıyla yaparsınız. Yani evet. Hayır olarak çek vermek, hayır olarak senet vermek bunlar çok alışılageldik şeyler değil. Hep kullandığımız tabir hayatın olağan akışına aykırı şeyler.
0: Evet ben şimdi bir önceki grafiğe dönelim hemen Gizem'e de vereyim belki böyle tarif etmek ister. Şimdi Haluk Levent'in borç batağından başlayacağız. Esin Önder Çağlayan'dan aldığı paralar. Ben
2: evet.
0: Şimdi hemen şöyle geçeyim.
1: Evet.
0: Gizem de benimle beraber konuğumuzun ardından gelsin orada orası yeterli. Şimdi Esin Önder Çağlayan sırayla gönderdiği rakamlar
2: evet.
0: 8 milyon dolar, 8 milyon dolar sonra Gizem devam edelim.
2: Sonra 6 milyon dolar daha gönderiyor.
0: Toplamda.
2: Sonra tüm bu paraları geri alabilmek için 70 milyon daha gönderiyor. Şimdi biz şunu ifade edelim. Biz bu savcılık ifadelerini okurken ben inanamadım açıkçası. Şöyle evet. inanamıyorsunuz çünkü...

0: Kendi isteğiyle, yani şöyle kandırıldığını iddia ediyorlar. Haluk Levent geldi, işte dernek için çok sıkıştık. Sahada harcanan deprem paralarına bir fatura kesilemedi. Bunların ödemesi gerekiyor gibi taleplerle, hep dernek bağlantılı taleplerle para talep ediyor. Bunu alıyor ve ödemediğini söylüyor. Ödemediği halde tekrar borç almayı başarıyor. Yani artık nasıl ikna ettiği çok ilginç.
1: Şimdi o kısmını unutma hemen arka. Ben izleyicilere belki kısa bir açıklamayla sözü Alptekin Yıldırım'a vermek istiyorum. Şimdi 1 milyon dolar borç alıyor Haluk Levent. Tutanaklara, dosyadan çıkan bilgilere baktığınız zaman biriyle ilk ilişki kurduğunda ahbap, kız çocukları, deprem, yardım diyor. Eğer çok parası varsa o insanın, deyim yerindeyse, ona yapışıyor ve bırakmıyor. Ve ilk aldığı borç, eğer bu 1 milyon doları vermezseniz dernek batacak, çökecek, başarısız olacağız, çocuklar mağdur olacak diyor. Sonra o 1 milyon dolar geliyor, 15 gün sonra o 1 milyon doları iade ediyor. Sonra onu 2 milyon dolara, 2 milyon dolar olarak istiyor 15 gün sonra. Sonra o 8 milyon dolar ve ard arda gelen paralar ve sonrasında da bu noktaya geliyor. Bu kısmı da önemli. Evet. Buradan devam edelim. Ece Güner ismi de önemli, Gizem. Onu da bize bir anlat.
0: Evet, Ece Güner bir avukat, kendi hukuk bürosu var. Bir kere Ahbap Derneği ile bir bağlantısı olmadığını söylüyor. Son 5-6 aydır yardımda bulunuyordum diyor. Ve yardım miktarlarının yüksek olmasından kaynaklı Haluk Levent ile iletişim kurduğunu söylüyor. Hatta benimle tanışmak için 2023 Mayıs'ta ofisime geldi diyor. Evet. Deprem bölgesindeki yardımları bahane sunarak benden borç istedi diyor. Yani bu şunu anlıyor. Bu sadece Ece Güner değil, pek çok para aldığı kişiden şunu anlıyorsunuz. Bu borç, yüksek miktarda borç aldığı kişileri hep Ahbap Derneği'ne yaptıkları yüksek miktarlı yardımlardan tespit etmiş. Numaralarına ulaşmış, aramış ofisine gitmiş.
1: Sizin aklınıza
2: bu
1: ne
2: noktada
1: geliyor?
2: Bu noktada şunu mutlaka
1: söylemek
2: lazım.
1: Çünkü tutuklandı Ece Güner. Evet. Ece Güner'in arka planındaki bazı sıfatları, taşıdığı sıfatlar da konuyu daha
2: çok karmaşık hale getiriyor. Evet. Şimdi bu noktada şunu söylemek lazım. Şimdi bahsedilen rakamlar çok yüksek rakamlar. Ve bizim elimizde şu anda soruşturma dosyasında olan sadece şüphelilerin hesabına para giriş çıkışları. Bu para girişinden sonra şüphelilerin hesabından nereye aktarıldı bu paralar? Evet. Bu paraları kim çekti? Kim kullandı? Bu noktada zaten İstanbul Emniyet Müdürlüğü mali suçlar dedektifleri şu anda bu paranın izini sürüyorlar.
1: Ve nasıl siber ki? Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu konuyla özel olarak şu anda fokuslanmış.
2: Kesinlikle
1: durum.
2: Yani sadece sokak çeteleriyle değil, aynı zamanda ekonomik suçlarla da büyük bir mücadele söz konusu. Şimdi burada bu paranın izi sürüldüğünde bu parayla neler yapıldı? Şimdi işte isimler belli. Haluk Levent'in birlikte hareket ettiği, iddia ettiği kişiler belli. Şoförü, danışmanı, çalışanı, çeşitli sıfatları var bunların. Bu kişilerin hesabına geldikten sonra bu para nereye gitti?
1: Evet.
2: Bir 70 milyon dolar para geliyor mesela. Evet. Ne oldu bu para? Ya bu hesaptan bir yere gitti bu para. Bir yerde kullanıldı. Nereye aktarıldı? Kimde kullanıldı? Evet. Sürekli bir ağızda şey var.
0: Mesela bir şey eklemek istiyorum.
1: Beklesin arkadaşlar, beklesin. Ben isteyeceğim, grafik kalsın.
2: Evet. Sürekli bir ağızda işte kripto para kuruyorum. Yurt dışında, Avrupa'da işte alışveriş parası olarak kullanılacak vesaire gibi söylemler var. Bu yönleriyle de araştırılması gerekiyor.
1: Evet. Şimdi Ece Güner çıkar amaçlı suç örgütü davasında, Ekrem İmamoğlu davasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapmış. Evet. İşte bir televizyon kanalının babası bir televizyon kanalının ortağı, yönetim kurulu üyesi. Bu yanıyla da yüksek profil. Doğru. Ama izaha muhtaç bir para transferi, Alptekin Yıldırım'ın söylediği gibi. Peki şimdi Haluk Levent tutuklandı. Bu arada ahbap ve şüphelilerin tamamının mal varlıklarına dondurma kararı çıktı. Yaklaşık yarım saat önce ortaya çıkmış bir karar bu. Bunun da altını çizelim. Sevda Kurt. Sevda Kurt kim?
0: En talihsiz kişi bence. Ben okudukça...
1: Neden?
0: Çünkü Sevda Kurt'a, evet yani savcılık ifadesinden bahsedeceğim ama... Hakimlik ifadesini okuyunca şaşkınlık içerisinde kalıyorsunuz. Onu da daha yayına girmeden son bir yarım saat önce okuyabildim. Sizin de girişte anlattığınız gibi Haluk Levent için benle evleneceğini vaat etti diyor mesela.
1: Evet. Çocuk kişisel yapacağız. Dolandırıcılık kısmı da var.
0: Çocuk yapacağız dedi bana diyor. Benim borçlarımı ödersen evlenebileceğiz dedi diyor. Evet. Hatta yetmedi,

0: bir sürü borç veriyor, anlatırız ama hatta yetmiyor, diyor ki annemle babamla da tanıştı. Onlar da ikna oldular bizim evleneceğimize diyor. Ya orada başka duyguların suistimal edilmesi, menfaate dönüştürülmesi yani durumu var.
1: Sadece kız çocukları deprem değil, kişisel olarak
0: evet, yani biz bunu Başaran Holding'de de görmüştük. Evet. Benzer bir suistimal durumunu tipik, hissediyorsunuz.
2: Tipik bir dolandırıcıyla karşı karşıyayız.
0: Çok kısa bahsedelim istiyorum ama. Tabii, evet, geçmeyelim hızlı. Sevda Kurt'tan. Sevda Kurt Açık Öğretim Fakültesi'nde Türkiye'de bir işletmede başlıyor. İki firmada çalışıyor. Amerika'ya gidiyor 20 yıl kadar. Orada 4,5-5 milyon dolar da para biriktirdiğini evet. söylüyor. Ve Türkiye'ye dönüyor.
1: Aslında iyi eğitimli, kendini de eğitmiş,
0: kendini
1: para kazanmış bir kadından
0: Amerikan
1: bahsediyoruz.
0: Amerikan vatandaşı evet. bu ara, bir ABD vatandaşı aynı zamanda. Türkiye'ye dönüyor ve nasıl ulaşıyor Eric Levent kendisine? Çok ilginç. Diyor ki ben... Yaşlı bir çiftin 2022'de yaşlı bir çiftin ev tadilatı 38 bin lira tutuyordu. Ona 10 bin lira ödeme yapmak istedim. Bu yüzden Ahbap'a ulaştım. Fakat Ahbap'tan beni geri aradılar. Dediler ki bu para tek bir hayırsever tarafından karşılandı. Ödeme yapmanıza gerek yok. Başka ihtiyaç sahibi evet. olursa haber vereceğiz.
1: Sonrasında olan daha dikkat çekici bir şey. Evet. Ne olduğunu bize anlat.
0: Evet. Sonra bir telefon geliyor.
1: Haluk Sevda Levent Hanım'a. Arıyor.
0: Haluk evet. Levent arıyor. Evet. Ve diyor ki arkadaşlar diyor Sevda, yani Sevda Hanım para göndermek istiyor, niye almıyorsunuz kadının evet. parasını diyor. Siz diyor parayı gönderin bize ve diyor bizim ziyaret edin, derneğimizin adresini de veriyor, bizi de mutlaka ziyaret edin diyor ve evet. çağırıyor. 10 gün sonra yüz yüze tanışıyorlar evet. ve ifadesinde diyor ki Sevda Kurt benim iyi geliri olduğumu, ekonomik durumumun iyi olduğunu anlayınca tanıştıktan bir hafta sonra borç istedi ve borcu da şöyle istedi diyor. Türkiye'nin en güvenilir insanı seçildim. Türkiye'nin en güvenilir insanı borç almışsa borcunu evet. öder. Beni bu sözlerle ikna etti diyor.
1: Evet, sadece onu ikna etmiyor. Bir
0: pek
1: sürü
0: çok kişiyi
1: öyle
0: tabii ikna etmiş. Evet. Ama verilen rakamlar çok yüksek. Hatta şey ne kadar ödediğimi bilmiyorum ama bir kısmını geri ödedi. 160 bin dolar alacağım kaldı ilk verdiğim paradan diyor.
1: Evet, 2022'de 3 parçada borç vermiş.
0: Evet, borç verdi.
1: Yeniskaya'ya 70 milyon göndermiş. 92 milyon TL'lik senet almış. Şimdi rakamlar da birbiriyle uyuşmuyor. Aslında Sevda Kurt'un ifadelerinde de çelişkiler evet. var. Onu da söyleyelim. Evet, iyi eğitimli, tıpkı Ece
2: hiç
1: Güner gibi.
2: Yani borç verdiğim dediği rakamla gelen rakam var, giden rakam var. Hiçbirbiriyle evet. uyumlu değil.
0: Savcılık evet. da bunun farkında, sürekli sormuşlar. Sen evet. şu kadar vermişsin, hesabına bu kadar girmiş. Sebebi ne diye. Şu 19 milyon 500 bin TL istediğini çok kısa değinmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Bir gün sabahın 5'inde aradığını ifade ediyor. 2025'te sabah 5'te beni aradı. Dedi ki 19 milyon 500 bin TL bana para lazım. Bu kadar borcun üzerine. Yani bu kadar almış Sevda Hanım'dan, geri ödememiş. Hı hı. Borcu aldıktan sonra telefonlara bakılmıyor. 19 milyon 500 bin TL daha istiyor. Ve gerekçe olarak da diyor ki savcılık hakkımda yakalama kararı çıkardı. Parayı ödemezsem tutuklanacağım. Bunun için borç istiyor ve tekrar gönderiyor. Yani bu kadar 70 milyon lira gönderen, bu paraları geri alamayan Sevda Hanım tekrar para gönderiyor. 9 milyon 400 bin TL daha gönderdim. Yeliz'in hesabını asistanından bahsediyor. Bir daha da uzun süre kendisinden de haber alamadım diyor. Çok kısa bir şey daha ekleyip bırakacağım sözü. Sevda Kurt'un ifadesi değişik bir nokta daha var savcılığın fark ettiği. Şunu soruyor, diyor ki deprem döneminde gelen coin yardımlarının Ahbap Derneği hesabına geçmeden Haluk Levent'in hesabına geçerek onun şahsi borçlarının mahsup edildiğine dair mesaj içerikleriniz vardı.
1: İşte savcılığın en çok üzerinde doğru. durduğu kısımlardan birisi bu. Haluk Çeyin isimli hesaba evet. yapılan bağışlar ve onların aslında doğrudan derneğe değil başka işlere gittiği, kullanıldığı nereye şüphesi. Gitti? Şimdi bakın burada 92 milyon, 70 milyon vermiş ama 92 milyon senet almış. Evet. Arada izah edilmeye muhtaç şeyler var. Şimdi savcılık ve polis sorgusundan çok önemli bir ifade. Şimdi bu Sevda Kurt bu kadar parayı veren kişi hı hı. Ahbap'a bir mesaj atıyor.
2: Evet.
1: O mesaj aslında savcıların şüphesini teyit eden şey. Şimdi bütün bilgileri unutalım ve şöyle bir mesaj atmış bu paraları veren kişi. Diyor ki ben işte size Haluk Levent'in dahil olduğu şirketlere işte Hodri Meydan borçlu olduklarını evet. söylüyor. O da 500 bin dolarlık bir borç. Yani hı hı. kendisi yazmış bu mesajı.
2: Doğru.
1: Ahbap'a Haluk Levent'e yazmış. Ödeme bugün gelmezse işlemlere başlayabileceğim izini vermiştiniz. Hodri Meydan kara para aklama, uyuşturucu temin etmek ve kullanmak, saadet zinciri kurmak, Amerika Birleşik Devletleri'nde HLK isimli

0: Şimdi şirket adına suç duyurusunda bulunmak, Amerikan vatandaşı oldum ve Amerika'da dava açma hakkımın olduğu unutulmasın.
1: Evet.
0: Şimdi burada anahtar kelimeler var. Nedir onlar?
1: Kara para
0: saadet
1: aklama.
0: zinciri, hani Ponzi sistemi,
1: Doğru.
0: bir tür Ponzi sistemi, kara para aklama ve uyuşturucu temin etmek. Çok
1: Evet.
0: ilginç bu ifade. Polisle savcılar da ona soruyorlar.
1: Bununla
0: Bu
1: ilgili.
0: sizin Haluk Levent'le hayırdır, ne ilişkiniz var
1: Evet.
0: da böyle bir mesaj attınız diyor. Şimdi söylediği ifadeyle söyleyeyim. Biz diyor, hani hakkında bilmiyorum, çok sinirlendiğim için böyle bir şey yaptım diyor. Şimdi savcısınız, önünüze geldi böyle bir şey, ne
1: Bu
0: düşünürsünüz?
1: mesaj şöyle, bu mesaj şöyle önemli. Mutlaka araştırılması gereken iddialar. Çünkü bir insanın diğerine sinirlendiğinde normalde vereceği tepki, tırnak içinde söylüyorum, hakaret etmek olur. Bu tarz suçlamalarla gitmez. Şimdi somut bir şey var orada. Amerika'da HLK isimli bir
0: Şirket.
1: şirket kurdunuz diyor.
0: Kızdığı adam blockchain zinciri var.
1: Evet ve diyor ki böyle bir şey kurdunuz. Şimdi o bu kızma duygusuyla söylenecek şeyler değil. Mutlaka ki Sevda Hanım'ın bence bu konularda bir bilgisi mevcut ve bunları ilerleyen zamanda paylaşacağını da düşünüyorum açıkçası.
0: Evet.
1: Zaten soruşturma mutlaka kara para aklama yönüyle devam edecektir.
0: Evet.
1: Para takip edilip bu paraların nereye gittiği benim için bu soruşturmaya baktığımda en önemli nokta o. Şimdi taşınmazlarla ilgili grafikte geldi. O
0: Evet.
1: zaten bayağı bir facia bir şey. Yani
0: Zaten
1: mutlaka açıklanması gereken bir
0: şimdi
1: şey.
0: tam bu konunun üzerine bunu
1: Evet.
0: pekiştirdiğimiz zaman izleyicinin aklında aslında neyle karşı karşıya
1: Evet.
0: olduğumuz, başta da söylediğimiz gibi basit bir dolandırıcılık mevzu olmadığını anlayacağız hep beraber. Şimdi bu olayı ilk duyduğumuzda, bu soruşturma ilk deyim yerindeyse patladığında ne olmuştu? Başaran Holding işte kızını özel uçakla bir düğüne gittiğinde İran üzerinde düşen uçakta kaybeden holding sahibi Hüseyin Başaran 60 milyon dolarlık gayrimenkulümü Haluk Levent üzerinden beni Haluk Levent dolandırdı demişti. Şimdi
1: diye.
0: o gayrimenkul trafiğine bakacağız beraber. Neden? Çünkü o trafik biraz önce söylediğimiz şüpheyi pekiştirecek bir trafiği andırıyor. Yine soruşturma dosyasındaki konulardan bir tanesi. Şimdi Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştu. Gizem hemen gel böyle. Hüseyin Başaran dedi ki 22 taşınmazı Ahbap adına satın aldı diyor.
2: 60 milyon dolar değerinde
0: Diyor ki
2: olduğunu iddia
0: 60 milyon
2: ediyor.
0: dolar ama
1: Evet.
0: Haluk Levent de diyor ki onun değeri 20 milyon
1: 20 milyon.
0: dolar. 20 milyon dolara tekabül edecek miktarda da bir para da ödenmiş.
1: Evet.
0: Öyle görünüyor. Yani raiç bedeller üzerinden
1: Doğru.
0: öyle söyleyelim düzelterek. Taşınmazlar kimin üzerine gitmiş Gizem?
2: Yeliz Kaya'nın yani Haluk Levent'in asistanı devralıyor tamamını peyderpey. Yani hepsi Yeliz Kaya'nın üzerine geçiyor ama onun üzerinde durmadığını görüyorsunuz.
0: Evet.
2: Çünkü
0: Kaç gün duruyor ya da?
2: bir gün yani 24 saat sonra devirler başlıyor. Şimdi hepsini bir anda değil peyderpey devrediyor.
1: Üç gün, bir gün.
2: Ama 24 saat sonra başlıyor o devirler. Yani bir gün bile durmuyor diyebiliriz
0: Evet.
2: asistanın üzerinde. Asistanından kime geçiyor o taşınmazlar? Esin Önder Çağlayan'a. 62-63 taşınmaz devri gerçekleşiyor. Esin Önder Çağlayan da zaten şunu söyleyen kişi. Haluk Levent'te bizim uzun süredir borç alışverişimiz var. Bana çok yüklü miktarda borcu var. O borçları müteahhitler aracılığıyla gayrimenkul olarak alacağımı iddia etti diyor. Hatta o borcunu bu gayrimenkul olarak alabilmek için ekstra müteahhitlere 70 milyon diye hatırlıyorum yanlış olmaz. Evet 70 milyon dolar daha gönderdim diyor.
0: O milyon dolarlar zaten sürekli bu dosyanın içinde. Rakamlara çok takılmayalım. Yani anlaşılması açısından söylüyorum. Şimdi Hüseyin Başaran'ın aslında bu dosyanın geldiğimiz noktasında Haluk Levent'le kurduğu bağ da zaten biraz problemli.
1: Evet.
0: Öyle görünüyor. Çünkü Hüseyin Başaran toplamda şurada anlatayım. Esin Önder Çağlayan kim? Esin Önder Çağlayan savunma sanayi şirketi ve aynı zamanda turizm faaliyeti yürüten bir iki şirketin ortaklarından birisi.
2: Yöneticisi direkt. İki firmanın da
0: Evet.
2: yöneticisi olduğunu kendi ifadesinde
0: Ortağı ve
2: söylüyor.
0: yöneticisi
1: Evet.
0: 2020 ile 24 arasında Haluk Levent'le tanıştıktan sonra 62 gayrimenkul üzerine geçiyor. Ondan önceki dönemde sadece bir tane tapu değeri var.
1: Şimdi onu söyleyecektim ben de. Yani
0: Sizdeyiz şimdi.
1: şimdi Esin Önder Çağlayan. Yani bu kişinin mali profili nedir? Bugüne kadar, bu 2020 yılına kadar bu kişinin geliri ne kadardır? Şimdi ifadesinde 64 tane taşınmaz var diyor üstüme ve bunlardan aylık şu kadar kira elde ediyorum diyor. Yani Haluk Levent'le iddia ettiği, kendisinin iddia ettiği borç verme işlemleri var.

0: bu borç verecek paraları nereden bulmuş? 2020 yılına kadar bir tane bile tapu işlemi bulunmayan, bir tane tapu işlemi bulunan bir kişi 60 milyon dolar verdim, 70 milyon dolar verdim. Ya bu milyon dolarlar bence çok uçuk rakam var. Biz 1 milyon, 2 milyon olduğu zaman uçuk rakam diyoruz. Şimdi milyon dolarlar öyle konuşuluyor ki sanki Zülfikar ben sana 20 milyon dolar gönderdim ya şeklinde evet. Borçlar verilmiş birbirine. Şimdi bunun açıklamaya muhtaç, izaha muhtaç bunlar.
1: Direkt ilk akla gelen şeyi söyleyeyim. Hı-hı. Para aklama ve bu aklama işinden karşılıklı komisyon alma.
0: Tabii ki. İlk şüphesi. Akla gelen bu. Evet.
1: Yani hüküm kurmak doğru değil ama veriler o kadar açık bir evet. şekilde karşılıklı bir komisyon alınan ve arka planda suç örgütünün herhangi bir suç örgütü olabilir bu. Suç örgütünün parasını aklayan bir sistemden bahsediyoruz.
0: Bu yönüyle araştırma yapılıyor. Evet. Bu yönüyle yapılan araştırmalar bence neticede verecektir. Çünkü evet. şöyle bu klasik hani suçtan elde edilen bir gelir söz konusudur. O geliri sisteme aktarmak adına en kullanılan yollardan biridir taşınmaz satın almak. Evet. Ya bir de 64 tane taşınmazdan bahsediyoruz ya. Bir değil, iki değil, beş değil.
1: Şimdi yani ben hemen söyleyeyim.
2: Aslında 68 adet taşınmaz toplam, aldım diyor ifadesinde.
1: Ha, Yeliz Kaya'nın üzerine şimdi şöyle de, izah edeyim.
0: De var. Zafer Yay'da da var.
2: Geçen var.
1: Şöyle Zafer Yay'da var. Şimdi Hüseyin Başaran'la Haluk Levent evet. Hüseyin Başaran'a borçlu. Diyor ki ev verelim sana, gayrimenkul verelim karşılığında senet imzalayalım. Hüseyin Başaran'ın gayrimenkulleri kimin üzerine devrediliyor? Bir oldu bittiyle Yeliz Kaya. Yeliz Kaya kim? Haluk Levent'in asistanı.
0: Asistanı.
1: Yeliz Kaya ne yapıyor? 4 gün sonra mesela bir tanesini söyleyelim. Üzerine geçtikten 4 gün sonra yani Hüseyin Başaran'ın mülkleri Yeliz Hanım'ın üzerine geçtikten sonra asistanın üzerine geçtikten 4 gün sonra kimin üzerine geçiyor biliyor musunuz? Esin Önder Çağlayan biraz önce bahsettiğim isim. Yani oradan buradaki isme gelmesi 4 gün. 6 tapunun öyle. Diğerlerine bakıyoruz. Mesela 4 adet taşınmaz. Sonra 5 adet taşınmaz. Sistematik bir şekilde ve düzenli olarak bu hanımefendinin üzerine teslim ediliyor.
0: Bu çok klasik bir savunma metodolojisi.
2: Bir detay ekleyebilir miyim? Tabii. Belki üzerine yorum yaparsınız. 10-11-2025'te bir takım taşınmazlar sayısı galiba 7-8'den fazlaydı. Yeliz Kaya tarafından ediniliyor. Yani Yeliz Kaya'nın üzerine geliyor. Ardından bir gün sonra Yeliz Kaya'dan Esin Önder Çağlayan'a devri oluyor. Hı-hı. Bu satış yani bir gün sonra oluyor bir devir. Evet. Bu devirden 3 gün sonra da özür dilerim 3 ay sonra da Esin Önder Çağlayan o aldığı taşınmazları 3 ay sonra Yeliz'e geri devrediyor. Geri satıyor. Ve savcılık soruyor diyor ki yani bu borcun karşılığında aldıysan geri niye satıyorsun?
0: Evet.
2: Cevap da şu. O bölgeye gittim. Taşınmazların para etmediğini gördüm. O yüzden geri verdim.
1: Evet.
0: Ya adamlardan borcunu zor aldığını iddia ediyorsun. 3 tane taşınmaz almışsın. Para etmiyormuş. Geri vermişsin. Bu çok klasik. Yani bu yönüyle mutlaka hem mali suçlar hem savcılık birimleri değerlendirecek ama klasik borç aldım verdim sonrasında da taşınmaz da aldım. Bu klasik bir savunmadır zaten kara para soruşturmalarında
1: görülen. Etkili olur mu?
0: İşte o
1: hazırlanacak
0: çıktı, raporlar.
1: Tamam. Gözaltından çıktı
0: şunu
1: gitti,
0: ispat etmeniz lazım. Ben hep bunu söylüyorum yayınların başından beri bu soruşturmayla ilgili. MASAK şüpheli işlemleri tespit eder. Sen şüpheli işlemlere ilişkin belgelerle, verilerle, faturalarla, alım satım sözleşmeleriyle açıklamalar yaparsan bu açıklamaların muteber olabilir. Ama borç aldım, borç verdim, oradan gayrimenkul aldım, 3 gün sonra başka birine verdim, 3 ay sonra beğenmedim, öbürüne verdim. Bunları kimse dinlemez. Onu ben açık açık söyleyeyim.
1: Mal varlığı dondurma kararı, hı-hı, yani dün bir, bugün iki, 3 evet, günlük süreç diyelim, 3 günde geldi o karar.
0: 2 günde bir taşınmaz sattıkları için evet, doğal ol bence bu mal varlığı dondurma kararı. Çünkü devralıyor, 2 gün sonra satıyor, 1 gün sonra satıyor, 5 gün sonra satıyor. Şimdi yani o 64'ünün şeyi artık satış yapamayacak Esin Hanım.
1: Şu açıdan sormak istedim, hı-hı, aslında. Bu suç şüphesinin en yüksek seviyede değerlendirildiği,
0: doğru,
1: durumlarda mahkeme kararı, evet, hızlıca alınır. Bu da o örneklerden biri,
0: kesinlikle,
1: oldu. Yani ikinci dalga soruşturmada bu soruşturmada alınanlar daha mahkemeye sevk ediliyorlar.
0: Sevk
1: şu anda adliyede olan ikinci dalgada, evet, alınan isimler var. O açıdan mal varlığı dondurma kararı hem ahbap açısından hem de şüphelilerin
0: tamamı.

0: açısından çok önemli bir karar olduğunu söyleyelim. Evet. Peki şu şemayı tarif edelim mi Gizem? Evet. Şimdi şurada biraz önce anlattığımız şeyi biraz sistematize etmeye çalıştık. Haluk Levent işin merkezinde ama hiçbir tane hesabı bile yok. Hep bu insanların alışverişini, banka hesaplarını, işte kredilerini, şirketlerini kullanıyor.
1: Ve bir şey ekleyeceğim. Savcılık soruyor Esin Önder Çağlayan'a, diyor ki bu kadar yüksek meblağlarda para gönderiyor. Yani 8 milyon dolar gönderiyor, sonra bir 8 milyon daha gönderiyor, sonra bir 6 milyon ve 70 milyon dolar daha. Diyor ki bunu neden Haluk Levent değil de tanımadığınızı iddia ettiğiniz o kişilerin hesabına gönderiyorsunuz? Haluk Levent bana şöyle söyledi diyor. O arkadaşlar sahada, deprem bölgesinde.
2: Onlar orada hemen dağıtabiliyorlar.
1: Olası bir durumda o parayı direkt oraya kullanacaklar.
0: O zaman derneğe ne gerek var? Tabii. Biz de Alptekin Bey'le bir afet durumunda gidelim. Bize para
2: gönderin. Herkes bize para
0: gönderin.
2: O zaman derneğe ne gerek dağıtalım. Var? Ya inanılır gibi
0: şimdi
2: değil.
0: Her yanıyla tutarsız olduğunun altını çizmek için böyle biraz da bu soruları soruyoruz bu şekilde. Yani insanlar bilmeyebiliyor. Bazen resmi usulü, kanunları, kuralları.
2: Doğru.
0: Bir dernek nasıl işler? Hangi kurallarla dernekler kanunun hangi
2: usulü? Tabii ki derneğe gelen aidatlar, bağışlar ne şekilde değerlendirilmeli? Evet. Bunun hesabı verilmeli. Şimdi sürekli bir şey durumu vardı. Biz işte yurt dışından denetim şirketi tuttuk, inceleteceğiz. Şunu yaptık, şöyle bir inceleme olacak. Hiçbir inceleme yok ortada. Haluk Levent'in söylediği, canlı yayınlarda söylediği, bütün hepsinin hesabını veririz. Zaten yurt dışından şirketler gelip inceleyecekler. Ama bir inceleme hiç olmadı. Evet. Ve öyle bir zamanda çıktı ki ortaya, gerçekten Türk halkının duygularının suistimal edilmeye en müsait olduğu zamanda ortaya çıktı.
0: Şimdi tam da o bahsettiğiniz dönemde Haluk Levent algıyı değiştirmek için işte bir grup gazeteci ile konuştu. Bunlarla işte sosyal medyada yayınlar yaptı. Şimdi ben mesela bir suç şüphesi var benim üzerimde. İnsanları çağırıyorum ya da usule aykırılık, idari bir işlem de olabilir. Bu bulunduğum görevimden kaynaklı da olabilir. Ben çağırıyorum gazetecileri, diyorum ki ben bunu canhıraş bir şekilde bütün böyle sanatçı kimliğimi de kullanarak anlatıyorum. Arkadaşlar çıkıp dediler ki ya biz inandık kendisine, böyle bir şey yokmuş aslında, usulü uyuyormuş. Yani aslına bakıyorsunuz ne denetleyen var ne de bununla ilgili bir işlem yapan ya da soruşturan kimse yok. Yani bu soruşturma yapılana kadar aslında bu işlem devam etmiş. Diyor ki zaten Haluk Levent soruşturma savcısına, iki gün sonra yapsaydınız bu operasyon boşa düşecekti, ben borcumu ödeyecektim diyor. Yani böyle bir ifadeden bahsediyoruz. Devam edelim Gizem. Şimdi burada iki tane isim var, şematize etme sebebimiz şu. Gayrimenkul ve yüksek miktarlı para transferi yapan Ece Güner. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, bir kanalın danışmanı, holding sahibi Hüseyin Başaran, Zafer Yay şoförü, Emrah Gödeliner muhasebecisi. Bütün bu trafik bu müzisyenin menajeri Müge Hanım.
2: Evet.
0: Alper Çelik yine dernek çalışanı. Esin Önder Çağlayan da aslında bu şemada ilk halkada kalıyor. Neden? Evet. Çünkü 62-63 transfer yapılmasında o birinci halkada olduğunu gösteriyor. Gizem, bir de şoförü ve muhasebecisini gösterdik. Onların verdiği ifadelere bir bakalım. Onunla ilgili bir grafiğimiz var, arkadaşlardan isteyelim. Onlar da izaha muhtaç şeyler var. Sırayla onu verirsek üzerine konuşmaya devam edebiliriz.
1: Ama asistanıyla benzer şeyler söylediğini ifade edebiliriz.
0: Emrah Gödeliner, evet.
1: Evet, Emrah Gödeliner'in.
0: Hemen arka planda başlayalım onunla. Haluk Levent benim üzerime aldı diyor. Neyi aldı? Şu bölümde.
1: Evet. 22 Mayıs 2018'de tarla aldı. Kim aldırttı diyor. Haluk Levent adına benim üzerime alındı diyor. 3 Ağustos 2018'de başka birinin üzerine devrediliyor. O taşıması.
0: Nurdan Eriş eşi.
1: Nurdan Eriş'e devrediliyor.
2: Eş işe de evlendi.
1: 15-11-2023'te Ferhat Güvel'e devrediliyor. Bu arada ya mesela aradaki tarihler, mesela ilk iki tarih de çok uzak değil yani birbirine. Yine aynı yıl içerisinde.
0: Evet.
1: 23 Ocak 2024'te de Recep Sancağ devrediliyor. Taşınmazdan bahsediliyor. Ve şunu iddia ediyor. Haluk Levent benim adımı, benim hesabımı kullandı. O talep etti. Devirler benim üzerime geldi. Benim kararım değil. Bu cümlelerin hepsini Yeliskaya'da da görüyorsunuz. Hesaplarını kullandırtmış. Başkalara devirler yaptırmış. Çünkü özellikle şu çıkıyor Emrah'ın ifadesinde. Bu devirleri

0: yaparken bunu borçlu olan kişiye yapıyor. Kim veriyor bunun talimatını? Haluk Levent veriyor. Evet, benim şuna borcum var, onun üzerine devret. Ya da sana şu kadar para gelecek, onu tamamıyla kullanıldığını iddia ediyor ifadesi.
1: Şimdi Emrah Gödeliner'le Haluk Levent arasındaki ilişki çok eski. İşte Mersin'e dayanıyor yanlış hatırlamıyorsam, bir bilgisayar şirketinde işte şahsi muhasebeciliği, muhasebe şirketi kurmuş, sonra gelmiş burada İrsus diye başka bir şirket kurmuş Haluk Levent'le, o şirket üzerinden bazı şeyler de yapılmış. Şimdi burada önemli olan kısım Haluk Levent'in bu biraz önce gösterdiğim şemadaki isimlerin tamamının hesaplarını ve şirketlerini bu işte kullanılıyor olması. Emrah Gödeliner'in şirketi ve hesapları da o amaçla kullanılmış. Şunlar da Ahbap üzerinden nasıl sisteme, daha doğrusu resmiyete kavuşturulduğunu gösterelim. Daha doğrusu üzerinde suç şüphesi olduğunu. Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere diyor. Şuradaki devir işlemlerinde ismi geçenler ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere Recep Sancak'tan 100 bin USD borç aldım diyor. Recep Sancak'a bakıyorsunuz. Yani belki eş dost akrabasından toplasa o parayı bulabilir ama aslında o tip bir trafiğin içinde olan insanlar değil. Maddi gelirlerine bakıyorsunuz
2: bir de
1: değiller.
2: Niye bulacak zaten? Niye bulacak? Niye böyle bir alacak borç ilişkisine girsin? Bu adam ya bir derneğe borç verir misiniz ya? Derneğe borç mu verilir? Böyle bir şey ben hayatımda ilk defa görüyorum. Derneğe borç veriyorum geri alacağım. Hem de tırnak içinde ahbap gibi bir derneğe. Evet. 3 milyar topladık, 2 milyar topladık, şöyle yaptık, böyle yaptık gibi bir derneğe kapı kapı dolaşmış borç toplamış.
0: Ya onu söyleyecektim. Aslında borç vermek istenildiğinden değil.
2: Evet.
0: Haluk Levent kapı kapı gerçekten gidip yüksek miktarda bağış yapan insanların telefon numaralarından yeri gelip ulaşıp, yeri gelip adreslerine çağırıp ya da kendi giderek ısrarla bir borç istiyor. Ve o borcu evet. ödenmediği halde devamını istiyor ve veriyorlar. Ya o da çok ilginç. Bence en ilginç olanı o.
2: Bu noktadaki en önemli soru işareti bence şu. Borç mu? Aradaki mesele borç mu? Mesele bence burada kilitlenecek ve eğer derinleşecekse buradan derinleşecek. Mesele borç alacak meselesi mi?
1: Evet. Şimdi o zaman kanaatinizi sorayım. Madem böyle söylediniz, kanaatiniz ne?
2: Şimdi şöyle.
1: Borç değil mi?
2: Mutlaka araştırılması gereken. Şimdi isimlerin hiçbirini tanımıyoruz. Ben ilk defa duyuyorum bu isimleri. 100 bin dolar borç verdim ahbaba. Nereden buldun arkadaş sen 100 bin doları? Sürekli etrafına böyle 100 bin dolar, 1 milyon dolar borç veren bir insan mısın?
1: Şimdi nereden buldun sorusu da yanlış anlaşılmasın, kişisel bir soru sormuyor. Zaten bunların hepsini polis ve polis sorgusunda savcılık soruları olarak kendilerine yöneltilmiş sorular bunlar.
2: Yani, şimdi ben gidip bankaya resmi olarak 200 bin dolar yatıramazken adamlar 1 milyon dolar birbirine borç veriyorlar. Şimdi bunu açıklamayacaklar mı yani? Evet. Bu açıklamaya muhtaç değil mi? 1 milyon dolar borç verecek bir adamın bence 100 milyon dolar parası olması lazım. Evet. Ve bu parayı da nereden bulduğunu söylemesi lazım.
1: Tabii. Onlar da izah edilemediği için yani aslında şöyle söyleyeyim. Tutuklanan mesela dün tutuklanan 14 kişiden neredeyse 4-5 tanesi de Haluk Levent'ten şikayetçi oldu.
2: Evet zaten mağdur noktasındalar.
1: Yani mağdur yani baktığınızda ya şikayetçi olmuş nasıl tutuklandı diyorsunuz. Neden? İşte bu izah edilemeyen evet. para trafiğinden.
2: Sadece mali suçlar ve siber suçlar da şu anda... Evet. Bence bunu hazırlıyor dedektiflerim vasıtasıyla.
0: Evet. Şikayetçi olanlar da sadece parasını verip de alamayanlar değil. Aracı olarak o dernekte çalışan, asistanlığını yapan, şoförünü yapan. Ben kullanıldım, beni kullandılar. Evet. Benim
1: tam da onu anlatacaktım sana. Yeliz Kaya hemen arkanda. Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in talimatlarıyla kullandım diyor.
0: Evet.
1: Şimdi dahası var, devamını anlat sen İlgizem.
0: Yeliz Kaya üzerinden isim yani çek yazıldığını görüyorsunuz isimde Yeliz Kaya üzerinden yazılmış. Ama diyor ki o çeklerin altındaki imza bana ait değil. Ben atmadım. Haluk Levent benim adıma attı diyor.
2: Evet.
0: Hatta bu yüzden çekleri yazılıyor şu anda gündemde diyor.
1: Aslında Haluk Levent'i biraz özel asistanı durumundan çıkıp onu suçlayan bir ifade veriyor. Evet. Bu ifade savcı huzurunda verilmiş bir ifade ve mahkumiyete esas olabilir. İleride onu da söyleyelim. Devam
2: müdafiye
1: edelim.
2: Eşliğinde verilmiş. Evet.
0: Benim banka hesaplarımdan yapılan para transferlerinin tamamı Haluk Levent'in talimatlarıyladır diyor. Yani bu çok aslında büyük bir iddia. Taşınmazları borçlu olduğunu söylediği kişilere devrettim. Şimdi Yeliz Kaya'nın üzerinde taşınmaz var. Taşınmaz birine devredildi.
1: Biraz önce anlattığımız 63 taşınmazı devreden kişi Yeliz Kaya.
0: Yeliz Kaya. Yani

0: Yani bunların devrini evet ben yaptım ama ben istemedim. Bunu Haluk Levent istedi diye ben devrettim. Niye o kişiye devrettiniz diye soruyor savcılık. Diyor ki çünkü Haluk Levent'in o kişiye borcu varmış. Hı hı. Ya bu kadar yüksek miktarlarda bu kadar çekler kimse sorgulamıyor. Biz bu paraları nereye gönderiyoruz? Gönderdiğimiz neden devrediyoruz? Yani yarın
1: çünkü
0: bir gün
1: arkasında
0: bana da
1: bir
0: sorarlar
1: şey var,
0: mı bu kadar yani meblağı gönderiyorsun diye çok ilginç bir tablo. Peki. Kredi kartlarım tükendi diyor. Bankalara borçlandım diyor. Hatta daha da suçluyor. Şimdi burada beni kullandı diyor.
1: Evet beni kullandı diyor. Neden söylüyor onu? Çünkü karşısında polis var, savcı var artık. Hesabına gelen milyon dolarlar etrafında tekrar hatırlatalım. Yani 1-2 yılda 15-20 tane toplamda 4 yılda 70'e yakın taşınmazı devreden kişi ne diyor burada bakın. Kredi kartlarım tükendi, bankalara borçlandım diyor. Bir de buna şöyle bir ek yapalım. Haluk Levent geçen hafta Nurdan Eriş'ten gözaltına alınmadan İsviçre'de evlendiği eşinden 15 bin lira istemiş.
2: Evet 15 bin TL.
1: Bakın istemiş. 15 bin lira 70 milyon dolar 100 milyon dolar 60 milyon dolardan bahsediyoruz. 15 bin lira istemiş eşinden. Buradan devam edelim. Bunu da hatırlatmak istedim önemli çünkü.
0: Evet. Beni kullandı borçlarından dolayı beni yaktı diyor. Haluk Levent suçlayıcı ifadeler olduğunu görüyorsunuz. Levent taşınmazları müteahhitlerden vadeli senetlerle alarak borçlarını kapatmayı planlıyordu diyor. Yani bir borç olduğunu ve o taşınmazlarla kapatacağını öyle bir planı olduğunu söylüyor. Devir işlemlerini kendi kararımla yapmadım. Borçlu olduğu kişilere gönderdim. O istedi. Ve ikinci dalga nasıl geldi sorusunda evet, da böyle bir grafiğimiz var.
2: Hadi hepsini
0: var.
2: Anladık. Bütün evet. Anlatılanları anladık.
1: Bu
2: tamam.
1: Kalsın arkadaşlar.
2: Bunu açıklamaya muhtaç. Her şeyden bağımsız olarak söylüyorum. Bütün anlatılar borç aldı, borç verdi. Tamam taşınmazlar şöyle oldu böyle gitti. O zaman şunu bir açıklasınlar. 120 milyon 765 bin TL Ahbap'tan Yeliskaya'ya oradan... Berkan yani Tacin
1: Ahbap'a
2: ve...
1: gelen bağış paraları bağış da para. Yeliskaya'ya gitmiş. Evet. Evet. Oradan da Haluk Levent'in kardeşine gitmiş. O da onun o da şirketleriyle beraber Şile Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda tutuklandı. Dört tane şirketine de el konuldu. Onu da hatırlatalım.
2: Hadi borçtu, şahsi işti, şuydu, buydu. Tamam hepsine anladık, hepsine inandık. Tamam öyle diyelim. Şunu nasıl açıklayacaklar? Yani insanların... cebinden zorlayarak Ahbap Derneği'ne yardım etmek amacıyla güvenle verdikleri paranın Berkant Acil isimli şahsın hesabına nasıl gittiğini, bu kişinin bu hesaptaki paraları nerede ve nasıl kullandığını, kimlere gönderdiğini nasıl açıklayacaklar bunu çok merak ediyorum.
1: Evet grafiği değiştirebiliriz arkadaşlar. Kalan
0: son bir şey ekleyeyim. Bu arada Yeliskaya 120 milyon lira Ahbap'tan hesabına gelmiş ama benim Ahbap'la hiçbir bağlantım yok. Evet. Ben dernekte görev almıyorum. Ben sadece sigortalı bir çalışanım. Orada hiçbir görevim yok. İç işleyişinden de haberim yok. Bilmem derneğin iç işleyişini diyor bu arada ifadesinde.
1: Evet. Peki yani tablo çok suç şüphesine evet. Dair tablo çok ağır bir şekilde ortada. Tabii bütün bu süreci yeni yargı yılı açısından değerlendirme yaparken Adalet Bakanı Akın Gürley'in ifadelerini de bir hatırlatalım. Şimdi bu yardımlaşma, işte iyilik yapma duygusunun istismarı konusunda uzun konuşmasının ilgili bölümünü aktarmak istiyoruz. Hiçbir şöhret, ünvan kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede, hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilmeli. Hiçbir yapının devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Yani burada bir nokta koyulduğunu bu operasyonla aslında onun mesajı veriliyor. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarını aydınlatacaktır diyor. İyi niyetli dişinden de tırnağından artırılarak yapılan evet. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatlerde kullanılmasına göz yumulmayacaktır diyor.
2: Hadi buradaki kararlılık ve buradaki bu işin sonuna kadar gitme mesajı çok önemli. Gerek Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek, gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz Selami Yıldız bu konunun sonuna kadar koordineli bir şekilde üstüne gideceklerdir. Ve çok önemli bir şey var burada. Gerçekten insanların dişinden tırnağından ayırarak yaptığı bağışları kendi şahsi menfaatlerine uğruna kullanan bir gruptan bahsediyoruz. Haluk Levent, X, Y fark etmez. Ünlü olması, ne bileyim çok meşhur olması, çok zengin olması bunların hiçbiri kanun önünde kimseye...

0: bir ayrıcalık getirmez. Evet. Bu kararlılıkla bu mücadele devam edecek ve mutlaka sonunda bütün suçlular cezalarını çekecektir düşünüyorum bu soruşturma evet. kapsamında.
1: Buradaki yüksek rakamlı para trafiği sadece ahbap ekseninde değil, kişiler ekseninde değil, henüz bu resmin içine girmemiş başkalarının da dahil olduğu evet. bir suçu bize emarelerini gösteriyor. Böyle bir suçun emarelerini gösteriyor. O yüzden bir tutuklama kararı verildi. Hemen sevk yazısında da söylenen şey çok önemli. Onu da söyleyelim. Ahbap Derneği'nin öz varlığının eksiltildiğinden bahsediliyor. Neden? Biraz önce gördük. Özel asistanına 126 milyon lira evet. derneğin hesabından gönderilmiş. Ve tutuklama gerekçesi yardımların şeffaf, denetlenebilir bir şekilde yönetilmediğine dair kuvvetli şüphenin olmasından bahsediliyor. Evet. Ve tabii sevk yazısında Haluk Levent'in kişisel zaaflarından da bahsedilmiş. Özellikle bağımlılık konusundaki zaaflarından da bahsedilmiş. Şahsi zaafları, ekonomik durumu, yani biraz önce söyledik 15 bin lira borç tabii. istiyor. MASAK raporundaki tespitler ve kuvvetli suç şüphesi. Şimdi,
0: evet. 15 bin lira borç isteyen bir kişiye milyarlarca liranın toplandığı bir fonun derneğinin başkanlığını yaptırıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bu başlı başına 15 bin TL'den bahsediyoruz. Evet. Şimdi konuştuğumuz rakam var milyon dolarlar.
1: Evet, milyon dolarlardan bahsediyoruz. Evet, savcılar bu suçun, suç şüphesinin peşinde takip etmeye devam edeceğiz. Alptekin Yıldırım ve Gizem Türemen'e teşekkür ediyoruz. Bu dosyanın peşindeyiz. Ayrıntılar oldukça yine ele almaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

CHP'de kritik bekleyiş sürüyor. Özgür Özel ve ekibi Yargıtay'dan çıkacak kararı mı bekliyor, yoksa yeni parti için düğmeye mi basıyor? 15 Temmuz'un 10. yılında FETÖ tehdidi nasıl devam ediyor? Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle FETÖ arasında nasıl bir bağlantı var? Haluk Levent tutuklandı. Tartışmalar büyüyor. Ahbap Derneği üzerinden vatandaşların iyilik duygusu istismar mı edildi? Ahbap üzerinden kara para mı aklandı? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Sarı, siyaset bilimci ve gazeteci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Nur Tuğba Aktay, Gürbüz Evren ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 25, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Gaziantep güneşli 37 derece.

0: Haber Türk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 18'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Akşam haberleriyle karşınızdayız efendim. Akşam haberlerine günün öne çıkan 3 başlığını size aktararak başlayacağız. İlk başlığımız gelsin. Şöyle ki, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan yine çok önemli bir uyarı geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin küresel ekonomiye yıkıcı etkisinin olacağını söyledi. Buna benzer açıklamalar geliyordu fakat Birol'un verdiği süreyi özellikle haftalarla ifade etmesi kapıda olan krizin habercisi niteliğinde savaşın gündemine bakacağız elbette. Ve ikinci başlığımız, DEM Parti heyeti mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Gündemin bir numaralı maddesi terörsüz Türkiye sürecinde atılacak adımlar ve o çerçeve yasanın hazırlığı, detayları paylaşacağız. Ve üçüncü maddemiz, Yunanistan'la İsrail arasında modernize edilmiş F-16'larla füze ve akıllı mühimmat anlaşması imzalandı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden birinde yayımlandı. Ege'de Türkiye'ye karşı askeri ittifakın aslında yeni bir hamlesi bu. Böyle değerlendiriliyor. Peki bu hamle acaba o dengeleri değiştirir mi? Mühimmatların Türkiye'de karşılığı var mı? Ege'de hava üstünlüğü tehlikede mi? Hepsini de uzmanıyla konuşacağız efendim. Akşam haberleri başlıyor. Efendim, sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Bir bağlantıyla CHP-MYK'dan 8 il başkanı ve yönetimi için ihraç kararı çıktı. O iller hangileri? Detayları bize Emre Aytekin anlatacak. Hemen bir Ankara'ya dönelim. Söz Emre Aytekin'de.
1: Kübra Nuruslu, parti sözcüsü Müslüm Sarı MYK toplantısının hemen ardından açıklamalarda bulundu. 2,5 saat sürdü CHP-MYK toplantısı ve önemli açıklamalarda bulundu parti sözcüsü Müslüm Sarı. 8 il başkanı görevden alındı. 7 yeni ilde de atama yapıldı. O görevden alınan illeri bir hemen saymak istiyorum. Edirne, Isparta,

0: Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize. Bu 8 ilde bu arkadaşlarımız da yollarımızı ayırmış bulunuyoruz dedi parti sözcüsü Müslüm Sarı. Bu iller arasında 2 kişi, 2 il başkanı Konya ve Tokat il başkanı ise tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlarında görevden alınmaya yenisi daha eklendi ve 8 il başkanı görevden alınmış oldu. 7 ilde atama yapıldığını söylemiştik. Daha önceki MYK toplantılarında bazı il başkanları görevden alınmıştı. Boşta bulunan bazı il başkanlıkları vardı. Buralara da atama yapıldı. Edirne, Düzce, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun, Yalova. Bu illere de atama yapıldı. Tabii parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın gündeminde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mahkemeye başvurusu da vardı. Bu başvuruyu eleştirdi. Şu ifadeleri kullandı. Mahkemeye başvuruyorlar. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide paralel yapılanma söz konusudur. Partinin ayrıştığını ifade etti. Bu eyleme ve davranışla partiyi ayrıştırıyorlar dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı bir kez daha belirtecek olursak MYK toplantısı sonrasında CHP'de önemli kararlar alındı. 8 il başkanı ile yollar ayrıldı. Bu isimler arasında ikisi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve 7 ilde de yeni il başkanı ataması yapıldı.
1: Efendim CHP'de 8 il başkanı daha ihraç edildi. Detayları Emre Aytekin aktardı. Şimdi Ankara'da kalmaya devam edelim. Çünkü bir başka sıcak gelişme var. Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği aslında dün ve bugün DEM heyetinin AK Parti ve MHP ziyaretleriyle hız kazandı. Peki acaba görüşmede yasal çerçeve çalışmaları üzerine neler konuşuldu? Detayları bize Habertürk editörü Mahir Kılıç anlatacak. Söz sende Mahir.
2: Evet, başkent Ankara'da sürece ilişkin hareketli günler yaşandığını belirtelim. Dün ve bugün önemli kritik görüşmeler gerçekleşti. Önce AK Parti'den Efkan Ala ve Abdullah Güler'le görüşme gerçekleştirdi DEM heyeti. Bu sabah saatlerinde de MHP lideri Devlet Bahçeli meclisteki makamında ziyaret etti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan heyet. Bu görüşmeler hemen ardından DEM partili kurmaylarla görüşme imkanı bulduk. Hemen aktaralım Bahçeli görüşmesine dair eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel şunu ifade etti. O görüşmede MHP lideri Bahçeli süreci ilişkin kararlarını bir kez daha vurguladı. Sürecin arkasında olduğunu söyledi. Yine Bahçeli'nin bu görüşmede sürecin bir devlet politikası olduğunu ve bunun nihayete ulaştırılması gerektiğini net bir şekilde kaydetti. Ayrı bir parantez de açtı Tayyip Temel Bahçeli için. Çözüm dilini yakalayan birkaç aktörden birisi olduğunu ifade etti. Bahçeli'ye bu noktada bir dipnot düştü diyebiliriz. Peki çerçeve yasa konuşuldu dedik. Ana gündem maddesi buydu. DEM Parti nasıl bir çerçeve yasa talep etti, net bir şekilde ifade etti dünkü görüşmelerde. Bugün kurmaylar da bize aktardı. Bütüncül, herhangi bir kategoriye ayırmayan bir çerçeve yasa talebi var DEM Parti'den. Suça bulaşa da bulaşmayan ayrım olmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Bu da aktarıldı AK Partili heyetlere, AK Partili kurmaylara. Peki onların tepkisi ne oldu dediğimizde ise bu noktada bazı çekinceleri, kaygılar olduğunu belirtti. Tayyip Temel kategori konusunda bir çekincesi var iktidarın. Bunun konuşulduğunu istişare edildiğini belirtti. Yine DEM Parti meclis çalışmalarını ara vermeden çerçeve yasa kanunlaşsın, meclisten çıksın gibi bir talep var. Bu da bir kez daha yapılan görüşmelerde iletildi. Bu noktada iktidarla hemfikir olduklarını ifade etti. DEM Partili kurmaylar meclis tatile girmeden yasanın çıkması noktasında bir uzlaşı olmasa da böyle bir ortak noktada buluşma durumu söz konusu olabilir. Şunu da ifade etti Ayşegül Doğan görüşünüz isimlerden bir tanesi. Bu yasayla birlikte sürecin yeni bir evreye geçeceğini belirtti ve yeni evrede yeni kurulların oluşturulması gerektiğini kaydetti. Komisyon oluşturulması meclise önemli kritik bir aşamaydı. Şimdi çerçeve yasadan sonra da yeni bir kurul oluşturulması, silah bırakmanı ve geri dönüşleri izlenmesi, takip edilmesi noktasında bazı kurullara ihtiyaç olabileceğini ifade etti DEM Partili kurmaylar. Peki çerçeve yasayı kim meclise sunacak? Bu fark eder mi diye sorduk DEM Partili isimleri. Yeter ki ön mutabakat olsun, kimin sunduğun önemi yok ifadesini kullandı. Antalya Milletvekili Saruhan Uluç, DEM Parti, AK Parti ya da MHP ya da Cumhur İttifakı olarak toplu bir şekilde verilmesini fark etmeyeceğini ifade ettiler. Yeter ki bu noktada bir ön mutabakat olsun. Tayyip Temel konuşması silah yakma olayının dünyada ilk olduğunu belirtti. Benzeri olmadığını söyledi. Peki bu fikir kimden çıktı diye sorduğumuzda ise bu fikrin Öcalan'a ait olduğunu söyledi Tayyip Temel. Kendi örgütüne yani PKK'ya birkaç öneride bulunduğunu söyledi Abdullah Öcalan'ın. silahların gömülmesi 3. bir güce yani Kuzey Irak yönetimine teslim edilmesi

ve yakılması, bu üç öneri sunduğunu belirtti. İlk ikisinin reddedildiğini ancak üçüncü seçeneği, yani yakma fikrini PKK'da kabul bulduğunu söyledi. Yine çekilmeye ilişkin, PKK'nın çekilmesine ilişkin de gare ve zap alanı başta olmak üzere riskli bölgelerden PKK'nın çekildiğini ifade etti. Yeni anayasa son bir başlık, bunu da sorduk. Bugüne kadar iktidarla yapılan görüşmelerde

0: ifadesini kullandılar.
1: Efendim Mahir Kılıç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı. Oldukça da aslında kritik bilgiler bizimle paylaştı. Yine Mahir'e de bağlanmayı sürdüreceğiz elbette. İsterseniz şimdi bir de dönelim İstanbul'a. Çünkü aslında bugün ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında da yeni dalga operasyonu düzenlendi. Aralarında şarkıcı Sıla'nın da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Detayları Buse Deviren'den alacağız şimdi. Söz sende Buse.
2: Evet, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda düzenlendi bu operasyon. Toplumun güvenliğini ve sağlığını korumak amacıyla arka arkaya yapılan bir operasyon bu aslında. Ünlülere ilk kez bu operasyon düzenlenmedi biliyorsunuz. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildi. 25 ünlüyle alakalı gözaltı kararı vardı. Sabah saatlerinde 14 ünlü bulundukları yerde gözaltına alındılar. Aynı zamanda talimat evlerinde de arama yapılması yönündeydi. Evde de arama çalışmaları yapıldı. Toplumun, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. Bahsedeyim dilerseniz şarkıcı Sıla var aralarında. Yine şarkıcı İlyas Yalçıntaş var. Dizi yapımcısı olan Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Hazinedar, Orhan Yılmaz, Öner Faruk, Işık ve Eylem İpek de Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak'la Buğra Balkaya ve Ağustos Mercan gözaltına alınan isimler arasındaydı. Onların İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı. İlk önce sağlık kontrolüne buradan götürüldüler. Ardından da yine savcının talimatı doğrultusunda biyolojik örnekler alınmak üzere adli tıp kurumuna sevki gerçekleşti bu saydığım isimlerin. Ne yapacaklar adli tıp kurumunda? Saç örneği, tırnaktan örnek, işte kan örneği alınacak ki bu isimler uyuşturucu madde kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? Bunun tespit edilmesi açısından o raporların gelmesi beklenecek. Daha evlerinde yapılan aramalarda da işte uyuşturucu maddeye teşvik var mı? Uyuşturucu maddenin kullanılmasına yer sağlama var mı? Gibi durumlarda değerlendirilecek. Savcılık makul şüpheyle ve delillerle yola çıkarak aslında bu soruşturmaya başlattığını söyledi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. 25 kişi altında gözaltı hakkında gözaltı kararı vardı. 14'ünün işlemleri, prosedürleri tamamlandı. Onlar şu anda savcılık makamına gidecekler. Buradaki ifadeleri, bizim bulunduğumuz İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'ndaki biyolojik örnekleri alındı. Bakırköy Savcılığı'nda da ifadeleri verilecek. Savcılık kanaatine delillerin oluşumuna göre de işte suç ceza hekimliğine sevki olabilir ya da adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılabilirler. Ama gözaltı sayısı 19'a çıkmış oldu. 14'ün işlemleri tamamlandı. 5 yeni gözaltı var konuya ilişkin ama toplam 25 gözaltı vardı. Dolayısıyla 6 kişinin daha gözaltına alınması bekleniyor. Yine kalabalık isimler bunlar. İş insanı var aralarında. Oyuncular var, şarkıcılar, sanatçılar var. Kamuoyu yakından tanıyor. Bizler de tabii ki gelişmeleri takip edeceğiz. Özellikle raporlar geldiğinde ve savcılıktan çıkacak talep yazısına göre sizlere de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Efendim uyuşturucu operasyonun detaylarını Buse Deviren aktardı. Şimdi dönelim bir başka soruşturmaya. Aslında günlerdir konuştuğumuz o soruşturmanın detaylarına. Ünlü şarkıcı Haluk Levent başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 13 kişiyle birlikte tutuklandı. Levent savunmasında kumpas ve hukuki uyuşmazlık iddiasında bulundu ve şöyle söyledi: derneğin tek kuruşuna dokunmadım.

0: algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi, hakkındaki suçlamaları reddetti. Milyonlarca liralık vurgunla suçlanan Haluk Levent tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yapılan milyarlarca liralık bağışın şahsi hesaplara aktarılıp kullanıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile avukat Ece Güner de var. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi olan şarkıcı Haluk Levent iddialara savcılıkta yanıt verdi. Haluk Levent, derneğin para ve mülklerini şahsi menfaati amacıyla kullandığı iddiasını reddetti. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dedi. 80 milyon liralık para hareketliliğine ilişkin algı ve kumpas operasyonu gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Avukatı da kara para aklama suçunun oluşmadığını iddia etti.
1: Haluk Levent, ünlü iş insanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti üzerine başlatılan ikinci soruşturma dosyasında da ifade verdi. Taşınmazların kimlerden, hangi bedelle ve amaçla devralındığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı.
0: 60 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına ilişkin alacak verecek konusundan ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum dedi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında da dikkat çeken bilgiler yer aldı. Savcılık, Ahbap Derneği'nin hukuken kamu yararına çalışan bir dernek vasfı taşımadığını belirtti.
1: Savcılık, depremden sonra toplanan milyarlarca lira para

0: nereye harcandığına dair şüpheler bulunduğunu ifade etti. Öte yandan Haluk Levent'in kişisel zaaflarına ve ekonomik durumuna da dikkat çekildi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Soruşturma sürerken Haluk Levent hakkında savcılıklara yeni şikayetler geldiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlerin şikayetleri inceleniyor.
2: Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama var. Ahbap soruşturmasıyla ilgili mesajlar verdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Gürlek ayrıca suç örgütlerine operasyonlarla, yasa dışı bahis soruşturmalarıyla ilgili de bilgi verdi.
3: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez.
1: Gündeminde Ahbap soruşturması vardı. Sivil toplum kuruluşları için şeffaflık vurgusunda bulundu.
3: Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda kararlılık mesajı verdi.
3: Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Bu yapılara yalnızca örgüt yöneticileri, silahlı örgüt mensupları bakımından değil, finans kaynakları, bağlantıları, silah temin ağları, uyuşturucu ticaretinden ve suçtan elde ettikleri mal varlıkları yönünden de kapsamlı soruşturmalar yürütülmektedir.
1: Bakan Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarında hedefin finans kaynakları olduğuna dikkat çekti. Hiçbir faili meçhul dosyanın unutulmayacağını vurguladı.
3: Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmeni, tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Ünlü oyuncu soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkındaki suçlamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Detayları geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz efendim. Bu arada eski Okut Başkanı Nasuh Mahruki hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Soruşturmanın nedeni eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım. Mahruki, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Nasuh Mahruki daha önce de Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanmış, 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Hükmün açıklanması ise geri bırakılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 hava savunma sistemleri hakkında açıklama yapıldı. Konuyla ilgili çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği vurgulandı. Ayrıca bakanlık Avrupa Parlamentosu'nun o Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında aldığı karar için de şiddetle reddediyoruz mesajını verdi.
1: S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı 44. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Havelsan'da düzenlendi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkındaki kararı ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK'ya hedef alan mesnetsiz iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı.
4: Bu karar, Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasına esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir.
1: Toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Suriye resmi ziyareti de ele alındı. 18 yıllardan sonra Suriye'de Laskiye'ye yapılan liman ziyaretinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG İstanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemrik,

0: ve TCG Heybeliada gemileri yer aldı.
1: Ülkemiz ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içerisinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara genişletilmesi, yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
2: Efendim, bu görüntü Yunanistan'dan. Atina protestolara sahne oldu. Polisin otizmli bir genci öldürmesine binlerce kişi tepki gösterdi. Göstericiler polis şiddetinin durmasını talep etti.
0: Yunanistan polis şiddetini protesto etti. Polisin öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi sokağa çıktı. Gösterilerin adresi başkent Atina oldu. Protestocular polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurduğu otizmli genç için sokağa çıktı. Gösterilere çok sayıda sol parti, sivil toplum kuruluşu ve öğrenci birliği mensubu katıldı. Protestocular Sintagma'daki parlamento binasına yürüdü. Polis şiddetinin durmasını ve öldürülen genç için adaletin tesis edilmesini talep etti. Göstericilerden bazıları da Filistin bayrağı taşıdı. Güvenlik güçleri ise parlamento önünde güvenlik önlemi aldı. Olay 8 Temmuz'da Mora Yarımadası'ndaki Argos'ta yaşanmıştı. 20 yaşındaki otizmli genç, iddiaya göre polisin dur ihtarına uymamış, aracından inerek kaçmaya çalışan genci polis başından vurmuştu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç, 12 Temmuz'da yaşam mücadelesini kaybetti.
2: Yunanistan'dan devam edelim çünkü Yunan basını Atina yönetimiyle Tel Aviv hattında yeni bir işbirliğini manşete taşıdı. Yunanistan'ın İsrail'den akıllı mühimmat almak için harekete geçtiğini yazdı. Haber Katimerini gazetesinde yer aldı. Buna göre Atina yönetimi yıl sonuna kadar İsrail'den Rampage ve Spice tipi akıllı mühimmat almaya karar verdi. Mühimmatların F-16 savaş uçaklarında kullanılması planlanıyor. Bunun için gerekli olan sertifikalarınsa Eylül ayında alınması hedefleniyor. Haber İsrail ve Yunanistan arasındaki savunma ve işbirliğinin artış gösterdiği bir döneme denk geliyor. İşte efendim öyle bir döneme denk geliyor ya, konuyu konuşalım istedik. Çünkü malum Türkiye korkusuyla bir yandan aslında adaları silahlandıran Yunanistan, şimdi de aktardığımız gibi F-16'lar için İsrail'le yeni askeri anlaşmalar imzalıyor. Peki bu mühimmatlar Ege'de Türk F-16'larına karşı acaba bir hamle mi ya da dengeleri değiştirecek bir güç mü? Uzmanına soracağız. Emekli Hava Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Nedir bu mühimmatların özelliği? Yani bu alım hakikaten Ege ve Doğu Akdeniz'deki hava sahası üstünlüğü denklemini nasıl etkiler?
3: Ege'deki hava sahasına aslında doğrudan bir etkisi yok. Şimdi biliyoruz ki Yunanistan elindeki F-16'lardan 84 adedini F-16 Viper dediğimiz blok 70-72 seviyesine çıkaracak. Bu kapsamda da uzaktan atılabilen bir takım mühimmata ihtiyaç duyuyor. Bunları herhalde İsrail ile Yunanistan arasındaki bu yakınlaşan, birbirlerini destekleyen politika değişikliğinin bir uzantısı olarak İsrail'den tedarik etmeyi düşündüler. Bu Rampage dediğimiz füze, ikisini bir tanıtalım. Hava havadan ziyade hava yer mühimmatı ikisi de. Rampage füzesi süpersonik bir füze, 1.6 Mach'a kadar çıkabiliyor. Hı hı. Bunun başlığı 150 kilogram ve yaklaşık olarak da 150 ile 250 kilometre arasındaki mesafelerde kullanabiliyor. Dolayısıyla bu Adalar Denizi üzerinden Türkiye'deki çeşitli Yunanistan tarafından belirlenecek hedeflere rahatlıkla kullanılabilecek bir füzeden bahsediyoruz. Hı hı. Bu füze tabii ki GPS, INS güdümlü. Karıştırmalara belirli ölçüde dayanıklı.
2: Rampage böyle. Spice'dan aynen öyle. Spice'da nasıl diye soracaktım. Evet. Buyurunuz efendim.
3: Evet. Spice'da smart, yani akıllı, işte precision impact dediğimiz hassas vuruş sahibi, bir de low cost sahibi, yani cost efektif kelimelerinden oluşuyor. Hı hı. Maliyet etkin bir mühimmat. Bu şimdi genel maksat bombalar var. Mach 83 ve Mach 84 dediğimiz. Mach 83 1000 pound,

0: Max 84'te 2000 pound. Bu Spice'de aslında bu 1000 poundluk ve 2000 poundluk bombaları kanatlı güdüm kitleri takmak suretiyle bir yerden bir yere atmak için kullanılıyor. Hava yer mühimmatı olarak tabii ki hafif olanı, o 1000 poundluk olanı 100 ila 125 kilometre kadar gidebiliyor. Diğeri de 60 kilometreye kadar gidebiliyor. Spice'in bir özelliği de bu INS GPS yanında hedefin eğer ki 3 boyutlu resmi füze başlığına yüklendiyse herhangi bir karıştırmadan etkilenmeden hedefine gidip vurabiliyor. Tabii ki şimdi burada hem Rampage hem de Spice Yunanistan açısından baktığımızda uzaktan atılabilen Yunan Hava Kuvvetleri'nin harekat imkan ve kabiliyetini biraz daha üst seviyeye çıkardığı değerlendirebilecek sistemler veya mühimmat. Ancak bunun tabii ki Türkiye boyutuna baktığımızda Türkiye zaten bunlara sahip. Hangileri var?
1: Yani i̇şte muadilleri bu, mi var efendim? Şimdi biz füzesini, teknik özelliklerini açıkladık ya. Akıllı mühimmatlar bu açıkladığımız mühimmatlar Yunanistan'ın şu an aldığı.
0: Bunlar tabii ki akıllı mühimmatlar. Yunanistan bunları kendisi gidiyor başka bir ülkeden satın alabiliyorken Türkiye bunları kendisi geliştirdi. Yıllardır deniyor. Sahada da gerektiğinde kullanıyor. Yani Türkiye'nin elinde zaten bu iki mühimmattan da var. Şimdi Rampage'ın karşılığı Türkiye'de İHA 230 dediğimiz, İHA 122 dediğimiz versiyonları var. Bunları hem biz F-16'lardan atabiliyoruz hem de bizim bir farkımız da nispeten bunlar Rampage'a göre daha ufak mühimmat ve başlığı da 42 kilogram. Akıncı, Aksungur, bunların Jet 230 versiyonları var. Kızıl Elma'dan atışları yapabiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin sahip olduğu Rampage eşiti İHA 230 veya türevleri aslında Türkiye'ye hem insan savaş araçlarından hem de savaş uçaklarından bu mühimmatı kullanma esnekliğini sağlıyor. Bir de zaten kendimiz ürettiğimiz için diyelim ki Yunanistan Rampage'den 2000 adet alsa Türkiye çok rahat bunun 10 katını diyelim ki 20 bin adetini üretebiliyor. Dolayısıyla burada bir kıyaslama yaparsak Türkiye'nin eli oldukça üstün. Aynı şey Spice mühimmatı için de geçerli. Çünkü bizim hem hassas güdüm kitli hem de kanatlı güdüm kitli zaten çok daha önce de bu mühimmatlarla ilgili 2000 yılından beri çalışmalarımız devam ediyor ve biz bunları zaten kullanıyoruz ve bunların akıllı mühimmat ailesinin kitlerini de Türkiye'de biz kendimiz üretebiliyoruz. Çok fazla çeşitleri var elimizde. Dolayısıyla bir de bunların bizim elimizde standoff mühimmat dediğimiz SOM var, TEBER versiyonu var ve başka versiyonları da var. Yani Türkiye'nin mühimmat ailesi aslında hem oldukça geniş bir yelpazeye çıkmış durumda hem de hem savaş uçaklarından hem de insansız hava araçlarından atılacak şekilde boyutları, ağırlıkları da esnek bir şekilde yeniden dizayn edilebiliyor. O nedenle Yunanistan'ın tabii ki ihtiyacı vardır. Alsın ama Türkiye açısından bunlara yönelik kendimizi rahatsız hissetmemizi gerektiren bir durum yok.
1: Endişelenmeye lüzum yok, bu mühimmatları alsınlar çünkü bize daha iyileri, muadilleri ve daha iyileri de aslında var.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi, peki şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi bahsettik ama bu Yunanistan ve İsrail arasındaki yakınlık aslında yeni de değil. Malumunuz daha önce de Yunanistan ve Rum yönetimi hatta şöyle ifadeler bile kullanılmıştı ya, adeta İsrail'in vekil gibi, gücü gibi oldular şeklinde yorumlar yapılmıştı. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir Rum milletvekili topraklarımız İsrail'e satılıyor diye isyan etmişti. Yine çok yakın zamanda Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adalarını İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendirme kararı almış. Hatta yine Yunan basını iddia etmişti. Orada kazı çalışmaları başladı adalarda diye. Bu arada adaların aslında silahlandırılması Lozan ve Paris Barış Anlaşmaları'na aykırı, öyle değil mi? Şimdi tüm bu denkleme bakıldığı zaman
0: kesinlikle
1: İsrail, Yunanistan hatta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İttifakı'nın hedefinde Türkiye mi var?
0: Burada İsrail tabii ki kendisine Türkiye gibi büyük bir gücü karşıda konumlandırmak suretiyle bölgedeki yayılmacı emellerinde her zaman için referans olarak kullanmaya çalışıyor. Son dönemlerde böyle bir algı yaratmaya başladı. Bu İsrail'in çarpık yayılmacı politikalarının aslında dış dünyaya yansıyan boyutu. Burada Türkiye'nin tehdit olmasından daha ziyade İsrail'in kafasındaki o yayılmacı tüm Orta Doğu'ya zarar veren ve zarar verdiğinde zaten soykırımcı İsrail olarak nitelendiriyoruz. Bölgedeki hem kendi sınırları içerisinde yaşayan Filistinlere hem de Lübnan'daki oradaki Şii nüfusa diyebiliriz Hizbullah üzerinden, yine Ürdün'e keza, Suriye'deki

0: Golan Tepeleri, hatta bu 2024 yılında Ahmet Eşşar'a hükümeti 8 Aralık'tan itibaren Suriye'de rejimi değiştirdikten sonra bile 1774 kilometre karelik alanı işgal eden bir İsrail'in Türkiye'yi kendisine karşı konumlandırması zaten politik olarak da yanlış, askeri olarak da yanlış. Politik olarak geçiyorum ama askeri olarak bizim İsrail'den çekinecek herhangi bir durumumuz yok. Burada tabii ki aynı Balkan Savaşları'nda olduğu gibi...
1: İşte efendim, bizim çekinecek bir durumumuz yok ama nedense... Çok özür dilerim. Siz de fark etmişsinizdir mesela Netanyahu, evet, özellikle F-35'ler konu olunca Amerikan kanallarını şöyle kanal kanal gezdi ve dedi ki biz buradaki hava savunma üstünlüğümüzü kaybetmemeliyiz, F-35'lere aman vermeyin. Miçotakis mesela Türkiye'den bize yönelik bir savaş tehdidi var dedi. Şimdi iki kesiminde hem Miçotakis'in, evet, hem Netanyahu'nun bu açıklamalarını nasıl okumak gerekir?
0: Tabii ki burada lobileri, ABD dediğimiz özellikle Amerikan savunma sanayi lobiler üzerinden harekete geçirilebilen ve bu silah satışlarına lobilerin etkisi veya Amerikan siyaseti üzerindeki etkisi harekete geçirilmek suretiyle Türkiye aleyhtarı bir takım kararların alınması yönünde gayretler olabiliyor. Netanyahu'nun yaptığı da bu. Zaman zaman Miçotakis de bunu yapıyor ama burada... Tabii ki ABD sadece lobilerle hareket eden bir devlet değil. Dünyanın en büyük gücünden bahsediyoruz. Hegemonik bir yapıya sahip. Dolayısıyla Türkiye ile de özel ilişkileri var. Yani burada İsrail bir yana, Yunanistan bir yana, Türkiye'nin olduğu konum hem jeopolitik hem jeostratejik hem de jeoekonomik olarak her boyutuyla her iki ülkenin de fersah fersah üstünde ABD açısından büyük bir çıkar sunan, ABD'nin göz ardı edemeyeceği bir coğrafyada olan bir Türkiye'yi konuşuyoruz. Dolayısıyla burada ABD, İsrail, Yunanistan ve Türkiye'nin savaşmasından daha ziyade işbirliği içerisinde kendisinin çıkarlarıyla uyumlu bir politika üretmelerini ve silahlı güçlerinde bu manada kullanmalarını ister. Dolayısıyla ben burada herhangi bir savaştan daha ziyade hem İsrail'in hem de Yunanistan'ın kendi silahlanma politikaları kapsamında bölgedeki etkilerini artırmaya çalıştıklarını gözlemlemek gerektiğine inanıyorum. Ama Türkiye'yi tabii ki özellikle Yunanistan tehdit olarak gösteriyor. Bir anlamda NATO üyesi olmamıza rağmen bu böyledir, değişmedi maalesef. Şimdi buna sanki İsrail'de eklenmiş gibi, dolayısıyla bu ikisi düşmanımın düşmanı dostumdur gibi böyle biraz absürt işbirliği içerisinde gittiler. Ancak bu gidilen yol özellikle Yunanistan açısından silahlanma yönüyle yanlış politikalar da beraberinde getiriyor. Yani Yunanistan burada İsrail'e dayanarak bir hava savunma şemsiyesi kurması mümkün, evet, değil. 3000 civarında adalar, denizde adalardan bahsediyoruz veya evet, İsrail'in bazı konularda Yunanistan'a merhem olması da mümkün değil. Kaldı ki Türkiye kendi savunma sanayini en üst noktaya çıkaracak şekilde gereken adımları atıyor. Bence burada tabii ki bu konu çok derin. Derinlemesine belki konuşmak gerekir ama ben altını şöyle çizmekte fayda görüyorum. İsrail ile Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimini koyalım buraya. Üçünün bir araya gelmesi tabii ki Türkiye'yi rahatsız eder ama Türkiye için tehdit olamazlar. Yani sonuçta toplamda 20 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Karşılarında 90 milyonluk bir nüfus var. Kendi savunma sanayisini kurmuş bir Türkiye var. Gittikçe zenginleşen, müreffeh hale gelen bir Türkiye var. Bu güçlü Türkiye'nin middle power dediğimiz tarihsel misyonunda düşündüğümüzde herhangi bir şekilde ne bu ülkelere tehdit olur ama ne de bu ülkelerin Türkiye'ye karşı düşmanca hareketini seyredip onlara cevap veremeyecek kadar aciz kalabilir. Türkiye yeterince bölgesinde güçlüdür. Gerektiğinde yumruğunu masaya vurur. Sahada da zaten bin yıldır vuruyoruz. Vurmaya da devam ederiz gerekirse.
1: Efendim birkaç teknik soru daha sormak isterim size. Şimdi biraz önce anladık. Dolayısıyla buyurun, aslında bu füzeleri sahip olmak Yunanistan'ın, bizde de muadilleri var. Dolayısıyla bir tehlike oluşturmuyor bizim için. Peki şimdi iki ülke de aslında NATO üyesi. Yunanistan'da, Türkiye'de. NATO üyesi olmayan mesela bir ülkeden, yani İsrail'den mühimmat alıyor aslında Yunanistan. Bunun altında yaptan sebep nedir? Çünkü hep işte NATO üyesi ülkeler arasında bazı kısıtlamalar vardır. Birbirlerine mesela ateş açamazlar, işte bu uygulanan mesela F-16'lardaki bir takım işte füzeleri istese de zaten atamazlar birbirlerine, kısıtlanır şeklinde yorumlar yapılır. Acaba bu kısıtlamaları aşmak için mi mesela İsrail'den bir füze almaya çalışıyor Yunanistan?
0: Ondan daha ziyade efendim şöyle, tabii ki Sonuçta İsrail Amerikan platformlarını Amerikan mühimmatıyla uyumlu kendi elektronik harp ve mühimmatını kullanıyor. Yani burada İsrail'in Yunanistan'ın kullandığı F-16'lara benzer bir yapısı var. Şimdi burada F-16'ların çok geniş bir yelpazede çok fazla sayıda mühimmatı ve füzeyi taşıdığını düşünürsek bunların bir uçağa entegre edilmesi, sertifiye edilmesi gerekiyor. Bu süreçlerde ABD ile özel ilişkilerinden dolayı İsrail kendi geliştirdiği bu mühimmatı veya sistemleri kolaylıkla entegre edebiliyor. Ancak bu çok da böyle bilinmeyen bir şey değil. Türkiye'de kendi geliştirdiği sistemleri gerektiğinde F-16'lara entegre edebiliyor. ABD'nin bilgisi dahilinde bunları biz zaten yükleyip kullanabiliyoruz. Burada biraz eksik kalan Yunanistan diğer ülkelerden, mesela diyelim ki Fransa'dan da alabilir, başka ülkelerden de alabilir. Aslında arzu ediyorsa bizden de alabilir. Yani sonuçta silaha ihtiyacı varsa başka yere gitmesine gerek yok. Ama burada F-16'ların atabileceği mühimmattaki esnekliği sağlamaktan daha ziyade İsrail ile işbirliğini artırmak suretiyle biraz daha çok fazla geniş alanda işbirliğini artırmak ve muhtemelen kendisi de bazı şeyleri İsrail'e satmak istiyor. Buradakini savunma sanayi alanda bir işbirliği olarak görmek gerekir. Değilse F-16'larla ilgili bazı böyle teknik konuları aşmak için İsrail'den bir şey satın alıyormuş gibi bir durum söz konusu değil.
1: Bir de efendim son olarak şunu sormak isterim. Malum bizim F-16'ların modernizasyonu ile ilgili de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir talebimiz var. Şimdi bu Yunanistan'ın kullandığı F-16'lar, hatta F-16 CL-52 sanırım, modernizasyonunu tamamlamış F-16'lar mı? Bizim F-16'larımız mesela şu an tamamlayamadı mı? Acaba bu konuda geri kalmış olabilir miyiz? Bu konudaki bir değerlendirmeniz nedir?
0: Şimdi maalesef biz Türkiye olarak bu konuda biraz geri kaldık. Bu geri kalmamızın birinci nedeni Türkiye ile ABD arasındaki gerginleşen S-400 bağlamındaki ilişkiler. Bu F-35'lerin tedarikine de yansıdı. Yani Yunanistan F-35 düşünmez iken, öyle bir politikası yokken Türkiye çok akıllıca hareket edip hem F-35'lerin program ortağı oldu hem de elindeki F-4 uçaklarının yerini alacak şekilde 116 adet F-35'in tedarik sürecini başlattı 2007 yılından itibaren. Biliyorsunuz ilk uçağı da 2018 yılında zaten teslim aldık. Şu ana kadar 6 uçak teorik olarak Türkiye'nin sahip oldu. Şimdi F-16'lar konusunda biz 2021 yılında madem F-35'leri vermiyorsunuz, biz 40 adet sizden yeni Viper satın alalım ve elimizdeki uçaklardan da 79 adet kit verirseniz onları da F-16 Viper seviyesine getirelim dediğimiz bir süreci başlattık. Onun arka planında Türkiye kendi F-16'larının bir kısmını da F-16 Özgür Projesi kapsamında kendi savunma sanayi yetenekleriyle Viper seviyesine çıkarmak için proje başlattı. Şimdi geldiğimiz aşamada Yunanistan elindeki 84 F-16'sını 2027 sonu itibariyle F-16 Viper seviyesine getirecek. Türkiye ise burada biraz geriden geliyormuş gibi bir hava var ama bizim F-16 özgürlerimiz yavaş yavaş sahneye çıkmaya başladı. F-16 özgürlerle ilgili bu kazandığımız yeteneği tüm F-16'lara uygulama konusunda Türkiye'nin aldığı bir karar var. Ama bu süreç bir anda olacak bir şey değil. Tabii ki zaman alacak ama paralelinde biz ne yapıyoruz? Kaan'ı üretme konusunda da aynı şekilde aynı hızda gidiyoruz. Bir de bizim Yunanistan'dan farklı olarak Anka 3 gibi, Kızıl Elma gibi jet İHA'larına, insan savar araçlarına sahip olma durumumuz var. Yani onlarla konusunda oldukça yol aldık. Bir de düşük süratli işte Akıncı var, Aksungur var. Yani Ankara'nın versiyonları var. Başka insan savar araçlarımız var. Yine bu FPV dediğimiz çeşitli küçük dronlara sahibiz. Dolayısıyla biz geliştiren, üreten bir savunma sanayine sahip olduğumuz için Yunanistan'ın gerisinde kalmış gibi bir hava çok doğru değil ama Yunanistan'ın özellikle F-16 Viper'lar konusunda bizden önde olduğu da bir gerçek.
1: Evet. Ama neticede şöyle
0: bir de
1: genel bir resme...
0: Eurofighter'da da...
1: Evet. Buyurunuz efendim. Süremizin sonuna yaklaştık.
0: Bir de Eurofighter'dan da bahsetmek lazım.
1: Son cümlenizi rica ediyorum efendim. Buyurun.
0: Bir de biz Eurofighter'ları biliyorsunuz tedarik ediyoruz şu anda. Muhtemelen 56 adet hatta 76 adete kadar da Eurofighter'ı tedarik edersek biz çok çok daha üstün vaziyette olacağız.
1: Yani şöyle genel olarak baktığımız zaman hakikaten üstünüz bir yerden bir noksanımız varsa zaten daha iyisini yaparak muadillerinin de ötesine daha iyisini yaparak tamamlıyoruz. Yerli ve milli olarak üretmiş oluyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Doktor Hüseyin Fazla bizimle birlikteydi. Emekli Hava Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bizimle birlikteydi. Ve şimdi devam edelim efendim sıradaki

0: Haberimizde Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim enerji piyasalarının en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da bir kez daha uyardı. Krizin haftalar içinde çözülmemesi halinde küresel ekonominin yeni ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.
1: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle dünyayı uyardı. Boğaz'daki krizin uzamasının küresel ekonomi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Birol, Colorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda Bloomberg'e konuştu. İki tarafın saldırılarını artırmasının, petrol, gübre, doğalgaz ve diğer yüklerin Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmasını tehdit ettiğini söyledi. Piyasalar tedirgin ve büyük bir belirsizlikle karşı karşıya dedi. Boğazın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden ulaşıma açılması gerektiğini vurgulayan Birol, krizin uzamasının enerji ithalatına bağımlı Güney Kore, Japonya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ekonomileri de ağır şekilde etkileyebileceğine dikkat çekti. Son günlerde gemilere yönelik saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasıyla Hürmüz'de ticari gemi trafiği ciddi şekilde azaldı. Gelişmeler enerji piyasalarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 87 dolara yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. İran'ın 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nı birçok ülkenin gemisine kapatmasıyla petrol fiyatları bir hafta içinde 100 dolara yaklaşmıştı. Uzmanlar, savaşın ilk aylarında fiyat artışlarını sınırlayan tampon mekanizmaların büyük ölçüde tükendiğini belirtiyor. Enerji danışmanlık şirketi Rystad Energy ise, Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risk nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında kalıcı bir risk primi oluşabileceği uyarısına bulunuyor.
0: İspanya ile Cebeli Tarık arasındaki sınır kapısı Avrupa Birliği ve İngiltere arasında varılan anlaşma sonrası kaldırıldı. İspanya Başbakanı Sanchez de törende yaptığı konuşmada "Tarih yazıyoruz, bugün kıta Avrupa'sındaki son duvar yıkılıyor" dedi.
1: İspanya ile Cebeli Tarık arasındaki sınır kapısı tarihe karıştı. Sınırdaki duvar Avrupa Birliği ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmanın ardından törenle kaldırıldı. Törene İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Cebeli Tarık Başbakanı Fabian Picardo ile çok sayıda yetkili katıldı. Sanchez törende yaptığı konuşmada, "Bugün kıta Avrupa'sındaki son duvar yıkılıyor. Ortak refaha dayalı yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" ifadelerini kullandı. Sınırın kaldırılmasıyla birlikte yıllardır binlerce çalışanın yaşadığı geçiş engelinin de ortadan kalktığını vurguladı. Anlaşmayla birlikte hem turistler hem de her gün sınırı geçerek Cebeli Tarık'ta çalışan 15 bine aşkın insan sınır kontrolü olmadan geçiş yapabilecek. İngiltere'ye bağlı kalmaya devam eden Cebeli Tarık ise sınır kontrollerini bundan böyle sadece kendi limanında ve havalimanında yapacak. 1713 yılındaki Utrecht Anlaşması ile İngiltere'ye devredilen Cebeli Tarık, yüzyıllar boyunca Londra ile Madrid yönetimleri arasında egemenlik tartışmalarının merkezinde yer almıştı. Yeni düzenleme ile birlikte Avrupa'nın en tartışmalı sınırlarından biri de tarihe karıştı.
0: Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı NATO zirvesi turizm ve hizmet sektörünü de epey hareketlendirmiş efendim. Zirve kapsamında konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.
2: Turizm açısından değerlendirdiğimizde de Ankara önceki yıllara nazaran büyük bir ekonomik girdiye vesile oldu.
1: Ankara'da 23 otel NATO zirvesi için ayrıldı. Yaklaşık 5500 kişi konakladı. Zirvenin ekonomiye milyonlarca lira katkısı oldu.
2: Yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılla kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam.
1: Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi turizm ve hizmet sektörünü de hareketlendirdi. Her bir otel için Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde koordinasyon grubu kuruldu.
2: Toplamda bizim ayırdığımız 23 otelimiz vardı. Bunlardan birkaçı 4 yıldızlı oteldi, geri kalan hepsi 5 yıldızlı oteldi. 23 otelde toplamda yaklaşık 5

0: 1500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu.
1: Karakaya tüm sektör temsilcilerinin organizasyonu başarıyla yönettiğini, yüksek misafir memnuniyetiyle zirvenin tamamlandığını söyledi.
2: Suriye'de Baas rejimi döneminde yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen yüzlerce milyon euroluk mal varlığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Mal varlığıyla adı en çok gündeme gelen isimlerden biri de Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad. Suriye yönetimi Esad'ın el konulan mal varlıklarını ülkenin yeniden inşasında kullanmayı hedefliyor.

0: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam yönetimi ülkenin yeniden imarı için uluslararası alanda kaynak arayışına girdi. Aranan kaynağın bir kısmı için gözler Esad'ın Hama kasabı lakaplı amcası Rıfat Esad'ın yurt dışına kaçırdığı yüzlerce milyon euroya çevrildi.
1: İsviçre'de, Fransa'da, İspanya'da aynı zamanda bakıyoruz farklı Avrupa ülkelerinde İngiltere gibi belli süreçler devam ediyor. Mahkeme süreçleri ve birçoğu sonuçlanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Macron'da geldi. Fransa'da Suriye'nin hakkı olan tazminat bedeli Suriye'nin tekrar inşası için bölgede kullanılacak. Hikayeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları kaldırdı. Bazı şüpheler vardı. Yeniden bir radikal ve azınlıklara hangi usulünce davranıp davranmayacakları konusu onların zihninde soru işaretiydi. Zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ahmet Şara yönetimindeki ilerlemeleri görmesi, azınlıklara hakları tanınması, meclisin çoğulcu kimliklerin de barınan bir yapıda bürünüyor oluyor olması yeniden Suriye ile ilgili olarak politika değişikliğinin önemli adımlardır.
3: Halkın yararına kullanacak, Suriye'nin gelişiminde kullanacaklar ve Suriye'nin çalınan parasını iade edilmesi aslında hem ekonomi dediğimiz gibi hem de psikolojik olarak Suriyelileri rahatlatacak ve Suriyeliler ya evet eğer hakkımızın peşinde olursak geç de olsa da bir şeyler elde edebiliyoruz.
0: Hama katliamının baş sorumlusu olarak anılan Rıfat Esad sadece Fransa'da değeri 90 milyon euroluk şato ve lüks apartmanlardan oluşan gayrimenkul imparatorluğu kurmadı. Aynı zamanda İspanya'daki Marbella Limanı ve çevresinde de değeri 600 milyon euroyu aşan 507 ultra lüks mülk edindi.
3: Hafız Esad onunla ihtilafa düşünce ya da rüşvet vererek Suriye'nin terk etmesi. Suriyelilerin parasıydı, hükümetin parasıydı. Ve Hafız Esad'ın tek amacı başta kalması ve her şeye vermeye hazırdı.
1: Yani İngiltere'de kraliyet ailesinin yakınına kadar Westminster'ın çevresinde birçok konut alıyor. Bu konutlara sahip olmak hem bir aile maddi açıdan yük hem de stratejik olarak da yani herkese verilen izinler değil işin aslı.
2: İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da malikane, finans yapısı kuruyor. Oradaki siyasilerle bir güç elde ediyor. Batı'nın bu konudaki yaklaşımının olumsuz yansımalarından bir tanesi.
1: Etki sahibi insanlarla ilişki sürdürüyor siyasilerle ve işte oradaki bürokratlarla Batı'da. Buradaki temel nokta ne?
2: Finansal ağırlığını artırıyor ve zaman içerisinde bir güç haline geliyor. Hem bürokrasideki ona olabilecek olan tepkileri azaltma yönünde kendisine bir nosyon biçiyor. Tabii ki bir siyasi nüfus elde ediyor olması.
1: Rıfat Esad, Baas rejiminin en güçlü isimlerinden biriydi. Suriye'de yolsuzlukla elde ettiği serveti Avrupa'ya taşıdı. Yüzlerce gayrimenkul edindi. Açılan davalardan elde edilen tazminat bedelleri ise şimdilerde Suriye'nin yeniden inşasında kullanılması planlanıyor.
3: Şimdi Rıfat Esad, Hafız Esad'ın sağ koluydu. Sadece Hama değil, bir sürü Şuvur'da ve Halep'teki daha önceki 80'lerdeki olaylar da aslında hepsi onun eliyle yapılıyordu. Suriyeliler için sadece maddi değil de manevi bir kazançtır. Suriyelilerin celladıydı. Rıfat Esad deyince zaten direkt katliam, ölüm, işkence Suriyelilerin aklına geliyor.
0: Peki şimdi ne olacak? Suriye'den kaçırılan para ülkeye tekrar dönebilecek mi?
3: Tabii çünkü zaten muhalefet koalisyonu ya da suku da bunu defalarca Fransa'dan istedi ama o zaman zayıf olduğumuz için ya da hükümet olmadığımız için o zaman hiç kimse muhalefete takmıyordu. Güçlü bir hükümet bunu isteyince aslında hükümetin isteklerine mecbur kaldılar. Çünkü artık karşında bir hükümet var.
4: Efendim dondurmalara dikkat. Korunma koşulları oldukça önemli. Eğer doğru korunmazsa mesela bir tüyosu da var. Eğer üstü kristalleşmiş bir şekilde görürseniz dondurmanın tatlı değil acı sonuçları olabilir.
5: Sağlıklı mıdır yediğin dondurma biliyor musun?
6: Bilmiyorum.
7: Yaz geldi, dondurma tüketimi arttı.
8: Dondurma özellikle bizim yaz aylarında tükettiğimiz A, D, E ve K vitaminlerinin bolca bulunduğu, içinde süt başta olmak üzere Bununla birlikte çeşitli meyveler ya da aroma vericileri, çeşnilerin bunlarla birlikte salebin bulunduğu bizim severek tükettiğimiz bir ürün.
7: Serinletici tatlıların başında gelen dondurmanın tüketicinin elindeki külaha erimeden ulaşması gerekiyor.
6: Yaz aylarında dondurma damaklarda tatlı bir serinlik bırakıyor. Ancak soğuk zincir korunmadığında bu tatlılık sağlık açısından birçok riski de barındırabiliyor.
8: Elektrikler kesildi, uzun süre elektrikler gelmedi. Bu dondurma çözündü ve tekrardan donduğu zaman üzerindeki kristallenmeleri görebiliriz. Gördüğümüz zaman da bu ürünü tüketmememiz gerekiyor. Aynı şekilde eğer kapalı bir ürün alacaksak da bunda da formunu, o ambalajı bozulmuş, delinmiş, erimiş, çözülmüş, tekrardan donmuş, bunları şekillerden de anlayabiliriz. O yüzden bu ürünleri de kesinlikle tüketmemek gerekiyor.
7: Saklama koşullarında yapılan hatalar, dondurmada mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturabiliyor.
9: Üretimden çıktıktan sonra ürünler zaten soğuk havada muhafaza ediliyor. Ondan sonra üretimden taşınırken de yine soğuk zincire sahip araçlarla naklediliyor, satış yerine geliyor. Satış yerinde yine aynı soğuk zincirde muhafaza edilip satışa da yine soğuk zincire sahip -18'deki makinalarda satışa sunuyoruz. Ona çok dikkat ediyoruz. Zaten soğuk zincir bozulmaya başladığı andan itibaren ürün mikrop üretmeye başlar.
7: Bir tehlike de çocukların severek tükettiği rengarenk dondurmalarda.
8: Çok fazla tüketmemek gerekiyor. Dondurmayı mümkün olduğunca bu şekilde orijinal dondurma olarak tüketmek gerekiyor. Ve tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor.
4: Türkiye'nin yerli genel maksat helikopteri Gökbey'in pilotları artık eğitimlerini de yerli uçuş simülatörü Göksim'de alıyor. Havelsan'ın geliştirdiği bu simülatör sayesinde pilotlar motor durması ya da yangın gibi acil durumları yerde deneyimleyebiliyor.
10: Tehlikeli acil durum senaryoları kurgulanıyor. Tüm uçuş koşulları aslına uygun oluşturuluyor. Milli Helikopter Gökbey'in pilotları bu simülasyonda eğitim alıyor.
11: Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'in pilotları işte bu platformda yetişiyor. Tamamen yerli yazılımla donatılan Göksim, pilotların baş dönmesi yani vertigo olmasını engellemek amacıyla görüntü ve hareket kabiliyetinin tam senkronizasyon olmuş halinde çalışıyor.
10: Göksim'in kokpitinin içinde helikopterinin alt camları da dahil geniş görüş açılarını karşılamak için dev ekranlar ve özel aynalar kullanılıyor.
11: Göksim, altı bacaklı yapısı sayesinde gerçek bir uçuşta yaşanabilecek tüm sarsıntı ve dönüşlerin deneyimlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda Göksim'in kokpit boyutuysa gerçek bir Gökbey ile birebir aynı.
10: Ayrıca bu simülatör, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın en üst seviye kalifikasyonuna sahip. Bu sayede simülatördeki uçuş saatleri pilotların gerçek uçuş süresinden sayılıyor.
4: Kısa bir ara.

Efendim akşam haberlerinin artık sonuna geldik. Şimdi yayınımız Faruk Aksoy'un sunduğu ana haberle devam edecek. Yarın tekrar saatler 18'i gösterdiğinde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 25, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Gaziantep güneşli 37 derece.
1: CHP'de kritik bekleyiş sürüyor. Özgür Özel ve ekibi Yargıtay'dan çıkacak kararı mı bekliyor, yoksa yeni parti için düğmeye mi basıyor? 15 Temmuz'un 10. yılında FETÖ tehdidi nasıl devam ediyor? Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle FETÖ arasında nasıl bir bağlantı var? Haluk Levent tutuklandı. Tartışmalar büyüyor. Ahbap Derneği üzerinden vatandaşların iyilik duygusu istismar mı edildi? Ahbap üzerinden kara para mı aklandı? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Sarı, siyaset bilimci ve gazeteci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Nur Tuğba Aktay, Gürbüz Evren ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçalar.

0: parçaları yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 16 Temmuz Perşembe günündeyiz. Memleketten ve dünyadan bir saat boyu haberdar edeceğiz sizleri. Sayın seyirciler, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarını takip ediyorsunuz. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si adliyeye sevk edildi. İkisi ise serbest bırakıldı. Buse Deviren telefon attığımızda. Buse, neler oldu? Ayrıntıları alabilir miyiz?
1: Faruk Aksoy, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildi. Biliyorsunuz aslında bir süredir ünlülere yönelik bu operasyonlar düzenleniyor. Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadeleye dair, buna dair bir soruşturma bu. Sabah saatlerinde 14 ünlü isim gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdıkları var elbette ki. Sıla bunlardan bir tanesi, İlyas Yalçıntaş bunlardan bir tanesi, sanatçılar, bunları yakından tanıyoruz. Yine dizi yapımcısı vardı, Fatih.

0: Yaksoy, yine bu o da bunlardan bir tanesi. Tümünün İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı ve akabinde sağlık kontrolüne götürüldüler hastaneye ve sonrasında da aslında herkes biliyor bu usulü. Adli Tıp Kurumu'na sevki gerçekleşti. Bu 14 şüphelinin neden? Çünkü biyolojik örneklerin alınması yönünde talimat verilmişti. Saçtan, kandan, tırnaktan örnek alındıktan sonra bu kişiler uyuşturucu uyarıcı madde kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? Bunun tespitinin yapılmasına dair. O işlemler de tamamlandıktan sonra bu 14 kişinin aslında biz savcılığa sevkini bekliyorduk, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Yalnızca bunlardan 12 tanesi savcılığa sevk oldu. Mahkeme savcının huzuruna çıkmak için, ifade vermek için sevk oldu. İkisi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki o biyolojik örneklerin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakıldığı söylendi. Kim bunlar? Fatih Aksoy serbest bırakılanlar arasında yapımcı olan, dizi yapımcısı olan ve Hazal Eylem İpek yine serbest bırakılanlar arasında. Onun dışında 12 kişinin şu anda Bakırköy Savcılığındaki savcı huzuruna karşı
1: Buse, tabii devam ediyor. Buse, bu bahsettiğin 12 kişi arasında en fazla dikkat çeken isim şarkıcı Sıla. Şarkıcı Sıla adliyeye sevk edildi, öyle değil mi?
0: Evet, Sıla şu anda adliyeye sevk edildi. Yakinen tanıyoruz onu da kendisine. Şarkılarını biliyoruz, kamuoyundan tanıyoruz. Hakeza İlyas Yalçıntaş da öyle adliyeye sevk edilenler arasında. Şimdi orada savcının bir kanaati oluşacak konuyla alakalı. Tabii aynı zamanda Adli Tıp'a verdikleri örnekler de var. Savcının ne diyeceği önemli çünkü biliyorsunuz evlerinde de bir arama çalışması yapıldı. Evet. İlyas Yalçıntaş'ın evinde bir hassas terazi bulundu. Hassas terazi acaba uyuşturucu madde kullanımında mı kullanılıyor şüphesi oluştu. İlyas Yalçıntaş şöyle bir açıklama yaptı. Ben spor yapıyorum ve yediğim yiyecekleri onunla tartıyorum dedi. Acaba başka bir ünlünün evinden başka bir şey çıktı mı? Tabii ki bunlar savcıya gidecek deliller. Tabii ki tüm bu süreç aslında kuvvetli şüpheyle oluşmuş süreçler. Dolayısıyla savcının kanaati çok önemli. Sevk mi olacak yoksa adli kontrol tedbiriyle mi bırakılacaklar? Ne gelecek? Tabii ki çok önemli. Adli Tıp'tan gelecek raporlarla birlikte netleşmiş olacak. Ayrıca toplam gözaltı sayısı 19 oldu. Onu da söyleyelim. Bu 14 kişinin haricinde 5 kişi daha gözaltına alındı. Ama savcının talimatı 25 kişinin gözaltına alınması yönündeydi. Sanıyorum yarın da gözaltılar artacak rulinlere yapılan operasyon kapsamında. Biz yakından takip edeceğiz, aktaracağız sizlere.
1: Peki Buse Deviren, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Tabii şu soru aklınıza gelmesin. Yani sadece ünlülere yönelik kamuoyunda bilinen sanatçı, müzisyen ya da sporcu ya da herhangi bir işte yaptığı işte kamuoyu tarafından tanınan insanlara yönelik mi uyuşturucu operasyonları yapılıyor? Sadece bunlar mı denetleniyor, buraya mı bakılıyor diyorsanız hayır, öyle değil. Çok ciddi bir uyuşturucu parantezi açtı Türkiye. Bu konuda ciddi şikayetler var. STK'lar uğraşıyor. Memleketin gençleri, çocukları uyuşturucuya hiç bulaşmasın, uyuşturucuyla tanışmasın. Bu illetin içine düşmesin. Nice aileler, gençler, insanlar daha hayatlarının baharında inanılmaz şeylerle karşılaştılar. Bunun önüne geçebilmek için her tarafta çok ciddi operasyonlar yapılıyor. Bu işin biraz da ekranlara yansıyan kısmı. Onun dışında büyük şehirlerde, Anadolu'da operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Onun altını çizmeliyim. Sayın seyirciler, ahbap meselesine bakalım, Haluk Levent işine bakalım. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 13 kişiyle birlikte tutuklandı. Levent savunmasında kumpas ve hukuki uyuşmazlık iddiasında bulundu. Derneğin tek kuruşuna, bir tek kuruşuna dokunmadım dedi.

Algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi, hakkındaki suçlamaları reddetti. Milyonlarca liralık vurgunla suçlanan Haluk Levent tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yapılan milyarlarca liralık bağışın şahsi hesaplara aktarılıp kullanıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile avukat Ece Güner de var. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi olan şarkıcı Haluk Levent iddialara savcılıkta yanıt verdi. Haluk Levent, derneğin para ve mülklerini şahsi menfaati amacıyla kullandığı iddiasını reddetti. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dedi. 80 milyon liralık para hareketliliğine ilişkin algı ve kumpas operasyonu gerçekleştirildi.

0: Bildiğini ileri sürdü. Avukatı da kara para aklama suçunun oluşmadığını iddia etti.
1: Haluk Levent, ünlü iş insanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti üzerine başlatılan ikinci soruşturma dosyasında da ifade verdi. Taşınmazların kimlerden, hangi bedelle ve amaçla devralındığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı.
0: 60 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına ilişkin alacak verecek konusundan ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum dedi.

0: başkanlığı da alırız iddiasında değil muhalefet diye o soruyu o zaman tartışmıştık. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup sözcüsü buradan gelmiş. Bir ay sonra buradan gelmiş. Sezin Hanım'ın o zaman itirazları vardı. Olmaz böylesi bir şey. Hatırlıyorsunuz değil mi o tartışmayı? Genel başkanların aleyhinde kongre kurultay sonucu kolay kolay çıkmaz demişti Nasih Güngör. Biliyoruz ki siyasi geleneğimizde, siyasi partiler yasası. Biz de demiştik ki ama Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken kaybetti. Böyle hızlandırılmış bir hatırlatmayla o kısımları aşarak tekrar Sezin Hanım'a sorayım. Bu çağrı geldi. Artık bir tartışma programında konuşulmuyor. Resmen böyle bir çağrı geldi. Ayrılmayın. Buyurun yarışın. Madem o kadar güçlüsünüz. Ama grup başkanı Özgür Özel de diyor ki biz gidiyoruz. Ne diyorsunuz?
1: Bir kere artık aynı çatı altında olmaları mümkün değil. Yani bazı ilişkiler artık öyle noktaya gelir ki, öyle bir kırılır ki ondan sonra toparlamanız mümkün olmaz. Hep bunu konuşmuştuk zaten. Aslında mutlak mutlak kararı alındıktan çok kısa bir süre sonra bunu konuşmaya başladık. Daha doğrusu bunu söyleyenler arasındaydım. Çünkü çok hızlı biçimde çok sert şeyler söylendi, konuşuldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun hep hatırlatıyoruz işte bu genel merkez önünde yaptığı konuşma. Ondan öncesi o bayram süreci, haram arabalarda vesairelerde sert başladığı için konu yani doğrudan Özgür Özel ve ekibine ve o eski yönetime karşı bir tutum alındığı için zaten vazolar kırıldı. Yani vazonun parçasıyla kalmadı.
0: Ama peki şuna cevabınız nedir? Vazo kırıldı, kalpler kırıldı, bir arada olmak zor. Tamam, bu işin psikolojik, duygusal kısmı. Ama bir yandan da vazo kırıldı, kalp kırıldı, kalbimizi kıranları biz kurultaylarda, kongrelerde yiyeceğiz.
1: Kalpse siyasete alacağız. Çok geçerli olmuyor ama belli bir noktada da artık yani kılıçlar öyle bir çekildi ki öyle diyelim. Yani kalp kırılmasından çok kılıçların fazla çekilmiş olması tabii ki. Onun ötesinde de pratikte de hakikaten o kurultay süreci şimdi işte Eylül'de başladı diyelim. Farklı şeyler, senaryolar söyleniyor. Gürsel Bey'in söylediği senaryo hemen hızlı bir şekilde biter. Ocak ayında, burada da telaffuz etti kendisi. Evet, Ocak ayında. Ocak civarı biter. Ama başka açıklamalarda görüyoruz ki o da Nisan-Mayıs sürecine 2027'ye sarkacak bir süreç gibi. Ki ne olursa olsun Kılıçdaroğlu yönetiminin yapmak istediği o açıdan net. Bütün delegeleri değiştiriyor olmak. Bugün de zaten yeni ihraç kararları verildi.
0: Evet.
1: İl başkanlarının hepsi artık
0: hemen ikinoğlu grafiğimizi verelim. Madem siz hatırlattınız, pası da siz atmış oldunuz. İkinoğlu grafikte bununla alakalı. Bu konuda görüşlerini açıklayacak konuklarımız için de bir referans oldu. CHP'de yeni ihraç ve atamalar, Sezin Öney'in bahsettiği bu. 8 ilde il başkanı yönetimleriyle birlikte görevden alındı. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize. İşte 7 ilde de atama oldu. Düzce, Edirne, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun, Yalova isimler burada. 2 il başkanı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Konya ve Tokat'ta. Siz şunu mu söylüyorsunuz? Bu tablo, yani bir hodri meydan var ya Müslüm Sarı. Hodri meydan diyor, kazanın o zaman. Siz de diyorsunuz ki bu tabloyla o muhalefet bir kurultay kazanamaz. Öyle mi?
1: Türkiye'deki mevcut sistemde genel başkan eğer istiyorsa o partiyi istediği gibi şekillendirir. Kendine göre bir sistem kurar bütün o delege yapısında vesaire ve gerçekten de o delege yapısını aşamazsınız. Yani ona göre eş dost da yazılır delege olarak, sandıktan bu çıktı olur vesaire vesaire. Bunları maalesef biliyoruz. Keşke böyle olmasa. Şimdi daha önceki kurultayda ama kaybetti diyorsunuz.
0: Evet.
1: Kılıçdaroğlu.
0: Yani Kılıçdaroğlu
1: i̇şte o da zaten nasıl oldu? Yani böyle bir genel başkan varken yani orada net biçimde iradesini ortaya koymuşken nasıl olabildi? O işte zaten çözümlenemediği için mutlak butlan yaşandı. Bir tabii ki şu tehlike var. Bir kere mutlak butlan olduysa tekrar siz kazansanız bile sonrasında olmayacağını malum. Bu sefer de bu delegeler böyle oldu, şöyle oldu vesaire gibi. Hem delegelerin kendisi açısından bir korku yaratacak, bir endişe yaratacak bir durum. Ama onun ötesinde de zaten hukuki olarak da bir belirsizlik söz konusu orada.
0: Peki hızlı hızlı gidelim. Bu turda öyle almış olayım. Taha Bey, bir hodri meydan var. Parti sözcüsü diyor ki grup başkanına gidiyoruz diyorsunuz. Birinci lette verdiğimiz Özgür Özel'in sözleri gidiyoruz diyorsunuz. Gitmeyin diyor. Eğer bu kadar güçlüyseniz burada kongreleri kazanabilirsiniz. Partinin genel başkanında olabilirsiniz. Burada mücadele edin. Bu iddianızda hodri meydan, buyurun gelin. Ama Sezin Hanım da diyor ki

0: ihraçlar devam ederse, böylesi bir dizayn devam ederse, orada genel merkeze rağmen kongre kurultayı biraz zor kazanılır. O yüzden de artık bir arada duramazlar, kaçılmaz olarak gidecekler. Hodri Meydanı ne diyorsunuz? Ve Özgür Özel ve arkadaşları kaçınılmaz olarak o partiye gidecek mi? Gidecekse de niye ilk önce şeyi tüketmiyorlar sizce? Ya bir kurultayda yarışalım bakalım mı?
1: Hı hı. Şöyle 2024'te 2026'nın dinamikleri farklı elbette, pardon. 2023'ün Ekim ayıydı değil mi? 38. kurultay. 2023 ile 2026'nın dinamikleri farklı. Çünkü bir, o dönem Ekrem İmamoğlu ve işte değişim ekibi çok ciddi bir rüzgar yakalamış. Ve daha şey bir ortam vardı. Arkalarından rüzgarın estiği bir ortam vardı. Ve şunu açıkça ortaya koymak gerekirse, Kemal Bey biraz özgüvenine de yenildi. Çok boşladı. İstanbul kurultayına, ben orada takip ettim. Bütün kurultayların, kurultay delegelerinin sorusu şuydu. Kemal Bey nasıl olur da en çok delegenin olduğu İstanbul kurultayına gelmez? Yani o kadar emin, o kadar kendine özgüveni yüksek bir disiplin içerisinde girdi ki Kemal Bey. Zaten tırnak içerisine boylarının ölçüsünü alacaklar. Ben gidip de orada kendimi yorup da o delege şeyin içerisine, pazarın içerisine girmeyeyim. Ne olacaktı? Cemal Bey zaten Özgür Çelik'e karşı galip çıkacaktı İstanbul'dan. Dolayısıyla beraberinde getireceği delegeleri de düşündüğümüz zaman, ki bunların aritmetikleri o dönemde belliydi 3 aşağı 5 yukarı. Yani Özgür Bey'e destek verenlerin oranı 3'te 1 seviyesini çok aşabilecek durumda değildi. Ve bu özgüven patlamasının bir sonraki noktası, tabii irili ufaklı şehirlerde, mahallelerden başlayan kurultaylarda bir genel merkezin yine böyle bir boş vermişliği, biz zaten döke saça alırız bir şeyi vardı, kontrolsüzlüğü vardı. Ve yani Sezen Aksu Sezer'e, Sayın Özgür Özel ve ekibi işi çok sıkı tuttular. Biliyorsunuz yani Afyonkarahisar'da o zaman Burcu Hanım baygınlık falan geçirdi o şeylerde, yani o tartışmalarda. Milletvekilleri birbirlerine girdi ama değişimciler çok sıkı tuttular bu işi. Ve Kemal Bey'in bu özgüven patlamasının son noktası, ben divan başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu ilan ediyorum dedi. Hayda, divan başkanı kimdir? Yani yeni genel başkan seçilene kadar divan sürecinde kendisine vekalet eden ve o divanı oluşturan, bütün kurultayı düzenleyen, karar veren kişidir. İşte bu özgüven patlamasının sonuçlarının bu kadar ağır olacağını bilseydi, İstanbul kurultayını öyle sahipsiz başıboş bir şekilde bırakır mıydı? Birinci seçimlerden sonra evine döner miydi? Evine döndüğü zaman Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel lehine çekildi anonsları yapılacağını bilseydi gider miydi? Ama Kemal Bey genel olarak bir rahatlık içerisindeydi. Bu bana göre çok siyasi açıdan çok ciddi bir hataydı. Ve bu hatanın bedeli kendisi açısından 2,5 yıl boyunca bir ofiste bugünleri bekleyerek geçmek şeklinde değerlendirdi.
0: Peki şöyle mi anlayalım? Şimdi Gürbüz Bey'e döneceğim. Yani Taha Hüseyin Karagöz bir, gerek İstanbul gerekse de kurultayda delegin iradesinin sakatlanarak kurultayın kazanılmasından daha çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgüven yüksekliğinden kaynaklı yaptığı hatalar silsilesinin mi?
1: Bunlar birbirinin mütemmim cüzü aslında.
0: Öyle mi?
1: Şöyle, Kemal Bey belki ikna edilecek delege sayısını da hesaplamış olabilir. Fakat bu delege sayısının genel başkanlık seçimini değiştirebilecek ölçüye ulaşabileceğini öngörememiş olabilir. Hmm. Küçük bir örnek vereyim. Kemal Bey kaç oyla kaybetti?
0: Çok küçük 18. bir oydu. 18, evet.
1: Evet. Delegede, pardon, genel başkanlık seçiminde geçersiz sayılan oy pusulası sayısı kaç tane biliyor musunuz? 18. Divan başkanının oy sayımına geçmeden önce genel salona seslenip, üzerinde çizik bile olsa yok yazarım, yok sayarım, ha ona göre dikkatli olun uyarısı hala kayıtlarda duruyor. Açın izleyin kurultayı. Dolayısıyla Kemal Bey bu kadarını bile öngörememesi hasebiyle bence önce kendisinde bir öz eleştiriyi yapması gerekir. Belki de yapmıştır. Kemal Bey dersini eğer çalıştıysa bu 2,5 yıllık süre içerisinde, ben açıkçası şu ana kadar ortaya koyduğu performansı, hani

0: çok böyle 2,5 yıl boyunca bir hesap uzmanı edasıyla ilmek ilmek işleyip bir örgü koyamadı şu ana kadar ortaya. Evet, bir otorite sağlamaya başladı. Evet, bazı yerlerde konsolidasyonu sağladı. Evet, İstanbul'un bazı ilçelerinde kendisine tabi olacağını söyleyen belediye başkanları çıkmaya başlaması, bunlar pozitif gelişmeler. Ama Kemal Bey'in 2,5 yıllık dönemi boyunca, 2,5 yıllık dinlenme dönemi boyunca bugünlere hazırlanması, halkı ikna etmek üzere argümanlar geliştirmesi beklenirken bu anlamda çok tatmin edici bir performans izlediğini söyleyemem. Fakat söylenilen doğru. Yani bir genel başkan eğer işi sıkı tutarsa, aynı güç zehirlenmesini yaşamazsa elbette ki belirsiz tarihte yapılması öngörülen genel seçime gidilen şu atmosferde bir genel başkanın kurultayı kaybetmesi çok olağan gözükmüyor. Çünkü 2023'ün Ekim ayında bir genel seçim söz konusu değildi. Bir yerel seçim söz konusuydu. Ve o dönem yerel seçimlerin tırnak içerisinde birinci ismi Ekrem İmamoğlu zaten koltukları çoktan dağıtmış, çoktan pazarlıklar yapılmıştı. Dolayısıyla milletvekilleri listelerini belirleyecek genel başkan elbette ki o sandıktan kendisine kaç oy çıkacağına kadar etki gücüne sahiptir.
1: Gürbüz Evren, Müslüm Sarı'nın CHP'de kalın çağrısına Özgür Özel'in ve yol arkadaşlarının olumlu yanıt verme ihtimali var mı? Yoksa hani yeni parti ne zaman kurulur sorusuna verdiği yanıtlar belli, işte LED'de söyledik yani Temmuz sonu Ağustos başı diyor. Bu anlamıyla aslında çoktan yaşanmış bir ayrılığı takvimini mi bekliyoruz? Bu hodri meydan bir işe yarar mı? Ki Kemal Kılıçdaroğlu da bir televizyon programında benzer bir çağrıyı yapmıştı. Kalsınlar parti içerisinde mücadele etsinler demişti. Siz çok yakından takip edip sürekli yazıyorsunuz. Siz ne diyorsunuz?
2: Teşekkür ediyorum Eren Bey. Size ve değerli stüdyo konuklarınıza, İstanbul'daki arkadaşlara iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Tabii orada Nur Hanım'ın tebessüm eden yüzü, şeyin ağırbaşlı yorumları, Taha'nın. Bunları dikkatle takip ettim. Gerçi Nur Hanım daha konuşmadı ama hazır ben sırayı almışken özetlemeye çalışayım. Şöyle, iki taraf da birbirini istemiyor. Kimse birbirine yalan söylemesin, biz de kendimize yalan söylemeyelim. Kalın diyenler de bir tarafın kalmasını istemiyor. Gitmek isteyenler de kalmak istemiyor. O çağrılara yanıt vermiyor. Yeni parti kafalarda çoktan kuruldu. Çok uzun zaman önce yeni parti kuruldu. Ben birçok yazımda da bunu belirttim. Katıldığım televizyon programlarında aylardır söylüyorum. O yeni partinin isminin ne olacağından il başkanlarının, ilçe başkanlarının kimler olacağına kadar bir takım ayrıntıları aktarmaya gayret ettik. Yani bunu kulis bilgisi diyerek bir takım siyasi dedikoduları aktarmak yerine gerçekten birkaç kaynaktan teyit ederek tek kişiden aldığımız bilgiyi diğer arkadaşlara da sorarak yayınlarda, yazılarda aktarmaya çalıştık. İki taraf da birbirini istemiyor dedik. Şimdi bir taraf, yani Özgür Bey bıraktı gitti. Hemen arkalarına bakmadan terk ettiler. Büyük bir hızla partiden ayrıldılar denilmesini elbette ki istemez. Son dakikaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalarak aslında kendisine ileride gelebilecek bir takım eleştirileri ve ekibine gelebilecek eleştirileri altını şimdiden boşaltmaya gayret ediyor. Çünkü biz son dakikaya kadar kaldık. Onun için sıklıkla adli tatili işaret ediyorlar. 20 Temmuz sonrasını işaret ediyorlar. Ağustos başını işaret ediyorlar. Aslında bunların hepsi o kafalarda kurulmuş ve resmen de kurulma aşamasında olan o yeni partiye giderken mümkün olduğu kadar arkadan daha çok Cumhuriyet Halk Partili'yi getirebilmek, sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, kendine muhalif diyen, Cumhuriyet Halk Partili olmayan, yeni bir parti arayışında olan o insanları da yeni partiye sürüklemek, getirmek. Bu doğru bir stratejidir. Doğru bir strateji izliyorlar kendilerine göre. Dolayısıyla bunun altını çizelim. Peki Kemal Bey, Müslüm Bey sıklıkla kalın, gitmeyin, parti içinde mücadele edin diyorlar. Onlar da aslında onların kalmasını, Özgür Bey ekibinin kalmasını, Özgür Bey'e yakın milletvekillerinin, bütün o belediye başkanlarının ve diğer il başkanlarının, ilçe başkanlarının

0: başkanlarının kalmasını istemiyorlar. Çünkü sıklıkla partideki çift başlılıktan söz ediyorlar. Onlar kalırsa çift başlılık devam edecek. Çift başlılık olduğuna göre Kemal Bey ve ekibi nasıl çalışmaya devam edecekler ki? Dolayısıyla herkes önümüzdeki adli tatil ve ondan sonraki birkaç gün içerisine kadar bu tür söylemleri dile getirmeye devam edecekler. Herkesin kendisine göre kendi tabanına yönelik ya da Türkiye kamuoyuna yönelik mesajları var. O mesajları vermiş olacaklar. Ama Eren Bey, iddiayla söylüyorum. İddiayla söylemek iyidir. Biraz daha ciddiye alınsın diye. O da şu, parti kurulduktan sonra inanın biz artık CHP'yi falan konuşmayacağız. Yeni parti çoğunlukla konuşulacak. Yeni partiye kimler geçiyor, kimler geçecek, hangi milletvekilleri geliyor? Aa, bugün iki vekil daha oraya geçti, beş belediye başkanı daha oraya geçti şeklinde biraz da magazine kaçan bir takım haberler üzerinden yeni partinin tartışmaları olacak. Yeni partide görev alanların yapacakları işler olacak. Yeni partinin politikalarını, stratejilerini, Türkiye'deki sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini konuşmaya başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi geride kalacak. Bunu açık ve net söyleyeyim. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geride kalması zararlı mıdır Kemal Bey'e ve ekibine? Bana göre zararlı değil. Onlar da önlerine bakacaklar. Kendilerine göre daha rahat hareket edecekler. Giden gitmiştir. Kalan sahalar bizimdir mantığıyla hareket edecekler. Evet, bir gerçek var. O gerçek de şu. Cumhuriyet Halk Partisi tabanının dörtte üçü Özgür Bey'in arkasında. Geri kalan dörtte bir Kemal Bey'e yeter mi? Şimdilik öyle gözüküyor.
1: Ama yani şunu söyleyebilir miyiz?
0: Süreç devam etti.
1: Editörümüzün alt bantta KC'de yazdığı gibi sizin iddianız şu mu? Yeni parti ana muhalefet mi olur?
0: Yeni parti ana muhalefet olur. Yeni parti gerçekten ana muhalefet olur. Şu anda iki arada bir derede olan milletvekilleri var. Yani uzunca bir süredir taraflara itidal çağrısı yapan, birlikte kalın, birlikte hareket edin, görüşün, anlaşın diyen 15'e yakın milletvekili var. Şimdi o milletvekillerinden ki hemen her gün olmasa bile iki günde bir bu arkadaşlarla konuşuyoruz. Gerek onlar beni arıyor, ben onları arıyorum. Malum sorun CHP, bunu tartışıyoruz. Bir takım bilgiler alıyorum. Bu arkadaşlardan bir bölümü yeni partiye gitmekten yana yavaş yavaş kafalarında bir fikir oluşmuş. Tarafsız duran, şu anda hiçbir yerde, hiçbir yere yakın durmadığı düşünülen o arkadaşlardan peki bahsediyorum. Peki. Ama söylendiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o 110 milletvekilinin Özgür Bey'in bir ara sıklıkla dile getirdiği bir rakamdı bu. Bu 110 milletvekilinin yeni partiye gitmesi mümkün değil. Bunu Özgür Bey ve ekibi de anladılar. Dolayısıyla 80 milletvekilini telaffuz etmeye başladılar. Bu 80 milletvekilini Özgür Bey telaffuz ediyorsa bir garantisi vardır kendine göre. O 80 milletvekili de ana muhalefet olmaya yetebilecek bir sayıdır. Bir kere onun altını çizelim. Son bir şey söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Partinin yani bugün gelinen durumu tartışırken biz 20 Temmuz'u, adli tatili, Yargıtay kararını vesaireyi bunları kendimize mihenk noktası olarak tartışıyoruz. Ya ben o 20 Temmuz'u aslında bir boşanma celsesi olarak görüyorum. Ne anlamda boşanma celsesi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce de söylediğim gibi ruhen bir boşanma oldu. Uzunca bir süre önce ruhen boşandılar. Fiziken boşanma oldu. Özgür Bey ve ekibi mecliste konumlandılar. Orada çalışmalarını sürdüler. Kemal Bey ve ekibi başka bir iki ayrı ev oldular. İş resmen boşanmaya geldi. Resmen boşanmanın da celseleri yapılıyor. Bana göre son celsesi de Temmuz 20'den sonra ya da Ağustos başı olmak üzere gerçekleşecek. Buradaki kavga şu, boşanma başından geçenler bilir. Tabii Allah kimseye vermesin, boşanma olmasın ama burada Cumhuriyet Halk Partisi özelinde boşanmadan bahsediyoruz. Çocukları kim alacak? Çocukları nasıl paylaşacağız? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde o üçüncü aşamaya, resmen boşanma aşamasına gelinmiş ve çocuklar dediğimizde kimler? Milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları vesaire. Bunları nasıl paylaşacağız meselesi var. Birazdan sıra geldiğinde de tabii il başkanları ile ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum.

0: isterim. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada hani size şunu söyleyeyim. Ankara'daki tek konuğumuzsunuz. Diğer bütün konuklar İstanbul'da. Onun için İstanbul'da, biz İstanbul'da olmanın rahatlığıyla birbirimizin sözünü keserek böyle derinlemesine tartışırız, konuşuruz. Siz araya girmek istediğiniz kısımlarda da lütfen Ankara'dan katılın, girin. Söz sırasının haricinde de.
0: Tamam, size WhatsApp'tan mesaj atarım Eren Bey.
1: Yok, girebilirsiniz, sesli de girebilirsiniz. Bu format da her zaman buna uygundur. Onun için onu da şimdiden paylaşayım. Gürbüz Bey, metaforla devam edecek olursak resmi, boşanmanın resmileştiği bir aşamaya geldik. Çocuklar kimlerde kalacak? Ona da milletvekilleri dedi. Bu anlamıyla en iddialı olduğu kısım da şuydu. Ana muhalefet artık yeni parti olur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi olmaz. O anlamıyla hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar iddiasının, kurumsal anlamda iktidar iddiasının bittiği, ana muhalefetin yeni partiye geçtiği bir siyasal denklem mi olur? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi de bir logodur, bir tarihtir. O işler öyle olmaz mı? Nasıl?
2: Yani şimdi bir defa ben pek çok şeye katılmıyorum. Hı. O birinci slaytı bir gösterebilir miyiz?
1: Birinci grafiği tekrar alabilir miyiz? Yani Özgür Özel'in
2: hepimiz ifade yani kişi konuştu. Tamamen herkes onu atladı. Orada çok önemli bir şey var.
1: Evet.
2: Bir hazırda parti lazım. Baskın seçim olursa seçime girmek için. Ben gidiyorum diye demiyor. Ben boşanıyorum demiyor. Orada bir partiyi tutacağım diyor. İki, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık 500'e yakın mahalle, ilçe, il, büyük kurultayını falan takip etmiş. Hatta kimi yerde bazı adaylara, orada olan adaylara danışmanlık vermiş bir insan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalle kurultayında bile öyle kolay değildir o. Genel başkan etkisi, şu etkisi, bu etkisi. Yani öyle kolay değildir. Siz zannediyor musunuz bu görevden alınan il başkanları veya partiden atılan il başkanları öylece bırakacaklar? Ben hiç zannetmiyorum.
1: Nasıl bir mücadele olur orada?
2: Oralarda mücadele olacak. Mahalleden başlayarak olacak. Hep iki tane aday olacak. Benim gördüğüm kadarıyla.
1: Yani bir genel merkez ve genel başkan sultası olamaz mı diyorsunuz?
2: Ya olur. Hı. Çok limitlidir ama bu. Hı. Yani eğer bugünkü ortamdaki gibi yani bu kadar imza toplanabiliyorsa ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçtiği delegasyondan toplanıyor bu şey. Sayın Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olduğu dönemdeki seçtiği delegasyondan toplanıyor bu. Şimdi bu kadar toplanıyorsa bir düşünün. Yani siz sadece burası İstanbul'dan, Ankara'dan, işte İzmir'den falan ibaret bir yer değil. Mesela Diyarbakır'da diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en düşük oy aldığı yer Diyarbakır. Çok o mahalle şeylerinde bile çok büyük
1: rekabet olur.
2: Rekabet olur. Kıyasaya rekabet olur.
1: Peki o zaman soru şu. Bir, madem böyle kıyasaya bir rekabet olur, sizin söylemenizle Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği delegede bile bu kadar çok Kılıçdaroğlu'na karşı imza toplanabiliyorsa, bir, Müslüm Sarı niçin Hodri Meydan gelin diyor? Çünkü kaybetme ihtimali var, bu riski alıyor. İki, Özgür Özel bu avantajlı meseleyi niye bırakıp da bir yere gitmek gibi bir...
2: Bir yere gitmek gibi bir düşüncesi yok. Benim anladığım kadarıyla bütün konuşmaları her iki tarafında şey yapıyorum, takip ediyorum. İstediği kişileri milletvekili adayı kaybederse kurultayı gösterttiremeyecek. O zaman ben giderim diyor. Yani çok açık. Yani ben yol arkadaşlarım yolda kalacaksa diyor. Birileri yüzünden yolda kalacaksa ben giderim diyor. Yani baskın seçimde giderim diyor. Ötekisi şeyi kurultayı alırım diyor. Ben birkaç kere ağzından yani kurultay olağanüstü kurultay yapılsın hemen yapılsın girelim seçim yapalım
1: ama diyor ki Özgür Özel. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcı ile birlikte bu konuda resmi adım atılır. Bu konuda dediği şey diyorsunuz siz, baskın seçime karşı önlem,
2: evet.
1: Hazırdaki parti. Yeni parti isim ve logo çalışıyoruz diyor. İsim evet. De bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Peki bu yeni parti hazırdaki parti mi kastettiği?
2: Muhtemelen. Çünkü bakın hazırdaki niye hazırdaki bir parti? Evet, Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Böyle birkaç tane konuşmaya da tanık oldum. Hazırda bir parti olması gerekiyor. Sebebi sandığın başına şey koymak, sandık görevlisi koymak. Yani bir önceki seçimde...
1: Tabii teşkilatlı bir şey almak ister.
2: Tabii tabii. Yani şimdi gidip siz işte geçen sefer Saadet Partisi'nin şey üyelerini belki şey yaptınız, isim göndermediğiniz için onların yerine birileriyle gittiniz falan. Tamam geçen seçimde ama bu seçimde öyle altılı masa falan yok. Yani birbirinizle bu şekilde paslaşamayacaksınız. Veya olacak bilmiyorum tabii de. O sandığın başına çünkü seçimlerde düşünsenize yani bugünkü anketlerde böyle çok az farklar gözüküyor. Yani o farklar da işte sandık başına 10-15 tane oyla bir taraftan bir tarafa geçen, seçimi bir taraftan bir tarafa geçiren farklar. Yani Türkiye'deki bütün sandıkları hesaplarsınız. Ve sonuç olarak o sandıklarda o minimal rakamların bir taraftan bir tarafa geçmesi lazım.
1: O zaman şöyle kaydettim. Murat Sarı der ki ben Özgür Özel ve arkadaşlarının o kadar da ayrılma heveslisi olduğunu düşünmüyorum.
2: Hiç düşünmüyorum.
1: Parti içerisinde mücadele çizgisini savunacaklardır. O anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle Özgür Özel ekibinin genel başkanlık yarışı yaptığı bir kurultay ihtimali görüyorsunuz siz.
2: Evet evet. Ya bakın şimdi bu niye yapılıyor? Yani bu tartışma niye var? İki lider arasında. Bir tanesi genel başkan, bir tanesi meclis başkan vekili. Grup başkan vekili Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Karıştırıyorum ben.
1: Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı Özgür Özel.
2: Şimdi onlar çok çok iyi esasında şeyler. Siyasi dostlukları var geçmişte. Şimdi bugün niye oluyor bu? Cumhuriyet Halk Partisi için oluyor. İkisi de biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi için yapıyoruz diyor. Hiç kim yani siz Özgür Özel'den duydunuz mu ağzından ben bu kadar savaşı yeni kuracağım parti için veriyorum dediğini. O da Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Yani aynı amaca yürüyen kişiler bunlar. Ha ben günün birinde anlaşırlar mı? Anlaşmak çok zor tabii. Anlaşma olasılıkları orada katılıyorum. O çok zor bir şey ama birisi birisini yenecek yani. Ya Kılıçdaroğlu ve ekibi yenecek ya Özgür Özel
1: böyle bir şey yenecek. Olmadan bir ayrışma olmaz diyorsunuz siz.
2: Böyle bir şey olmadan bir ayrışma olmaz diyorum.
1: Şimdi Gürbüz Bey dedi ki yani hiç bitmiş bir şeyin biz takvimini bekliyoruz, resmileşmesini bekliyoruz. Sezen Hanım dedi ki zaten o vazo kırıldı. Daha olacak da bir şey yok. Öyle bir... Ama bir tek Murat Bey dedi ki yok bekleyin. Bir kurultayda karşı karşıya gelebilirler. Birinin birini yenmesi lazım dedi. Ne diyorsun?
3: Şimdi birinin birini yenmesi lazım ama o birileri kim olacak? Orada da bir belirsizlik var ya. Yani şöyle elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde çatışmaya taraf olan aktörler birbirleriyle ilgili ciddi anlamda bir güvensizlikle malüller. Siyaseti yönetme anlamında. Ama o aktörlerin bundan sonraki siyasi gelecekleriyle ilgili de soru işareti var. Şunu kastediyorum. Mesela eğer Özgür Özel ve arkadaşları parti içerisinde kalmak suretiyle bu mücadeleye devam edecekseler, karşılarında kurultayda kim aday olacak? Muhtemelen Kılıçdaroğlu olmayacak. Çünkü Kılıçdaroğlu mevcut çatışmadan kaynaklı olarak hem parti örgütünde hem de seçmen tabanında kendi meşruiyetiyle ilgili bir tartışmayı çoktan başlattı. Bunu belli bir biçimde tadil edebilmesi ve bunu oya siyasi bir kazanıma tahvil edebilmesi çok zor bu saatten sonra. Onun için Kılıçdaroğlu'nun kendi yönettiği özellikle bu kurultay sürecine giden partideki ihraçlar, disiplin vesaire süreçlerle ilgili alınan kararlar muhtemelen bundan sonraki mücadelenin hatlarını çizecektir. Ama Kılıçdaroğlu bu mücadelenin bir tarafı olarak her ne kadar bu meseleyi sek ve idare etse de sonunda bir aktör olarak, bir aday olarak Özgür Özel'in ya da değişimcilerin karşısına çıkabileceği kanaatindeyim. Çıkması da çok makul, rasyonel bir tavır olmayacaktır. Ama partiyi o güvenli limana taşıma söyleminin her zaman arkasından. Özgür Özel açısından belki biraz yakın durabilirim. Özgür Özel açısından, arkadaşları açısından şöyle bir dezavantaj var. Bir partinin ki o Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir siyasi geçmiş var ciddi anlamda. Dünden bugüne tevarüs edip o aktörlerin yeniden kazanıma dönüştürdüğü belli bir takım meseleler var. Kemik bir kitlesi var. bunun üzerine oy koyabilme potansiyeli var. Özellikle 2020

0: 2023 ve sonrasındaki yerel seçimler özelinde düşünüldüğünde. Dolayısıyla bu matematiği hesaba katan Özgür Özel ve arkadaşları parti içerisinde kalmanın bütün yollarını deneyecekler bugün olduğu gibi. Ama bu yol ne zaman tükenir, bu yol ne zaman biter, o onların bileceği bir mesele. Çünkü yani ihraç edilmedikleri sürece, burası önemli, ihraç edilmedikleri sürece parti içerisinde kalmalarına dönük bir beklenti var. Özellikle hem Müslüm Sarı'nın, ki daha öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda nereye gidiyorlar? Parti içerisinde kalmak suretiyle mücadele edebilirler.
1: Ama Zevran diyor ki o iş biraz takiye aslında. Yani ne kal diyenler kalmalarını istiyor, ne diğerleri şey. Yani ona o kadar aldanmayalım dedi Gürbüz Evren mesela.
0: Şimdi
1: biz kal dedik de onlar gitti gibi.
0: Pratikte şimdi Özgür Özel ve arkadaşları açısından bu kadar ciddi bir kurumsal kimliğin dışında kaldıklarında kendileri bir lokomotif olup iktidara yürüyebilirler mi? Bu hakikaten kolay bir şey değil. Yani Türk demokrasi tarihindeki öyle ana omurgadan kopmak suretiyle yeni bir hikaye arayışına giden partilerin böyle birkaç istisna haricinde, işte AK Parti gibi istisnalar haricinde ya da Demokrat Parti gibi istisnalar haricinde çok başarılı oldukları söylenemez. Yani AK Parti'den çıkan Deva Gelecek, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinden örnek verelim, 67'de ortanın solu hikayesine kızıp Feyzoğlu gibi isimlerin başını çektiği Cumhuriyetçi Güven Partisi. Bunların hepsi bir hikayeyle ortaya çıktılar ama o ana omurgadan koptuklarında o hikayeyi anlamlı bir yere taşıyabildiler mi? Orada ciddi soru işaretleri var. Ve bugün her ne kadar zaman zaman siyaseti yönetme pratiklerine eleştiri getirsek de...
1: O zaman siz bu örnekten şeyde mi katılmıyorsunuz? Gürbüz Bey'in dediği ana muhalefet artık yeni parti olur.
0: Ana muhalefet konjonktürel olarak yeni parti olur. Ben ona katılıyorum. Hmm. Kamuoyu araştırmalarında seçmen teveccühünün işte Özgür Özel ve arkadaşlarından yana olduğu açık. Ama bu süre içerisinde yeni parti kurulduğunda Kılıçdaroğlu da bu ana muhalefet namzetini iddiasını sürdürecektir. Ama işte o muhalefetin parçalanması meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de karşılaştığı, tartıştığı bir mesele. Daha gri alanda duranlar, özellikle İlhan Bey gibi, Gürsel Bey gibi isimler, Gürsel Erol'u kastediyorum. Hı hı. Onlar bu ana omurgadan kopma hikayesini hem kendi içinden, CHP içinden, hem merkez sağdan özellikle Adalet Partisi, Demokratik Parti örneğinden hareketle çokça dillendirdiler. Yani ana omurgada kalma hikayesine bir yoğun baskı var. Ben şöyle düşünüyorum, yani belki ayrışacağım yön bu olabilir. Samimi mi değil mi çok bilebileceğimiz bir şey değil ama ben Kemal Kılıçdaroğlu açısından Özgür Özel ve onun tırnak içerisinde rafine bulduğu arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına ciddi derecede itiraz edeceği kanaatinde değilim. Oyunun temel aktörü onun açısından çok açık dillendirmese de ve onun gibi düşünenler açısından İmamoğlu'dur. İmamoğlu paranteze alındığında, İmamoğlu denklem dışı kaldığında parti için mücadelede Özgür Özel ve yakınındaki ekibin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan icazet alamayacağı kanaatinde değilim. Ya bir mücadele olacaksa şey bu, orada kalabilirler yani.
1: Evet.
0: Onun için İmamoğlu meselesinin ben asli belirleyici olduğu kanaatindeyim.
1: Bence kritik bir yere getirdi. O da şu, çokça konuşulmuş konulardan bir tanesi de buydu. Bir de deniyor ki bir dakika, Kılıçdaroğlu'na muhalif olan blokta CHP içerisinde kalıp mücadele etmekle yeni parti konusunda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aynı, hatta durmuyorlar deniyor. İmamoğlu görece yeni parti konusunda daha istekli ve ısrarcı ama Özgür Özel'le yakın olanlar ise CHP'de kalıp mücadele etmeye daha istekli ve arzulu. Şimdi Turgay Bey bir şey daha ekledi. Kılıçdaroğlu da bu perspektiften İmamoğlu'suz bir Özgür Özel'e çok da soğuk bakmayabilir. Tolere edip CHP'nin yoluna devam edebileceği bir formülasyon çıkabilir oradan dedi. Meselenin tıkandığı yer, esas veya kritik yer burası mı?
2: Ya tabii şimdi böylesi olası bir yeni partinin kurulması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ana muhalefet mi? Ana muhalefet partisi olacaksa bu parametreler değişkenlik gösterecektir. Birincisi tabii ki parlamentodaki sayıya göre bir ana muhalefet partisi olacak. Peki seçmen nezdinde sahada ana muhalefet etkisini ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönülden bağlı olan seçmenin o sevgisini, güvenini inşa eden bir ana muhalefet görecek miyiz? Tabii ki üçüncüsü de az önce konuştuğumuz Ekrem İmamoğlu. Yani belediyeler tarafında olası bir partiye geçiş gerçekleşir mi? Ben bunu açıkçası çok mümkün görmüyorum. Sayın Sarı'ya ben de katılıyorum. Şu an Özgür Özel'in bir parti kurup bir partiyle ilerlemesi yani normal rasyonel olarak

0: çok mantıklı gelmiyor. Çünkü eğer olası bir kongre ya da olası bir kurultay olması durumunda bu gücünü parlamentodaki gücüyle beraber ilerleten ve Cumhuriyet Halk Partisi bir liderlik inşa etti, kabul edelim etmeyelim. Kurultaydaki şaibeler vesaire bunlar tabii ki kabul edilemez. Ama özellikle Özgür Özel'in kendi hem siyasi meşruiyetini 4 defa bir kurultayda genel başkan seçilmesi, bundan sonra bütün Türkiye genelindeki teşkilatlarda karşılığının olması, belediyelerden destek alması, bunlar tabii ki siyasi bir meşruiyet inşa ettirdi. Ama bir taraftan da hukuki bir meşruiyet, bir genel başkan var. Resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tabii ki yöntemi doğru bulmuyorum ben. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu bu yöntemi. Çünkü bir an evvel tabii ki yargı kararı ve onun bitmesi bekleniyor ama bu süreçte tedbiren gelmiş bir genel başkanın meseleyi ve geçtiğimiz kurultayda uğradığı haksızlıkların işte mahkeme kararıyla tescillenmesi bir farklı bir konu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu kararı işte başlık altında arınma başlığıyla beraber adeta bir silaha dönüştürmüş durumda. Bütün teşkilatları görevden alması, eğer olası bir kurultay varsa kongrelerin, ilk kongrelerin bir an evvel başlayıp ya da işte mahalle teşkilatlarının, ama onların açıklaması şu: biz işte mahkeme kararını, Yargıtay kararını bekliyoruz ki. Buradaki teknik ve hukuk kavramlar, siyasi kavramlar birbirine geçmiş ama en temel sorun burada yani Cumhuriyet Halk Partisi mi iktidara taşımak için siyaset yapılıyor? Yoksa işte bireylerin bireysel, kişisel menfaatlerini ya da kişisel liderliklerine, kişisel ileriye dönük iktidarları için bir tartışma da çok ötesine taşınmış durumda. Bence en başta tabii ki Turgay Hoca'nın dediği gibi burada Ekrem İmamoğlu faktörü en baştan beri, yeni de değil, 2023'te yapmış olduğu Zoom toplantısı zaten yenilenmenin fişeğini yakan bir isim var. Ve arka tarafta, gölgede ya da perde arkasında Özgür Özel'e bu anlamda yönergeler ya da işte spoilerlar veren bir akıl var. Özgür Özel eğer şu an mevcut hakim olduğu bir genel başkan mağduriyeti varsa artık bu mağduriyet üzerinden biraz daha aklı selim bir şekilde davranarak hele ki parlamentodaki desteği bence çok kıymetli. Bu destek üzerinden partiyi bölmekten daha ziyade ileriye dönük kurumsal devamlılığını sağlamak adına partide kalması olağan, ki şu anda bence yapacağı mesele de bu. Yeni parti olayı da olası bir seçim ya da seçimin yenilenmesi kararı durumunda bir partinin seçimlere katılamaması durumuna karşı bir yedek, işte her neyse, bir hareketin olması adına sanıyorum böyle bir karar verildi. Ya da işte geçmişte gördüğümüz, Türk siyasi tarihinde gördüğümüz o ana gövdeden kopan, daha doğrusu bu, tabii İngilizce kavramları çok fazla daha farklı anlatıyor ama yani baltalayıcı bölünme dedikleri, yani bölüyor. Yani siz başka bir parti kuruyorsunuz ama ana gövdeyi baltalıyorsunuz.
1: Orada da yara açarak
0: böyle. Yara açarak çıkıyorsunuz ve siz iktidar olamazsınız. Yani hiçbir örneği görülmemiş. Yani ana gövdeden kopup kurulan siyasi partiden yeni hiçbir şekilde iktidar olunmamıştır. Uzun yani
2: AK Parti.
0: AK Parti ana gövdeden koparak kurulan bir siyasi parti değil. Onun çok daha farklı.
2: Yani fikir ya, ben orada dediğinizi anlıyorum. Mesela Adalet Partisi örneği verdi. Orada bir kadrosal ve fikri kopuş da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kadrosal ve fikri bir kopuş var. Adalet ve Kalkınma Partisi değil mi? Yenilikçi hareket söylemiyle vesairesi de bir fikri başka bir tartışmanın içinden, 28 Şubat içinden çıkılmış, akabinde başka bir kopuş var. Hani parti içi kurultay kavgalarından küsmüş ekipler değil de başka. Politik ayrışmalar.
3: Yani Saadet Partisi'nin Abdullah bir devamı olarak gelmedi.
4: Genel başkan aslında yapmadılar. Ayrıldı yani. Bu veya kadar basit bir şey.
2: Aslında Ecevit DSP'si şey bile öyle. O bile yani Ecevit DSP'si de fikri bir kopuş yaşıyor. Bazı konularda rezerv koyuyor. Yani Ecevit DSP'si ile İnönü SHP'si hiç benzemiyor birbirine.
0: Kişisel, buyurun. Burada ideolojilerden ziyade kişisel iktidarları konuşuyoruz. Elbette mağduriyetlerini bunu söylem olarak dile getirecektir ama artık bakın bulunduğumuz yani gerçekten ülkenin şartları ve bölgesel denkleme baktığımızda Türkiye'nin istikrarsızlığa, söylem ayrışmalarına ya da ideolojik ayrışmalara da kopuşlara ihtiyacı yok. Tam aksine birleşmeye, farklı işte sağ seçmenin ya da sağ milliyetçilerin birleşmesine
2: ihtiyacı var. Müslüm Sarı'nın ve Kılıçdaroğlu'nun çağrısını olumlu mu buluyorsunuz? Kalın burada
0: değerli,
2: çağrısını.
0: Ama Gürbüz Evren'in genelde yaptığımız yayınlarda da onun tabii sahibi, o kişilere çok yakından tanıdığı için birazcık kafam açıkçası bir soru işareti getirdi. Yani bu çağrının ne kadar samimi olup olmadığını, yani bize tabii kamuoyuna yansıyan değerli bir çağrı. Çünkü eğer olası bir kopuş Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok şey götürecektir. Kurumsal kimliğinden asla bir şey götürmez. Hep dediğimiz gibi bu siyasi partiler kurum

0: kurumsal kimliği dolayısıyla şahıslara orada makam ve ünvan ve kişilik ve itibar kazandırmıştır. Bunu kabul edelim. Bu partiden kopan isimlerin sonrasında siyasette atıldıklarında çok fazlaca bir başarı ya da iktidar elde ettikleri görülmemiştir. Dolayısıyla hele ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin biraz daha psikolojisi ve o kitlenin ortaya koyduğu daha farklı bir duygusal bir tepki var. Onlar bu duruma ne der? Yani bence ben ama şunu gözlemliyorum. Mesela şu anki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezi genel başkan ya da il teşkilatlarında görevden alınmalar alıyor. Şimdi illere bakıyoruz, hiçbir şekilde bir tepki görmüyoruz seçmenden ya da teşkilattakilerden. Yani farkındaysanız biraz aslında İbre Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru yönelmiş durumda. Böyle bir durumda da Kılıçdaroğlu canım, değer olası
1: yani
0: bir,
1: Düzce'de, Edirne'de, Hakkari'de, Isparta'da, Konya'da, Samsun'da, Yalova'da insanlar şu an protestolarda bulunmuyor.
2: İşte öyle bir protestolarda bulunuyorlar ama bunların rakamı yani ne düzeyde? Mesela İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Yani İzmir'de kalenin düşmesi 15 dakika falan sürdü yani baktığınız zaman. O anlamda yani böyle hani evet anketlere yansıdığı kadarıyla Kemal Bey'in şu an için bir karşılığı yok. Bu konuda hemfikiriz.
1: Ama pratikte farklı
2: ama diyorsunuz. Kimse kılını kıpırdatma konusunda çok istekli değil yani.
0: Ben burada yani katılıyorum, burada kapatayım onu. Ya burada mesele tabii ki tepkiler olacak ama bunu çok yakın bir kitlesel harekete dönüştüğünü gözlemlemiyoruz. Ha bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun davranışlarını meşrulaştırdığını ya da ben doğruluyorum anlamına gelmez. Sadece kamuoyuna yansıyan tarafa baktığımda bana göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun yöntemi doğru değildir. Tamam haklıdır, bir hukuki bir haklılığı vardır ama yöntemi alelacele insanları görevden ya da teşkilatlarını görevden almak değildir. Ama onlar da diyor ki biz de gittiğimizde hemen alelacele Özgür Özel bütün kadroları tasfiye etti diyor. İşte karşılıklı bir gördüğümüz
1: peki,
0: üzere bir
1: sizin
0: şey
1: bu söyledikleriniz
0: var.
1: Bende şöyle bir soru çağrıştırıyor. Yani sanki bu sorunun size bir karşılığı olurmuş gibi hissettim. Şimdi siz Kılıçdaroğlu'nu da eleştiriyorsunuz ama CHP'de dağılmasın diyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi bu alakalı başka bir denge. Beyaz'ın o programında bir şey vardı ya. Baklava da yemek istiyorum ama kilo almak da istemiyorum. Onun gibi hem CHP dağılmasın ama Kılıçdaroğlu da bu eleştirilen hareketleri yapmasın dediğinizde gelecekte şöyle bir ihtimal, formül var mı? Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan bir şekilde feragat ettiği yani mesela aday olmadı. Özgür Özel ve arkadaşların da CHP'de kalmak konusunda pozitif bakabilecekleri bir ismin adayı olduğu bir geçiş formülasyonu ihtimali mi var? Çünkü ancak böylesi bir durumda sizin söylediğiniz çerçeve oturabilir.
0: Ya benim öngörüm ya da işte siyasal tarihi biraz daha siyasette içinde biraz bulunmuş ve hem de lider hem de bu siyasi partinin isimlerine baktığımızda ben bunun olası olabileceğini görüyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu...
1: Onu hissettiriyorsunuz sözlerinizde.
0: Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu gidişatın doğru olmadığını eminim. Teşkilatı bazı kişilerin yani kendi haklılığını bir olası bir kurultayda geçtiğimiz 38. kurultaydaki mağduriyetini bir mahkeme kararıyla tescil edilmesi, onun siyasal meşruiyetini inşa etmesinde doğru bir argüman olarak görünmüyor. Şimdi gördük
1: peki,
0: ki
1: siyasal meşruiyetle meşruiyet sizin farklı. Bu modelinizde İmamoğlu CHP'nin içinde var mı yok mu?
0: Yok.
1: Yok.
0: Benimkini de ya benim
1: tamam, taşlar oturdu.
0: Benim kafamda kurduğum yapıda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an evvel ekipleri toparlayarak biraz da arı bulucu olup yani benim önerim ya da işte olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara ya da işte bölünmeden o az önce konuştuğumuz ana gövdeden kopmadan doğru bir yapının ve bu iç iletişim ya da iç kargaşanın sonunu bulması Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyacağı bir iradeyle beraber belki de Özgür Özel ve arkadaşlarıyla keşke öyle olsa beraber yarışa girseler bunu da görecekler. Ben şunların çekincelerini anlıyorum. Sayın Özgür Özel'in ekibi diyor ki yani zaten seni seçtim delegede ben seçilemem. Ben bunu doğru katılmıyorum. Ya bu bir kere kolaya kaçmak oluyor. Tam aksine Sayın Özgür Özel o delegede olsa inadına o kurultaya katılmalı ki
1: Murat
0: bence...
1: Murat diyor ki o delegede topladılar imzayı.
0: Ki bence de öyle olacak. Ya ben Sayın Özgür Özel'in karşılığı olduğunu düşünüyorum delegelerde. Olası bir kurultayda.
1: Vallahi hakikaten sizin yani, dediğiniz gibi olursa şey bayağı çarpıcı istiyorum. Bir tablo
3: Sayın
1: çıkar.
3: Kılıçdaroğlu bıraktığında 1.200.000 üye vardı. Şu an 1.900.000 üye var. 700.000 kişiden bahsediyoruz.
4: İnsanlar iptal ediyorlar.
5: Bir şey hatırlatacağım. Yani yaklaşık 3 hafta önce bu ekranlarda şunu tartışıyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve meclis iç tüzüğü gerekçe gösterilerek Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği toplantıyla ilgili toplantının iptaline yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir hazırlık olabileceği ve bir aksiyon alınabileceği tartışılıyordu. Ne oldu da o 3 haftadan bugün

0: güne gelinene kadar
1: böyle
0: farklı
1: bir aksiyon
0: bir
1: olmadı.
0: Tavır alındı ya da
1: Doğru,
0: böyle bir aksiyon
1: hatırlatma cemaat.
0: alınamadı. Bu sadece hukuk tekniği açısından düşünülebilecek bir şey değil benim kanaatime göre.
2: O zaman
1: aslında
2: doğru.
1: Siz Nur Hanım'ın modeline
3: şey
1: çok uzak
3: miyim?
1: Olmadığını söylediniz.
0: Ya şöyle.
1: Gülmüz Bey hemen size döneceğim çünkü burada oluşan modele dair yorumunuzu merak ediyorum. Taha Bey'in sizden.
2: Formülü değiştirdik.
0: Ben siyasete bazen hep uzunca bir süredir öyle baktığım için hani tarihsel veriler ortada dünyada da Türkiye'de böyle duygusal, naif. Ya burası siyasetin hani bir şeyi var, işleyişi var, kodları var. O kodları olabildiğince esnek uygulayabilen, pragmatik davranabilen aktörler siyasette başarılı oluyor. Küstüm, geri çekildim, oynamıyorum. Bunlar siyasetin doğasına uygun şeyler değil. Siyasette kalacaksın. Sosyal Darwinist bir sistem var. Sisteme entegre olacaksın. Gelişen koşullara ayak uyduracaksın ve kalacaksın. Yani Özgür Özel için eğer o çağrı, yani Müslüm Sarı ve Kılıçdaroğlu'nun çağrısı gerçekte bir karşılık bulabilir ve Özgür Özel kendi arkadaşlarından çok feragat etmeden yola devam edebilirse o kurumsal çatı içerisinde devam etmek çok makul olabilir onlar açısından. Yani mesela bölündüklerinde mevcut seçmenin 1/4'ü bir tarafa, 1/4'ü bir tarafa gittiğinde seçmen totalde şunu söylemeyecek mi? Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara aday ve alternatif bir parti olarak görüyorduk. Dolayısıyla bu yarışın kazananı sorgulamaları yapabilirler.
1: Ya Gürbüz Bey, şimdi burada Nur Tuba Hanım'ın öncülüğünde Turgay Bey'in katılımıyla Murat Sarı'nın da bazı yönlerle ne derler destek verdiği diyebileceğimiz en azından bazı veriler konusunda çıkan bir tabloda ben şöyle anladım. Bugün bizim tartışmamıza sebep olan kartların dağıldığı biçimi boş verin. Bu kartlar karılabilir, yeniden dağılabilir ve bambaşka bir denklem olabilir. Ama dediler ki o denklemde İmamoğlu yok. Yani İmamoğlu suz bir CHP'de Özgür Özel, Kılıçdaroğlu bir arada rakip olsalar da yürüyebilirler. Böyle bir formül olabilir, sürpriz olmaz dedi. Hakikaten böyle bir üçüncü yol, bugün çokça konuşulmayan üçüncü bir yol tablo çıkar mı sizce?
3: Şöyle söyleyeyim, birkaç not aldım, o notlar üzerinden devam edeyim. Tabii Özgür Bey'in ve ekibinin, özellikle de Özgür Bey'in aklında olan şu. Biz gidiyoruz ama bir gün geri geleceğiz. Hmm. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden tamamen vazgeçmiş değiller. Gideriz, gün olur, devran döner ve biz geliriz. Böyle bir anlayış var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismini, logosunu, o çatı altında bulunmanın vermiş olduğu ağırlığı, ciddiyeti herhalde yıllardır. 2011'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapan Özgür Bey, her ne kadar 2009'da belediye başkanı olsa da Manisa'da, daha sonrasında hani 2011'den beri bütün faaliyetlerini, çalışmalarını bildiğim için partiye olan inancı, güveni, isteği, benim gözümde tam ama hani gidiyoruz, çok buruk bir şekilde gidiyoruz, istemeyerek gidiyoruz, arkamıza bakarak gidiyoruz ama bir gün geri dönmek düşüncesiyle, hedefiyle gidiyoruz. Bir kere bu var. Ekrem İmamoğlu meselesine gelince, şimdi Ekrem Bey cezaevinde olması nedeniyle dışarıda olup bitenlere herhalde dışarıdaki bir insanın sahip olduğu o hassasiyetle ya da bilgiyle diyelim, daha doğrusu bilgiyle yaklaşması mümkün değil. Allah kimseyi cezaevine düşürmesin ve o cezaevinde olduğunuzda, dört duvar arasında olduğunuzda birçok şeyi ya avukatlarınızdan öğreniyorsunuz ya televizyon izliyorsanız orada izliyorsunuz ama canlı kanlı halkın arasında olmak, siyasetin içerisinde olmak size başka duygular, başka düşünceler veriyor. Biliyoruz ki Ekrem Bey başından beri bir an önce partiyi kurun, bir an önce yeni parti faaliyete geçsin şeklinde bir düşünce içerisindeydi. Bunu yakın çevresinden de net bir şekilde birçok kez duymuştuk. Ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Bilmiyorum, stüdyodaki arkadaşlar da mutlaka konuyla ilgilendikleri için onların da dikkatini çekmiş olabilir. Başlarda Özgür Bey haftada iki kez falan gidiyordu Silivri'ye. Şimdi sıklıkla gitmiyor Özgür Bey. Hani şu olabilir, Ekrem Bey demiştir ki sen git Türkiye'yi dolaş, illeri dolaş, vatandaşla buluş. Ben buradayım, tamam, vaktin olunca gelirsin. Hani böyle çok basit bir şey üzerinden, mantık üzerinden hareket ederek bunu söylüyorum. Ama bir şey var.

0: gibi gözüküyor. O şey nedir? Yani partinin, Özgür Bey'in partiden ayrılıp yeni partiyi bir an önce kurup harekete geçmesi konusundaki Ekrem Bey'in ısrarına, beklentisine acaba Özgür Bey o kadar sıcak yaklaşmıyor. O yüzden çok sıklıkla bir araya geliyorlar mı, gelmiyorlar mı? Ama Özgür Bey'e sorarsanız kesinlikle aynı görüşteler. Bir kere ben hiçbir arkadaşımı yarı yolda bırakmadım, sonuna kadar Ekrem Bey'in yanındayım diyen söylemlerini de sıklıkla duyduk. Ama böyle olmuyor. Hayatın gerçekleri bambaşka. Eğer siz sahadaysanız, sahada insanlar sizden, yani bu partiyi tabanı olabilecek, bu partinin tabanı olacak, seçmeni olacak insanlar sizden başka bir şey bekliyor. Partiyi bir an önce kur diyor, harekete geçelim diyor. Biz çalışamıyoruz, biz çalışmak istiyoruz diyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Cumhuriyet Halk Partili birçok arkadaş, sadece Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Bursa'da, CHP buralardan ibaret değil. Türkiye'nin dört bir tarafında şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, yani ihraç edilmemiş ya da ihraç demeyelim de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmemiş ve partiden gönderilecekleri 3 aşağı 5 yukarı belli olmamış birçok insan var ve bunlar şunu söylüyorlar. Ya bir an önce bu parti harekete geçsin, biz çalışmaya başlayalım, sahada olalım, bu partiyi büyütelim, bu partiyi iktidara alternatif hale getirelim, ama bu partiyi aynı zamanda kendine muhalifim diyen her kesimden insanı da, her partide kendini aradığını bulamayan insanı da katalım, büyük bir kitle hareketine dönüşelim. Dolayısıyla biz muhalefetin omurgasını oluşturup önümüzdeki seçimlere böyle bir oluşturacağımız ittifakla, bana göre bir yeni altılı masa formülü de düşünüldüğü için bu konuda da dikkat ediliyor, acele ediliyor. Niye altılı masa dedim? Yani Kemal Bey kendine göre bir başarı sağlamıştı. Birbirine benzemezleri bir araya getirmişti. CHP ile bir araya gelmeyecekleri bir araya getirmişti. İşte %48 küsur bir oy almıştı. Önemli bir şeydi. Hatta kimilerine göre de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki başarısının temelinde de Kemal Bey'in kazanımları vardı. Hep şunu söylüyorlardı. Ya Kemal Bey zamanında da İstanbul'u kazandık biz. İstanbul başta olmak üzere birçok yeri kazandık. Bunlar kazanım değil midir? Neden bunları reddediyorsunuz gibi. Şimdi dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta şurası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Bey'in ekibi ne kadar kalacak? Nereye kadar gidecek? Bir kere bir işaret verdi. Hani askerlikte bir şey vardır. İşaret ve
1: parola.
0: Parola, işaret gibi bir şey vardır. Evet, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde, CHP'de, Kemal Bey'in yönettiği CHP'de şu anda bu parola ve işaret meselesi arınma ve tasfiye olarak kendini gösteriyor. Biraz böyle dikkatli baktığımızda arınmanın aslında tasfiye anlamına geldiğini görüyoruz. O zaten tasfiye edilenlerin ya da edilmek istenenlerin önemli bir bölümü, bazı il başkanları, arkadaşları bir kenara bırakıyorum. Yüksel Disiplin Kurulu'na gönderilen ya da görevden alınan arkadaşları. Ama bazılarının açıkça Kemal Bey'e geçmişte çok ağır hakaretlerde ve tehditlerde bulunduğu sosyal medya hesaplarından, yaptıkları konuşmalardan ortaya çıkmıştı. Bir kere bu parti disiplini açısından bir suç teşkil ettiği için, ki Kemal Bey ve ekibi bunun arkasına sıklıkla saklanıyorlar demiyorum da, onun arkasında durarak bunu söylüyorlar. Peki. Bunlar disiplin suçu işlediler, onun için oraya gönderdik diyorlar. Peki bu noktadan sonra acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem Bey'in olmadığı bir denklemden mi, daha doğrusu yeni kurulacak parti meselesinde bu süreçte ondan mı bahsedebiliriz? Ya Ekrem Bey her zaman olacaktır. Yani belki daha az etkili olacaktır. Belki hani şöyle söyleyeyim, çok fazla ön plana çıkmayacaktır bugünkü gibi. Zaten giderek daha az ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Özgür Bey'in bir anda bugüne kadar savunduğu, sahip çıktığı, hem de çok sert ifadelerle ve çok net bir şekilde sahip çıktığı Ekrem İmamoğlu'na sırtını dönmesini herhalde kimse beklemez. Bunu da yapmaz, çünkü peki, bu kendi aleyhine olabilecek bir şeydir. Fakat Özgür Bey de şu gerçeği görüyor. Yani bana yönelik eleştirilerinin büyük bir bölümü şuydu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişiyi endeksleyerek, onun üzerinden siyaset yaparak, uzun süre sadece Ekrem Bey üzerinden siyaset yaparak dünyada ve Türkiye'nin çevresi

0: içerisinde kıyamet koparken siz sürekli onu gündeme getirerek aslında yanlış yaptınız diyenleri de yavaş yavaş dinlemeye başladığını düşünüyorum. Çünkü edindiğim izlenim yaptığımız konuşmalardan, çevresindeki arkadaşlarla olan konuşmalardan da edindiğim izlenim bu yönde, yeri gelmişken bunu da belirtmek istedim.
1: Peki. Şöyle Taha Bey'den ve Sezin Hanım'dan ve Murat Bey'den şu konuda da son görüşleri alıp bu konuyu geçeceğim. O da şu, hakikaten İmamoğlu'suz bir CHP formülasyonunda Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in buluşup Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle veya böyle bir arada kaldığı bir formül mümkün mü? Yoksa artık bu iş her şeyle bitti, İmamoğlu, Özgür Özel yol haritasında başka bir şeyin var meselesine kısa kısa görüşlerinizi alıp, ekleyeceklerinizi alıp bu konuyu geçeceğim. Buyurun.
2: Şöyle, ben Gürbüz abinin görüşüne katılıyorum. Ekrem İmamoğlu yeni kurulan partide o veya bu şekilde yer alacaktır. Fakat hangi ölçüde? Şimdi baktığımız zaman işin serencamına, Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Beylikdüzü belediye başkanıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ve ardından o kadar güçlendi ki ilk önce akıl hocası oldu. Zoom toplantılarıyla. Sonra oyun kurucu oldu. Divan başkanı olarak ve kurultay sürecinde. Sonra genel başkan seçiminden sonra itici güç oldu. Ya bu iki kere iki dört. Yani Saraçhane'de hatırlıyorsanız Sayın Genel Başkan işte Özgür Özel'in ziyaretinde kürsüye bile neredeyse yanaştırmamaya falan çalıştı yani. Hani Özgür Bey en son ben de bir konuşayım falan diyerek böyle kürsüye şey yapmak durumunda kaldı, hamle yapmak durumunda kaldı yani. İmamoğlu öyle bir havadaydı ki, bu partinin de sahibi benim, İstanbul'un da sahibi benim, bir elimde güneşi, bir elimde ayı tutuyorum falan, öyle bir şeye girmişti yani. Fakat bu itici güç şu anda ne durumda? Yani o şey ifadesi var ya, beni burada Silivri'de betona gömmek istiyor Kemal Bey. Bu hayatın olağan akışının bir sonucudur efendim. Buna işte aşınma da diyebilirsiniz, buna unutulma da diyebilirsiniz. Zaman zaman işte ortaya çıkan yeni iddialarla beraber artık karikatürize olma da diyebilirsiniz. Akıl hocalığından, oyun kuruculuğuna, itici güce giden Ekrem İmamoğlu şu an destekleyen pozisyonunda. En son paylaşımı Cumhurbaşkanlığı Ofisi adına bir sözde bir hesap açılmış. Oradan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hangi kararı alırsa alsın yanındayım biatına varacak boyutta bunu aleni olarak söylüyor. Peki bu yükselen eğrinin aşağı doğru kırıldığı şu sürecin önümüzdeki dönemde sırttaki kambur formülasyonuna dönmeyeceğinin garantisini kimse verebilir mi? Davanın gidişatını bilmiyoruz şu an için. Çapraz sorgu ikinci celseler başladığı zaman bu aşamayı göreceğiz. O sırada Kemal Bey'in atacağı adımları göreceğiz. Ve kamuoyu olarak, bizim Türk toplumu olarak nasıl bir evrim geçireceğimizden haberimiz yok. Çok basit bir soru. Muhtemelen programın devamında konuşacağız. Haluk Levent
1: hemen soruşturması, bir soru konu olacak. Evet, sizden konuşacağız.
2: Haluk Levent soruşturmasının bile Türk toplumu sosyolojisi üzerinde belli taşları yerinden oynatmadığını, yani oynattığını söylememek için çok saf olmak lazım galiba. Dolayısıyla böyle değişen, böyle değişen dinamik bir siyasi yapı içerisinde Ekrem İmamoğlu evet yeni partide belki bir anlamda yer alacaktır. Ama mesela şimdi yazıldı çizildi. Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi tırnak içerisinde bu işin önde giden neferleri olan kişilerin vitrinde yer almadığı bir tablo bile bize geleceğe dair Özgür Bey'in belki de üzerine yük olarak gördüğü bazı bagajları yeni partinin o hızlı yükselmesi beklenen uçağında fazla ağırlık yapmasını istemediğini bize söylüyor. Dolayısıyla Ekrem Bey olacaktır. Fakat hangi ölçüde olacaktır? Veya hani
1: iklim ne gösterecektir?
2: Şey süreci, kendisine rağbet süreci daha ne kadar sürecektir? Bu akıl hocalığından, itici güçten, destekleyenden sırttaki kambura ne zaman bu iş dönecektir? Onu kestirmesi çok güç olmasa da düşen eğri konusunda galiba mutabık olmayan kimse yoktur.
1: Peki. Sezin Hanım, şöyle sizde bu konunun finalini yapalım. Murat Bey'in de ekleyeceği varsa onu alalım ve bir sonraki konuya geçelim. Aslında işte bir sonra işte Ahbap ve Haluk Levent konusuna geçeceğiz.

Ama dedi ki iklim, atmosfer, toplumun içinde yaşadığı iklim ve atmosfer tercihlerini, yönelimlerini ve bütün trendleri de belirliyor dedi. Her gelişme de buna bir etkide bulunuyor. Onun için biz önümüzdeki dönem gelişmelerde Ekrem İmamoğlu

0: Ona göre düzenlemeler yapıldı ve bunlar çok sıklaştı. Bu denetimlerde vesairelerde.
1: Akabinde mevzuat, operasyonlarda.
0: Evet, tabii ki. Dolayısıyla ya, o dönemin bir Haluk Levent olayı da ondan önce mi ne kadar vardı bilmediğim için tarihini de kendisinin deprem öncesinde. Belki o dönemlere de biraz denk gelmiş biri. Bu açıklara denk gelip bir şeylerin paravanı olmuş biri. Ya o bir
1: siz
0: çeteleşmelerin.
1: De o yakınsınız. Peki Gülce Evren'e döneceğim. Ama sonuç ortada şöyle bir şey var.
2: Evet.
1: Bu dolandırıcılık deyince bizim mesela geçmiş zamanların bazı hikayelerini, flash haberlerini düşünün. Genelde hep şöyle oluyordu. Birileri bir menfaat elde etmek için bir zincire katılıyorlardı. Bir koyup on alacağım falan gibi buradan dolandırılıyordu. Saadet zincirleri, işte Çiftlik Bank, işte daha eskisine gidin işte bankerler vesaire bilmem ne. Hep öyle bir şey vardı.
3: Çalışmadan
1: yani
3: daha çok para kazanayım. Ha,
1: çalışmadan
3: bence
1: nasıl daha hızlı para
3: sadece
1: kazanırım?
3: Sadece o dolandırıcıları bence nasıl suçlamayalım.
1: Ama bu sefer maalesef insanların karşılık beklemeden, hiçbir beklenti içerisinde olmadan içleri yanarken yaptıkları yardımlar üzerine olmuş olması esas sarsıcı kısım oldu.
0: Dernekler yani, yanmasın bu arada. Çok ciddi
1: eskiden kendini diyorlardı ki sen de
0: veren insanlar var bu işi.
1: Misin?
3: Ya daha nasıl şeffaf yönetilmeli belki bu vesileyle.
1: En son Çiftlik Bank falan oldu hatırlıyorsunuz ama bu öyle bir şey değil işte. Bu hakikaten toplumun Murat'ın da sizlerin de söylediği gibi önemli bir sütunla, kolonla, taşıyıcı kolonla.
4: Aslında doğru. O boyutu da var. Yani çünkü bence en önemli sizin boyutu. İşte bir daireniz var, ne kadar 10 milyon. Geliyor diyor ki ne kadar burayı istiyorsun? 10 milyon. Halbuki piyasa durgun yani satamıyorsunuz. Size diyor ki tamam 10 milyonu alıyorum. Sizin için güzel bir teklif bu yani. Evet. Ama diyor çek yapalım. Sözleşme yapalım.
1: Abi sen o dolandırılma başka
4: ben
1: bir şey.
4: Ben bugün Türkiye'nin en güvenilir insanıyım. Hatta çeke de ahbabı, gayri kabilir ucu sorumlu olarak kefil gösterelim. Zaten diyor para var yani kasada. Oradan en kötü veririz sana. Dolayısıyla bu işin şey boyutu da var yani. Siz dairenizi 10 milyona satma hevesi peşinde koşarken elinizde 1 milyon bile olmuyor yani. Sonra asistan üzerine başkasına satılıyor. O ona satıyor.
5: Gülmüz Bey'den böyle çok kısa bir şey söyleyeceğim.
1: Tamam. Olsa güzel geçelim ama kısa olsun.
5: Yaklaşık 15 seneye yakındır Türkiye gündemi çalışması yapıyoruz biz. Orada da Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye soruyoruz. Türkiye'nin en önemli sorunu bundan 15 sene evvel en önemli sorunlarından bir tanesi işte, toplumsal ahlak mıdır diye sorduğumuz zaman %3 falan çıkıyordu.
1: Böyle bir sorun yok gibi yani.
5: Ya yok gibi sorun yani. Birilerine bir şeyler yapmış ondan. Hı hı. Bugünlerde bu sorun %35'lerde çıkıyor.
1: Yani bu da bir veri.
5: Nereden nereye geldiğimizin göstergesi işte. Bu da ondan
1: peki,
5: bir tanesi.
1: Peki, Gürbüz Bey. Sizden de hızla bu konuda konuşmamızı alıp son konumuza geçelim.
2: Evet. Evet. Ya şöyle, bölgeye depremin ardından 3 kez gitmiş birisi olarak söylüyorum. Adana, Adıyaman Gölbaşı, Hatay, Kırıkan ve Kahramanmaraş Merkez. Buralara Kahramanmaraş Merkez'de Cezayirli Kurtarma Ekibi'ne tercümanlık ve yardım için gitmiştik. Kırıkan'da, Hatay'da Belçikalıların yardım ekibi ve kuracakları Sahra Hastanesi konusunda yardım etmek üzere gitmiştik. Tabii bütün bunların hepsi AFAD'la bağlantılı olarak. Yine Adıyaman Gölbaşı'nda da Fransızların kuracağı Sahra Hastanesi ile ilgili olarak gitmiştik. Sahada ben şunu gördüm ve bunu görmekten de büyük bir mutluluk duydum. Bizim anlayışımızda yani Türk geleneğinde devlet nedir dediğinizde devlet millettir, millet de devlettir. Dolayısıyla millet o deprem bölgesinde sahadaydı. Hangi millet sahadaydı? Unsurlarıyla sahadaydı. Yani orada koruma sağlamaya çalışan polisler devletin bir parçası sahadaydı. Yemek dağıtan ister belediye çalışanı olsun, ister resmi kuruluşların ya da özel kuruluşların, derneklerin çalışanları olsun, onlar sahadaydı. Hasta bakıcısı, hemşiresi aynı şekilde sahadaydı. Jandarması, askeri daha sonradan katılmasıyla birlikte onlar da sahadaydı. Doktoru, dolayısıyla çalışan, yani orada olması gereken herkes devlet

0: devleti temsil eden herkes oradaydı. Bizler de bir yerde devleti temsil ediyorduk bu milletin bir parçası olarak. Dolayısıyla devlet neredeydi denildiğinde işte o devletin parçaları olarak biz, daha doğrusu milletin parçaları olarak bizler oradaydık. Bu çalışan insanları gerçekten büyük bir samimiyetle, özveriyle çalışan insanları gördüğümde dedim ki evet, devlet millet, millet de devlettir anlayışı gerçekten doğru, sahada bunu görüyoruz. Fakat biz toplum olarak hala kutuplaşmanın etkisinden kurtulamadık. O kutuplaşma deprem gibi çok ağır bir felaketin yaşandığı sahada, bölgede net olarak görünmese bile o sahadan uzak yerlerde, yani deprem alanının dışındaki yerlerde, büyük şehirlerde, ekranlarda yapılan tartışmalarda, sosyal medyadaki tartışmalarda, örneğin ta Edirne'den, İstanbul'undan, İzmir'inden müdahale edenleri düşündüğümüzde ciddi bir ayrışma vardı. Tam bir birlik olunması gerekirken o birliği maalesef göremedik. Bunu yardım kuruluşları üzerinden yapılan eleştiriler, yardım kuruluşlarının bazı temsilcilerinin kendilerini ön plana çıkartmaya çalışan çabalarını gördüğümüzde net bir şekilde anladık ve üzüldük. O zaman ben şunu söyledim. Ya ülkemizde böylesine büyük bir felaket yaşanırken hala daha bu felaket alanının dışındaki ve uzağındaki bölgelerde kutuplaşma yaşanıyorsa, bu önlenemiyorsa toplumun gelmiş olduğu sıkıntılı noktayı görmemiz açısından önemli. Bundan sonra bunu, bu felaketlerde yaşamamak için ne yapmalıyız, nasıl konuşmalıyız, nasıl bir araya gelmeliyiz, buna kafa yoralım diye gittiğim her yerde de dile getirmeye çalıştım. Şöyle, bana dediler ki sen neden Ahbap'a yardım etmiyorsun? Ya da benzeri kuruluşlar var, neden yardım etmiyorsun? Benim arkadaşlarım, partili arkadaşlarım bunu ısrarla söylediler. Biz şu kadar yardım yapıyoruz, sen de yardım yapsana, maddi yardım. Dedim ki arkadaşlar bakın, ben bu yardımı yapmam, neden yapmam biliyor musunuz? Yurt dışında edindiğim bir tecrübe var. O tecrübe şunu söyler, der ki, bir takım yardım kuruluşlarına siz eğer destekte bulunacaksanız, o kuruluşların yöneticilerinin, başkanlarının, çalışanlarının GBT'sine bakacaksınız. Yani hani gider şeyden, savcılıktan temiz kağıdı alırız ya, o temiz kağıdında bir işe başvururken o temiz kağıdını kullanırız ya. Acaba bu tür yardım kuruluşları, örneğin Ahbap'ın yöneticileri, Haluk Levent başta olmak üzere, bunlar temiz kağıtlarını alıp biz böyle bir derneği kurduk, bunun başındayız ve bunu para topluyoruz, toplayacağız. İşte bizim temiz kağıdımız dediler mi? Var mı onların temiz kağıtları? Geçmişe bakıyoruz da 2000 yılında bir sabıkadan bahsediyoruz, başka şeylerden bahsediyoruz. Peki ben araştırdım. Açık net söyleyeyim yani. O zaman araştırdım yurt dışından gelen alışkanlıkla. Ben bu kuruluşa yardım etmem arkadaş dedim. Bunu sosyal medyada paylaşsam beni linç edeceklerdi. Linç olacaktım. Hakaretin, küfürün benim imparı olacaktı. Dolayısıyla bunu paylaşmadım ama yakın çevremdeki herkese dedim ki yapmayın bu yardımı ya. Siz dolduruşa geliyorsunuz.
1: Beni linç ettiler.
0: Amiyane tabiri kullandığım için özür diliyorum. Yani birisi falanca şarkıyı, falanca işte marşı söyledi diye bunun dokunulmazlığı mı var? %100 inandırıcılığı mı var? Yapmayın arkadaşlar dedim. Birçok arkadaşımla da küstüm. Bugünlerde benden özür diliyorlar. Aradılar, sordular. Dediler ki haklıymışsın. Yani haklı olmak bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü giden paralara baktığımızda, ortada dönen rakamlara baktığımızda aklımız almıyor bunu. Ama hala daha bunu savunmaya çalışan ya da bir yerinden tutup savunmaya çalışan birileri var sosyal medyada. Ya bu doğru bir şey değil. Bunun yanlış olduğunu her defasında söylüyorum. Şimdi Paris'te olduğum dönemlerde Fransızların ünlü bir komedyeni vardı, Coluche. Coluche o zaman Fransa'daki başlayan yoksulluğu gördüğü için yoksullara yiyecek, içecek, giyecek dağıtan bir dernek kurdu. İsmi de Resto Cœur'dü. Restoran de Cœur. Bunu kurmuştu. Bunu kurduğunda da onunla birlikte olanların hepsi kendi

0: şeylerini açıkladılar, geçmişlerini açıkladılar. Yani acaba herhangi bir suçtan dolayı ceza aldılar mı? Parayla ilgili bir şeyleri var mı? Karanlık işleri var mı? Bütün bunların hepsini daha sonra bugün sitelerine de girip baktığınızda bütün onların şeylerini görebilirsiniz. Yöneticilerin durumlarını, maddi durumlarını, varlıklarını, acaba dernek kurulduktan sonra geçen süre içerisinde zenginleştiler mi? Vesaire. Bütün bunların hepsini yardım eden insanlar net bir şekilde oradan görüp yardımlarına karar veriyorlar ya da yardım yapmıyorlar, her neyse. Türkiye'de niye böyle şeyler yapılmadı? Yani Haluk Levent ya da başka bir kuruluş, bugün o Ahbap'tan bahsediyoruz. Onun internet sitesinde Haluk Levent'ten başlayarak diğer yardımcıları ya da yöneticileriyle ilgili bilgiler neden yer almadı? Kamuoyunun dikkatine niye sunulmadı? Geçmişte benim böyle şeylerim vardı ama bugün böyleyim. Geçmişte şu hataları yapmıştım ama böyleyim. Bütün bunların hepsi bize şeffaflığın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
1: Peki.
0: Özellikle de şeffaflığın ismi kamuoyunun önünde bu kadar dikkat çeken, bir yerde de büyük bir kesimin hayranlıkla, bir dönem hayranlıkla takip ettiği kişiler açısından önemli olduğunu görüyoruz. Ama biz bu treni Ahbap olayıyla birlikte, onunla yaşanan gelişmelerle birlikte biraz kaçırdık. Çünkü şimdi binlerce insan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu hayal kırıklığı aynı zamanda insanların siyasi tercihlerine, bulundukları siyasi konumlarına da etki edecektir. Sorgulamalar başlayacaktır. Ya bizim hep inandığımız, güvendiğimiz insanlar böyle mi çıkıyor diyecektir. Ben açık söylemek gerekirse o zaman bu yardımın edilmesini gerektiğini söyleyenlere verdiğim yanıtı bugün net olarak hatırlıyorum. İyi ki o yanıtı vermişim diyorum. Çünkü yapacağım yardım belki çok büyük bir para olmayacaktı. Ama sonuçta sembolik de olsa, ne bileyim 1000 lira da versem, 10 bin lira da versem, 100 bin lira da versem, o çok büyük bir hayal kırıklığı yaratacaktı. Kişisel olarak beni rahatsız edecekti. Peki. Ama ben o rahatsızlığı şimdi o kandırılmış insanlar için hissediyorum. Bununla kalmayacak. Eren Bey, bununla kalmayacak. Çok daha başka şeyler çıkacak.
1: Evet, bu konuda inanın, da bu, bir neredeyse bir fikir birliği var. Şimdi kalan süre çok az. Ben normalde aslında bu konuyu son blokta konuşacaktım ama bu akşam Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama, bir açıklamanın gelecek olması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama, yani bunlar hani hakikaten bu konuyu biraz daha öne almayı gerektirdi. Çünkü sıcak gelişmelerdi. Ama bu kalan süremiz böyle yaklaşık 20 dakika ama bu konuyu ben daha uzun da konuşmak istiyordum. Fakat hayat devam ediyor, programlar devam ediyor. Elbette konuşacağız. O da şu. Şimdi aslında bu 15 Temmuz'un 10. yılı meselesinde hani 10 yıl önce yaşadığımız kötü bir olayı her yıl anıyoruz gibi değil. Hala sürmekte olan, devam etmekte olan büyük bir tehditle mücadele devam ediyor konsepti. Niçin? Bize bunu düşündürten ne? Bu konuyu her boyutuyla hala güncel kılan şey ne? Altınoğlu grafiği alalım. Daha dün yapılan iki açıklamayı bir yan yana görelim. Altınoğlu grafikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan diyor ki, hemen gelirse arkadaşlar. Evet. Geldi. Geliyor. Ben okumaya başlayayım, oraya da gelecektir. FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Cümle 1. Örgüt yurt dışından Türkiye'ye karşıtı lobi yürütüyor. Dijital platformlarda koordineli algı operasyonları yapılıyor. FETÖ'cüler Türkiye düşmanlarına hizmet ediyor. Örgüt içinde çözülme ve sorgulama arttı. Tehdit karantinaya alındı ama tamamen bitmedi. FETÖ'yle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz diyor. Şimdi bir de Devlet Bahçeli dedi ki 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır. 15 Temmuz milli mücadelede bize getiremediklerini içeriden çözme teşebbüsüdür. 15 Temmuz sevri kabul ettiremeyenlerin farklı yöntemlerle aynı hedefe ulaşma arayışıdır. Şimdi iki açıklamada bir tamamlayıcılık var. Bir tanesi bir tarihsel perspektifle bir sürekliliğe işaret ediyor. Diğeri ise bugün şu anda tehdit devam ediyor deyip somut konuşuyor. Yani sanki hani metin yazarları öyle tesadüfen bu metinleri yazmış gibi değil de ikisi bir araya gelince birbirini tamamlayan bir fotoğraf çıkıyormuşçasına birbirini tamamlayan iki açıklama var. Şimdi bunun üstüne bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye konuştuk ya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşündeki ilk konuşmalarından bir tanesi, hani meşhur cumartesi konuşması vardı ya, orada ne dediğini hatırlayalım. Yani bir puzzle'ı tamamlar gibi ilerleyelim. O dört nolu grafiği de alalım. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanda fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun dönüşü böyle oldu. Yani ilk yapacağım açıklama, ilk sesleneceğim açıklama dediği açıklamanın omurgası bunun üzerine kuruluydu. Dün Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar. Bir yandan şeyle bakalım arkadaşlar hemen. Çok kritik bir soruşturma, yani Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması tekrar açıldı. Ya tekrar açıldı değil. Böyle bir önemli bir daha gündeme geldi. Onunla ilgili grafiklerimizi de paylaşırsak rica ediyorum arka arkaya. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında 17 yıl sonra yeni perde. Dosyayı büyüten şüpheler, GPS cihazı söküldü, bazı deliller karartıldı, arama kurtarma süreci geciktirildi. Bunlar zaten vardı. Dosyada dikkat çeken isimler Dursun Özmen, sahte bilgi notu hazırladığı gerekçesi daha önce ceza aldı. Feridun Seren, dönemin sivri kaza kırım kıyeti başkanı. Aydın Özsıcak, 15 Temmuz davasında müebbet aldı. Helikopterden kritik cihazların sökülmesi iddiası da gündeme geldi. Davut Uçum, 15 Temmuz sanığı enkazdaki cihazların sökülmesi iddiası dosyada yer aldı. Bu da geldi. FETÖ'yle üst üste bindi. Bir yandan da kripto paralar, bahis, değil mi? Ne kadar çok operasyon var. Yani bir kirli para var. Ve o kirli para üzerinden biz bir sürü şey konuşuyoruz. Kurultay tartışması, bir kirli para var. Satın alındı, alınmadı, paraların kaynağı ne? Yasa dışı bahis vesaire. Aynı anda yürüyen bütün operasyonlarda hep bir para var. Ve bir FETÖ kapısı var. Yani aslında biz çok güncelde, çok büyük bir resimle karşı karşıya olabiliriz. Onun için dedim, belki de bu APAP soruşturmasında bile bambaşka bir yer dendiğinde bu zincire, bu halka eklenecek.
2: Tabii İBB soruşturmasını da unutmamak lazım. Evet, orada yani da, oradaki rakam da çok büyük.
1: Şey, yani mali müşavirler dosyası var. Yani o kadar çok dosya ve operasyon var ki şu an.
2: Mesela Alkan, kimse dikkat çekmedi. Bilmiyorum daha önce gündeme geldi mi? Ahbap'ta işlenen bu para trafiğinde Süslü Kardeşler diye bir döviz ofisi dönüyor. İşte oradan paraların change edilmesi falan. Aynı döviz ofisi İBB soruşturmasında da var. O kasalarda.
1: Şimdi o zaman akla şöyle bir soru geliyor.
2: Tabii orada mişler mışlar, efendime söyleyeyim, yok siyasi bir boyut falan diye itiraz ediliyor tabii de. Neyse, şey yapmayalım.
1: Şimdi eski FETÖ'cüden Yazıcıoğlu itirafı. Yazıcıoğlu cemaatin yanında yer almadı. Odasından iki abimizi kovdu. Muhterem Hoca Efendi'ye durum iletildi. Muhterem Fethullah Gülen'in cemaate karşıysa direkt ortadan kaldırımın talimatıyla gereği yapıldı. Bunlar tırnak içerisinde şahsın, eski FETÖ'cünün itirafları. Kazadan önce mahrem imamlar görüşüyor. Mahrem imamlar Malatya, İstanbul, Diyarbakır, ABD arasında mekik dokuyor. Diyarbakır, Malatya, İstanbul, ABD. 21 Mart Malatya'ya gidiyor. 22 Mart İstanbul'a gidiyor. 23 Mart ABD'ye gidiyor. 30 Mart İstanbul'a dönüyor. Böylesi bir bu işle ilgili bir görüşme trafiği. O gün gökyüzünde ne oldu? 2 adet F-16 ve bir F-4 aynı anda bölgede, ki bu pilotlar ilk kez ifade verdiler. Avukatları da bugün açıklamalar yaptı. Baylok konuşmasında itiraf, heyet toplandı, iş halledildi şeklinde Baylok'ta da yazışmalar var. Şimdi soru şu, belki bu soruyu Turgay Yerlikaya şu bağlamda sormak istiyorum. Çünkü sizin de yazınız var bugün. Diyorsunuz ki 15 Temmuz ya başarılı olsaydı? Şimdi bu kritik bir soru. Bir geçmiş zaman hikayesi değil. Bugün bu dosyanın üzerine bu kadar gidiyor olması ve diğer açıklamalar saydım. Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Şimdi Türkiye

0: büyük bir saldırının veya büyük bir harekatın içinde böyle bir yarma operasyonu içerisinde mi? Çünkü o kadar çok başlık var ki. Ama bu başlıklar bir yerden birbirine temas ediyor. Ve her aktör sanki aynı kapıya çıkıyor gibi. Biz çok olağanüstü bir dönemden ve FETÖ operasyonu vesaire diye gördüğümüz meseleler veya kirli para operasyonu, doğancılık operasyonu gibi gördüğümüz şeyler çok büyük bir siyasal sürecin, siyasal projenin yarılması operasyonu.
1: Şöyle kısaca başlayayım. Yani dün bir şehir dışı davetindeyim 15 Temmuz'la ilgili. Yarın da üniversitede yine konuşma yapacağım. Temel argümanım şu aslında. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili. Türkiye'nin 2009'da işte One Minute meselesiyle başlayan ve kademe kademe artan dış politikadaki stratejik otonomisinin içerideki vesayet mekanizmaları ile sekteye uğratılması, inkitaya uğratılması sürecidir. Benim okumam budur. Ayrıntılandırırız. Şimdi bugünkü Yeni Şafak'taki yazımda darbe eğer başarılı olsa Türkiye'yi nasıl bir senaryo bekler diye tartıştım. Çünkü bugüne kadar aslında 15 Temmuz'un muhtelif boyutları tartışmaya açıldı. Türk demokrasisindeki diğer darbelerle mukayese edildi. Örgütün dini tırnak içerisinde motivasyonuna, örgütlenme biçimine ilişkin bir sürü tartışma yapıldı. Ama 15 Temmuz başarılı olsa ne olurdu sorusunun hem dış politikadaki Türkiye hem iç politikadaki Türkiye ile birlikte okunduğunda Muhsin Yazıcıoğlu meselesiyle ilgili de bir ayrıntı var orada. Şöyle ki üst düzey FETÖ'cü askerlerin evrakları içerisinde ele geçirilen belgelerde, gizli ibareli belgelerde darbe ve sonrasına dair senaryolar var. Bu mahkemeye de intikal eden bir mesele. Dolayısıyla evraklar üzerinden sabitlenmiş. Orada şöyle bir mesele tartışılıyor. Darbenin hemen akabinde. Birincisi, Türkiye'de siyaset dizayn edilecek. Özellikle muhalefet eliyle. Zaten iktidar artık bypass edildiği için. Ve muhalefetteki bu dizayn meselesi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP zikredilmek suretiyle ifade ediliyor. İkincisi, Türkiye'de özellikle tarihsel fay hatları, kırılgan sosyolojik dokular üzerinden, işte Kürtler, Aleviler üzerinden ciddi bir kaotik ortam tesis edilecek ve Türkiye o kaotik ortam içerisinde uluslararası müdahaleye açık hale getirilecek. Bu da Türkiye'ye taşınan uluslararası basın örgütü ya da gazeteciler eliyle küre sathında duyurulacak ve Türkiye'de nasıl bir tedhiş gündeme geldiği ifade edilmek suretiyle Türkiye'ye bir uluslararası müdahale çağrısı yapılacak. Bunların hepsi ifade ediliyor. Bir diğer mesele, Türkiye'nin özellikle Suriye'de iç savaş münasebetiyle bir terör devletçiliği kurulma meselesine uzunca bir süredir itirazı vardı. PYD-YPG müdahalesine karşı NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı çok açıktı. Hatta Stoltenberg'in anılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye meselesinde YPG-PYD'ye karşı nasıl aksiyon aldığı ve bu aksiyonun hem ABD hem de NATO nezdinde nasıl karşılık bulduğu, nasıl eleştirildiği, nasıl engellenmeye çalışıldığı da ifade ediliyordu. Türkiye'nin buradaki talebini de bypass etmek için orada özellikle Suriye'ye yakın bölgelerde askerler geri çekilmek suretiyle burada bir açıklık oluşturulacak ve PYD-YPG'nin müdahalesiyle burada bir içerideki karışıklıkla birlikte bu hat birleştirilecek. Hendek teröründeki meseleyi anladığımızda bu senaryo da açığa kavuşuyor. Bu senaryoların hepsi aslında üst düzey FETÖ'cülerin darbe sonrasındaki mekaniğini, işleme tarzını bize gösteriyor. Bugünden geriye baktığımızda aslında yani 2008 Muhsin Yazıcıoğlu suikast değil mi? 2008 2009. 2009. Oradaki hikayede FETÖ izi var mı? Bu iz üzerinden başka delillere ulaşılabilir mi meselesi? Evet, izaha muhtaç. Çünkü bugünkü az önce ekranda gösterdiğiniz içeriklere bakıldığında böyle bir soru işaretini akla getiriyor. Türkiye'de siyaseti dizayn etme meselesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun özgür ağırlığı, darbelere karşı duruş 28 Şubat ve sonrasında ve sağ muhafazakar siyaset içerisinde pozitif ayrışan bir isim, o itibariyle söylemiyorum, karakter itibariyle önemli bir isimdi. Hatta FETÖ Türk siyasetini darbe öncesinde dizayn etmek için farklı siyasi partilere dağılan, orada da kendi örgüt üyeleri

0: üzerinden o partilerin siyasetine müdahale eden bir yapıydı. Ne demişti Sayın merhum Yazıcıoğlu?
1: Bizim tarlayı sürmüşler.
0: Şimdi bu sadece onun tarlasıyla ilgili bir şey değildi. Diğer partileri de ilgilendiren bir meseleydi. Ve Türk Solu dergisinden tutun da Türk siyasetinin muhtelif kılcal damarlarına yerleşmek suretiyle hem bürokrasideki hem siyasetteki hem ekonomideki ağırlıklarıyla Türkiye'yi bambaşka bir yere, bambaşka bir istikamete sürüklemenin ismiydi. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin FETÖ sadece hani kendinden menkul, kendi başına bir örgüt olmadığı, onun belli yapıların taşeronu olduğu ifadesi önemli. Bu taşeronluk kendisine taşere edilen işlerin ve işlevin süresi bittiği andan itibaren ortadan kalkar. Bu şuna işaret eder. Bu örgütü kullanan, bugüne kadar onu bir istihbarat, bir espiyonaj örgütüne dönüştüren yapılar ona desteğini çektiği andan itibaren bu örgüt evet işlevini yitirir. Yitirdi mi? Teyakkuz her zaman önemli. Karantina meselesi önemli. Karantina şu. Sizi kılcal damarlarınıza kadar biliyoruz, biliniyor. Kademe kademe gerekenler yapılıyor. Ama örgüt zaten 15 Temmuz'daki tasfiye süreci sonrasında devletin ilgili kademelerinden, devletin rehabilite edilmesinden sonra diasporik bir terör örgütüne dönüşmüştür. Yani yurt dışındaki varlıkları aracılığıyla Türkiye karşıtı bir aparata dönüşmüştür. Türkiye'nin dış politikadaki ivmesini ve gücünü arttırmasına paralel olarak da bu güç zayıflamıştır. 2016 sonrasında mesela...
1: Nasıl gideceğiz?
0: Türkiye'nin dışarıdan FETÖ ile mücadele talep ettikleriyle bugünkü talepleri arasındaki makas Türkiye lehine azalmıştır. Türkiye güçlendikçe bu tip örgütlerin kullanılma ve onlara taşeron muamelesi yapılma meselesi de ortadan kalkar. Evet süremiz dar ama mesele önemli.
1: Şimdi açıkçası 10 dakikayı 5 konuğa bölüştüreceğim. Bu çok zor bir şey. Bu konuda da böyle bir sıkışıklık olsun hakikaten istemezdim. Ama dediğim gibi işte sıcak gelişmeler bazı konuları biraz daha öne aldı ama hayat devam ediyor, programlar devam ediyor. Bunları konuşacağız, hassasiyetle, önemli konuşacağız. Hemen şöyle diyeyim Taha Bey. Bir kere hani hatırlattığı şey bizim tarla sürülmüştü. Biliyorsunuz işte FETÖ'nün yaptığı bazı operasyonlara gerekçe oluşturacak cinayetlerin, provokasyonların içindeki faillerin o zaman işte o partinin arka bahçesinden çıkmış olması üzerine Yazıcıoğlu bir tavır aldı. Ve bu kopuş belki de FETÖ'nün de hedef haline getirdi Yazıcıoğlu'nu. İşte bazı itiraflar söz konusu işte böyle böyle tartışma yaşandı diye.
2: O dönem bu, biliyorsunuz ama Fethullah Gülen'in elebaşının şeyi var. Sözlü sohbetinde bir salı günü sizi bulurlar, çarşamba günü cenazeniz
1: tabii,
2: bulunur
1: tabii,
2: falan.
1: Tabii.
2: Direkt
1: böyle,
2: tarih falan veriyor
1: aynen,
2: yani.
1: Göndermeler var. Bu anlamıyla biz tabii geçmiş dönemde ne olduğunu detaylı konuşamayacağız. Süremiz az ama şunu hızla konuşalım. Bugün bu meselenin Yazıcıoğlu cinayetle suikastle dahil olmak üzere her şeyin merkezde olduğu bir atmosferde gidiyor olmamızı nasıl anlamlandırıyorsunuz?
2: Böyle FETÖ normal bir terör örgütü değildi. Bir aynı zamanda istihbarat aparatı olarak vazife gördüğü için dünya üzerinde istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetleri bitmediği sürece FETÖ ile mücadele de adı değişir, unvanı değişir, yapısı değişir, şekli değişir. Dün tırnak içerisinde çocukların beynini yıkayan bir örgüt olarak devam ederken bugün Türkiye aleyhine yurt dışında kulis yapan, onun aleyhine çalışan başka uluslararası aparat olarak yoluna devam eder. Geçmişe göre çok şükür ki beli kırıldı. Özellikle elebaşının ölmesiyle beraber dünya hem bir mahluktan kurtulmuş oldu hem de örgüt çok ciddi anlamda bir yara aldı. Fakat örgüt hala medya anlamında, sosyal medya anlamında güçlü olduğunu maalesef söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplumu bu anlamda yanlış yönlendirmeleri sevk ettikleri noktasına dikkat çekmesi bence önemli bir nokta. Günümüzde tırnak içerisinde Atatürkçü kılıfına girmiş, tırnak içerisinde muhalif kılıfa girmiş, tırnak içerisinde demokrat kılığına girmiş pek çok kişinin bunların arasında baya böyle polis okulundan atılan tescilli FETÖ'cüler falan var. Peşine

0: Haluk Levent gibi işte böyle muhalif arkadaşları takmış örneklerden bahsediyoruz ve bunlar toplumu manipüle ediyorlar, enfekte ediyorlar. Asparagas haberlerle beraber zihinlerde anlamsız soru işaretlerine neden oluyorlar. En son örneklerden bir tanesi Aselsan işte Amerika'ya satılacakmış, şu olacakmış, bu olacakmış. Bir bakıyorsunuz daha önce Sayın Devlet Bahçeli hakkında, bir bakıyorsunuz ondan önce Sayın Cumhurbaşkanı sağlığı hakkında asparagas haberlerle beraber toplumda infiale neden oluyorlar. Dolayısıyla gelinen noktada belki dünkü kadar güçlü olmasalar bile hala manipülasyon güçlerinin hala uluslararası arenada kısıtlı da olsa Türkiye aleyhtarı kampanya yapmaya yetecek güçlerin olduğunu kabul etmek ve teyakkuzlu olmak her sakallıyı dedemiz zannetmediğimiz gibi her profil fotoğrafına Atatürk koyanı da öyle muhalif çok milli, ben milli yerli Atatürkçüye her türlü saygı duyarım. Ama FETÖ'cünün ne muhalif kanatta ne iktidar kanadında yerinin olmaması gerektiği konusunda galiba hepimiz mutabıkız.
1: Nur Hanım aynı hızda.
2: Ya tabii ben bu hadise az önce geneli resmi bakmak için tam arşivlerden yazılarıma bakıyorum. 21 Ekim'de ben bir yazı yazmıştım, köşe yazısı. Tam da böyle İstanbul Başsavcı o dönem Sayın Akın Gürley'in işte İstanbul Başsavcılığı yaptığı görevdeki kararlı açıklamalarını ve dosyaları. O dönem şunu dile getirmiştim. Tam da böyle meselenin iç cephenin ve tam da terörsüz Türkiye aslında bugün çok asıl derin bir konu. Yani 10 sene içinde neler oldu, neler kaybettik, neler kazandık. En büyük kazanımı ve sonuçlaması terörsüz Türkiye'dir ki evet. Bunun devamı niteliğindedir. Bence bu önemli bir dönüm noktası. Artık mesele içerideki birliktelik ya da bunun tesisi değil. Elbette içeride olacak ama artık dijitalleşme ve teknolojinin ve bu küreselleşmenin artık getirdiği bizi bazı sorunlar da var. Yani kontrol dışı meseleler de var. Artık bu hadiseleri topyekün bir taraftan içeride daha etki alanları, etki ajanlığı üzerinden de tamam bu az önce maalesef bu terör örgütünün ajan faaliyetleri üzerinden yürüttüğü içerideki bizim içimize tam da böyle çepeçevre saran bu yapının hala tehdit unsurlarını farklı şekilde İşte manipülasyonlarla, sosyal medyayla, datalarla, verilerle hala devam ediyor. Ama bunun üzerinden Sayın Akın Gürley'in yapmış olduğu bu soruşturmaların İstanbul Başsavcılığı sürecinde şunu dile getirmiştim. Bu daha da büyüyecektir bu operasyonlar. Sadece bir belediye başkanlığının ya da süreci değil, topyekün hepsini kapsayacak bir şekilde. Görüyoruz ki bugün geldiğimiz noktada aslında şunu demiyoruz tabii ki her şeyi işte FETÖ. FETÖ zaten bir ajan faaliyetinin bir konudur. Ama yıllardır bu toprakların mücadelesi Sayın Bahçeli'nin önceki gün grup konuşması söylediği gibi ya Malazgirt'ten Çanakkale ve hala bugün var olma mücadelesini gösteren bu toplumun maalesef hep devam etmiştir ve bu içeriden kalkışmalar, içeriden ihanetler tabiri caizse buna karşı ne zaman siz gözünüzü kapattığınızda ya da ya işte her şey yolunda gidiyor derseniz o zaman zaten bu unsurlar içeriye sızmıştır. O yüzden bugün bir bakarsınız yine Sayın Bahçeli çok güzel konuşmuş da işte hizmet adı altında insanların değerleri bakın az önce yardımlaşmadan bahsettik. Sizin en çok değerleriniz hizmet etmek, yardımlaşma, eğitim, inanç bunları sömürerek bunları kendilerine paralel bir arkada bir yapı oluşturarak üstlerini örterek insanları yine aynı benzer bir hadiseyle istismar ettiler. Bu politikanın önüne geçilmesi için daha uyanık olunması ki bence hala kamu kurumlarında, devlet kurumlarında çok özenli bir şekilde tahkikat ya da işte takibi bilmiyorum bununla ilgili süreçler ama çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çünkü bunlar milyonlarca insan bir anda yok olmadı sanıyorum. O yüzden biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Bu yeri de aldık. Gürbüz Bey yine aynı hızda sizden de sonra hemen Sezin Hanım ve Murat Bey'le de hızla toparlayacağım. Bir başka programda daha detaylı konuşma imkanımız olur. Buyurun.
3: Evet. Ben de sürat felakettir diyerek çok hızlı gitmeyeceğim ama mecburen gitmek zorundayım. Şöyle diyeyim. Ya FETÖ Soğuk Savaş döneminin bir ürünü. Bunu hepimiz biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yeşil Kuşak projesinin bir parçası. Bunu da hepimiz biliyoruz. Niye bunları tekrarladım? Çünkü yaklaşık 60-70 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Bu kadar derin bir geçmişi olan bir örgüt ve üstelik de istihbarat örgütü, Amerikan istihbarat örgütünün denetiminde olan bir örgüt. Türkiye gibi nüfusu çok kalabalık bir ülkede kim bilir nerelere sızdı sorusunu sormaya gerek yok. Nerelere sızdığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün hala da gerek kamuda, gerek emniyette, gerek

0: Ordu'da gerekse hayatın her alanında biz FETÖ'cülerin bir şekilde kripto FETÖ'cüler olarak da gizlenmiş ölü hücreler olarak da var olduğunu biliyoruz. Biz biliyorsak devlet bunun ya da Türkiye'deki istihbarat bunun daha fazlasını biliyordur. Bununla mücadele devam edecektir, devam etmelidir. Onlar sadece sosyal medyada yazanlar, yurt dışından Türkiye'ye bir takım müdahalelerde bulunanlardan değil, Türkiye içerisinde de bir fırsat bulduklarında harekete geçmeye hazır hala bir yapılanmanın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da devlet yetkilileri bu tür açıklamaları yaparken bizim söylediklerimize biraz da farklı açılardan dikkat çekerek bahsediyorlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sezin Hanım, ikişer dakika içinde toparlayacaksınız maalesef, sürede böyle.
2: Hakikaten çok büyük bir travmaydı. Yani bu 15 Temmuz ve geçtiğimiz günlerde o günün işte o köprüdeki görüntüleri, diğer görüntülerini izledim ve o travma geçmiyor. Yani bu nasıl olabilmiş? Nasıl böyle bir şeye cüret edilebilmiş? Ki ya ben o zamanlar orada da böyle bir yapılanma olabileceğine inanamıyordum ve Türkiye'de en azından ya birçok 2016 dönemlerini, 2015 dönemlerini ışınlansam şimdi. O zamanlarki düşüncem asla Türkiye'de artık darbeler olmaz. Yani sıkıntılarımız var, o var, bu var. Daha iyi olabilir her şey. Ama bu ülkeye artık darbeleri aştı. Yani o kadar özgüvenliydim ki bu konuda. O yüzden benim kişisel tarihimde de inanılmaz bir travmadır. Ya bu nasıl yaşanabildi bu
1: Ama
2: ülkede diye.
1: bugün işte verdiğim örneklerden ve söylenenlerden bir geçmiş zaman hikayesi değil de yeni bir etap ve yeni bir dönem havası
2: Ya
1: var.
2: öyle ya işte
1: Muhsin
2: mesele bu.
1: Yazıcıoğlu'nun
2: Yani
1: davasının
2: şimdi
1: açılması,
2: bakın
1: diğer
2: Muhsin
1: gelişmeler.
2: Yazıcıoğlu cinayeti 2009. 2009'dan sonra 2016'ya gelmişsiniz. Hala bunlar aşılamamış. Daha
1: 26.
2: da evet
1: 17 sene sonra.
2: 2000 hayır şey 2016 darbe girişimine gelmişsiniz. Hala aşılamamış. Orada darbe girişimine cüret edilmiş. Şimdi 2026'dayız. Yani bunu hiç aşamayacak bir şey. O kadar böyle konuşulunca bütün bunlar o kadar ağır geldi ki. Bir de şey var. Bu tabii ki mücadele ediliyor olmalı da devamlı işte siz şu terör örgütüne üyesiniz diye insanların aranıp korkutulduğu, dolandırıldığı da bir ülkedeyiz. Bir yandan da yeni yeni travmalar çıkıyor. Karşılaştırılamaz elbette bir darbe girişimiyle veyahut da böyle gizli yapılanma şunu. Niye Türkiye'de bu kadar palazlanabildi bunlar? Ondan sonra niye aşamıyoruz? Bunlar da çok ağır şeyler düşünmesi. Ve yeni nesillerde bir yerde aşmamız lazım. Böyle yaşanmaz çünkü. O
1: Belki
2: zaman
1: de
2: toplum herkes birbirine karşı bir sürekli güvensizlik, güvensizlik, güvensizlik. Ya bu toplumun o zaman ya nerede ya bu terör örgütü üyesi mi o bilmem ne mi o bana böyle mi olacak bana bu suçlamayı yöneltirler. Onun için yani bir yerlerde artık farklı bir noktaya geçebilmemiz lazım umarım.
1: peki. Çok hızlı.
3: Çok az şey söyleyeceğim. Bu terör örgütü 10 senelik bir terör örgütü değil. Ben gençliğimde bunlarla savaşıyordum. Gürbüz Bey de söyledi, 50-60 senelik bir terör örgütü. Evet, kimi zaman Yeşil Kuşak Projesi'nde kullanılıyor. Kimi zaman başka bir ülkenin başka bir projesinde kullanılıyor. Tıpkı PKK gibi. Bunlar aparat. Ve bu yani mikrop bu. Çok kötü bir mikrop. Bu mikroptan kolay kolay kurtulamazsınız. Yüzyıllar geçse de kurtulamazsınız. Bir yerlerden çıkarlar bunlar.
2: Olur.
3: Söyleyeceğim bu kadar. Ve devletimiz alsın bunun önlemini. Ya ben kendim bildim bileli bu adamlara karşı önlem alın diyorum ya.
1: Peki. Şöyle dediğim gibi hani programın en son kısmına sıkışacak bir konu değildi ve programın göbeğinde bu konuyu konuşacaktık ama tabii ki her türlü sıcak gelişme, her yeni açıklama, Sayın Bakan'ın açıklaması, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamaları diğer konuyu öne almamıza sebep oldu. Ama hayat devam ediyor, programlarımız devam ediyor. Bir güncel yanı var, yönü var. Herkes bu konuda hemfikir. İşte bu güncel yanını, güncel yönünü konuşmaya sonraki programlarda da devam edeceğiz. Çünkü önümüzdeki süreç arka arkaya ve birbirinden böyle çok bağımsız görünüyor.

Operasyonlar bazen gölgeleri birbirine değiyor. Hakikaten bir topyekün mücadele yürüyor olabilir. Buna dair çok fazla emare var, açıklamalar ve geliştirmeler de. Öyle biz de onları takip edeceğiz. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya teşekkür ediyorum. Taha Hüseyin Karagöz teşekkür ediyorum. Nur Tuba Aktay teşekkür ediyorum. Doktor Sezin Öney teşekkür ediyorum. Murat Sarı teşekkür ediyorum. Ve Gürbüz Evren teşekkür ediyorum. Ben konuklarıma teşekkür ettim. Kısa bir aradan sonra size teşekkür edeceğim.

0: oyuna devam ediyor.
1: Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma emekleri, katkıları için teşekkür ediyorum. Gerçek Fitness'in sonuna geldik ama bizden ayrılmayın. Evren Aydın Gece Raporu ile karşınızda olacak. Mutlaka onu izleyin. Sıcak gelişmeleri ondan takip edin. Bir başka Gerçek Fitness'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 25, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Gaziantep güneşli 37 derece.

Efendim iyi geceler, Habertürk'tesiniz. Memleketin ve dünyanın gündeminde bu gecede 2 saatlik bir yolculuğa çıkacağız. Bugün neler oldu? Yarın bizi neler bekliyor? Birlikte bakacağız. ABD-İran çatışmaları hafiflemezken, aksine sürekli tırmanan bir saldırı döngüsüne girmişken, Orta Doğu gündemi de o sıcak gündemde yine gece raporunda olacak. Önce özetlerimiz diyelim.

0: Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Evlenme vaadiyle kandırıldığını söyleyenler bile var. Türkiye'nin konuştuğu soruşturmaya dair tüm detaylar birazdan ekranlarınızda olacak. Ve siyasette CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti çıkışının yankıları devam ediyor. Özel cephesinin de kısa süre içinde o kuruluş dilekçesini vermesi bekleniyor. Detaylarına bakacağız. Ve terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir ziyaret vardı. AK Parti heyetiyle görüşen DEM Parti heyeti bugün MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Kritik görüşmeye dair ayrıntılar da gece raporunda olacak efendim. Başlayalım. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi'ne dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı. O paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti. We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey and I want to thank President Erdogan who's really a great man. He's a great leader.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesi hakkında paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte için de olağanüstü ve zeki bir insan ifadelerini kullandı. Over the course of the past two days, I had a number of excellent discussions with other leaders at the summit and held productive bilateral meetings with President Erdogan of Turkey as well as President Zelensky and President Al-Shara of Syria. Paylaşımda Trump'ın Ankara'daki ziyaretlerine ve basın toplantısına da yer verildi. This was a tremendously successful summit. I just want to say there was tremendous love in that room. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt de gazetecilere Trump'ın Türkiye ziyaretini değerlendirdi.
2: President greatly enjoyed his visit to Turkey and not just defense, but also he greatly enjoyed his time with President Erdogan in Turkey and appreciates the bilateral relationship between our two countries.
1: 36. NATO zirvesi Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenmişti.
0: Ve bu arada Orta Doğu'da tansiyon bir türlü düşmüyor, düşürülemiyor. Amerikan ordusu da İran'a yeni hava saldırısı başlattığını açıkladı. Dakikalar sonra İran'ın farklı noktalarından patlama seslerinin yükseldiğini gördük. ABD ordusundan yapılan açıklamada Türkiye saatiyle 21'de İran'a karşı yeni hava saldırılarının başlatıldığı belirtildi. İran medyasının aktardığına göre bu şehir Bender Abbas ve Ahvaz kentleriyle Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. Beyaz Saray sözcüsü ise saldırıların nedeni İran'ın son günlerde mutabakat zaptını ihlal etmesi diye belirtti. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın Boğaz'daki saldırılarına izin vermeyecek dedi. İran'ı her yerde, her zaman ve her koşulda vurabiliriz ifadelerini kullandı. Bu arada sözcü diplomasiye açık kapı bıraktı. İran'ın ABD ile görüşmeye devam ettiğini söyledi. İran bizimle bir anlaşma yapmak istiyor diye de ekledi. Hürmüz Boğazı'nda bu tırmanan gerilim enerji piyasalarının en önemli gündem maddesi olmaya da devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol bir kez daha ciddi biçimde uyardı. Krizin haftalar içinde çözülememesi halinde küresel ekonominin yeni ve ciddi sorunlarla yüzleşeceğini söyledi.
3: So we have released 400 million.
4: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle dünyayı uyardı. Boğaz'daki krizin uzamasının küresel ekonomi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Birol, Colorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda Bloomberg'e konuştu. İki tarafın saldırılarını artırmasının petrol, gübre, doğalgaz ve diğer yüklerin Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmasını tehdit ettiğini söyledi. Piyasalar tedirgin ve büyük bir belirsizlikle karşı karşıya dedi. Boğaz'ın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden ulaşıma açılması gerektiğini vurgulayan Birol, krizin uzamasının enerji ithalatına bağımlı Güney Kore, Japonya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ekonomileri de ağır şekilde etkileyebileceğine dikkat çekti. Son günlerde gemilere yönelik saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasıyla Hürmüz'de ticari gemi trafiği ciddi şekilde azaldı. Gelişmeler enerji piyasalarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 87 dolara yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. İran'ın 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nı birçok ülkenin gemisine kapatmasıyla petrol fiyatları bir hafta içinde 100 dolara yaklaşmıştı. Uzmanlar savaşın

0: ilk aylarında fiyat artışlarını sınırlayan tampon mekanizmaların büyük ölçüde tükendiğini belirtiyor. Enerji danışmanlık şirketi Rystad Energy ise Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risk nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında kalıcı bir risk primi oluşabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmelerle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi ve Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Barış görüşmeleri konusunda yeniden İstanbul'u işaret etti Hakan Fidan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz mesajını verdi.
2: Türkiye savaşın başından bu yana iki tarafla da doğrudan temaslarını sürdürmektedir.
3: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Barış görüşmeleri için yeniden İstanbul'u işaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulundu. Savaşta hayatını kaybedenlerin anısına, bağımsızlık meydanında oluşturulan anma alanına mum bıraktı. Ardından Ukraynalı mevkidaşı Sibihay'la ortak basın toplantısı düzenledi.
2: Geçtiğimiz ay Moskova'ya gerçekleştirdiğim ziyarette, savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik telkinlerimizi bir kez daha ilettik. Onlardan da görüşlerini alma imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
3: Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşmasının en önemli ayaklarından birinin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri olduğuna dikkati çekti. Bu garantilerin verilecek kara, deniz ve hava unsurlarını içerdiğini kaydetti. Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz ifadesini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da Zelenski ve Putin arasında olası görüşmenin İstanbul'da yapılabileceğini ifade etti.
4: Zelenski ve Putin arasında bir görüşmenin gerçekleşebileceği başlıca yerlerden birinin Türkiye olduğuna inanıyoruz. Böylesine üst düzey bir görüşmeyi organize etme görevini üstlenmeye ve uygun bir platform olmaya hazır olduğu için Türk tarafına minnettarız.
3: Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından da kabul edildi. Fidan'a Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Zelenski, barışı daha da yakınlaştırmak adına gösterdikleri çabalar için Türkiye'ye ve Sayın Bakan'a şahsen minnettarım ifadelerini kullandı. Bakan Fidan'la Ukrayna ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasını görüştüklerini belirtti. Kremlin'den de olası müzakereler konusunda açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin barışçıl çözüme yönelik girişimleri sürdürmeye hazır olduğunu bildiklerini söyledi. Bu konuda Türk tarafına müteşekkiriz dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin de daha önce ülkesinin Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti.
1: Gece raporunun sınırları içine yansıyan bir sıcak gelişme var. Bir Ankara'ya gidelim. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Detayları ise Buse Gençtürk'ten alacağız. Buse.
5: Evren Aydın, 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'na kabul edilerek yasalaştı. Teklifle idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Kanunla beraber hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olmayan konularda bilirkişiye başvurulması halinde de uyarma cezası verilecek. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki sürede 3 aydan daha uzun olamayacak. Pakette yer alan IBAN düzenlemesiyle de nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza da yarıya indirilecek. Teklif artık yasalaştı ve resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber de yürürlüğe girecek. Gözler artık resmi gazetede kanun yayınlanmasında olacak.
1: Buse, çok teşekkürler. Muhabir arkadaşımız aktardı. 12. yargı paketi meclisten geçti. Detayları da aldık. Devam edelim gece raporunda yolumuza. Ahbap soruşturmasına bakacağız. Ahbap soruşturmasında bağışların mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bilirkişi heyeti atanmasının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesi, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek,

0: Olması planlanan parti için öne çıkan isim Yeni Parti. Ancak Özel ve arkadaşlarının yol haritasında başka formüller de masada. CHP Grup Başkanı Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları tamamlanma aşamasında. Özel, logo ve parti ismi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kuracakları parti için ağırlık kazanan ismin Yeni Parti olduğunu kaydetti. Çok isim dolaşıyor, millet belirliyor. Ben henüz belirlemedim. Şimdilik Yeni Parti diyelim ifadelerini kullandı. Yeni parti için kuruluş dilekçesinin Ağustos ayından önce verilmesi bekleniyor. Daha sonra ise büyük bir tanıtım olacak. Partinin kuruluşu tamamlandıktan sonra mecliste grup oluşturulacak. Böylece seçime girme garanti edilecek. Grup formülü 2018 seçimleri öncesinde CHP ve İYİ Parti tarafından kullanılmıştı. CHP'den 15 milletvekili istifa edip Akşener başkanlığındaki İYİ Parti'ye katılmış, böylece İYİ Parti seçimlere girebilmişti. Ancak her türlü ihtimal ve baskın seçime karşı kuruluşunu tamamlamış, seçime girme yeterliliği olan bazı partilerle de temaslar sürüyor. Olumsuz bir durumda bu partilerden birine geçip olağanüstü kurultayla partinin genel başkanını değiştirip seçime girilmesi planlanıyor. Anadolu Birliği Partisi burada öne çıkıyor.
1: Gece raporunun bir önceki diliminde son dakika gelişmesi olarak duyurmuştuk. Bir detaylandırmakta da fayda var. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak da bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilmiş oldu. Hakim ve savcıların hukuki bilgisiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma ceza verilmesinin yolu açıldı. Kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olmayacak. Kabul edilen yasayla IBAN mağdurları hakkında da düzenlemeye gidildi. Nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapıldı. IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak ve mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza da yarıya indirilecek. Hadi gelin savaş gündemiyle devam edelim. ABD ordusu da İran'a yeni bir hava saldırısı başlattığını açıkladı. Bu açıklamadan dakikalar sonra İran'ın farklı bölgelerinden patlama sesleri geldi. ABD ordusundan yapılan açıklamada Türkiye saatiyle 21'de İran'a karşı yeni hava saldırılarının başlatıldığı belirtildi. İran medyasının aktardığına göre bu şehir Bender Abbas ve Ahvaz kentleriyle Keşm adasından patlama sesleri duyuldu. Bu arada Bender Demir kentindeki bir köprü de hedef alındı ve İran şehir havaalanı yakınlarından da yine patlama sesleri yükseldi. Beyaz Saray sözcüsü ise saldırıların nedeni İran'ın son günlerde mutabakat zaptını ihlal etmesi diye belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın Boğaz'daki saldırılarına izin vermeyecek dedi. İran'ı her yerde, her zaman ve her koşulda vurabiliriz ifadelerine imza attı. Sözcü İran'ın ABD ile görüşmeye devam ettiğini de belirtti ve Tahran yönetimi bizimle bir anlaşma yapmak istiyor görüşünü savundu. ABD'den başkan yardımcısından yani Vance'den İran'la müzakereler konusunda çok enteresan açıklamalar geldi ve o müzakerelerin İsrail hükümetinin bazı kesimlerini asla mutlu etmediğini itiraf etti ve anlaşmayı baltalamak için de bir kampanya yürütüldüğünü belirtti. Vance, Epstein'in İsrail derin devletiyle de bağlantılı olduğunu söyledi.
0: İsrail'de İran anlaşmasından nefret edenler var dedi. ABD-İsrail ilişkilerinden Epstein'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Vance, podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk oldu. İran'la yürüttüğü diplomatik girişimlerin hedef alındığını savunan Vance, benim cevabım şu, cehenneme kadar yolunuz var. Amerikan halkı için yapmam gerekeni yapacağım ifadelerini kullandı. Trump'ın İsrail şantajı nedeniyle İran'a savaş açtığı iddialarını ise reddetti. Vance, Amerikan kamuoyunu uzun süredir meşgul eden Epstein dosyalarına da değindi. Soruşturmayı yanlış yönettiklerini kabul etti. Trump'ın çocuklara yanlış bir davranışta bulunduğuna dair tek bir kanıt bile görmediğini söyleyen Vance, Epstein'in istihbarat örgütleriyle ve İsrail derin devletiyle bağlantıları olduğunu belirtti. It wasn't like he was super connected.

0: to the right of center of Israeli politics. America, he was connected across the board. Like, he had Republican friends, he had Democratic friends. He had much deeper connections to the Israeli left of center than right of center. I don't know what that means.
1: Vance, Epstein hakkındaki tüm gerçekleri öğrenmenin mümkün olmadığını da savundu. Epstein dosyaları şeffaflık yasası kapsamında Ocak ayında 3 milyondan fazla sayfa belge kamuoyuna açılmıştı.
2: Vance'den gelen bu itiraflarla aynı gün Amerikan Temsilciler Meclisi de İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık güvenlik yardımının kesilmesini öngören önergeyi reddetti. Ancak demokratların çoğunun bu önergeye destek vermesi İsrail'e verilen desteğin ciddi şekilde zayıfladığını ortaya koyuyor.
1: İsrail'e askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısı reddedildi. Ancak oy oranları ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e desteğin azaldığını gösterdi. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısını oyladı. 104 üye evet oyu kullanırken 314 üye hayır oyu verdi. Tasarı oy çokluğuyla reddedildi. Temsilciler Meclisi'ndeki 103 demokrat ve 1 cumhuriyetçinin İsrail'e yapılan yardımların kesilmesi yönünde oy kullanması ise dikkat çekti. Bu sonuç, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiklerinden biri olan İsrail'e verilen siyasi destekte yaşanan köklü değişimi gözler önüne serdi. Bazı demokratlar ara seçim kampanyalarında ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımların sona erdirilmesini savunurken, ılımlı demokratlar yalnızca savunma amaçlı silahlar için kullanılacak fonların gönderilmesini destekliyor. Sunulan değişiklik önergesi, bütçe tasarısındaki hiçbir kaynağın İsrail için kullanılmamasını öngörüyor ve Washington'ın İsrail'e her yıl sağladığı 3,3 milyar dolarlık güvenlik yardımını da engelliyordu. Ancak önerge kabul edilmiş olsaydı bile bunun büyük ölçüde sembolik olacağı, ABD Başkanı Trump'ın onayından geçemeyeceği öngörülüyordu.
2: Efendim, son dakika gelişmesi ekranlarınızda. Bir ayrıntıdan almakta fayda var. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheli için tutuklama kararı çıktı. Kimler onlar? Tüm detayları şimdi Arzu Kaya bizlere aktaracak. Arzu?
3: Evet Evren, dakikalar önce sulh ceza hakimliğinden karar çıktı. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu, aynı zamanda moda yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı isimli 4 kişinin tutuklama kararı az evvel sulh ceza hakimliğince verilmiş oldu. Tabii Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sabah saatlerinde bir operasyon başlatılmıştı. 25 kişiye yönelik bir gözaltı kararı mevcuttu. Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun da bulunduğu. Ancak şüphelilerin ifadesinin alınmasından sonra, aynı zamanda jandarmadaki ifadelerin hemen ardından, tabii biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu'nda saç ve idrar örnekleri alınmıştı. Uyuşturucu kullanıp kullanılmadığının tespit edilmesi noktasında soruşturma kapsamında. Tabii 19 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 11'i hakkında adli kontrol talebi istendi. Şarkıcı Sıla Gençoğlu da buna dahil. Tabii tutuklama kararı istenen de 5 şüpheli mevcuttu. Aralarında dediğimiz gibi İlyas Yalçıntaş ve moda yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu. Az evvel mahkemeden karar çıktı. Mahkeme uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, bir şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti. Tabii kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı yönünde makul şüpheler ve deliller olduğu noktasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Ardından derhal operasyon düğmesine basıldı ve İl Jandarma Komutanlığı'nca şüpheliler gözaltına alındı.
2: Peki.
3: Şimdi de mahkemeden bir tutuklama kararı çıkmış oldu.
2: Arzu, çok teşekkürler. Arzu Kaya aktardı. Habertürk muhabiri, devam edelim yolumuza. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu bu kez sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Onları dinledi. Temsilciler çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik uygulamalarını ve şiddet içerikleriyle mücadele yöntemlerini anlattı.
4: Biz onlara bizzat şahit olduk hepimiz.
5: Sosyal medya platformlarının temsilcileri meclisteydi. Şiddet içerikleriyle mücadele, çocukların dijital...

0: dijital ortamda korunması ve okul saldırılarına ilişkin politikalar anlatıldı. Okul saldırılarını araştırma komisyonunda TikTok, Meta ve X platformlarının temsilcileri sunum yaptı. TikTok kamu politikaları temsilcisi avukat Ahmet Buğra Aydın, ebeveyn eşleşmesi özelliğiyle ailelerin çocuklarının izlediği içerikleri takip edebileceğini belirtti. İçeriklerin yapay zeka ile denetlendiğini söyledi.
1: 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de 413 bin hesap kapatıldı. Ocak-Haziran döneminde ise kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle 7 milyon 192 bin içerik platformdan kaldırıldı. Yayınlanmadan kaldırılan içerik oranı %99,4. 24 saat içinde kaldırılan içerik oranı ise %99,5'tir. Yasaklanan hesap sayısı 527.465, silinen yorum sayısı 11.856.944. Müdahale edilen canlı yayın sayısı ise 3.274.770'tir.
0: Meta Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil de saldırıları ve failleri öven tüm içeriklerin hemen kaldırıldığını ifade etti. Saldırı görüntülerinin silindiğini, saldırganların isimlerinin kara listeye alındığını ve bu kişiler adına hayran hesapları açılmasına izin verilmediğini söyledi. X temsilcisi Reem Sarek ise nefret söylemi, taciz ve saldırıya teşvik eden içeriklerle mücadele ettiklerini belirtti. Şiddet içerikleri yayılmaya başladığında içeriklerin görünürlüğünün kısıtlandığını kaydetti. Saldırılar sonrasında ise platformun olay müdahale protokolünü devreye aldığını ifade etti. Sosyal medya temsilcilerini dinleyen okul saldırılarını araştırma komisyonu, İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek. Ziyarette biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in öğrencisi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin bilgi alınacak.
2: Öğrenci affına yönelik düzenlemenin yasalaşması için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Komisyon aşaması yapılan değişiklikle daha önceden aftan yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de affın kapsamına alındı. Peki burada iki soru var. Öğrenci affına kimler başvuracak ve düzenleme yeni eğitim öğretim dönemine yetişecek mi? Bakalım.
3: Öğrenci affından daha önceden affa başvuranlar da yararlanabilecek. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenleri kapsamayacak. Yaklaşık 40 bin kişi öğrenci affı düzenlemesinin yasalaşmasını bekliyor. 28 maddelik öğrenci affı teklifi 14 Temmuz'da Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde öğrenci affı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. 2022 öğrenci affından yararlanmasına rağmen çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de afftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin ve bir programı kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar af başvurusu yapabilecek. Öğrenci affı üniversiteden ilişiği kesilen lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak. Peki aftan kimler yararlanamayacak? Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler de aftan yararlanamayacak. Öğrenci affı için bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurarak kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Teklifle üniversitelerde göreve başlayacak öğretim elemanları da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacak. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin meclis yaz tatiline girmeden önce yasalaşması planlanıyor.
2: İstanbul'da durdurulan bir otobüsten neler çıktı neler. Adeta küçük bir cephanelik gibiydi. Gizli bölmede 120 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı organize suçlarla mücadele ekipleri suç örgütlerine sevk edilmek üzere bazı silahların bir otobüse taşınacağını tespit etti. Polis o otobüsü takibe aldı. Tuzla'da otobüs durduruldu. Aramadan yedek yakıt deposunun arkasına gizlenmiş 120 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler çıktı. Silah kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Ankara'da bir dükkanın önüne bir araç park edildi, bırakıldı. Dükkan sahipleri aracın başka bir yere park edilmesini söyleyince tartışma çıktı, gittikçe büyüdü. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruklar havada uçuştu.

0: Dükkanın önüne araç park etti. İtiraz edilince yumruklar havada uçuştu. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan Türküzü mahallesinde yaşandı. Bir çilingir dükkanının önüne araç park eden kişiler dükkan sahipleri tarafından uyarıldı. Aracın başka bir yere park edilmesi gerektiği söylenince tansiyon yükseldi.
1: Rica ettik sadece arabalarını çekmesi için. Dediler ki biz arabayı çekmeyeceğiz dediler. Dedik ki işe gideceğiz yani bak biz burada esnafız dedi. Abi ben burada esnafım dedi işe gideceğim dedi. Yok dedi çekmiyorum dedi.
0: Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya müdahale etti.
2: Birden üzerimize saldırdılar. Biz de ne olduğunu anlamadık. Polis ekipleri geldi, ayırdılar burada. Ondan sonra karakola müracaat ettik zaten. Şikayetimizi yaptık.
0: Olayın ardından dükkan sahipleri saldırganlardan şikayetçi oldu. Ayrıca aracını başka bir yere park etmek istemeyen kişilerin kendilerini tehdit ettikleri iddia edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
3: Karabük'te polisten kaçan bir sürücü yakalanacağını anlayınca aracını içindeki yolcularla birlikte bırakıp kaçtı. Şimdi her yerde aranıyor.
4: Dur ihtarına uymadı. Polisi peşine taktı. Yakalanacağını anlayınca iki kişiyi araçta bırakıp yaya olarak kaçtı. Karabük'te polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü gaza basıp kaçtı. Polisler şüpheli sürücünün peşine düştü. Kovalamaca uzun süre devam etti. Ara sokaklara giren sürücü otomobille kaçamayacağını anladı. Araçta bulunan iki kadını geride bırakıp yaya olarak kaçtı. Ekipler mahalledeki evlerde, bahçelerde ve metruk binalarda kaçan şüpheliyi aradı. İki kadın ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan şüpheliyi bulmak için çalışmalar sürüyor.
3: Bir aracın tırın veya kamyonun arkadan altına girmesi Allah korusun trafikteki en ölümcül kazalardan olabilir. Dorseli o araçların koruyucu tampon takması kazalardaki ölümleri engellese de bazı tır şoförleri ne yapıyor? O bariyeri çıkarıyor. Bariyerler peki neden önemli? Tırların karıştığı kazalar nasıl engellenebilir? Ali Antok bu konuda güzel bir haber hazırlamış, izleyelim.

0: arkadan çarpma kazalarını önleyecek bir tamponu çıkarılmış araç bir katil gibi yolda hareket ediyordur.
1: O koruma tamponu çıkarılmış tırlardan biri geçen hafta Kocaeli'de babayla oğlunu hayattan kopardı. Tır arkadan çarpan aracın tavan kısmı preslendi. Bu, arkasında koruyucu tampon olmayan tırların tuzla buz ettiği araçlardan sadece biri.
0: Aynı tırlardan otobanın kenarında duruyor. Başka bir araç hareket halindeyken gelip onun altına girebiliyor.
2: Şu demir var ya, bu demir tampondur.
1: Park ya da seyir halinde. Tırlarda bu tampon yoksa kazalar ölümcül oluyor. Buna rağmen birçok tır şoförü bu tamponu takmıyor.
0: Eğer imalatında bir sorun yoksa bu tırın, siz buradaki gerçekten bu tamponun yerle açısını 60 santime kadar ayarlamışsanız, tüm muayenesinden de geçmişse bu bir başka bir konudur. Sonrasında eğer harfiyat kamyonu bunu buradan çıkarmışsa o zaman bu bir sürücü hatası, şirket hatası, iş güvenliği hatası. %100 suçlusunuz, kasten ölüme sebebiyet veriyorsunuz.
2: 24 yıldır bu işi yapıyorum. Her aracın arkasında tamponlarının bulunmasını özellikle istiyoruz. Yani şu demir belki 5 liradır. Ama bir insan hayatı kurtarıyor.
1: Araç sürücüleri istisna olmadan her tır için bu tamponun zorunlu olmasını istiyor.
3: Faydası olabilir alta girmemesi anlamında.
4: Kamyoncular zaten biçip gidiyor bizi. Tırcılar da aynı. Batıp gidiyorlar. Değse de bir şey olmuyor ki onlara.
1: Tırların karıştığı kazalar bunlarla da sınırlı değil.
5: Emniyet şeridindeki araca sağdan vurdum. Ölümlü bir kaza değildi. Kör nokta görünmüyor çünkü sağda.
0: Arvastacıya soruyoruz. Ben görmedim diyor. Otomobilciye soruyoruz. Yüksekte oturuyor, beni görmesi lazım diyor. Şimdi otomobil bu kör noktaya geliyor. Tırın direksiyon koltuğuna binmenizi istirham ediyorum.
6: Bir bakalım.
0: Tırımız orada, buyurun.
6: Tırın hemen yanında duran araç şu anda şoför koltuğundan bakıldığında aynalardan görünmüyor. İşte kör nokta buna diyoruz. Kör noktada duran ya da oradan geçmeye çalışan araçlar kazaların bir diğer sebebi.
1: Yani araç sürücülerinin kurallara uyarak tırın sağ tarafında daha dikkatli olması gerekiyor.
7: Sağ taraf bizim kör noktamız. Oradan çok makas atmaya çalışıyor. O da tehlikeli yani.

0: Yunanistan basını Atina yönetimiyle Tel Aviv hattında yeni bir işbirliğini manşetlerine taşıdı. Yunanistan'ın İsrail'den akıllı mühimmat almak için harekete geçtiğini yazdı. Haber Kati Merili gazetesinde yer alıyor. Buna göre Atina yönetimi yıl sonuna kadar İsrail'den Rampage ve Spice tipi akıllı mühimmat almaya karar verdi. Mühimmatların F-16 savaş uçaklarında kullanılması planlanıyor. Bunun için gerekli olan sertifikaların ise Eylül ayında alınması hedefleniyor. Haber, İsrail ve Yunanistan arasındaki savunma ve işbirliğinin artış gösterdiği bir döneme denk geliyor. ABD basını Washington'ın Küba'ya yönelik olası askeri seçenekleri sessizce masaya yatırdığını iddia ediyor. İddiaya göre planlar arasında binlerce askerin yer alacağı bir hava harekatı seçeneği de var.
1: Pentagon, Küba'ya yönelik askeri seçenekleri sessizce değerlendiriyor. İddia ABD basınından. Amerikan CBS News'un haberine göre ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, Pentagon'da görevli planlamacıların son haftalarda Küba'ya ilişkin hareket planlarını sessizce gözden geçirdiğini öne sürdü. İddiaya göre seçenekler arasında 101. Hava İndirme Tümeni öncülüğünde binlerce askerin katılacağı bir hava harekatı planı da bulunuyor. Ancak yetkililere göre bu değerlendirmeler ne Başkan Trump'ın ne de Pentagon'un böyle bir operasyon kararı aldığı anlamına geliyor. Haberde ABD'nin askeri ve istihbarat kapasitesinin büyük bölümünün halen Orta Doğu'ya odaklandığı belirtildi. İran'la gerilimin yeniden tırmandığı mevcut tabloda Küba'ya yönelik bir operasyonun yakın vadede olası görülmediği kaydedildi. Haberde Trump'la Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında İran politikası nedeniyle gerilim yaşandığı da iddia edildi. Trump'ın sürecin uzamasından memnun olmadığı öne sürüldü. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Hegseth'in liderliğinden memnun olduğu savunuldu. Pentagon'da varsayımsal askeri operasyon ve Başkan Trump'la Bakan Hegseth arasındaki özel görüşmelere ilişkin yorum yapmayacağını bildirdi. Trump son açıklamasında Küba'daki yönetimin çöktüğünü savunarak İran'la işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz demişti.
0: ABD-İran çatışmasının arttırdığı akaryakıt fiyatları havayolu şirketlerini zora soktu, hatta krize soktu desek daha doğru. Bazı şirketler artan maliyetleri nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Uzmanlara göre ise Türk Hava Yolları sektördeki istisnalardan biri olarak dikkat çekiyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin tırmanması petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Artan maliyetler nedeniyle Avrupalı havayolu şirketleri zor durumda. Reuters haber ajansına göre artan yakıt maliyetleri birçok havayolu şirketini ekonomik baskı altına soktu. Bazı şirketler yeniden yapılanma ve iflas riskleriyle karşı karşıya kaldı. Analizde bazı havayolları şirketleri de mercek altına alındı. Düşük maliyetli havayolu devi EasyJet, Amerikalı özel sermaye şirketi Apollo tarafından satın alınmaya hazırlanıyor. Şirket için verilen 3,7 milyar sterlinlik teklifin EasyJet'in pandemi öncesi zirve değerinin oldukça altında olduğu belirtiliyor. Baltık bölgesinin önemli taşıyıcılarından Air Baltic de acil kısa vadeli finansman arayışında. Analistlere göre Türk Hava Yolları sektörde bir istisna. Habere konuşan havacılık uzmanları, Türk Hava Yolları gibi birkaç istisna dışında havayolu şirketleri kapasite artırma konusunda son derece temkinli davranıyor değerlendirmesi yaptı. Zorlaşan piyasa koşulları havayolu şirketlerinin büyüme planlarını aşağı çekti. Havacılık devi Airbus, savaş ve ticaret gerilimlerine gerekçe göstererek önümüzdeki 20 yıllık yolcu uçağı talebi tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği de yakıt fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi durumuna karşı uyarı yaptı. Birliğin öngörüsüne göre bazı havayolu şirketleri bu maliyetlerle başa çıkamayarak ya tamamen faaliyetlerine son verecek ya da büyük devler tarafından yutulacak.
0: Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki tüm askerler için yıllık testosteron taramasını zorunlu hale getirdi. Amerikalı bakan yeni uygulama ile birlikte askerlerin sağlığını korumayı amaçladıklarını söylüyor.
2: Amerikan ordusu testosteron eksikliği taramasına başlıyor. Yeni uygulamayı Savunma Bakanı Pete Hegseth duyurdu.
3: Today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency. For our service members, ensuring you

0: have the right testosterone levels to operate at your absolute.
1: Exit uygulamayla askerlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri ve sağlıklarını korumayı amaçladıklarını söyledi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell de yeni protokolün daha sağlıklı ve göreve hazır ordu oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Yürürlüğe giren uygulamayla 30 yaş ve üzerindeki aktif görevlilerle yedek personel yıllık sağlık kontrolleri kapsamında taramadan geçecek. Testlerde düşük testosteron tespit edilen personele gönüllülük esasına göre hormon tedavisi sunulacak. 30 yaş altındaki personel içinse testler isteğe bağlı olacak. Uzmanlar düşük testosteronun kas gücü ve dayanıklılığı etkileyebileceğini belirtiyor. Gereksiz hormon tedavisinin ise kısırlık ve kalp damar riski gibi ciddi yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 hava savunma sistemleri konusunda açıklama geldi. Konuyla ilgili çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği hatırlatıldı. Ayrıca bakanlık Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında aldığı karar içinde şiddetle reddediyoruz mesajını verdi.
2: S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı 44. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Havelsan'da düzenlendi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkındaki kararı ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada TSK'ya hedef alan mesnetsiz iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı.
3: Bu karar, Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasına esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir.
2: Toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Suriye resmi ziyareti de ele alındı. 18 yıllardan sonra Suriye'de Laskiye'ye yapılan liman ziyaretinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG İstanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada gemileri yer aldı.
3: Ülkemiz ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içerisinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara genişletilmesi, yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
0: Suriye'de Baas rejimi döneminde yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen yüzlerce milyon euroluk mal varlığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Mal varlığıyla adı en çok gündeme gelen isimlerden biri de Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad. Suriye yönetimi ise Esad'ın el konulan mal varlıklarını ülkenin yeniden inşasında kullanmayı hedefliyor.
4: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam yönetimi ülkenin yeniden imarı için uluslararası alanda kaynak arayışına girdi. Aranan kaynağın bir kısmı için gözler Esad'ın Hama kasabı lakaplı amcası Rıfat Esad'ın yurt dışına kaçırdığı yüzlerce milyon euroya çevrildi.
5: İsviçre'de, Fransa'da, İspanya'da aynı zamanda bakıyoruz farklı Avrupa ülkelerinde İngiltere gibi belli süreçler devam ediyor. Mahkeme süreçleri ve birçoğu sonuçlanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Macron'da geldi. Fransa'da Suriye'nin hakkı olan tazminat bedeli Suriye'nin tekrar inşası için bölgede kullanılacak. Hikayeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları kaldırdı. Bazı şüpheler vardı. Yeniden bir radikal ve azınlıklara hangi usulünce davranıp davranmayacakları konusu onların zihninde soru işaretiydi. Zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ahmet Şara yönetimindeki ilerlemeleri görmesi, azınlıklara hakları tanınması, meclisin çoğulcu kimliklerin de barınan bir yapıda bürünüyor oluyor olması yeniden Suriye ile ilgili olarak politika değişikliğinin önemli adımlardır.
7: Halkın yararına kullanacak, Suriye'nin gelişiminde kullanacaklar ve Suriye'nin çalınan parasını iade edilmesi aslında hem ekonomi dediğimiz gibi hem de psikolojik olarak Suriyelileri rahatlatacak ve Suriyeliler ya evet eğer hakkımızın peşinde olursak geç de olsa

0: da bir şeyler elde edebiliyoruz.
1: Hama katliamının baş sorumlusu olarak anılan Rıfat Esat, sadece Fransa'da değeri 90 milyon euroluk şato ve lüks apartmanlardan oluşan gayrimenkul imparatorluğu kurmadı. Aynı zamanda İspanya'daki Marbella Limanı ve çevresinde de değeri 600 milyon euroyu aşan 507 ultra lüks mülk edindi.
0: Hafız Esat onunla ihtilafa düşünce ya da rüşvet vererek Suriye'nin terk edilmesi, Suriyelilerin parasıydı, hükümetin parasıydı. Ve Hafız Esad'ın tek amacı başta kalması ve her şeye vermeye hazırdı.
1: Yani İngiltere'de kraliyet ailesinin yakınına kadar Westminster'ın çevresinde birçok konut alıyor. Bu konutlara sahip olmak hem yail maddi açıdan yük hem de stratejik olarak da yani herkese verilen izinler değil işin aslı.
2: İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da malikane, finans yapısı kuruyor. Oradaki siyasilerle bir güç elde ediyor. Batı'nın bu konudaki yaklaşımının olumsuz yansımalarından bir tanesi.
1: Etki sahibi insanlarla ilişki sürdürüyor siyasilerle ve işte oradaki bürokratlarla Batı'da. Buradaki temel nokta ne?
2: Finansal ağırlığını artırıyor ve zaman içerisinde bir güç haline geliyor. Hem bürokrasideki ona olabilecek olan tepkileri azaltma yönünde kendisine bir nosyon biçiyor. Tabii ki bir siyasi nüfus elde ediyor olması.
1: Rıfat Esat, Baas rejiminin en güçlü isimlerinden biriydi. Suriye'de yolsuzlukla elde ettiği serveti Avrupa'ya taşıdı. Yüzlerce gayrimenkul edindi. Açılan davalardan elde edilen tazminat bedelleri ise şimdilerde Suriye'nin yeniden inşasında kullanılması planlanıyor.
0: Şimdi Rıfat Esat, Hafız Esat'ın sağ koluydu. Sadece Hama değil, bir sürü Şuvur'da ve Halep'teki daha önceki 80'lerdeki olaylar da aslında hepsi onun eliyle yapılıyordu. Suriyeliler için sadece maddi değil de manevi bir kazançtır. Suriyelilerin celladıydı. Rıfat Esat deyince zaten direkt katliam, ölüm, işkence Suriyelilerin aklına geliyor.
1: Peki şimdi ne olacak? Suriye'den kaçırılan para ülkeye tekrar dönebilecek mi?
0: Tabii çünkü zaten muhalefet koalisyonu ya da SUK'u da bunu defalarca Fransa'dan istedi ama o zaman zayıf olduğumuz için ya da hükümet olmadığımız için o zaman hiç kimse muhalefete takmıyordu. Güçlü bir hükümet bunu isteyince aslında hükümetin isteklerine mecbur kaldılar. Çünkü artık karşında bir hükümet var.
3: Türkiye'nin başarılı biçimde ev sahipliğini yaptığı NATO zirvesi farklı sektörleri, turizm ve hizmet sektörünü ciddi şekilde hareketlendirdi. Zirve kapsamında konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla birlikte başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.
4: Turizm açısından değerlendirdiğimizde de Ankara önceki yıllara nazaran büyük bir ekonomik girdiye vesile oldu.
5: Ankara'da 23 otel NATO zirvesi için ayrıldı. Yaklaşık 5500 kişi konakladı. Zirvenin ekonomiye milyonlarca lira katkısı oldu.
4: Yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılla kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam.
5: Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, turizm ve hizmet sektörünü de hareketlendirdi. Her bir otel için Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde koordinasyon grubu kuruldu.
4: Toplamda bizim ayırdığımız 23 otelimiz vardı. Bunlardan birkaçı 4 yıldızlı oteldi. Geri kalan hepsi 5 yıldızlı oteldi. 23 otelde toplamda yaklaşık 5500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu.
5: Karakaya tüm sektör temsilcilerinin organizasyonu başarıyla yönettiğini, yüksek misafir memnuniyetiyle zirvenin tamamlandığını söyledi.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz'de hayata geçirilecek yeni gemi trafik hizmetleri sistemini duyurdu. 20 Temmuz tarihinde devreye alınacak sistem sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve çevresindeki gemi trafiği anlık olarak takip edilebilecek.
6: Doğu Akdeniz'deki gemi trafiği yerli takip sistemiyle izlenecek. Veriler eş zamanlı olarak hem Kıbrıs'a hem de Mersin'e aktarılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 20 Temmuz'da hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, söz konusu projenin Mavi Vatan'la Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını açıkladı.

0: bölgedeki gemi trafiğinin kesintisiz izleneceğini belirtti.
1: Projede inşaat çalışmalarını, donanım kurulumlarını ve yazılım entegrasyon süreçlerini tamamladık. 20 Temmuz'da sistemi hizmete alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye başlayacağız. Projeyle mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız.
0: Bakan Uraloğlu, sistemden elde edilen verilerin iki ülkenin de merkezine aktarılacağını duyurdu. Sistemin faydalarını anlattı.
1: Herhangi bir gemi anında tespit edilecek ve elde edilen veriler eş zamanlı olarak hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki merkeze hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne aktarılacak. Gemi kimliklendirilmesi, yasa dışı aktivitelerin izlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza ve yangın gibi acil durumlarda ilgili kurumların bilgilendirilmesiyle meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi birçok işlemi bu sistem sayesinde gerçekleştireceğiz.
2: Türkiye'nin yerli genel maksat helikopteri Gökbey'in pilotları artık eğitimlerini de yerli uçuş simülatörü Göksim'de alıyor. Havelsan'ın geliştirdiği simülatör sayesinde pilotlar motor durması ya da yangın gibi acil durumları yerde deneyimleyebiliyor.
3: Tehlikeli acil durum senaryoları kurgulanıyor. Tüm uçuş koşulları aslına uygun oluşturuluyor. Milli Helikopter Gökbey'in pilotları bu simülasyonda eğitim alıyor.
1: Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'in pilotları işte bu platformda yetişiyor. Tamamen yerli yazılımla donatılan Göksim, pilotların baş dönmesi yani vertigo olmasını engellemek amacıyla görüntü ve hareket kabiliyetinin tam senkronizasyon olmuş halinde çalışıyor.
3: Göksim'in kokpitinin içinde helikopterinin alt camları da dahil geniş görüş açılarını karşılamak için dev ekranlar ve özel aynalar kullanılıyor.
1: Göksim, altı bacaklı yapısı sayesinde gerçek bir uçuşta yaşanabilecek tüm sarsıntı ve dönüşlerin deneyimlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda Göksim'in kokpit boyutuysa gerçek bir Gökbey ile birebir aynı.
3: Ayrıca bu simülatör Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın en üst seviye kalifikasyonuna sahip. Bu sayede simülatördeki uçuş saatleri pilotların gerçek uçuş süresinden sayılıyor.
2: Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil günlerinde de çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Kararda noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkını sınırlama getirdiği ifade edildi.
3: Dinlenme hakkında sınırlama getirildiğine dikkat çekti. Tatil ve izinle ilgili düzenlemenin yönetmelikle değil kanunla yapılması gerektiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil günlerinde çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. CHP 7532 sayılı noterlik kanununda bazı hükümlerin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi noterlik kanununun 52. maddesine eklenen noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hükmü iptal etti. Kararda anayasanın 50. maddesinde çalışanların dinlenme hakkına sahip olduğu, bu kapsamda hafta tatili ve izin hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği kaydedildi. Noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği ifade edildi. Temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların anayasaya aykırı olamayacağına işaret edilen kararda, noterlerin izin günlerinde çalışmasına ilişkin temel ilke ve esaslarla genel çerçevenin söz konusu düzenlemede yer almadığı bildirildi.
2: Danıştay kısa süreli konut kiralamaları ile ilgili önemli bir karara imza atmış. Ticari faaliyet kapsamında değerlendirilen bu kiralamalar için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararın ardından çok sayıda konut sahibi vergi iadesi için dava açtı. Ancak hukukçular dava için Danıştay'ın kesin kararının beklenmesi gerektiğini söylüyor.
4: Danıştay kısa süreli turizm amaçlı kiralamalardan elde edilen gelirlerin ticari kazanç kapsamında sayılarak bunlarla ilgili olarak

0: açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.
1: Danıştay, günübirlik veya aylık kiralamaların ticari kazanç değil, kira geliri sayılması gerektiğine hükmetti. Mülk sahipleri de alınan KDV ve kesilen idari para cezalarının iadesi için mahkemenin yolunu tutmaya başladı.
0: Şu anda bildiğimiz kadarıyla birçok mükellef bu konuyla ilgili dava açmaya hazırlanıyor. Özellikle şu anda İzmir, Antalya, Bodrum, Muğla gibi yerlerde davalar açılıyor. Ticari kazanç mı yoksa gayrimenkul sermaye irade olarak mı belirlenecek bu elde edilen gelir? Bu önemli.
1: Avukat Çiğdem Sezer, turizm amaçlı kısa süreli kiralamaların vergilendirilmesine ilişkin tartışmalara dikkat çekti. Danıştay kararının kesin hüküm niteliğinde olmayıp bir yürütmenin durdurulması kararı olduğunun altını çizdi.
0: Yürütmeyi durdurma kararı verilmesi nihai karar değil. Yürütmeyi durdurma kararı sonrasında mahkemenin vereceği nihai kararlarla özellikle konaklama vergisi, KDV, geçici vergiler ve diğer hususlarla ilgili ödenen miktarların iadesi yönünde dava açılabilir.
2: Dünyada pek çok erkek için araba bir sevdadır ama Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz bu sevdayı bir üst düzeye taşımış. 35 yılda 15 bin aşkın model arabadan oluşan bir koleksiyon oluşturmuş ve o binlerce model otomobil o koleksiyon odasının şimdi duvarlarını kaplıyor.
3: Bunların her birini tek tek yerleştirdim. Yaklaşık 3000 tane araba var tavanda.
4: Arabalara olan tutkusu çocuk yaşta başladı. 35 yıldır biriktirdiği binlerce model araba odasına sığmaz oldu.
5: 15 binden fazla arabam var şu an koleksiyonumda.
4: Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz'ün model araba tutkusu yıllar önce başladı. Hediye gelen model arabaları yıllar içinde biriktirerek koleksiyona çevirdi. Bir oda dolusu araba topladı.
5: İçerisinde Hot Wheels, Matchbox, Tomica, Mini GT gibi birçok üreticiye yer verdiğim 15 binden fazla arabam var şu an koleksiyonumda.
4: Ona göre koleksiyon odası terapi gibi geliyor.
5: Böyle bütün sinirim, stresim 5 dakika içerisinde kayboluyor.
4: Eşini bulmanın neredeyse imkansız olduğu 15 bin parçalık koleksiyonun değeri de çok fazla.
5: Koleksiyon camiasına bakarak 10 milyonun üzerindedir diye tahmin ediyorum. 15 milyona yakındır diye tahmin ediyorum açıkçası.
4: Sivaslı koleksiyonerin ailelere de bir tavsiyesi var.
5: Çocuklarınızı, özellikle yeni ergenlik döneme giren çocuklarınızı koleksiyona yönlendirin. Bu araba olmayabilir, başka bir koleksiyon da olabilir. Kötü alışkanlıklardan uzak tutarsınız.
2: Yaz sıcakları bastırınca serinlemek isteriz. O zaman da aklımıza gelen tek şey var, dondurma. Ama dikkat edilmesi gerekenler var dondurmada. O da korunma koşulları. Eğer doğru korunmazsa dondurma kristalleşiyor ve sonuçları da tatlı değil, acı oluyor.
6: Sağlıklı mıdır yediğin dondurma, biliyor musun?
7: Bilmiyorum.
8: Yaz geldi, dondurma tüketimi arttı.
9: Dondurma özellikle bizim yaz aylarında tükettiğimiz A, D, E ve K vitaminlerinin bolca bulunduğu, içinde süt başta olmak üzere, bununla birlikte çeşitli meyveler ya da aroma vericileri, çeşnilerin, bunlarla birlikte salebin bulunduğu, bizim severek tükettiğimiz bir ürün.
8: Serinletici tatlıların başında gelen dondurmanın tüketicinin elindeki külaha erimeden ulaşması gerekiyor.
6: Yaz aylarında dondurma damaklarda tatlı bir serinlik bırakıyor. Ancak soğuk zincir korunmadığında bu tatlılık sağlık açısından birçok riski de barındırabiliyor.
9: Elektrikler kesildi, uzun süre elektrikler gelmedi. Bu dondurma çözündü ve tekrardan donduğu zaman üzerindeki kristallenmeleri görebiliriz. Gördüğümüz zaman da bu ürünü tüketmememiz gerekiyor. Aynı şekilde eğer kapalı bir ürün alacaksak da bunda da formunu, o ambalajı bozulmuş, delinmiş, erimiş, çözülmüş, tekrardan donmuş, bunları şekillerden de anlayabiliriz. O yüzden bu ürünleri de kesinlikle tüketmemek gerekiyor.
8: Saklama koşullarında yapılan hatalar, dondurmada mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturabiliyor.
10: Üretimden çıktıktan sonra ürünler zaten soğuk havada muhafaza ediliyor. Ondan sonra üretimden taşınırken de yine soğuk zincire sahip araçlarla naklediliyor, satış yerine geliyor. Satış yerinde yine aynı soğuk zincirde muhafaza edilip satışa da yine soğuk zincire sahip -18'deki makinalarda satışa sunuyoruz. Ona çok dikkat ediyoruz. Zaten soğuk zincir bozulmaya başladığı andan itibaren ürün mikrop üretmeye başlar.
8: Bir tehlike de çocukların severek tükettiği rengarenk dondurmalarda.
9: Çok fazla tüketmemek gerekiyor.

0: Dondurmayı mümkün olduğunca bu şekilde orijinal dondurma olarak tüketmek gerekiyor. Ve tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor.
1: Efendim bu gecelik bu kadar. Gece raporunun sonuna geldik. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde yeniden huzurlarınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Birazdan Ahmet Ali sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 25, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Gaziantep güneşli 37 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap soruşturmasıyla ilgili mesajlar verdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ahbap soruşturmasının bilirkişi heyete atanması kararını da sosyal medya hesabından değerlendirdi.
1: Sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez.
2: Gündeminde ahbap soruşturması vardı. Sivil toplum kuruluşları için şeffaflık vurgusunda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu.
1: Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
2: Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ahbap soruşturmasına ilişkin bilirkişi heyeti atanması kararını da sosyal medya hesabından değerlendirdi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesi, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında öyle yüksek meblağlar konuşuluyor ki duyan gerçekten şaşırıyor. Gözaltına alınan şüphelilere hesaplarındaki para trafiği soruldu. Kim ne dedi? İzleyelim.
4: Kimi 1,5 milyon doları borç olarak verdiğini söyledi, kimi yaklaşık 90 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Ahbap Derneği soruşturma dosyasına giren ifadeler dikkat çekti. Gözaltına alınıp tutuklanan avukat Ece Güner, Haluk Levent'le tanışıklığının deprem döneminde derneğe yüklü miktarda yaptığı bağışlar sonrası olduğunu söyledi. Haluk Levent'in kendisinden deprem bölgesinde yaşanan problemleri bahane edip borç istediğini iddia etti. İki farklı seferde kendisine verilen IBAN numaralarına 300-400 bin dolar gönderdiğini söyledi. Borcunu ödeyince güvenimi kazandı dedi. Ece Güner, Haluk Levent'e daha sonra 1 milyon 570 bin doları borç olarak gönderdiğini iddia etti. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı dedi. Haluk Levent'in borcunun sadece bir kısmını ödediğini söyledi. Diğer şüphelilerden hesabına gelen paraların da bu borcun ödenmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Şüpheli Sevda Kurt da Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Pek çok derneğe destek olmak için bağışta bulunduğunu, Haluk Levent tarafından 90 milyon lira dolandırıldığını öne sürdü. Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı dedi, şikayetçi oldu. Dosyada adı en çok geçenlerden olan Emrah Gödeliner de hesabına girip çıkan paraların Haluk Levent adına olduğunu söyledi. Paraların kaynağını bilmediğini söyledi. Bir diğer şüpheli Zafer Yay ise şoförlüğünü yaptığı Haluk Levent'i 30 yıldır tanıdığını belirtti. O da hesaplarını Haluk Levent'in kullandığını, paraların kaynağını bilmediğini ileri sürdü.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş da bulunuyor.
2: Şarkıcılar, fenomenler, iş insanları, işletmeciler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Aralarında ünlü şarkıcı Sıla ve İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelileri gözaltına almak için sabah saatlerinde harekete geçti. 19 kişi gözaltına alındı, evlerde arama yapıldı. Şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ünlüler kan ve saç örnekleri alınmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği yeniden hız kazandı. DEM Parti heyeti AK Parti heyetinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. DEM Parti kurmayları Bahçeli'nin görüşmede sürece ilişkin kararlılığını vurguladığını aktardı. Ayrıca çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması yönünde AK Parti ile bir fikir birliği olduğu belirtildi.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle buluştu. Gündem çerçeve yasa oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal adımlara çevrildi. Çerçeve yasa temasları hız kazandı. Bu kapsamda MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme yapıldı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Van Milletvekili Pervin Buldan Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi çerçeve yasaydı. Ziyareti değerlendiren DEM Parti kurmayları MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürece dair kararlılığını vurguladığını aktardı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Demel, Bahçeli'nin çözüm dilini yakalayan aktörlerden biri olduğunu belirtti. Sancar ve Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti daha önce de AK Parti heyetiyle görüştü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le süreçte gelinen son durum değerlendirildi. Çıkarılması planlanan

0: Çerçeve yasa ele alındı. Olumlu geçtiği belirtilen görüşmede AK Parti yazılı taslak paylaşmadı. İstişarelerde bulundu. Yasa tasarısı sonbahara kaldı iddiası yalanlandı. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasanın meclis kapanmadan kanunlaşması konusunda DEM Parti ile AK Parti arasında fikir birliği oluştuğunu aktardı. Bahçeli ve AK Parti heyetleriyle yapılan kritik temaslardan sonra DEM Parti kendi yetkili kurullarında son durumu değerlendirecek. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin ise kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde en çok tartışılan başlıklardan birisi de çekilme konusu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları dışındaki gara, ZAP ve diğer alanların büyük kısmında Kandil'e doğru çekildiğini söyledi. Ve yeni anayasa. Bugüne kadar iktidarla yapılan hiçbir görüşmede anayasa konusunun ele alınmadığını belirten DEM Parti kurmayları, iktidar, muhalefet yeni anayasa için masaya oturalım denirse biz parti olarak otururuz ve konuşuruz dedi.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ'nün sözde yöneticilerinin konuşma ve baylok yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. FETÖ'cülerin Yazıcıoğlu'nun ölümü için tereyağından kıl çeker gibi halloldu ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturma dosyasına giren kritik belgeler FETÖ müdahalesini yeniden gündeme getirdi. FETÖ'nün sözde yöneticilerinden baylok yazışmaları paylaşıldı. Yazışmalarda tereyağından kıl çeker gibi halloldu ifadeleri dikkat çekti.
2: Lütfen.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni ifadeler dosyaya girdi. FETÖ mensupları Mehmet Durakoğlu'yla Ömer Hakan Kısıkkaya arasındaki konuşmaya yer verildi. İkilinin yaptığı konuşmalardan FETÖ'cülerin kazadan önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği tespit edildi. Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim ifadeleri yer aldı. Ayrıca tereyağından kıl çeker gibi iş hallolduğu mesajı da dikkat çekti. Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Amerika'ya gidilerek örgüt elebaşı Gülen'e rapor verildiği de belirlendi. Daha önce FETÖ yapılanması içerisinde bulunduğunu söyleyen Abuzer Dilekçi'nin 2021 yılında Adıyaman Emniyeti'ne başvurarak verdiği ifadeler de soruşturma dosyasına girdi. İfadelerde Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'ye katılmasının talep edildiği ancak Yazıcıoğlu'nun bu talebi reddettiği belirtildi. Bunun üzerine örgüt elebaşı Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği kaydedildi.
1: Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilerle temas da devam ediyor.
3: Niye bir parti niye konuşuluyor? Hiç anlamıyorum. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen... Millet umudu yeni partide arıyor.
4: Özgür Özel açıkladı. Kurulması planlanan parti için öne çıkan isim yeni parti. Ancak Özel ve arkadaşlarının yol haritasında başka formüller de masada. CHP Grup Başkanı Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları tamamlanma aşamasında. Özel, logo ve parti ismi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kuracakları parti için ağırlık kazanan ismin yeni parti olduğunu kaydetti. Çok isim dolaşıyor, millet belirliyor. Ben henüz belirlemedim. Şimdilik yeni parti diyelim ifadelerini kullandı. Yeni parti için kuruluş dilekçesinin Ağustos ayından önce verilmesi bekleniyor. Daha sonra ise büyük bir tanıtım olacak. Partinin kuruluşu tamamlandıktan sonra mecliste grup oluşturulacak. Böylece seçime girme garanti edilecek. Grup formülü 2018 seçimleri öncesinde CHP ve İYİ Parti tarafından kullanılmıştı. CHP'den 15 milletvekili istifa edip Akşener başkanlığındaki İYİ Parti'ye katılmış, böylece İYİ Parti seçimlere girebilmişti. Ancak her türlü ihtimal ve baskın seçime karşı kuruluşunu tamamlamış, seçime girme yeterliliği olan bazı partilerle de temaslar sürüyor. Olumsuz bir durumda bu partilerden birine geçip olağanüstü kurultayla partinin genel başkanını değiştirip seçime girilmesi planlanıyor. Anadolu Birliği Partisi burada öne çıkıyor.
1: ABD ordusu İran'a yeni hava saldırısı başlattığını açıkladı. Dakikalar sonra İran'dan patlama sesleri yükseldi. ABD ordusundan yapılan açıklamada Türkiye saatiyle 21'de İran'a karşı yeni hava saldırıları başlatıldığı belirtildi. İran medyasının aktardığına göre bu şehir Bender Abbas ve Ahvaz kentleriyle Keşmadan

Adasında patlama sesleri duyuldu. 3 köprü hedef alındı. Demiryolu bağlantı istasyonuna da saldırı düzenlendi. İran şehir havaalanı yakınlarında da patlama sesi yükseldi. Beyaz Saray sözcüsü ise saldırıların nedeni İran'ın son günlerde mutabakat zaptını ihlal etmesi diye belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'ın Boğaz'daki saldırılarına izin vermeyecek dedi. İran'ı her yerde, her zaman, her koşulda vurabiliriz ifadelerini kullandı. Sözcü

0: ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi'ne dair sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti.
1: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey, and I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesi hakkında paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte için de olağanüstü ve zeki bir insan ifadelerini kullandı.
1: Over the course of the past two days, I had a number of excellent discussions with other leaders at the summit and held productive bilateral meetings with President Erdogan of Turkey as well as President Zelensky and President al-Sharr of Syria.
2: Paylaşımda Trump'ın Ankara'daki ziyaretlerine ve basın toplantısına da yer verildi.
1: This was a tremendously successful summit. I just want to say there was tremendous love in that room.
2: Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt de gazetecilere Trump'ın Türkiye ziyaretini değerlendirdi.
3: President greatly enjoyed his visit to Turkey and not just defense, but also he greatly enjoyed his time with President Erdogan in Turkey and appreciates the bilateral relationship between our two countries.
2: 36. NATO zirvesi Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenmişti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi. Ukraynalı mevkidaşıyla da ortak basın toplantısı düzenledi. Barış görüşmeleri için yeniden İstanbul'u işaret eden bakan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi.
4: Türkiye, savaşın başından bu yana iki tarafla da doğrudan temaslarını sürdürmektedir.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Barış görüşmeleri için yeniden İstanbul'u işaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulundu. Savaşta hayatını kaybedenlerin anısına, bağımsızlık meydanında oluşturulan anma alanına mum bıraktı. Ardından Ukraynalı mevkidaşı Sibihay'la ortak basın toplantısı düzenledi.
4: Geçtiğimiz ay Moskova'ya gerçekleştirdiğim ziyarette, savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik telkinlerimizi bir kez daha ilettik. Onlardan da görüşlerini alma imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
2: Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşmasının en önemli ayaklarından birinin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri olduğuna dikkati çekti. Bu garantilerin verilecek kara, deniz ve hava unsurlarını içerdiğini kaydetti. Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz ifadesini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da Zelenski ve Putin arasında olası görüşmenin İstanbul'da yapılabileceğini ifade etti.
5: Zelenski ve Putin arasında bir görüşmenin gerçekleşebileceği başlıca yerlerden birinin Türkiye olduğuna inanıyoruz. Böylesine üst düzey bir görüşmeyi organize etme görevini üstlenmeye ve uygun bir platform olmaya hazır olduğu için Türk tarafına minnettarız.
2: Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından da kabul edildi. Fidan'a Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Zelenski, barışı daha da yakınlaştırmak adına gösterdikleri çabalar için Türkiye'ye ve Sayın Bakan'a şahsen minnettarım ifadelerini kullandı. Bakan Fidan'la Ukrayna ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasını görüştüklerini belirtti. Kremlin'den de olası müzakereler konusunda açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin barışçıl çözüme yönelik girişimleri sürdürmeye hazır olduğunu bildiklerini söyledi. Bu konuda Türk tarafına müteşekkiriz dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin de daha önce ülkesinin Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti.
0: Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi ziyarette bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarında bulundu. Bakan Bolat, Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle önemli temaslarda bulunuyor. Bolat, gerçekleştirdiği toplantılarda Avrupa Birliği'nin Made in EU politikası ve Türkiye-Avrupa Birliği otomotiv ekosistemine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Made in EU politikasına tam ve koşulsuz dahil edilmesine yönelik ortak yaklaşımının memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Bakan Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari entegrasyonun

0: stratejik önemini de vurguladı. Avrupa Birliği'nin yeni ticaret ve yatırım politikalarının Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik entegrasyonu yansıtacak şekilde şekillendirmesi gerektiğini bildirdi. ABD-İran çatışmasının artırdığı akaryakıt fiyatları hava yolu şirketlerini zora soktu. Bazı şirketler artan maliyetler nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre Türk Hava Yolları ise sektördeki istisnalardan biri.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin tırmanması petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Artan maliyetler nedeniyle Avrupalı havayolu şirketleri zor durumda. Reuters haber ajansına göre artan yakıt maliyetleri birçok havayolu şirketini ekonomik baskı altına soktu. Bazı şirketler yeniden yapılanma ve iflas riskleriyle karşı karşıya kaldı. Analizde bazı havayolları şirketleri de mercek altına alındı. Düşük maliyetli havayolu devi EasyJet, Amerikalı özel sermaye şirketi Apollo tarafından satın alınmaya hazırlanıyor. Şirket için verilen 3,7 milyar sterlinlik teklifin EasyJet'in pandemi öncesi zirve değerinin oldukça altında olduğu belirtiliyor. Baltık bölgesinin önemli taşıyıcılarından Air Baltic'te acil kısa vadeli finansman arayışında. Analistlere göre Türk Hava Yolları sektörde bir istisna. Habere konuşan havacılık uzmanları Türk Hava Yolları gibi birkaç istisna dışında havayolu şirketleri kapasite artırma konusunda son derece temkinli davranıyor değerlendirmesi yaptı. Zorlaşan piyasa koşulları havayolu şirketlerinin büyüme planlarını aşağı çekti. Havacılık devi Airbus, savaş ve ticaret gerilimlerini gerekçe göstererek önümüzdeki 20 yıllık yolcu uçağı talebi tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği de yakıt fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi durumuna karşı uyarı yaptı. Birliğin öngörüsüne göre bazı havayolu şirketleri bu maliyetlerle başa çıkamayarak ya tamamen faaliyetlerine son verecek ya da büyük devler tarafından yutulacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz'de hayata geçirilecek yeni bir gemi trafik hizmetleri sistemini duyurdu. 20 Temmuz'da devreye alınacak sistem sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve çevresindeki gemi trafiği anlık olarak takip edilebilecek.
1: Doğu Akdeniz'deki gemi trafiği yerli takip sistemiyle izlenecek. Veriler eş zamanlı olarak hem Kıbrıs'a hem de Mersin'e aktarılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 20 Temmuz'da hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, söz konusu projenin Mavi Vatan'da Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını açıkladı. Bölgedeki gemi trafiğinin kesintisiz izleneceğini belirtti.
2: Projede inşaat çalışmalarını, donanım kurulumlarını ve yazılım entegrasyon süreçlerini tamamladık. 20 Temmuz'da sistemi hizmete alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye başlayacağız. Projeyle Mavi Vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız.
1: Bakan Uraloğlu, sistemden elde edilen verilerin iki ülkenin de merkezine aktarılacağını duyurdu. Sistemin faydalarını anlattı.
2: Herhangi bir gemi anında tespit edilecek ve elde edilen veriler eş zamanlı olarak hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki merkeze hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne aktarılacak. Gemi kimliklendirilmesi, yasa dışı aktivitelerin izlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza ve yangın gibi acil durumlarda ilgili kurumların bilgilendirilmesiyle meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi birçok işlemi bu sistem sayesinde gerçekleştireceğiz.
0: ABD'de green card başvurularına yönelik yeni bir düzenleme iddiası gündemde. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi bazı ülkelerden yapılacak başvurularda 100 bin dolara kadar teminat alınmasını değerlendiriyor.
1: Trump yönetimi green card başvurularında 100 bin dolarlık teminat uygulamasını gündemine aldı. İddia Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bazı ülkelerden yapılacak green card başvurularında 100 bin dolara kadar teminat alınmasını değerlendiriyor. Uygulamanın amacı Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşecek kişilerin kendi geçimlerini sağlayabilecek mali güce sahip olduklarını güvence altına almak ve düşük gelirli yabancı göçünün sınırlandırılması. Kaynaklar planın henüz değerlendirme aşamasında olduğunu, ancak ilk etapta sınırlı sayıda ülkede pilot uygulama olarak hayata geçirilmesinin

0: planlandığını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, teminat uygulamasının değerlendirildiğini doğruladı. Sözcü, Başkan Trump'ın göçmenlerin mali açıdan kendi kendine yeterli olması gerektiği yönündeki yaklaşımını hatırlattı. Trump yönetimi bu yılın başında 75 ülke için göçmen vizesi işlemlerini durdurmuştu. Bakanlık, turist vizelerinde daha önce pilot olarak uygulanan teminat sisteminin başarılı sonuç verdiğini savunuyor. Yetkililere göre teminat ödeyen turist vizesi sahiplerinin yaklaşık %97'si vize süresini aşmadı. Ancak aynı dönemde verilen turist vizesi sayısında da belirgin düşüş yaşandığı belirtiliyor.
1: Türkiye'nin yerli genel maksat helikopteri Gökbey'in pilotları artık eğitimlerini de yerli uçuş simülatörü Göksim'de alıyor. Havelsan'ın geliştirdiği simülatör sayesinde pilotlar motor durması ya da yangın gibi acil durumları yerde deneyimleyebiliyor.
2: Tehlikeli acil durum senaryoları kurgulanıyor. Tüm uçuş koşulları aslına uygun oluşturuluyor. Milli Helikopter Gökbey'in pilotları bu simülasyonda eğitim alıyor.
3: Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'in pilotları işte bu platformda yetişiyor. Tamamen yerli yazılımla donatılan Göksim, pilotların baş dönmesi yani vertigo olmasını engellemek amacıyla görüntü ve hareket kabiliyetinin tam senkronizasyon olmuş halinde çalışıyor.
2: Göksim'in kokpitinin içinde helikopterinin alt camları da dahil geniş görüş açılarını karşılamak için dev ekranlar ve özel aynalar kullanılıyor.
3: Göksim, altı bacaklı yapısı sayesinde gerçek bir uçuşta yaşanabilecek tüm sarsıntı ve dönüşlerin deneyimlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda Göksim'in kokpit boyutuysa gerçek bir Gökbey ile birebir aynı.
2: Ayrıca bu simülatör, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın en üst seviye kalifikasyonuna sahip. Bu sayede simülatördeki uçuş saatleri pilotların gerçek uçuş süresinden sayılıyor.
1: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamı genişletilmiş oldu. Hakim ve savcıların hukuki bilgisiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma ceza verilmesinin yolu açıldı. Kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte duruşmalar arasında süre 3 aydan daha uzun olmayacak. Kabul edilen yasayla IBAN mağdurları hakkında da düzenlemeye gidildi. Nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapıldı. IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Öğrenci affına yönelik düzenlemenin yasalaşması için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Komisyon aşamasında yapılan değişiklikle daha önceden aftan yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlamayanlar da öğrenci affı kapsamına alındı. Peki öğrenci affına kimler başvurabilecek? Düzenleme yeni eğitim öğretim dönemine yetişecek mi? Ayrıntılarına bakalım.
2: Öğrenci affından daha önceden affa başvuranlar da yararlanabilecek. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenleri kapsamayacak. Yaklaşık 40 bin kişi öğrenci affı düzenlemesinin yasalaşmasını bekliyor. 28 maddelik öğrenci affı teklifi 14 Temmuz'da Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde öğrenci affı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. 2022 öğrenci affından yararlanmasına rağmen çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin ve bir programı kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar af başvurusu yapabilecek. Öğrenci affı üniversiteden ilişiği kesilen lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak. Peki aftan kimler yararlanamayacak? Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden

0: Mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler de aftan yararlanamayacak. Öğrenci affı için bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurarak kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Teklifle üniversitelerde göreve başlayacak öğretim elemanları da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacak. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin meclis yaz tatiline girmeden önce yasalaşması planlanıyor.
1: Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinledi. Temsilciler çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik uygulamalarını ve şiddet içerikleriyle mücadele yöntemlerini anlattı.
2: Biz onlara bizzat şahit olduk hepimiz.
3: Sosyal medya platformlarının temsilcileri meclisteydi. Şiddet içerikleriyle mücadele, çocukların dijital ortamda korunması ve okul saldırılarına ilişkin politikalar anlatıldı. Okul saldırılarını araştırma komisyonunda TikTok, Meta ve X platformlarının temsilcileri sunum yaptı. TikTok kamu politikaları temsilcisi avukat Ahmet Buğra Aydın, ebeveyn eşleşmesi özelliğiyle ailelerin çocuklarının izlediği içerikleri takip edebileceğini belirtti. İçeriklerin yapay zeka ile denetlendiğini söyledi.
4: 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de 413 bin hesap kapatıldı. Ocak-Haziran döneminde ise kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle 7 milyon 192 bin içerik platformdan kaldırıldı. Yayınlanmadan kaldırılan içerik oranı %99,4. 24 saat içinde kaldırılan içerik oranı ise %99,5'tir. Yasaklanan hesap sayısı 527.465, silinen yorum sayısı 11.856.944. Müdahale edilen canlı yayın sayısı ise 3.274.770'tir.
3: Meta Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil de saldırıları ve failleri öven tüm içeriklerin hemen kaldırıldığını ifade etti. Saldırı görüntülerinin silindiğini, saldırganların isimlerinin kara listeye alındığını ve bu kişiler adına hayran hesapları açılmasına izin verilmediğini söyledi. X temsilcisi Reem Sarek ise nefret söylemi, taciz ve saldırıya teşvik eden içeriklerle mücadele ettiklerini belirtti. Şiddet içerikleri yayılmaya başladığında içeriklerin görünürlüğünün kısıtlandığını kaydetti. Saldırılar sonrasında ise platformun olay müdahale protokolünü devreye aldığını ifade etti. Sosyal medya temsilcilerini dinleyen okul saldırılarını araştırma komisyonu, İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek. Ziyarette biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in öğrencisi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin bilgi alınacak.
1: Gülistan doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı derinleştiren Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü görev yapan güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların da incelenmesini istedi.
0: Şimdi de zırhlı araçlar mercek altına alındı. Görev emirleri, araç takip kayıtları, kilometre defterleri tek tek incelenecek. Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm araçlarda ipucu aranacak. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra gizli bir tanığın ifadesiyle yeniden açılan kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlunun bulunduğu 12 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada yeni bir adım daha attı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderildi. Olay günü görev yapan emniyet ve jandarmaya ait zırhlı araçların da olaya karışmış olabileceği ihtimali üzerinde durulması istendi. Söz konusu araçlara ilişkin kayıt ve bilgilerin incelenmesi talep edildi. Savcılık özellikle dokunun kaybolduğu güzergah üzerinde şüpheli hareket sergileyen araçların tespit edilmesi ve güzergah analizlerinin yapılmasını istedi. Yazıda ayrıca Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının da zırhlı araçlarla birlikte hareket edip etmediğinin araştırılması gerektiği vurgulandı.
1: Eski kayınpeder ve damadın tartışması olayla bitti. Damat evdeki eski kayınpederine pencereden saldırdı.
0: Duvarları tekmeledi, pencereden yumruk attı. Eski kayınpederine böyle saldırdı.

0: İstanbul Şişli'de eski eşinin yaşadığı evin önüne giden Taler T. ve eski kayınpederi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taler T. pencerede bulunan 67 yaşındaki eski kayınpederine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşlı adam da pencereden karşılık vermeye çalıştı. Pencereden içeriye yumruk atan şüpheli daha sonra motosikletine binip kaçtı. Saldırıya uğrayan yaşlı adam eski damadından şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı arıyor.
1: İstanbul'da bir alışveriş merkezinde 8 yaşındaki bir çocuk iddiaya göre otizmli olduğu gerekçesiyle oyun parkına alınmadı. Anne ve görevli arasında tartışma çıktı.
2: Her zaman gittiği oyun alanına bu sefer giremedi. İddiaya göre otizmli olduğu öğrenilince içeri alınmadı.
3: Çocuğum okum parkına her zaman gittiği bir yer. Oraya oynamak için gitmiştik. Bu sefer biraz heyecanlı hareketler yapınca ben kıza otizmli olduğunu söylemek durumunda kaldım sessizce. Kız böyle çok değişik bir tavırlarda işte içeri alamayacağını falan söyledi.
2: 8 yaşındaki Toprak İstanbul'da annesiyle birlikte her zaman gittiği alışveriş merkezindeki oyun alanına girmek istedi. Ancak iddiaya göre otizmli olduğu öğrenilince alana alınmadı.
4: İçeride hiçbir çocuk yok. Sadece egosunu tatmetmek için almıyor.
3: Çocuğumun çırpınışlarına rağmen kız asla alamayacaklarını, böyle bir şeyin yasak olduğunu bana ısrarla söyledi.
2: Bu sırada anne ile görevli arasında tartışma çıktı.
4: Sen benim çocuğumu buraya almıyorsun, egolarını tatmediyorsun. Bana bir de müdahale edemezsin benim telefonuma.
2: Olayın ardından işletme sahibi de anneyi aradı.
3: Olaydan yeni haber olduğunu, böyle bir ayrımcılık asla işletmesinde yapılmayacağını, Toprak'tan özür dilemek istediğini, istediği zaman gelip oyun parkında, kum alanında istediği kadar oynayabileceğini söyledi. Hatta bana şey söyledi ve ben çok mutlu oldum. İsterseniz bu saatte bile oyun parkını açtırabilirim falan dedi. Böyle yaklaşmaları beni çok mutlu etti.
1: Bir aracın, tırın veya kamyonun arkadan altına girmesi trafikteki en ölümcül kazalardan biri. Dorseli o araçların koruyucu tampon takması kazalardaki ölümleri engellese de bazı tır şoförleri o bariyeri çıkarıyor. Bariyerler neden önemli? Tırların karıştığı kazalar nasıl önlenir? Alihan Tok'un haberinden izleyelim.

0: arkadan çarpma kazalarını önleyecek bir tamponu çıkarılmış araç bir katil gibi yolda hareket ediyordur.
1: O koruma tamponu çıkarılmış tırlardan biri geçen hafta Kocaeli'de babayla oğlunu hayattan kopardı. Tır arkadan çarpan aracın tavan kısmı preslendi. Bu arkasında koruyucu tampon olmayan tırların tuzla buz ettiği araçlardan sadece biri.
0: Aynı tırlardan otobanın kenarında duruyor. Başka bir araç hareket halindeyken gelip onun altına girebiliyor.
2: Şu demir var ya, bu demir tampondur.
1: Park ya da seyir halinde. Tırlarda bu tampon yoksa kazalar ölümcül oluyor. Buna rağmen birçok tır şoförü bu tamponu takmıyor.
0: Eğer imalatında bir sorun yoksa bu tırın, siz buradaki gerçekten bu tamponun yerle açısını 60 santime kadar ayarlamışsanız, tüm muayenesinden de geçmişse bu bir başka bir konudur. Sonrasında eğer harfiyat kamyonu bunu buradan çıkarmışsa, o zaman bu bir sürücü hatası, şirket hatası, iş güvenliği hatası. %100 suçlusunuz, kasten ölüme sebebiyet veriyorsunuz.
2: 24 yıldır bu işi yapıyorum. Her aracın arkasında tamponlarının bulunmasını özellikle istiyoruz. Yani şu demir belki 5 liradır ama bir insan hayatı kurtarıyor.
1: Araç sürücüleri istisna olmadan her tır için bu tamponun zorunlu olmasını istiyor.
3: Faydası olabilir alta girmemesi anlamında.
4: Kamyoncular zaten biçip gidiyor bizi. Tırcılar da aynı. Batıp gidiyorlar. Değse de bir şey olmuyor ki onlara.
1: Tırların karıştığı kazalar bunlarla da sınırlı değil.
5: Emniyet şeridindeki araca sağdan vurdum. Ölümlü bir kaza değildi. Kör nokta görünmüyor çünkü sağda.
0: Ağır vasıtacıya soruyoruz. Ben görmedim diyor. Otomobilciye soruyoruz. Yüksekte oturuyor, beni görmesi lazım diyor. Şimdi otomobil bu kör noktaya geliyor. Tırın direksiyon koltuğuna binmenizi istirham ediyorum.
6: Bir bakalım.
0: Tırımız orada, buyurun.
6: Tırın hemen yanında duran araç şu anda şoför koltuğundan bakıldığında aynalardan görünmüyor. İşte kör nokta buna diyoruz. Kör noktada duran ya da oradan geçmeye çalışan araçlar kazaların bir diğer sebebi.
1: Yani araç sürücülerinin kurallara uyarak tırın sağ tarafında daha dikkatli olması gerekiyor.
3: Sağ taraf bizim kör noktamız. Oradan çok makas atmaya çalışıyor. O da tehlikeli yani.
7: Karabük'te polisten kaçan bir sürücü yakalanacağını anlayınca aracını içindeki yolcularla birlikte bırakıp kaçtı. Şüpheli sürücü her yerde aranıyor.

Dur ihtarına uymadı. Polisi peşine taktı. Yakalanacağını anlayınca iki kişiyi araçta bırakıp yaya olarak kaçtı. Karabük'te polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü gaza basıp kaçtı. Polisler şüpheli sürücünün peşine düştü. Kovalamaca uzun süre devam etti. Ara sokaklara giren sürücü otomobille kaçamayacağını anladı. Araçta bulunan iki kadını geride bırakıp yaya olarak kaçtı. Ekipler mahalledeki evlerde, bahçelerde ve metruk binalarda kaçan şüpheliyi aradı. İki kadınsa ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan şüpheliyi bulmak için çalışmalar sürüyor.

0: Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı NATO zirvesi turizm ve hizmet sektörünü de hareketlendirdi. Zirve kapsamında konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.
1: Turizm açısından değerlendirdiğimizde de Ankara önceki yıllara nazaran büyük bir ekonomik girdiye vesile oldu.
2: Ankara'da 23 otel NATO zirvesi için ayrıldı. Yaklaşık 5500 kişi konakladı. Zirvenin ekonomiye milyonlarca lira katkısı oldu.
1: Yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılla kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam.
2: Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, turizm ve hizmet sektörünü de hareketlendirdi. Her bir otel için Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde koordinasyon grubu kuruldu.
1: Toplamda bizim ayırdığımız 23 otelimiz vardı. Bunlardan birkaçı 4 yıldızlı oteldi, geri kalan hepsi 5 yıldızlı oteldi. 23 otelde toplamda yaklaşık 5500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu.
2: Karakaya tüm sektör temsilcilerinin organizasyonu başarıyla yönettiğini, yüksek misafir memnuniyetiyle zirvenin tamamlandığını söyledi.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatında yeni yol haritasını belirledi. Hazırlanan hedef pazar analiz raporuyla geleneksel ihracat pazarlarının yanı sıra yeni ülkeler de tespit edildi. Buna göre İspanya'ya peynir, İsviçre'ye bal, Avrupa ülkelerine ise çikolata ihracatının artırılması hedefleniyor.
2: İspanya'ya peynir, Avrupa'ya çikolata, İsviçre'ye bal ihracatı yapılacak. Türkiye tarım ve gıda da ihraç pazarını genişletecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerini ihraç edebileceği hedef pazar ülkelerine ilişkin kapsamlı bir çalışma hazırladı. Tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde hedef ülke analiz raporu yayımlandı. Raporda tarım ve gıda ürünlerinin ihracatında alternatif pazarlara erişim vizyonu ortaya koyuldu. Hedef pazar ülkeler olarak adlandırılan yeni ülkeler belirlendi. Geleneksel pazarlara ilave olarak alternatif pazarlar geliştirilmesi amaçlandı. Irak, Almanya, ABD, Rusya ve İtalya Türkiye'nin geleneksel pazarı olarak öne çıktı. İhracatta organik sertifikalı, sürdürülebilir uygulamalarla üretilmiş ve izlenebilirliği yüksek ürünlere talep arttığı tespit edildi. Türkiye'nin bu dönüşüme ayak uydurmasının kritik bir gereklilik olduğuna da dikkat çekildi. Rapora göre zeytinyağı ihracatında hedef pazar ülke olarak Fransa, İngiltere, Avustralya, Güney Kore belirlendi. Çikolatada ABD ve Orta Doğu'ya tedarik sürdürülürken yeni rota Avrupa ülkeleri oldu. Çalışmada İngiltere ve Fransa yeni pazarlar olarak açıklandı. Hedef pazar raporunda bitkisel ve hayvansal ürünler için de çalışıldı. Kanatlı et için hedefte AB ülkeleri yer aldı. Hollanda'ya meyve ve kuru yemişin yanı sıra kesme çiçek, canlı bitki gibi ürünler için de ihracat çalışması yapıldı.
0: Danıştay kısa süreli konut kiralama ile ilgili önemli bir karara imza atmış. Ticari faaliyet kapsamında değerlendirilen bu kiralamalar için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararın ardından çok sayıda konut sahibi vergi iadesi için dava açtı. Ancak hukukçular dava için Danıştay'ın kesin kararının beklenmesi gerektiğini söylüyor.
3: Danıştay, kısa süreli turizm amaçlı kiralamalardan elde edilen gelirlerin ticari kazanç

0: kapsamında sayılarak bunlarla ilgili olarak açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.
1: Danıştay, günübirlik veya aylık kiralamaların ticari kazanç değil, kira geliri sayılması gerektiğine hükmetti. Mülk sahipleri de alınan KDV ve kesilen idari para cezalarının iadesi için mahkemenin yolunu tutmaya başladı.
0: Şu anda bildiğimiz kadarıyla birçok mükellef bu konuyla ilgili dava açmaya hazırlanıyor. Özellikle şu anda İzmir, Antalya, Bodrum, Muğla gibi yerlerde davalar açılıyor. Ticari kazanç mı yoksa gayrimenkul sermaye irade olarak mı belirlenecek bu elde edilen gelir? Bu önemli.
1: Avukat Çiğdem Sezer, turizm amaçlı kısa süreli kiralamaların vergilendirilmesine ilişkin tartışmalara dikkat çekti. Danıştay kararının kesin hüküm niteliğinde olmayıp bir yürütmenin durdurulması kararı olduğunun altını çizdi.
0: Yürütmeyi durdurma kararı verilmesi nihai karar değil. Yürütmeyi durdurma kararı sonrasında mahkemenin vereceği nihai kararlarla özellikle konaklama vergisi, KDV, geçici vergiler ve diğer hususlarla ilgili ödenen miktarların iadesi yönünde dava açılabilir.
2: Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil günlerinde çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Kararda noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmaların çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği ifade edildi.
3: Dinlenme hakkında sınırlama getirildiğine dikkat çekti. Tatil ve izinle ilgili düzenlemenin yönetmelikte değil, kanunla yapılması gerektiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil günlerinde çalışmasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. CHP 7532 sayılı noterlik kanununda bazı hükümlerin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, noterlik kanununun 52. maddesine eklenen noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hükmü iptal etti. Kararda, anayasanın 50. maddesinde çalışanların dinlenme hakkına sahip olduğu, bu kapsamda hafta tatili ve izin hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği kaydedildi. Noterliğin serbest meslek olarak icra edildiği ancak bir kamu görevi olduğu vurgulandı. İzin günlerinde çalışmalarının çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin dinlenme hakkına sınırlama getirdiği ifade edildi. Temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların anayasaya aykırı olamayacağına işaret edilen kararda, noterlerin izin günlerinde çalışmasına ilişkin temel ilke ve esaslarla genel çerçevenin söz konusu düzenlemede yer almadığı bildirildi.
2: Adana'da hırsızlar bu kez kavun ve karpuzların peşine düştü. Haldeki kamyonlara tırmanan şüpheliler araçlarını doldurup kaçtı.
3: Önce karpuz kamyonuna, sonra da kavun kamyonuna tırmandılar. Meyveleri birer birer alıp araçlarına yüklediler. Adana'da hırsızların hedefinde bu kez karpuz ve kavunlar vardı. Gece saatlerinde Seyhan ilçesindeki hale giden 3 kişi kamyonlardaki meyveleri çaldı. Toplam 600 kilogram karpuz ve kavunu çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını izleyen polis bir şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, karpuz ve kavun kolay satıldığı için çaldık dedi. Karpuz hırsızı tutuklandı. Diğer iki şüpheli aranıyor.
2: Kastamonu'da dalından kiraz yiyen çiftin tarım ilacından zehirlenip öldüğü iddia edildi. Gözler yeniden sebze ve meyve bahçelerinde kullanılan ilaçlara çevrildi. Peki tezgahlardan aldığımız meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntılarını nasıl temizlemek lazım? Detayları Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş'ın haberinden izleyelim.
1: Kastamonu'da ağaçtan kiraz yiyen çift peş peşe rahatsızlandı. İkisi de hayatını kaybetti. Akıllara dalından sebze meyve yemek güvenli mi sorusu geldi.
4: Leğende en az bir saat bekletiyorum. Sonrasında da 2-3 ağız daha sade suyla yıkıyorum.
5: İlk suyuna sirke koyuyorum. 2-3 su daha duruluyorum.
1: Meyve ve sebzeler üretim aşamasında böcek ilacı yani pestisitlere maruz kalıyor. Ürünü zararlı böceklere karşı koruyan bu ilaçlar insan sağlığı için ne kadar güvenli?
6: Bunlar ruhsatlı olması, belli dozda kullanılması son derece önemli.
4: Koyuyorum suya, bir de sirke koyuyorum. Suyla biraz duruyor, yıkıyorum ondan sonra.
7: Ne kadar bekletiyorsunuz?
4: Vallahi bir yarım saat falan bekletiyorum.
1: Tezgahtan alıp eve getirilen sebze ve meyvenin temizliği.

0: bir şart. Herkes farklı bir yönteme başvursa da ortak nokta bol su kullanmak. Ancak dikkat, ürünleri suda bekletmek konusunda uzmanlar uyarıyor.
1: Suyun içinde beklettiğiniz zaman o dingin bir sudur. Ama akan suda mekanik bir güç, yani yukarıdan meyvenin, sebzenin üzerine çarpan su damlacıkları, bunun üzerinde kalıntılar varsa ondan arındırır.
0: Peki meyve ve sebzeler evde nasıl temizlenmeli?
1: Bol suyla yıkadıktan sonra karbonatlı su hazırlayıp 1 litreye 1 yemek kaşığı kadar hazırlayıp içerisine meyveleri koyup 10-15 dakika kadar beklettin. Sonra onları çıkardın. Sert meyvelerse elimizdeki, onları belki bir meyve fırçasıyla ezmeden ama fırçalamak.
2: Kimileri karbonatlı suda bekletiyor, kimileri de sirkenin daha temizleyici olduğuna inanıyor. Peki tarım ilaçları için en temizleyicisi hangisi?
1: Karbonatlı suda pestisit bekletildiği zaman üniversitelerin çalışmalarında %15 ile %28 arasında arındırdığına dair bir sonuç var.
3: Yaz sıcakları bastırınca serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez tatlılarından biri olan dondurmaya rağbet arttı. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da dondurmaların korunma koşulları. Eğer doğru korunmazsa kristalleşen dondurmanın tatlı değil, acı sonuçları olabilir.
4: Sağlıklı mıdır yediğin dondurma, biliyor musun?
5: Bilmiyorum.
6: Yaz geldi, dondurma tüketimi arttı.
7: Dondurma özellikle bizim yaz aylarında tükettiğimiz A, D, E ve K vitaminlerinin bolca bulunduğu, içinde süt başta olmak üzere, bununla birlikte çeşitli meyveler ya da aroma vericileri, çeşnilerin, bunlarla birlikte salebin bulunduğu, bizim severek tükettiğimiz bir ürün.
6: Serinletici tatlıların başında gelen dondurmanın tüketicinin elindeki külaha erimeden ulaşması gerekiyor.
4: Yaz aylarında dondurma damaklarda tatlı bir serinlik bırakıyor. Ancak soğuk zincir korunmadığında bu tatlılık sağlık açısından birçok riski de barındırabiliyor.
7: Elektrikler kesildi, uzun süre elektrikler gelmedi. Bu dondurma çözündü ve tekrardan donduğu zaman üzerindeki kristallenmeleri görebiliriz. Gördüğümüz zaman da bu ürünü tüketmememiz gerekiyor. Aynı şekilde eğer kapalı bir ürün alacaksak da bunda da formunu, o ambalajı bozulmuş, delinmiş, erimiş, çözülmüş, tekrardan donmuş, bunları şekillerden de anlayabiliriz. O yüzden bu ürünleri de kesinlikle tüketmemek gerekiyor.
6: Saklama koşullarında yapılan hatalar, dondurmada mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturabiliyor.
8: Üretimden çıktıktan sonra ürünler zaten soğuk havada muhafaza ediliyor. Ondan sonra üretimden taşınırken de yine soğuk zincire sahip araçlarla naklediliyor, satış yerine geliyor. Satış yerinde yine aynı soğuk zincirde muhafaza edilip satışa da yine soğuk zincire sahip -18'deki makinalarda satışa sunuyoruz. Ona çok dikkat ediyoruz. Zaten soğuk zincir bozulmaya başladığı andan itibaren ürün mikrop üretmeye başlar.
6: Bir tehlike de çocukların severek tükettiği rengarenk dondurmalarda.
7: Çok fazla tüketmemek gerekiyor. Dondurmayı mümkün olduğunca bu şekilde orijinal dondurma olarak tüketmek gerekiyor. Ve tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor.
3: Yunanistan'ın başkenti Atina protestolara sahne oldu. Polisin otizmli bir genci öldürmesine binlerce kişi tepki gösterdi. Göstericiler polis şiddetinin durmasını talep etti.
9: Yunanistan polis şiddetini protesto etti. Polisin öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi sokağa çıktı. Gösterilerin adresi başkent Atina oldu. Protestocular polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurduğu otizmli genç için sokağa çıktı. Gösterilere çok sayıda sol parti, sivil toplum kuruluşu ve öğrenci birliği mensubu katıldı. Protestocular Sintagma'daki parlamento binasına yürüdü. Polis şiddetinin durmasını ve öldürülen genç için adaletin tesis edilmesini talep etti. Göstericilerden bazıları da Filistin bayrağı taşıdı. Güvenlik güçleri ise parlamento önünde güvenlik önlemi aldı. Olay 8 Temmuz'da Mora Yarımadası'ndaki Argos'ta yaşanmıştı. 20 yaşındaki otizmli genç iddiaya göre polisin dur ihtarına uymamış, aracından inerek kaçmaya çalışan genci polis başından vurmuştu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç 12 Temmuz'da yaşam mücadelesini kaybetti.
3: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu.

0: Yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin finale yükseldi. Son dördün diğer ayağında İspanya, Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı pazar günü saat 22'de başlayacak. Sırada Dünya Kupası turu var.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin finale yükseldi. Son dördün diğer ayağında İspanya Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı pazar günü saat 22'de başlayacak. Müsabaka Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadında oynanacak. İngiltere ile Fransa ise üçüncülük maçında karşılaşacak. Müsabaka pazar günü saat 00'da başlayacak. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İngiltere maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. Takımdaki her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Özel futbolculara sahip olduklarını vurgulayan Scaloni, finalde karşılaşacakları İspanya'nın yenilmesi zor bir takım olduğunu vurguladı. İnsanların keyif alacağı bir final maçı olacağını savunan Arjantinli teknik adam, Dünya Kupası'nı üst üste ikinci kez kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Scaloni, Lionel Messi'nin tarihin en iyi futbolcusu olduğunu da iddia etti. 2026 Dünya Kupası'na yarı finalde veda eden İngiltere'de teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu. Arjantin'i galibiyetten dolayı tebrik eden Alman çalıştırıcı takımının performansından memnun olduğunu söyledi. Arjantin'in çok kaliteli bir takım olduğuna dikkat çeken Tuchel, "Dünya şampiyonunu elemeye çalıştık. Arjantin çok rekabetçi bir takım," dedi. Thomas Tuchel oyuncularına olan inancının sürdüğünü de sözlerine ekledi. Arjantinliler takımlarının 2026 Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükselmesini coşkuyla kutladı. New York'taki kutlamalarda büyük coşku yaşandı. Arjantinli futbol severler tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Özellikle Lionel Messi lehine birçok tezahürat yapıldı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te de taraftarlar caddeleri doldurdu. İngiltere galibiyetini sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı. Arjantin 2026 Dünya Kupası finalinde pazar günü İspanya ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin finale yükseldi. Maç sonrası büyük bir sevinç yaşayan Arjantinli futbolcular tribünde açılan Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı pankartla sahada tur attı. FIFA siyasi bayrak ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor. Bu kapsamda Arjantin'e yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor. FIFA, İngiltere-Arjantin maçı öncesi her türlü siyasi pankartın sergilenmesini yasaklamıştı. 2 Nisan 1982'de Falkland Adaları Arjantin ile İngiltere arasında askeri çatışma yaşanmış ve adaların statüsü tartışmalı hale gelmişti. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, 2026 Dünya Kupası finali için tepki çeken bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Final maçının devre arasının 15 dakikadan 30 dakikaya yükseltileceği iddia edildi. Bu kararın devre arasında düzenlenecek etkinlikler sebebiyle alındığı belirtildi. FIFA'dan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Reklam molaları, etkinlikler ve maçın uzatmaya gitmesi halinde final maçının 3 saate uzama ihtimali bulunuyor. Oyuncuların 30 dakikalık arada soğuma ihtimali değerlendiren futbol severler alınan karara sosyal medyada tepki gösterdi.
0: Futbol dünyası dev finale kilitlenmişken yıllar önce çekilen bir fotoğraf gündeme oturdu. Henüz 20 yaşındaki Lionel Messi'nin plastik bir küvette 5 aylık Lamine Yamal'ı yıkadığı o tarihi karenin arkasındaki hikayeyi, kaderin bu benzersiz cilvesini fotoğrafçısı anlattı.
2: Dünyanın konuştuğu fotoğrafın hikayesini fotoğrafçısı anlattı. O kareyi çekerken kan ter içinde kaldım ifadelerini kullandı. Yıl 2007. Barcelona kulübünün UNICEF yararını hazırlayacağı takvim için stüdyoda hummalı bir çalışma vardı. Çekime katılan yüzlerce bebekten biri henüz 5 aylık olan Lamine Yamal'dı. Onun karşısına denk gelen isimse kariyerinin henüz çok başında olan Lionel Messi. Fotoğrafçı Juan Manfort, Dünya Kupası finalinde yolları yeniden kesişen ikilinin hikayesini The Athletic'e anlattı. Messi bugün bile utangaçtır. Kariyerinin başındayken çok daha utangaçtı. Bir de kendini su dolu plastik bir küvetin başında minicik bir bebekle buluyor dedi. İkilinin zamanla birbirine uyum sağladığını ve sonunda çok iyi bir fotoğraf çıktığını söyledi. Fotoğrafları sosyal medyada paylaşan

0: Yamal'ın babasıysa, o zaman kimse bu bebeğin kim olacağını ya da Messi'nin tarih yazacağını bilemezdi. Bu işte kaderin payı çok büyük dedi. 15 yaşında La Liga'ya adım atan Lamine Yamal, Messi'nin efsanevi 10 numaralı formasını giyiyor ve Katalonya'da 21 yıl geçiren Arjantinli efsanenin en yakın varisi olarak görülüyor. Fotoğraftaki ikili pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin maçında 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.
1: Haber bülteninde ilk saati tamamladık. Birazdan gelişmelerle karşınızda olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 25, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Gaziantep güneşli 37 derece.

0: Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilmiş oldu. Hakim ve savcıların hukuki bilgisiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma ceza verilmesinin yolu açıldı. Kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olmayacak. Kabul edilen yasayla IBAN mağdurları hakkında da düzenlemeye gidildi. Nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapıldı. IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. ABD İran'a 6 gündür saldırıyor. İran'ın birçok kentinde yine patlama sesleri duyuldu. Benderabas kentinde bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralananların olduğu aktarıldı. Beyaz Saray İran'ın mutabakat zaptını ihlal ettiğini savunurken Tahran yönetimi ise ABD'yi suçluyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyor. İran bölge ülkelerine misilleme yapıyor. Karşılıklı saldırılar sürerken taraflar birbirini suçluyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Perşembe günü Türkiye saatiyle 21'de İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattığını açıkladı.

0: Keşme Adası'nda patlama sesleri duyuldu. Bender Hemir kentindeki köprü hedef alındı. İran şehir havaalanı yakınlarında da patlama sesi yükseldi. Kuveyt ordusu ise İran'ın gün boyu düzenlediği İHA saldırılarında kritik tesislerin zarar gördüğünü duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını gerekçelendirdi.
1: Son birkaç gündür gerçekleştirilen son saldırıların nedeni, İran'ın bizimle yaptığı mutabakat zaptını ihlal etmesidir.
0: Leavitt, İran'ın anlaşmak istediğini öne sürdü. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Boğaz'daki saldırılarına izin vermeyeceğini söyledi.
1: İran, ABD ile konuşmaya devam ediyor ve bizimle bir anlaşma yapmak istediklerini ifade ediyor. Çünkü ABD ordusunun verdiği yıkıcı darbelerden ağır şekilde etkileniyorlar.
0: İran ise mutabakat zaptının bozulduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanlığı bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı ihlal ettiğini belirtti. Bunun tüm sonuçlarından Washington sorumlu diye ekledi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğ General Ebulfaz Şikarci, Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ülkesinin altyapısına zarar verilmesi durumunda buna karşılık verileceğini ifade etti. Altyapımıza saldırı olursa bölgedeki tüm altyapılar hedefimiz olur dedi. Amerikan Başkanı Trump, Salı günü yaptığı açıklamada enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız demişti. Gelecek hafta İran için durumun çok kötü olacağını söylemişti.
2: ABD ziyaretlerini sıkılaştıran İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hafta sonu bir kez daha Washington'a gitmesi bekleniyordu. İsrail Başbakanlık Ofisi bu ziyaretin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada Netanyahu'nun bu hafta sonu planlanan ABD ziyaretini yapmayacağı belirtildi. Netanyahu hayatını kaybeden ABD'li senatör Graham'in cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesi nedeniyle ABD'ye seyahat etmeyecek ifadesi kullanıldı. Netanyahu'nun Washington ziyareti kapsamında ABD başkanıyla da görüşeceği ve görüşmede Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için çabalayacağı iddia ediliyordu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü şarkıcı Sıla ile İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 13-19 kişi gözaltına alındı. Mahkeme Yalçıntaş dahil 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Adli kontrolle serbest kalan 12 kişinin arasında şarkıcı Sıla da bulunuyor.
0: Şarkıcılar, fenomenler, iş insanları, işletmeciler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Aralarında ünlü şarkıcı Sıla ve İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelileri gözaltına almak için sabah saatlerinde harekete geçti. 19 kişi gözaltına alındı, evlerde arama yapıldı. Şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ünlüler kan ve saç örnekleri alınmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.
2: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Soruşturmanın nedeni eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım. Mahruki halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Nasuh Mahruki daha önce de Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanmış, 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 13 kişiyle birlikte tutuklandı. Levent savunmasında kumpas ve hukuki uyuşmazlık iddiasında bulundu. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dedi.

0: algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi, hakkındaki suçlamaları reddetti. Milyonlarca liralık vurgunla suçlanan Haluk Levent tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yapılan milyarlarca liralık bağışın şahsi hesaplara aktarılıp kullanıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile avukat Ece Güner de var. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi olan şarkıcı Haluk Levent iddialara savcılıkta yanıt verdi. Haluk Levent, derneğin para ve mülklerini şahsi menfaati amacıyla kullandığı iddiasını reddetti. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dedi. 80 milyon liralık para hareketliliğine ilişkin algı ve kumpas operasyonu gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Avukatı da kara para aklama suçunun oluşmadığını iddia etti.
1: Haluk Levent, ünlü iş insanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti üzerine başlatılan ikinci soruşturma dosyasında da ifade verdi. Taşınmazların kimlerden, hangi bedelle ve amaçla devralındığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı.
0: 60 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına ilişkin alacak verecek konusundan ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum dedi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında da dikkat çeken bilgiler yer aldı. Savcılık, Ahbap Derneği'nin hukuken kamu yararına çalışan bir dernek vasfı taşımadığını belirtti.
1: Savcılık, depremden sonra toplanan milyarlarca lira paranın nereye harcandığına dair şüpheler bulunduğunu ifade etti. Öte yandan Haluk Levent'in kişisel zaaflarına ve ekonomik durumuna da dikkat çekildi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Ahbap Derneği'nin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Soruşturma sürerken Haluk Levent hakkında savcılıklara yeni şikayetler geldiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlerin şikayetleri inceleniyor.
2: Gezgin arıcılar balda verimi artırmak için Türkiye'nin dört bir yanını geziyor. Trakya bölgesi de arıcıların en çok rağbet ettiği yerlerden. Edirne'nin sınır köylerinde Karaçalı'dan bal hasadını yapan arıcılar şimdi ayçiçek balı için kovanlarını tarlaların yanına yerleştirdi. Alican Zeray o tarlalarda arıcılarla konuştu.
3: İzmir Menderes'ten geliyorum. Buraya Güney Bakan'a geldik. Ayçiçek balına yani. Muğla'dan, Milas'dan geliyoruz. Yaklaşık 14 senedir arıcılık yapıyorum. 12 senedir buradayım.
4: İyi bal uğruna yollara düştüler. Karaçalı ve ayçiçek balığı için Trakya'ya geldiler.
3: Burada biraz daha Karaçalı ormanları var. Daha güzel bal verimi oluyor İzmir'e göre. Onun için burası garanti aracının sigortası olduğu için buraya geliyoruz. İlk önce Karaçalı balı asıl hedefimiz oydu. Ondan sonra buraya iniyoruz Güney Bakan'a, ayçiçek balına.
4: Edirne'nin sınır bölgesine doğal olarak yetişen Karaçalı bitkisinden bal hasadını tamamlayan arıcılar ayçiçek tarlalarının yanına konuşlandı.
3: Dört tarafı ayçiçek olması avantajlı. Ayçiçeğe fazla kilometre yapmıyor. Çok yakın oldu mu daha iyi çalışıyor. Uzaktan yani bir kilometre boşa uçmuyor ara. Mesafe yakın oldu muydu daha çabuk.
5: Daha çok verim veriyor.
3: Daha çok verim veriyor.
6: Gerçek bal burada üretiliyor. Biz buralara geliyoruz işte, buralara alıştık artık. Başka yere de gidemiyoruz.
7: Edirne'nin Bulgaristan'ı sınır köylerinde hemen her yerde bu petekleri görüyoruz. Kimi Muğla'dan geldi, kimi Samsun'dan, kimi İzmir'den. İşte arıcıların zorlu mesaisi başladı.
3: Şu anda 550 mevcut var arılı kovanımız. Buraya geleli 20 gün falan anca oldu daha. Bir hafta daha durur, bir hafta 10 gün sonra burası biter. Ondan sonra başka bir bahara gideriz yani.
4: Arıcılar bu yıl yağışın etkisiyle verimin yüksek olmasını bekliyor.
3: Bu sene iyi verimler geçen yıla göre bir tık daha güzel. Yağışlar güzel oldu. Evet. Onun için biraz daha memnunuz yani. Ortalama 10-15 ton yaparız herhalde. Hedefimiz orada. 10 ton garanti de belki de 15 ton.
2: Bu haberle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşçakalın.

Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Türkiye gündemindeki en sıcak ve en çok tartışılan başlıkları masaya yatıracağız. CHP'de yeni parti hazırlıkları artık resmen konuşuluyor. Çankaya Belediyesi yönelik operasyon ve son gelişmeler muhalefette yeni bir kırılmanın habercisi mi? Ki bugün CHP tarafında yeni açıklamalar da oldu. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamaları var. Onlara da bakacağız.

0: Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gerek MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, hatta bir ay öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, bazı soruşturmalar, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması, yani birçok şey aynı anda senkronize bir şekilde geliyor. O anlamıyla 10 yıl önce yaşanmış bir darbe teşebbüsü, başarısız bir darbe girişiminin ötesinde bugün birçok yönüyle güncelliğini koruyan ve yarına dair bazı işaretler veren bir süreç var. Bunu da tartışacağız. Ve son günlerin çok konuşulan soruşturması elbette. Haluk Levent hakkında verilen tutuklama kararı, kamuoyunda yankı uyandıran iddialar ve bundan sonra süreci nasıl ilerleyeceği, hepsi ve çok daha fazlasını konuşacağız. Kimlerle? İstanbul Stüdyo'da Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi Öğretim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Nur Tuba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, yayınlar.
0: Taha Hüseyin Karagöz gazeteci, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci gazeteci, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Murat Sarı, kamuoyu araştırması, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Ankara Stüdyo'da gazeteci Gürbüz Evren, hoş geldiniz.
5: Teşekkürler, hoş buldum.
0: Evet, gördüğünüz üzere çok değerli, çok kıymetli konuklarımızla en sıcak konuları, en tartışılan konuları değerlendirip konuşacağız. Ama rahatça ve uzun konuşabilmek adına kısa bir ara verelim baştan, sonrasında devam edelim. Kısa bir ara.

0: sunumuyla devam edecek.
1: Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor, her geçen gün büyüyoruz.

0: yayına devam ediyor.
1: Evet, söz verdiğimiz gibi kısa bir ara verdik ve hemen ilk başlığımıza geçiyoruz. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler değil. Türkiye siyasetinin merkezinde duruyor. Türkiye siyasetinin geleceğini, yakın geleceğini etkileyebilecek süreçler ve gelişmeler var. Onun için buradan başlayalım. Arkadaşlarım, eğer bir nolu grafiğimizi verirse önce bir panoramaya bakacağız. Şöyle bir panorama var. Konuklarımıza ne diyor onu merak ediyorum. Şimdi yeni parti ne zaman kurulur? Artık bu sorunun bu aşamasına geldik. Yani bir yeni parti kurulur mu kurulmaz mı tartışmasından öte ne zaman kurulura geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz diyor Özgür Özel, CHP Grup Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Hepsinin 10-15 günlük işleri var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Bir hazırda parti lazım, baskın seçim olursa seçime girmek için. O konudaki hazırlıklar yapılıyor. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcı ile birlikte bu konuda resmi adım atılır. Verdiği tarih çok yakın bir tarih. Yeni parti, isim ve logo çalışıyoruz. Hatta o isim yeni parti mi olur diye de konuşuluyor. Yoksa hani yeni parti diye kodlanmış. İsim de bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu ifadeleri söyleyen Özgür Özel, yani CHP Grup Başkanı, yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde grup başkanı. Ama bir başka partiyi anlatıyor bize. Şimdi üçünoğlu grafiği de verirsek, orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başka organının sözcüsü, Müslüm Sarı, yani CHP sözcüsü Müslüm Sarı, üçünoğlu grafikte diyor ki, Özgür Özel'e, bu açıklama yapan Özgür Özel'e,

0: bir çağrıda bulunuyor. Geliyorum arkadaşlar. 3 nolu grafik. Evet. CHP yönetiminden Özgür Özel'e çağrı. Arkadaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Madem bu kadar arkanızda halk desteği var, madem üyelerle yapılacak bir kurultayda %90'ın altında oy alırsanız kendinizi yenik sayacaksınız. Buyurun kongreler başlıyor. Halk desteğiyle kongreleri kazanın. Gelin CHP içinde kalın. Burada siyasal mücadele yapıp devam edelim. Şimdi birkaç hafta önce yaptığımız bir programda yine hanımefendi vardı. Sezin Hanım vardı. Hatta Nur Tuba Hanım da vardı. Orada Gürsel Bey oturuyordu. Gürsel Tekin oturuyordu. Burada da Gürkan Zengin oturuyordu. Ve biz o hafta daha bu tartışmalar yokken dedik ki ya madem Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde derinliği yok. Muhalefet öyle söylüyor. Karşılığı yok. Toplumda da karşılığı yok. Niçin ayrı parti tartışması var da hayır canım biz kurultayı alırız, kongreyi alırız, ilçe bütün seçimleri kazanırız. Genel başkanlığı da alırız iddiasında değil muhalefet diye o soruyu o zaman tartışmıştık. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup sözcüsü buradan gelmiş. Bir ay sonra buradan gelmiş. Sezin Hanım'ın o zaman itirazları vardı. Olmaz böylesi bir şey. Hatırlıyorsunuz değil mi o tartışmayı? Genel başkanların aleyhinde kongre kurultay sonucu kolay kolay çıkmaz demişti Nasih Güngör. Biliyoruz ki siyasi geleneğimizde, siyasi partiler yasası. Biz de demiştik ki ama Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken kaybetti. Böyle hızlandırılmış bir hatırlatmayla o kısımları aşarak tekrar Sezin Hanım'a sorayım. Bu çağrı geldi. Artık bir tartışma programında konuşulmuyor. Resmen böyle bir çağrı geldi. Ayrılmayın. Buyurun yarışın. Madem o kadar güçlüsünüz. Ama grup başkanı Özgür Özel de diyor ki biz gidiyoruz. Ne diyorsunuz?
1: Bir kere artık aynı çatı altında olmaları mümkün değil. Yani bazı ilişkiler artık öyle noktaya gelir ki, öyle bir kırılır ki ondan sonra toparlamanız mümkün olmaz. Hep bunu konuşmuştuk zaten. Aslında mutlak mutlak kararı alındıktan çok kısa bir süre sonra bunu konuşmaya başladık. Daha doğrusu bunu söyleyenler arasındaydım. Çünkü çok hızlı biçimde çok sert şeyler söylendi, konuşuldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun hep... Hatırlatıyoruz işte bu genel merkez önünde yaptığı konuşma. Ondan öncesi o bayram süreci, haram arabalarda vesairelerde sert başladığı için konu. Yani doğrudan Özgür Özel ve ekibine ve o eski yönetime karşı bir tutum alındığı için zaten vazolar kırıldı, kırıldı, kırıldı. Yani vazonun parçası bile kalmadı.
0: Ama peki şuna cevabınız nedir? Vazo kırıldı, kalpler kırıldı, bir arada olmak zor. Tamam, bu işin psikolojik, duygusal kısmı. Ama bir yandan da vazo kırıldı, kalp kırıldı, kalbimizi kıranları biz kurultaylarda, kongrelerde yiyeceğiz.
1: Kalp siyasetini alacağız. Çok geçerli olmuyor ama belli bir noktada da artık yani kılıçlar öyle bir çekildi ki öyle diyelim. Yani kalp kırılmasından çok kılıçların fazla çekilmiş olması tabii ki. Onun ötesinde de pratikte de hakikaten o kurultay süreci şimdi işte Eylül'de başladı diyelim. Farklı şeyler, senaryolar söyleniyor. Gürsel Bey'in söylediği senaryo hemen hızlı bir şekilde biter. Ocak ayında, burada da telaffuz
0: evet,
1: etti kendisi.
0: Ocak ayında.
1: Ocak civarı biter. Ama başka açıklamalarda görüyoruz ki o da Nisan-Mayıs sürecine 2027'ye sarkacak bir süreç gibi. Ki ne olursa olsun Kılıçdaroğlu yönetiminin yapmak istediği o açıdan net. Bütün delegeleri değiştiriyor olmak. Bugün de zaten yeni ihraç kararları verildi.
0: Evet.
1: İl başkanlarının hepsi artık
0: hemen iki nolu grafiğimizi verelim. Madem siz hatırlattınız, pası da siz atmış oldunuz. İki nolu grafik de bununla alakalı. Bu konuda görüşlerini açıklayacak konuklarımız için de bir referans olur. CHP'de yeni ihraç ve atamalar, Sezin Öney'in bahsettiği bu. 8 ilde il başkanı yönetimleriyle birlikte görevden alındı. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize... İşte 7 ilde de atama oldu. Düzce, Edirne, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun, Yalova isimler burada. 2 il başkanı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Konya ve Tokat'ta. Siz şunu mu söylüyorsunuz? Bu tablo, yani bir hodri meydan var ya Müslüm Sarı. Hodri meydan diyor, kazanın o zaman. Siz de diyorsunuz ki bu tabloyla o muhalefet bir kurultay kazanamaz. Ya, öyle mi?
1: Türkiye'deki mevcut sistemde genel başkan eğer istiyorsa o partiyi istediği gibi şekillendirir. Kendine göre bir sistem kurar bütün o delege yapısında vesaire ve gerçekten de o delege yapısını aşamazsınız. Yani ona göre eş dost da yazılır delege olarak sandıktan bu çıktı olur vesaire vesaire. Bunları maalesef biliyoruz. Keşke

0: ki böyle olmasa. Şimdi daha önceki kurultayda ama kaybetti diyorsunuz,
1: evet.
0: Kılıçdaroğlu.
1: Yani Kılıçdaroğlu'nun
0: i̇şte o da zaten
1: delegeleri
0: nasıl oldu? Yani böyle bir genel başkan varken, yani orada net biçimde iradesini ortaya koymuşken nasıl olabildi? O işte zaten çözümlenemediği için mutlak butlan yaşandı. Bir tabii ki şu tehlike var. Bir kere mutlak butlan olduysa tekrar siz kazansanız bile sonrasında olmayacağını malum. Bu sefer de bu delegeler böyle oldu, şöyle oldu vesaire gibi. Hem delegelerin kendisi açısından bir korku yaratacak, bir endişe yaratacak bir durum. Ama onun ötesinde de zaten hukuki olarak da bir belirsizlik söz konusu orada.
1: Peki hızlı hızlı gidelim. Bu turda öyle almış olayım. Taha Bey, bir hodri meydan var. Hı hı. Parti sözcüsü diyor ki grup başkanına gidiyoruz diyorsunuz. Birinci lette verdiğimiz Özgür Özel'in sözleri, gidiyoruz diyorsunuz. Gitmeyin diyor. Eğer bu kadar güçlüyseniz burada kongreleri kazanabilirsiniz. Partinin genel başkanı da olabilirsiniz. Burada mücadele edin. Bu iddianızda hodri meydan, buyurun gelin. Ama Sezgin Hanım da diyor ki bu ihraçlar devam ederse, böylesi bir dizayn devam ederse orada genel merkeze rağmen kongre kurultayı biraz zor kazanılır. O yüzden de artık bir arada duramazlar, kaçınılmaz olarak gidecekler. Hodri meydana ne diyorsunuz? Ve Özgür Özel ve arkadaşları kaçınılmaz olarak o partiye gidecek mi? Gidecekse de niye ilk önce şeyi tüketmiyorlar sizce? Ya bir kurultayda yarışalım bakalım. Hı hı.
2: Şöyle 2024'te 2026'nın dinamikleri farklı elbette, pardon. 2023'ün Ekim ayıydı değil mi? 38. kurultay. 2023 ile 2026'nın dinamikleri farklı. Çünkü bir, o dönem Ekrem İmamoğlu ve işte değişim ekibi çok ciddi bir rüzgar yakalamış. Ve daha şey bir ortam vardı. Arkalarından rüzgarın estiği bir ortam vardı. Ve şunu açıkça ortaya koymak gerekirse Kemal Bey biraz özgüvenine de yenildi. Çok boşladı. İstanbul kurultayına ben orada takip ettim. Bütün kurultay delegelerinin sorusu şuydu. Kemal Bey nasıl olur da en çok delegenin olduğu İstanbul kurultayına gelmez? Hmm. Yani o kadar emin, o kadar kendine özgüveni yüksek bir disiplin içerisinde girdi ki Kemal Bey. Zaten tırnak içerisine boylarının ölçüsünü alacaklar. Ben gidip de orada kendimi yorup da o delege şeyin içerisine, pazarın içerisine girmeyeyim. Ne olacaktı? Cemal Bey zaten Özgür Çelik'e karşı galip çıkacaktı İstanbul'dan. Dolayısıyla beraberinde getireceği delegeleri de düşündüğümüz zaman, ki bunların aritmetikleri o dönemde belliydi 3 aşağı 5 yukarı. Yani Özgür Bey'e destek verenlerin oranı 3'te 1 seviyesini çok aşabilecek durumda değildi. Ve bu özgüven patlamasının bir sonraki noktası, tabii irili ufaklı şehirlerde, mahallelerden başlayan kurultaylarda bir genel merkezin yine böyle bir boş vermişliği, biz zaten döke saça alırız bir şeyi vardı, kontrolsüzlüğü vardı. Ve yani Sezen Hakkı Sezar'a Sayın Özgür Özel ve ekibi işi çok sıkı tuttular. Biliyorsunuz yani Afyonkarahisar'da o zaman Burcu Hanım baygınlık falan geçirdi o şeylerde, yani o tartışmalarda milletvekilleri birbirlerine girdi ama değişimciler çok sıkı tuttular bu işi. Ve Kemal Bey'in bu özgüven patlamasının son noktası, ben divan başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu ilan ediyorum dedi. Hayda, divan başkanı kimdir? Yani yeni genel başkan seçilene kadar divan sürecinde kendisine vekalet eden ve o divanı oluşturan, bütün kurultayı düzenleyen, karar veren kişidir. İşte bu özgüven patlamasının sonuçlarının bu kadar ağır olacağını bilseydi İstanbul kurultayını öyle sahipsiz başıboş bir şekilde bırakır mıydı? Birinci seçimlerden sonra evine döner miydi? Evine döndüğü zaman Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel lehine çekildi anonsları yapılacağını bilseydi gider miydi? Ama Kemal Bey genel olarak bir rahatlık içerisindeydi. Bu bana göre çok siyasi açıdan çok ciddi bir hataydı. Ve bu hatanın bedeli kendisi açısından 2,5 yıl boyunca bir ofiste bu günleri bekleyerek geçmek şeklinde değerlendirdi.
1: Peki şöyle mi anlayalım? Şimdi Gürbüz Bey'e döneceğim. Yani Taha Hüseyin Karagöz bir gerek İstanbul gerekse de kurultayda delegenin iradesinin sakatlanarak kurultayın kazanılmasından daha çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgüven yüksekliğinden kaynaklı yaptığı hatalar silsilesinin mi
2: bunlar birbirinin

0: Samimim cüzü aslında.
1: Öyle mi?
0: Şöyle, Kemal Bey belki ikna edilecek delege sayısını da hesaplamış olabilir. Fakat bu delege sayısının genel başkanlık seçimini değiştirebilecek ölçüye ulaşabileceğini öngörememiş olabilir. Küçük bir örnek vereyim. Kemal Bey kaç oyla kaybetti?
1: Çok küçük 18. bir oydu. 18, evet.
0: Evet. Delegede, pardon, genel başkanlık seçiminde geçersiz sayılan oy pusulası sayısı kaç tane biliyor musunuz? 18. Divan başkanının oy sayımına geçmeden önce genel salona seslenip üzerinde çizik bile olsa yok yazarım, yok sayarım, ha ona göre dikkatli olun uyarısı hala kayıtlarda duruyor. Açın izleyin kurultayı. Dolayısıyla Kemal Bey bu kadarını bile öngörememesi hasebiyle bence önce kendisinde bir öz eleştiri yapması gerekir. Belki de yapmıştır. Kemal Bey dersini eğer çalıştıysa bu 2,5 yıllık süre içerisinde, ben açıkçası şu ana kadar ortaya koyduğu performansı, hani çok böyle 2,5 yıl boyunca bir hesap uzmanı edasıyla ilmek ilmek işleyip bir örgü koyamadı şu ana kadar ortaya. Evet, bir otorite sağlamaya başladı. Evet, bazı yerlerde konsolidasyonu sağladı. Evet, İstanbul'un bazı ilçelerinde kendisine tabi olacağını söyleyen belediye başkanları çıkmaya başlaması, bunlar pozitif gelişmeler. Ama Kemal Bey'in 2,5 yıllık dönemi boyunca, 2,5 yıllık dinlenme dönemi boyunca bugünlere hazırlanması, halkı ikna etmek üzere argümanlar geliştirmesi beklenirken, bu anlamda çok tatmin edici bir performans izlediğini söyleyemem. Fakat söylenilen doğru. Yani bir genel başkan eğer işi sıkı tutarsa, aynı güç zehirlenmesini yaşamazsa, elbette ki belirsiz tarihte yapılması öngörülen genel seçime gidilen şu atmosferde bir genel başkanın kurultayı kaybetmesi çok olağan gözükmüyor. Çünkü 2023'ün Ekim ayında bir genel seçim söz konusu değildi. Bir yerel seçim söz konusuydu. Hı hı hı. Ve o dönem yerel seçimlerin tırnak içerisinde birinci ismi Ekrem İmamoğlu zaten koltukları çoktan dağıtmış, çoktan pazarlıklar yapılmıştı. Dolayısıyla milletvekilleri listelerini belirleyecek genel başkan elbette ki o sandıktan kendisine kaç oy çıkacağına kadar etki gücüne sahiptir.
1: Gürbüz Evren, Müslüm Sarı'nın CHP'de kalın çağrısına Özgür Özel'in ve yol arkadaşlarının olumlu yanıt verme ihtimali var mı? Yoksa hani yeni parti ne zaman kurulur sorusuna verdiği yanıtlar belli, işte LED'de söyledik yani Temmuz sonu Ağustos başı diyor. Bu anlamıyla aslında çoktan yaşanmış bir ayrılığı takvimini mi bekliyoruz? Bu hodri meydan bir işe yarar mı? Ki Kemal Kılıçdaroğlu da bir televizyon programında benzer bir çağrıyı yapmıştı. Kalsınlar parti içerisinde mücadele etsinler demişti. Siz çok yakından takip edip sürekli yazıyorsunuz. Siz ne diyorsunuz?
2: Teşekkür ediyorum Eren Bey. Size ve değerli stüdyo konuklarınıza, İstanbul'daki arkadaşlara iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Tabii orada Nur Hanım'ın tebessüm eden yüzü, şeyin ağırbaşlı yorumları, Taha'nın, bunları dikkatle takip ettim. Gerçi Nur Hanım daha konuşmadı ama hazır ben sırayı almışken özetlemeye çalışayım. Şöyle, iki taraf da birbirini istemiyor. Kimse birbirine yalan söylemesin, biz de kendimize yalan söylemeyelim. Kalın diyenler de bir tarafın kalmasını istemiyor, gitmek isteyenler de kalmak istemiyor. O çağrılara yanıt vermiyor. Yeni parti kafalarda çoktan kuruldu. Çok uzun zaman önce yeni parti kuruldu. Ben birçok yazımda da bunu belirttim. Katıldığım televizyon programlarında aylardır söylüyorum. O yeni partinin isminin ne olacağından il başkanlarının, ilçe başkanlarının kimler olacağına kadar bir takım ayrıntıları aktarmaya gayret ettik. Yani bunu kulis bilgisi diyerek bir takım siyasi dedikoduları aktarmak yerine gerçekten birkaç kaynaktan teyit ederek tek kişiden aldığımız bilgiyi diğer arkadaşlara da sorarak yayınlarda, yazılarda aktarmaya çalıştık. İki taraf da birbirini istemiyor dedik. Şimdi bir taraf, yani Özgür Bey bıraktı gitti, hemen arkalarına bakmadan terk ettiler, büyük bir hızla partiden ayrıldılar denilmesini elbette ki istemez. Son dakikaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalarak aslında kendisine ileride gelebilecek bir takım eleştirileri ve ekibine gelebilecek

0: Eleştirileri altını şimdiden boşaltmaya gayret ediyor. Çünkü biz son dakikaya kadar kaldık. Onun için sıklıkla adli tatili işaret ediyorlar. 20 Temmuz sonrasını işaret ediyorlar. Ağustos başını işaret ediyorlar. Aslında bunların hepsi o kafalarda kurulmuş ve resmen de kurulma aşamasında olan o yeni partiye giderken mümkün olduğu kadar arkadan daha çok Cumhuriyet Halk Partili'yi getirebilmek, sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, kendine muhalif diyen, Cumhuriyet Halk Partili olmayan, yeni bir parti arayışında olan o insanları da yeni partiye sürüklemek, getirmek. Bu doğru bir stratejidir. Doğru bir strateji izliyorlar kendilerine göre. Dolayısıyla bunun altını çizelim. Peki Kemal Bey, Müslüm Bey, sıklıkla kalın, gitmeyin, parti içinde mücadele edin diyorlar. Onlar da aslında onların kalmasını, Özgür Bey ekibinin kalmasını, Özgür Bey'e yakın milletvekillerinin, bütün o belediye başkanlarının ve diğer il başkanlarının, ilçe başkanlarının kalmasını istemiyorlar. Çünkü sıklıkla partideki çift başlılıktan söz ediyorlar. Onlar kalırsa çift başlılık devam edecek. Çift başlılık olduğuna göre Kemal Bey ve ekibi nasıl çalışmaya devam edecekler ki? Dolayısıyla herkes önümüzdeki adli tatil ve ondan sonraki birkaç gün içerisine kadar bu tür söylemleri dile getirmeye devam edecekler. Herkesin kendisine göre kendi tabanına yönelik ya da Türkiye kamuoyuna yönelik mesajları var. O mesajları vermiş olacaklar. Ama Eren Bey, iddiayla söylüyorum. İddiayla söylemek iyidir, biraz daha ciddiye alınsın diye. O da şu, parti kurulduktan sonra inanın biz artık CHP'yi falan konuşmayacağız. Yeni parti çoğunlukla konuşulacak. Yeni partiye kimler geçiyor, kimler geçecek, hangi milletvekilleri geliyor? Aa, bugün iki vekil daha oraya geçti, beş belediye başkanı daha oraya geçti şeklinde biraz da magazine kaçan bir takım haberler üzerinden yeni partinin tartışmaları olacak. Yeni partide görev alanların yapacakları işler olacak. Yeni partinin politikalarını, stratejilerini, Türkiye'deki sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini konuşmaya başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi geride kalacak. Bunu açık ve net söyleyeyim. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geride kalması zararlı mıdır Kemal Bey ve ekibine? Bana göre zararlı değil. Onlar da önlerine bakacaklar. Kendilerine göre daha rahat hareket edecekler. Giden gitmiştir. Kalan sahalar bizimdir mantığıyla hareket edecekler. Evet, bir gerçek var. O gerçek de şu. Cumhuriyet Halk Partisi tabanının dörtte üçü Özgür Bey'in arkasında. Geri kalan dörtte bir Kemal Bey'e yeter mi? Şimdilik öyle gözüküyor.
1: Ama yani şunu söyleyebilir miyiz?
0: Süreç devam etti.
1: Editörümüzün alt bantta KC'de yazdığı gibi, sizin iddianız şu mu? Yeni parti ana muhalefet mi olur?
0: Yeni parti ana muhalefet olur. Yeni parti gerçekten ana muhalefet olur. Şu anda iki arada bir derede olan milletvekilleri var. Yani uzunca bir süredir taraflara itidal çağrısı yapan, birlikte kalın, birlikte hareket edin, görüşün, anlaşın diyen 15'e yakın milletvekili var. Şimdi o milletvekillerinden ki hemen her gün olmasa bile iki günde bir bu arkadaşlarla konuşuyoruz. Gerek onlar beni arıyor, ben onları arıyorum. Malum sorun CHP, bunu tartışıyoruz. Bir takım bilgiler alıyorum. Bu arkadaşlardan bir bölümü yeni partiye gitmekten yana yavaş yavaş kafalarında bir fikir oluşmuş. Tarafsız duran, şu anda hiçbir yere yakın durmadığı düşünülen o arkadaşlardan bahsediyorum. Peki. Ama söylendiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o 110 milletvekilinin Özgür Bey'in bir ara sıklıkla dile getirdiği bir rakamdı bu. Bu 110 milletvekilinin yeni partiye gitmesi mümkün değil. Bunu Özgür Bey ve ekibi de anladılar. Dolayısıyla 80 milletvekilini telaffuz etmeye başladılar. Bu 80 milletvekilini Özgür Bey telaffuz ediyorsa bir garantisi vardır kendine göre. O 80 milletvekili de ana muhalefet olmaya yetebilecek bir sayıdır. Bir kere onun altını çizelim. Son bir şey söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Partinin yani bugün gelinen durumu tartışırken biz 20 Temmuz'u, adli tatili, Yargıtay kararını vesaireyi, bunları kendimize mihenk noktası olarak tartışıyoruz. Ya ben o 20 Temmuz'u aslında bir boşanma celsesi olarak görüyorum. Ne anlamda boşanma celsesi?

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce de söylediğim gibi ruhen bir boşanma oldu. Uzunca bir süre önce ruhen boşandılar. Fiziken boşanma oldu. Özgür Bey ve ekibi mecliste konumlandılar. Orada çalışmalarını sürdüler. Kemal Bey ve ekibi başka bir iki ayrı ev oldular. İş resmen boşanmaya geldi. Resmen boşanmanın da celseleri yapılıyor. Bana göre son celsesi de Temmuz 20'den sonra ya da Ağustos başı olmak üzere gerçekleşecek. Buradaki kavga şu, boşanma başından geçenler bilir. Tabii Allah kimseye vermesin, boşanma olmasın ama burada Cumhuriyet Halk Partisi özelinde boşanmadan bahsediyoruz. Çocukları kim alacak? Çocukları nasıl paylaşacağız? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde o üçüncü aşamaya, resmen boşanma aşamasına gelinmiş ve çocuklar dediğimizde kimler? Milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları vesaire. Bunları nasıl paylaşacağız meselesi var. Birazdan sıra geldiğinde de tabii, il başkanları ile ilgili bir takım bilgiler vermek isterim. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada hani size şunu söyleyeyim. Ankara'daki tek konuğumuzsunuz. Diğer bütün konuklar İstanbul'da. Onun için İstanbul'da, biz İstanbul'da olmanın rahatlığıyla birbirimizin sözünü keserek böyle derinlemesine tartışırız, konuşuruz. Siz araya girmek istediğiniz kısımlarda da lütfen Ankara'dan katılın, girin. Söz sırasının haricinde de.
0: Tamam, size WhatsApp'tan mesaj atarım Eren Bey.
1: Yok, girebilirsiniz, sesli de girebilirsiniz. Bu formatlar her zaman buna uygundur. Onun için onu da şimdiden paylaşayım. Gürbüz Bey metaforuyla devam edecek olursak, resmi boşanmanın resmileştiği bir aşamaya geldik. Çocuklar kimlerde kalacak? Ona da milletvekilleri dedi. Bu anlamıyla en iddialı olduğu kısım da şuydu, ana muhalefet artık yeni parti olur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi olmaz. O anlamıyla hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar iddiasının, kurumsal anlamda iktidar iddiasının bittiği, ana muhalefetin yeni partiye geçtiği bir siyasal denklem mi olur, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi de bir logodur, bir tarihtir, o işler öyle olmaz mı? Nasıl?
2: Yani şimdi lafa ben pek çok şeye katılmıyorum. Hı. O birinci slaytı bir gösterebilir miyiz?
1: Birinci grafiği tekrar alabilir miyiz?
2: Yani Özgür Özel'in hepimiz ifade yani kişi konuştu. Tamamen herkes onu atladı. Orada çok önemli bir şey var.
1: Evet.
2: Bir hazırda parti lazım. Baskın seçim olursa seçime girmek için. Ben gidiyorum diye demiyor. Ben boşanıyorum demiyor. Orada bir partiyi tutacağım diyor. İki, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık 500'e yakın mahalle, ilçe, il, büyük kurultayını falan takip etmiş. Hatta kimi yerde bazı adaylara, orada olan adaylara danışmanlık vermiş bir insan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahalle kurultayında bile öyle kolay değildir o. Genel başkan etkisi, şu etkisi, bu etkisi. Yani öyle kolay değildi. Siz zannediyor musunuz bu görevden alınan il başkanları veya partiden atılan il başkanları öylece bırakacaklar? Ben hiç zannetmiyorum.
1: Nasıl bir mücadele olur orada?
2: Oralarda mücadele olacak. Mahalleden başlayarak olacak. Hep iki tane aday olacak. Benim gördüğüm kadarıyla.
1: Yani bir genel merkez ve genel başkan sultası olamaz mı diyorsunuz?
2: Ya olur. Hı. Çok limitlidir ama bu. Hı. Yani eğer bugünkü ortamdaki gibi yani bu kadar imza toplanabiliyorsa, ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçtiği delegasyondan toplanıyor bu şey. Sayın Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olduğu dönemdeki seçtiği delegasyondan toplanıyor bu. Şimdi bu kadar toplanıyorsa bir düşünün. Yani siz sadece burası İstanbul'dan, Ankara'dan, işte İzmir'den falan ibaret bir yer değil. Mesela Diyarbakır'da diyelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en düşük oy aldığı yer Diyarbakır. Çok o mahalle şeylerinde bile çok büyük
1: rekabet olur.
2: Rekabet olur. Kıyasaya rekabet olur.
1: Peki o zaman soru şu. Bir, madem böyle kıyasaya bir rekabet olur, sizin söylemenizle Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği delegede bile bu kadar çok Kılıçdaroğlu'na karşı imza toplanabiliyorsa, bir, Müslüm Sarı niçin Hodri Meydan gelin diyor? Çünkü kaybetme ihtimali var, bu riski alıyor. İki, Özgür Özel bu avantajlı meseleyi niye bırakıp da bir yere gitmek gibi bir

0: Yerine gitmek gibi bir düşüncesi yok. Benim anladığım kadarıyla bütün konuşmaları her iki tarafında şey yapıyorum, takip ediyorum. İstediği kişileri milletvekili adayı kaybederse kurultayı gösterttiremeyecek. O zaman ben giderim diyor. Yani çok açık. Yani ben yol arkadaşlarım yolda kalacaksa diyor. Birileri yüzünden yolda kalacaksa ben giderim diyor. Yani baskın seçimde giderim diyor. Ötekisi şeyi kurultayı alırım diyor. Ben birkaç kere ağzından yani kurultay olağanüstü kurultay yapılsın hemen yapılsın girelim seçim yapalım
1: ama
0: diyor.
1: Diyor ki Özgür Ezel, Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başlangıcı ile birlikte bu konuda resmi adım atılır. Bu konuda dediği şey diyorsunuz siz, baskın seçime karşı önlem,
0: evet.
1: Hazırdaki parti. Yeni parti isim ve logo çalışıyoruz diyor. İsimde evet. Bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Peki bu yeni parti hazırdaki parti mi kastettiği?
0: Muhtemelen. Çünkü bakın hazırdaki niye hazırdaki bir parti? Evet ben öyle olduğunu düşünüyorum. Böyle birkaç tane konuşmaya da tanık oldum. Hazırda bir parti olması gerekiyor. Sebebi sandığın başına şey koymak, sandık görevlisi koymak. Yani bir önceki seçimde...
1: Tabii teşkilatlı bir şey almak ister.
0: Tabii tabii. Yani şimdi gidip siz işte geçen sefer Saadet Partisi'nin şey üyelerini belki şey yaptınız, isim göndermediğiniz için onların yerine birileriyle gittiniz falan. Tamam geçen seçimde ama bu seçimde öyle altılı masa falan yok. Yani birbirinizle bu şekilde paslaşamayacaksınız. Veya olacak bilmiyorum tabii de. O sandığın başına çünkü seçimlerde düşünsenize yani bugünkü anketlerde böyle çok az farklar gözüküyor. Yani o farklar da işte sandık başına 10-15 tane oyla bir taraftan bir tarafa geçen, seçimi bir taraftan bir tarafa geçiren farklar. Yani Türkiye'deki bütün sandıkları hesaplarsınız. Ve sonuç olarak o sandıklarda o minimal rakamların bir taraftan bir tarafa geçmemesi lazım.
1: O zaman şöyle kaydettim. Murat Sarı der ki ben Özgür Özel ve arkadaşlarının o kadar da ayrılma heveslisi olduğunu düşünmüyorum.
0: Hiç düşünmüyorum.
1: Parti içerisinde mücadele çizgisini savunacaklardır. O anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle Özgür Özel ekibinin genel başkanlık yarışı yaptığı bir kurultay ihtimali görüyorsunuz siz.
0: Evet evet. Ya bakın şimdi bu niye yapılıyor? Yani bu tartışma niye var? İki lider arasında. Bir tanesi genel başkan, bir tanesi meclis başkan vekili. Grup başkan vekili. Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Karıştırıyorum ben.
1: Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı Özgür Özel.
0: Şimdi onlar çok çok iyi esasında şeyler. Siyasi dostlukları var geçmişte. Şimdi bugün niye oluyor bu? Cumhuriyet Halk Partisi için oluyor. İkisi de biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi için yapıyoruz diyor. Hiç kim yani siz Özgür Özel'den duydunuz mu ağzından ben bu kadar savaşı yeni kuracağım parti için veriyorum dediğini. O da Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Yani şimdi burada çok önemli bir nokta var. Yani aynı amaca yürüyen kişiler bunlar. Ha ben günün birinde anlaşırlar mı? Anlaşmak çok zor tabii. Anlaşma olasılıkları orada katılıyorum. O çok zor bir şey ama birisi birisini yenecek yani. Ya Kılıçdaroğlu ve ekibi yenecek ya Özgür Özel
1: böyle bir şey
0: yenecek.
1: Olmadan bir ayrışma olmaz diyorsunuz siz.
0: Böyle bir şey olmadan bir ayrışma olmaz diyorum.
1: Şimdi Gürbüz Bey dedi ki yani hiç bitmiş bir şeyin biz takvimini bekliyoruz, resmileşmesini bekliyoruz. Sezen Hanım dedi ki zaten o vazo kırıldı. Daha olacak da bir şey yok. Öyle bir, ama bir tek Murat Bey dedi ki yok bekleyin bir kurultayda karşı karşıya gelebilirler. Birinin birini yenmesi lazım dedi. Ne diyorsun?
2: Şimdi birinin birini yenmesi lazım ama o birileri kim olacak? Orada da bir belirsizlik var ya. Şöyle elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde çatışmaya taraf olan aktörler birbirleriyle ilgili ciddi anlamda bir güvensizlikle malüller. Siyaseti yönetme anlamında ama... O aktörlerin bundan sonraki siyasi gelecekleriyle ilgili de soru işareti var. Şunu kastediyorum. Mesela eğer Özgür Özel ve arkadaşları parti içerisinde kalmak suretiyle bu mücadeleye devam edecekseler, karşılarında kurultayda kim aday olacak? Muhtemelen Kılıçdaroğlu olmayacak. Çünkü Kılıçdaroğlu mevcut çatışmadan kaynaklı olarak hem parti örgütünde hem de seçmen tabanında kendi meşruiyetiyle ilgili bir tartışmayı çoktan başlattı. Bunu belli bir biçimde tadil edebilmesi ve bunu oya siyasi bir kazanç

0: kazanıma tahvil edebilmesi çok zor bu saatten sonra. Onun için Kılıçdaroğlu'nun kendi yönettiği, özellikle bu kurultay sürecine giden partideki ihraçlar, disiplin vesaire süreçlerle ilgili alınan kararlar muhtemelen bundan sonraki mücadelenin hatlarını çizecektir. Ama Kılıçdaroğlu bu mücadelenin bir tarafı olarak her ne kadar bu meseleyi sek ve idare etse de sonunda bir aktör olarak, bir aday olarak Özgür Özel'in ya da değişimcilerin karşısına çıkabileceği kanaatindeyim. Çıkması da çok makul, rasyonel bir tavır olmayacaktır. Ama partiyi o güvenli limana taşıma söyleminin her zaman arkasından. Özgür Özel açısından belki biraz yakın durabilirim. Özgür Özel açısından, arkadaşları açısından şöyle bir dezavantaj var. Bir partinin, ki o Cumhuriyet Halk Partisi, önemli bir siyasi geçmiş var. Ciddi anlamda dünden bugüne tevarüs edip o aktörlerin yeniden kazanıma dönüştürdüğü belli bir takım meseleler var. Kemik bir kitlesi var. Bunun üzerine oy koyabilme potansiyeli var. Özellikle 2023 ve sonrasındaki yerel seçimler özelinde düşünüldüğünde. Dolayısıyla bu matematiği hesaba katan Özgür Özel ve arkadaşları parti içerisinde kalmanın bütün yollarını deneyecekler. Bugün olduğu gibi. Ama bu yol ne zaman tükenir, bu yol ne zaman biter, o onların bileceği bir mesele. Çünkü yani ihraç edilmedikleri sürece, burası önemli, ihraç edilmedikleri sürece parti içerisinde kalmalarına dönük bir beklenti var. Özellikle hem Müslüm Sarı'nın, ki daha öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda nereye gidiyorlar? Parti içerisinde kalmak suretiyle mücadele edebilirler.
1: Ama Gülbüzevren diyor ki o iş biraz takiye aslında. Yani ne kal diyenler kalmalarını istiyor, ne diğerleri şey. Yani ona o kadar aldanmayalım dedi Gürbüzevren mesela.
0: Şimdi
1: biz kal dedik de onlar gitti gibi.
0: Pratikte şimdi Özgür Özel ve arkadaşları açısından bu kadar ciddi bir kurumsal kimliğin dışında kaldıklarında kendileri bir lokomotif olup iktidara yürüyebilirler mi? Bu hakikaten kolay bir şey değil. Yani Türk demokrasi tarihindeki öyle ana omurgadan kopmak suretiyle yeni bir hikaye arayışına giden partilerin böyle birkaç istisna haricinde, işte AK Parti gibi istisnalar haricinde ya da Demokrat Parti gibi istisnalar haricinde çok başarılı oldukları söylenemez. Yani AK Parti'den çıkan Deva Gelecek, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinden örnek verelim, 67'de ortanın solu hikayesine kızıp Feyzoğlu gibi isimlerin başını çektiği Cumhuriyetçi Güven Partisi. Bunların hepsi bir hikayeyle ortaya çıktılar ama o ana omurgadan koptuklarında o hikayeyi anlamlı bir yere taşıyabildiler mi? Orada ciddi soru işaretleri var. Ve bugün her ne kadar zaman zaman siyaseti yönetme pratiklerine eleştiri getirsek de...
1: O zaman siz bu örnekten şeyde mi katılmıyorsunuz? Gürbüz Bey'in dediği ana muhalefet artık yeni parti olur.
0: Ana muhalefet konjonktürel olarak yeni parti olur. Ben ona katılıyorum. Kamuoyu araştırmalarında seçmen teveccühünün işte Özgür Özel ve arkadaşlarından yana olduğu açık. Ama bu süre içerisinde yeni parti kurulduğunda Kılıçdaroğlu da bu ana muhalefet namzetini iddiasını sürdürecektir. Ama işte o muhalefetin parçalanması meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de karşılaştığı, tartıştığı bir mesele. Daha gri alanda duranlar, özellikle İlhan Bey gibi, Gürsel Bey gibi isimler, Gürsel Erol'u kastediyorum. Onlar bu ana omurgadan kopma hikayesini hem kendi içinden, CHP içinden, hem merkez sağdan, özellikle Adalet Partisi, Demokratik Parti örneğinden hareketle çokça dillendirdiler. Yani ana omurgada kalma hikayesine bir yoğun baskı var. Ben şöyle düşünüyorum, yani belki ayrışacağım yön bu olabilir. Samimi mi değil mi çok bilebileceğimiz bir şey değil ama ben Kemal Kılıçdaroğlu açısından Özgür Özel ve onun tırnak içerisinde rafine bulduğu arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına ciddi derecede itiraz edeceği kanaatinde değilim. Oyunun temel aktörü onun açısından çok açık dillendirmese de ve onun gibi düşünenler açısından İmamoğlu'dur. İmamoğlu paranteze alındığında, İmamoğlu denklem dışı kaldığında parti içi mücadelede Özgür Özel ve yakınındaki ekibin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan icazet alamayacağı kanaatinde değilim. Ya bir mücadele olacaksa şey bu, orada kalabilirler yani.
1: Evet.
0: Onun için İmamoğlu meselesinin ben asli belirleyici olduğu kanaatindeyim.
1: Bence kritik bir yere getirdi. O da şu, çokça konuşulmuş konulardan bir tanesi de buydu. Bir de deniyor ki, bir dakika, Kılıçdaroğlu'na muhalif olan blokta CHP içerisinde kalıp mücadele etmekle yeni parti konusunda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aynı, hatta durmuyorlar deniyor. İmamoğlu görece yeni parti konusunda daha istekli ve ısrarcı,

0: Ama Özgür Özel'le yakın olanlar ise CHP'de kalıp mücadele etmeye daha istekli ve arzulu. Şimdi Turgay Bey bir şey daha ekledi. Kılıçdaroğlu da bu perspektiften İmamoğlu'suz bir Özgür Özel'e çok da soğuk bakmayabilir. Töler edip CHP'nin yoluna devam edebileceği bir formülasyon çıkabilir oradan dedi. Meselenin tıkandığı yer, esas veya kritik yer burası mı?
1: Tabii şimdi böylesi olası bir yeni partinin kurulması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ana muhalefet mi? Ana muhalefet partisi olacaksa bu parametreler değişkenlik gösterecektir. Birincisi tabii ki parlamentodaki sayıya göre bir ana muhalefet partisi olacak. Peki seçmen nezdinde sahada ana muhalefet etkisine ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönülden bağlı olan seçmenin o sevgisini, güvenini inşa eden bir ana muhalefet görecek miyiz? Tabii ki üçüncüsü de az önce konuştuğumuz Ekrem İmamoğlu. Yani belediyeler tarafında olası bir partiye geçiş gerçekleşir mi? Ben bunu açıkçası çok mümkün görmüyorum. Sayın Sarı'ya ben de katılıyorum. Şu an Özgür Özel'in bir parti kurup bir partiyle ilerlemesi yani normal, rasyonel olarak çok mantıklı gelmiyor. Çünkü eğer olası bir kongre ya da olası bir kurultay olması durumunda bu gücünü parlamentodaki gücüyle beraber ilerleten ve Cumhuriyet Halk Partisi bir liderlik inşa etti, kabul edelim etmeyelim. Kurultaydaki şaibeler vesaire bunlar tabii ki kabul edilemez. Ama özellikle Özgür Özel'in kendi hem siyasi meşruiyetini, 4 defa bir kurultayda genel başkan seçilmesi, bundan sonra bütün Türkiye genelindeki teşkilatlarda karşılığının olması, belediyelerden destek alması, bunlar tabii ki siyasi bir meşruiyet inşa ettirdi. Ama bir taraftan da hukuki bir meşruiyet, bir genel başkan var. Resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tabii ki yöntemi doğru bulmuyorum ben. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu bu yöntemi. Çünkü bir an evvel tabii ki yargı kararı ve onun bitmesi bekleniyor ama bu süreçte tedbiren gelmiş bir genel başkanın meseleyi ve geçtiğimiz kurultayda uğradığı haksızlıkların işte mahkeme kararıyla tescillenmesi bir farklı bir konu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu kararı işte başlık altında arınma başlığıyla beraber adeta bir silaha dönüştürmüş durumda. Bütün teşkilatları görevden alması, eğer olası bir kurultay varsa kongrelerin, ilk kongrelerin bir an evvel başlayıp ya da işte mahalle teşkilatlarının, ama onların açıklaması şu: biz işte mahkeme kararı, Yargıtay kararını bekliyoruz ki. Buradaki teknik hukuk kavramlar, siyasi kavramlar birbirine geçmiş ama en temel sorun burada Cumhuriyet Halk Partisi mi iktidara taşımak için siyaset yapılıyor? Yoksa işte bireylerin bireysel, kişisel menfaatlerini ya da kişisel liderliklerine, kişisel ileriye dönük iktidarları için mi bir yarış içinde görüyoruz? Burada Cumhuriyet Halk Partisi içindeki artık parti içi bir tartışma da çok ötesine taşınmış durumda. Bence en başta tabii ki Turgay Hoca'nın dediği gibi burada Ekrem İmamoğlu faktörü en baştan beri, yeni de değil, 2023'te yapmış olduğu Zoom toplantısı zaten yenilenmenin fişeğini yakan bir isim var. Ve arka tarafta, gölgede ya da perde arkasında Özgür Özel'e bu anlamda yönergeler ya da işte spoilerlar veren bir akıl var. Özgür Özel eğer şu an mevcut hakim olduğu bir genel başkan mağduriyeti varsa artık bu mağduriyet üzerinden biraz daha aklı selim bir şekilde davranarak hele ki parlamentodaki desteği bence çok kıymetli. Bu destek üzerinden partiyi bölmekten daha ziyade ileriye dönük kurumsal devamlılığını sağlamak adına partide kalması olağan, ki şu anda bence yapacağı mesele de bu. Yeni parti olayı da olası bir seçim ya da seçimin yenilenmesi kararı durumunda bir partinin seçimlere katılamaması durumuna karşı bir yedek kişi, işte her neyse, bir hareketin olması adına sanıyorum böyle bir karar verildi. Ya da işte geçmişte gördüğümüz, Türk siyasi tarihinde gördüğümüz o ana gövdeden kopan, daha doğrusu bu, tabii İngilizce kavramları çok fazla daha farklı anlatıyor ama yani baltalayıcı bölünme dedikleri, yani bölüyor. Yani siz başka bir parti kuruyorsunuz ama ana gövdeyi baltalıyorsunuz.
0: Orada da yara açarak
1: bölüyor. Yara açarak çıkıyorsunuz ve siz iktidar olamazsınız. Yani hiçbir örneği görülmemiş. Yani ana gövdeden kopup kurulan siyasi partiden yeni hiçbir şekilde iktidar olunmamıştır. Uzun, yani
2: AK Parti.
1: AK Parti ana kovdudan koparak kurulan bir siyasi parti değil. Onun çok daha farklı.
0: Yani fikir, ya ben orada dediğinizi anlıyorum. Mesela Adalet Partisi örneği verdi. Orada bir kadrosal ve fikri kopuş da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kadrosal ve fikri bir kopuş var. Adalet ve Kalkınma Partisi, değil mi? Yenilikçi hareket söylemiyle vesairesi de bir fikri, başka bir tartışmanın içinden, 28 Şubat içinden çıkılmış, akabinde başka bir kopuş var. Hani parti içi kurultay kavgalarından küsmüş ekipler değil de başka politik ayrışmalar.
3: Yani Saadet Partisi'nin bir devamı Atile olarak gelmedi
4: genel başkan yapmadılar. Ayrıldı yani. Bu
0: veya
4: kadar basit bir şey.
0: Aslında Ecevit ise

0: DSP'si bile öyle. O bile yani Ecevit DSP'si de fikri bir kopuş yaşıyor. Bazı konularda rezerv koyuyor. Yani Ecevit DSP'si ile İnönü SHP'si hiç benzemiyor birbirine.
1: Buyurun. Burada ideolojilerden ziyade kişisel iktidarları konuşuyoruz. Elbette mağduriyetlerini bunu söylem olarak dile getirecektir ama artık bakın bulunduğumuz yani gerçekten ülkenin şartları ve bölgesel denkleme baktığımızda Türkiye'nin istikrarsızlığa, söylem ayrışmalarına ya da ideolojik ayrışmalara da kopuşlara ihtiyacı yok. Tam aksine birleşmeye, farklı işte sağ seçmenin ya da sağ milliyetçilerin birleşmesine ihtiyacı
0: var. Müslüm Sarı'nın ve Kılıçdaroğlu'nun çağrısını olumlu mu buluyorsunuz? Kalın burada çağrısını.
1: Ama Gürbüz Evren'in genelde yaptığımız yayınlarda da onun tabii sahibi o kişilere çok yakından tanıdığı için birazcık kafama açıkçası bir soru işareti getirdi. Yani bu çağrının ne kadar samimi olup olmadığını. Yani bize tabii kamuoyuna yansıyan değerli bir çağrı. Çünkü eğer olası bir kopuş Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok şey götürecektir. Kurumsal kimliğinden asla bir şey götürmez. Hep dediğimiz gibi bu siyasi partiler kurumsal kimliği dolayısıyla şahıslara orada makam ve ünvan ve kişilik ve itibar kazandırmıştır. Bunu kabul edelim. Bu partiden kopan isimlerin sonrasında siyasette atıldıklarında çok fazlaca bir başarı ya da iktidar elde ettikleri görülmemiştir. Dolayısıyla hele ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin biraz daha psikolojisi ve o kitlenin ortaya koyduğu daha farklı bir duygusal bir tepki var. Onlar bu duruma ne der? Yani bence ben ama şunu gözlemliyorum. Mesela şu anki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezi genel başkan ya da il teşkilatlarında görevden alınmalar alıyor. Şimdi illere bakıyoruz hiçbir şekilde bir tepki görmüyoruz seçmenden ya da teşkilattakilerden. Yani farkındaysanız biraz aslında İbre Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru yönelmiş durumda. Böyle bir durumda da Kılıçdaroğlu canım, değer olası
0: yani
1: bir,
0: Düzce'de, Edirne'de, Hakkari'de, Isparta'da, Konya'da, Samsun'da, Yalova'da insanlar şu an protestolarda bulunmuyor.
2: Öyle protestolarda bir bulunuyorlar ama bunların rakamı yani ne düzeyde mesela İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Yani İzmir'de kalenin düşmesi 15 dakika falan sürdü yani baktığınız zaman. O yani anlamda yani böyle hani evet anketlere yansıdığı kadarıyla Kemal Bey'in şu an için bir karşılığı yok. Bu konuda hemfikiriz.
0: Ama pratikte farklı.
2: Ama kimse kılını kıpırdatma konusunda çok istekli değil yani.
1: Ben burada yani katılıyorum. Burada kapatayım onu. Ya yani burada mesele tabii ki tepkiler olacak ama bunu çok yakın bir kitlesel harekete dönüştüğünü gözlemlemiyoruz. Ha bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun davranışlarını meşrulaştırdığını ya da ben doğruluyorum anlamına gelmez. Sadece kamuoyuna yansıyan tarafa baktığımda bana göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun yöntemi doğru değildir. Tamam haklıdır. Bir hukuki bir haklılığı vardır ama yöntemi alelacele insanları görevden ya da teşkilatlarını görevden almaktır. Ama onlar da diyor ki biz de gittiğimizde hemen alelacele Özgür Özel bütün kadroları tasfiye etti diyor. İşte karşılıklı bir gördüğümüz
0: peki,
1: üzere bir şey var.
0: Sizin bu söyledikleriniz bende şöyle bir soru çağrıştırıyor. Yani sanki bu sorunun size bir karşılığı olurmuş gibi hissettim. Şimdi siz Kılıçdaroğlu'nu da eleştiriyorsunuz ama CHP'de dağılmasın diyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi bu alakalı başka bir denge Beyaz'ın o programında bir şey vardı ya baklava da yemek istiyorum ama kilo almak da istemiyorum. Onun gibi hem CHP dağılmasın ama Kılıçdaroğlu da bu eleştirilen hareketleri yapmasın dediğinizde gelecekte şöyle bir ihtimal formül var mı? Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan bir şekilde feragat etti yani mesela aday olmadı. Özgür Özel ve arkadaşlarının da CHP'de kalmak konusunda pozitif bakabilecekleri bir ismin adayı olduğu bir geçiş formülasyonu ihtimali mi var? Çünkü ancak böylesi bir durumda sizin söylediğiniz çerçeve oturabilir.
1: Ya benim öngörüm ya da işte siyasal tarihi biraz daha siyasette içinde biraz bulunmuş ve hem de lider hem de bu siyasi partinin isimlerine baktığımızda ben bunun olası olabileceğini görüyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu...
0: Çünkü onu hissettiriyorsunuz sözlerinizde.
1: Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu gidişatın doğru olmadığını eminim. Teşkilatı bazı kişilerin yani kendi haklılığını bir olası bir kurultayda geçtiğimiz 38. kurultaydaki mağduriyetini bir mahkeme kararıyla tescil edilmesi, onun siyasal meşruiyetini inşa etmesinde doğru bir argüman olarak görünmüyor. Şimdi gördük
0: peki,
1: ki siyasal
0: meşruiyetle hukuki meşruiyet farklı. Sizin bu modelinizde İmamoğlu CHP'nin içinde var mı yok mu?
1: Yok.
0: Yok.
1: Benim kafamda kurduğum yapıda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an evvel ekipleri toparlayarak biraz da arı bulucu olup yani benim önerim ya da işte olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara ya da işte bölünmeden az önce konuştuğumuz ana gövdeden kopmadan doğru bir yapının ve bu iç iletişim ya da iç kargaşanın sonunu bulması Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyacağı bir iradeyle beraber belki de Özgür Özel ve arkadaşlarıyla Keşke öyle.